Yeah.

0: Yüce Obar. Diğer mağaraya götürün.
1: Emredersiniz Yüce Obar. Haydi götürün.

0: Kayağından bir tip geldi. Alpago'nun pençesi Akkız. Peşimizdeymiş. Dediğine göre de amacına ulaşmadan vazgeçmezmiş. Madem bu kadar inatçı, onu iyi karşıla Kamaz.
1: Emredersiniz Yüce Ubar. Demek çift başlı kurdun pençesi sensin ha?
2: Kim olduğumu bildiğine göre kafanı gövdenden ayıracağımı da iyi bilirsin.
1: Sökün şunun pençelerini.
3: Yüzyıllar sonra ortaya çıkıp Budunu'nun alamadığı öcü almak değil midir amacın? Haydi. Ne durursun? Öldür hepimizi haydi.
0: Kavmimin asırlarca tuttuğu

0: olmayacağım.
1: Ataların ve onların dostları gibi sen de düş görürsün. Türkleri yok edeceğinize inanırsınız. Şimdi vakti geldi. Dağları yırttık. Enginlere yayılırız. Bizim canımızı alsanız da yarın Oğuz Atam'ın torunları doğup sizi, Sizitleri yeryüzünden silecek.
0: Oğuz deden varken birliktiniz. Şimdi paramparçasınız. O günler sizin için artık bir destan. Eğer bir daha buradan kaçmaya çalışırsanız her gün bir uzvunuzu koparır, sizi acı çektirerek öldürürüm.
2: Bize ne acı çektirirsen çektir, varlığımızın sana yaşattığı kederden kurtulamayacaksın. Soyumuz var oldukça sizin soyunuza bu acından rahat yok.

0: Doğanın acımasız gücü. Fedakarlık ve insan onuru. Başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi yarın 20'de Ankara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Aksiyon türündeki amansız vizyona girdi. Film, kaçırılan kızını kurtarmak için çeteye karşı kıran kırana bir mücadeleye girişen bir babanın öyküsüne odaklanıyor. You're looking for someone. So am I.

0: Uçuşumuz için son çağrı.
1: Hey Rick, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
2: Uzun zaman olmuştu.
3: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmeni Rennie Harlin. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley ve Molly Bellwright'ın başrolde olduğu filmin konusuna gelince. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
3: Can yelekleri koltuğunuzun altında.
4: Ne yapacağız?
1: Diğerlerini arayacağız.
5: What did you find?
2: Kim Parsons'ın yönettiği Backrooms bilim kurgu gerilim türünde bir yapım. Film, gerçekliğin dışına çıkan ve bitmek bilmeyen odalarda mahsur kalanların gerilim dolu mücadelesini konu alıyor.
6: You feel me?
7: Yeah.
6: Follow my lead.
7: Clark, what is this?
6: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
8: Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see?
6: Rooms. This place builds them. It's like a maze. It just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost.
9: Clark, can you hear me?
7: I don't understand. What is this?
6: It's beautiful. Am I right?
7: Hello?
4: Ne çaldın?

0: sırları.
1: Bilim kurgu gerilim türündeki ifşa gününün yönetmeni Hollywood'un duayeni Steven Spielberg, Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film, dünya dışı varlıkların yıllardır insanlıktan gizlenen gerçeklerinin tüm dünyaya açıklandığı bir dönemi anlatıyor.
0: Hayır.
2: Günaydın Kansas City. Bugüne bir göz atalım. Bugün...
0: Ne dediğini anlıyor musun?
3: Onu duyuyorum. Bu anlamsız, anlayamıyorum.
0: Ben anlıyorum.
2: Bana neler oluyor?
0: Halk gerçeği öğrenmek istiyor. Bu işe bulaştım. Seni de bulaştırdıkları için özür dilerim.
4: Merhaba Jane. Lütfen. Otursana.

0: Bu 79 yıllık yalanlarla dolu terör kampanyası sona ermelidir.
1: Ne yapacaksın?
2: Bütün dünyaya ifşa edeceğim.
0: Bu gerçek dünyadaki yerleşik düzeni alt üst edecek. Bunu yaparsan geri dönüşü yok.
1: Bunu neden yapsınlar?
2: Zamanı geldiğinde her şey netleşecek.
1: Ne olursa olsun, sakın bırakma.
3: Dram türündeki Aynalar Noh'un başrollerinde Paola Beer ve Barbara Auer var. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir kazadan mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.
4: Mustafa sana.
5: Josie ile.
3: Animasyon türündeki cesur kedi Moxie vizyona girdi. 8 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi ve çok sevdiği kedisi Moxie ile birlikte Fransa'da bir çiftliğe tatile gider. Ancak Moxie sıradan bir evcil hayvan değildir. Meraklı, cesur ve biraz da yaramaz olan bu sevimli kedi aynı zamanda piyano çalmadaki olağanüstü yeteneğiyle herkesi şaşırtır.
5: Kimse yok mu?
6: Bu taraftan. Moxie dikkat et.
5: Unut gitsin.
6: Ben de geliyorum.
5: Ha? Tabii.

Türkiye'nin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde ziyaretçilerle buluşturan Gece Müzeciliği uygulamasında yeni sezon başladı. 20 müze ve öğren yeri 1 Haziran-1 Ekim 2026 tarihleri arasında gece saatlerinde de ziyaret edilebilecek. 3, 2, 1...

2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan uygulamanın yeni dönemini duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür rotalarında ziyaretçilere yine unutulmaz bir deneyim sunacaklarını açıkladı.

Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzelerine uzanan kültür rotalarına dikkat çeken Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık vurgusunu yaptı.

Bu kapsamda TC kimlik numarasına sahip müze kartlı ziyaretçiler müze kart geçiş aktarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türkiye İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

Stefano seslendirdiği milli takım şarkısı Türkiye'm dinleyicilerle buluştu. Sözleri milli takımın motivasyonunu artırmak ve taraftarları birleştirmek için büyük anlam taşıyan şarkı dijital platformlarda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü programına katıldı ve Azeri'nin seslendirdiği Haydi Türkiye marşına eşlik etti.

Yanar, Haziran ayında edebiyattan müziğe, çocuk kitaplarından ilham veren söyleşilere uzanan dopdolu etkinlik programıyla okurlarını ve sanatseverleri buluşturuyor. Müziğin büyüsü, edebiyatın ilham veren dünyası ve imza günleriyle renklenen etkinlik takvimi, Yanar Bağdat Caddesi mağazasında kültür ve sanat dolu buluşmalara ev sahipliği yapacak. 13 Haziran'da sevilen oyuncu ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı yeni kitap serisi Gupi'nin lansmanı kapsamında okurlarıyla bir araya gelecek. Eğlenceli karakterleri ve sıcak hikayeleriyle dikkat çeken seri hakkında sohbet edecek olan Özay, etkinlik sonunda kitaplarını da imzalayacak. Oyuncu ve yazar Engin Akkürek, 14 Haziran'da Diyanar Bağdat

Caddesi'nde gerçekleşecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. Akkürek son kitabı isimsiz için düzenlenecek etkinlikte okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzalayacak. Yayınların sevilen etkinlik serisi Gece Yarısı Kütüphanesi 16 Haziran'da yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nu ağırlayacak. Yeni kitabı Anlaşılmak Şifadır'ın lansmanı kapsamında gerçekleşecek özel gecede Budayıcıoğlu, anlaşılmanın iyileştirici gücünü, insan hikayelerini ve kitabın ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği işbirliğinde düzenlenen Rami Çocuk ve Sanat Bienali 350 bini geçen ziyaretçi sayısıyla büyük ilgi görüyor. Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek, küratörlüğünü Ayşe Kalyoncu'nun üstlendiği Biennale'in mottosu renkli ise gerçektir. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen sergi ve etkinlikler çocuklardan ailelere, eğitimcilerden sanat profesyonellerine kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Kalyoncu, organizasyonun çıkış noktasının kitap sayfalarındaki illüstrasyonların büyütülerek yeni bir sanat deneyimine dönüştürülmesi olduğunu açıkladı. Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapsamında sessiz kitaplardan ödüllü çizerleri, yaratıcı atölyelerden dijital deneyim alanlarına kadar çok sayıda bölüm sanatseverleri bekliyor. Yaklaşık 100 renkli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Bienal'de 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı bulunuyor. Bienal boyunca toplamda 500'ün üzerinde sergi, atölye, söyleşi, yazar-çizer buluşması ve katılımcı deneyim programı sanatseverlerle buluşuyor.

Konya Çumra'nın eski yerleşimlerinden Çatalhöyük, bugün Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından biri. İlk kez 1958'de keşfedilen, UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu eşsiz arkeolojik alan, yıl boyunca binlerce turistin uğrak noktası. Neolitik döneme ait en eski yerleşimlerden, hatta tarihteki ilk kent olma özelliği taşıyan Çatalhöyük, ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi, ana tanrıça kültü gibi özgün buluntuları ve inanç eserleriyle insanlık tarihine ışık tutuyor. Peki Neolitik ve Kalkolitik çağların izlerini taşıyan, kentlerin atası kabul edilen Çatalhöyük'te bundan 9000 yıl önce hayat nasıldı? Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Lovik History, yapay zeka ile bir zamanlar Çatalhöyük'ünü canlandırdı. Öncelikle döneminin en kalabalık şehriydi bu kadim kent. Avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin ve tarımın başlangıcının en net örneklerini barındırıyordu. Klasik anlamda bir devlet olmasa da 10 bin kişilik nüfusu, planlı bitişik nizam mimarisi ve gelişmiş toplumsal düzeniyle tarihteki ilk şehirlerden kabul ediliyor. Kadim kentte ulaşım çatılardan sağlanıyordu. Çatalhöyük ayrıca medeniyetin ve ziraatin temellerini anlamamızda uluslararası anahtar olarak tanımlanıyor. Günümüzdeki mülkiyet kavramının o devirde başladığı pişmiş topraktan yapılmış damga mühürlerle belgeleniyor. Çatalhöyük'te bulunan en önemli objelerden biri de yüksek kabartma ana tanrıça motifleri. Bunlar o dönemde dini inançların güçlü bir tanrıça etkisiyle

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu'nun yoğun ilgi gören sahne projesi Aurora, Burak Onur Erdem şefliğinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi İşbirliği ile AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Sahne ve ışık tasarımıyla görsel bir gösteride sunan konser, farklı coğrafyaların müzikal miraslarını bir araya getirerek doğanın sesleriyle insanın içsel yolculuğunu aynı sahnede buluşturdu. İnsanlığın savaş ve şiddetle olan ilişkisini sorgulayan eser, konserin dramatik zirvelerinden biri olarak dikkat çekti.

kemanın sınırlarını yeniden tanımlayan dünyaca ünlü virtüöz David Garrett, 29 Ağustos akşamı StagePass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de de güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Garrett, büyük ilgi gören Millennium Senfoni turnesi kapsamında en sevilen pop ve rock klasiklerini özgün yorumuyla sahneye taşıyacak.

PSM Love Summer by %100 müzik konser serisi şehri yeniden müzikle sarmaya hazırlanıyor. Seri kapsamında 29 Haziran akşamı Zorlu PSM sahnesinde dünyaca ünlü Moby sahne alacak. Moby, 20 milyondan fazla albüm satışı ve zamansız eserleriyle bu yılın en dikkat çeken buluşmasına hazırlanıyor. Sanatçının kendine özgü felsefesini ve görsel dünyasını sahneye taşıyacağı bu gece, serinin 5. yılında müzikseverleri bekleyen heyecan verici deneyimlerden biri olacağı benziyor.

2000'ler efsanesi Craig David 11 Ekim'de İstanbul'a geliyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek bu unutulmaz İstanbul konserinde Craig David'in imzası haline gelen ve canlı vokalle DJ setini tek bir sahnede buluşturan TS5 konsepti sergilenecek. 2012'de Miami'deki dairesinden yaptığı bir radyo programı olarak başlayan TS5, bugün Ibiza, Dubai, Londra ve Tokyo gibi dünya şehirlerini dolaşan uluslararası bir fenomen haline

Twist in My Sobriety'nin ikonik sesi Tanita Tikaram 1 Aralık'ta İstanbul'da. Derin vokali, kendine has yorumu ve türler arası geçişleriyle dikkat çeken sanatçı, zorlu PSM sahnesindeki konserinde hem klasikleşmiş parçaları hem de 2025'te yayımlanan son albümü Liar'dan bir seçkiyle sahnede olacak.

%100 müzik sunar. Ormanda klasik ve akustik 27 Haziran günü açık hava tutkunlarını ve müzikseverleri Life Park'ta ağırlıyor. Festival programında kendine özgü yorumuyla Birsen Tezer, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan piyanistlerinden Fahir Atakoğlu, dünya müziği ve perküsyon alanındaki ustalığıyla Burhan Öçal, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve henüz 16 yaşında uluslararası müzik sahnesinde yükselen bir yıldız olarak dikkat çeken İlyon Bürkev sahne alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında Viyana Senfoni Orkestrası, Kamera Akademi Postem, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Çiçeğen Aterbaletto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Ken Soltani, Lucas ve Arthur Jason, Besot Abdurrahimov, Ian Bostrich ve Sara Kohea gibi solistlerin aralarında olduğu 80'in üzerinde sanatçı ve topluluk sahnede olacak.

Nilüfer'den dinlediğimiz bir klasik, Her Yerde Kar Var'ın orijinal sahibi ayrıca Salvatore Adamo. Albümlerinin satışı dünya çapında 100 milyonu aşan sanatçı, bugün 83 yaşında ve hala işinin başında.

son günlerde sosyal medya platformlarında Adamo'nun bizim efsanemiz Barış Manço'yla 1989 yılında yaptığı düet gündemde. Türk televizyon ve müzik tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer alan Her Yerde Kar Var düeti adeta 80'ler ve 90'ların ruhunu yansıtıyor. Bu tarihi buluşma ayrıca gerçek sanatın ve unutulmaz melodilerin zamansız olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İzliyoruz.

Yayoi Kusama, küresel sanat çevrelerinin yakından tanıdığı bir Japon avantgard sanatçısı. Aslında ona terapötik sanatçı da diyorlar. Zira o bir obsesif kompulsif bozukluğu hastası ve 10 yaşından itibaren gördüğü halüsinasyonlarını resimlerine yansıtıyor.

Usama'yı diğer ressamlardan ayıran psikolojik olarak gerçekten rahatsız olması ve bilinçaltını izleyiciye ham halde sunması. Buna rağmen yaratıcılığı, çalışkanlığı, hırslı oluşu ve amacına ulaşmak için kararlılığıyla günümüz sanatında da önemli bir yerde. 10 yaşındayken duvarlarda, çiçeklerde ve kendi bedeninde puantiye silsileleri görmeye başlar sanatçı. Gördüğü bu sonsuz motifleri resmederek korkularını yatıştırmaya çalışır. Puantiye motifi onun zihnini yansıtan estetiğe dönüşür ve ikonik eserlerini üretir. Bugün Yayoi Kusama eserleri müzelerde ve sanat galerilerinde sergilenen çağdaş sanatın en ikonik figürlerinden ve popüler sanatçılarından biri.

adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kunstörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: my goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar'a aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğuysa 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan.
7: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
8: Who's that?
9: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
10: Hello David. Chum boy, you don't got to be afraid of me.
2: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktristin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
11: Ooh, forgetfulness. That's the first sign of getting dumber.
1: You're crazy.
2: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
12: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
13: Come on, North, you gotta stay.
1: Yeah, we really want you.
2: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.
14: Get everybody inside as quick as you can!

Alles bekommen.

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş. Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ivme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
1: Must have been some breakup, huh?
2: Breakup is sort of a shorthand.

Tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması bazı kurallar arasında. Bu kurallara uyduğunuz takdirde başarılı bir dalış gerçekleştirebilirsiniz.

mağara dalışında en iyi yerlerden biri dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Suluin Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömür ise sakız benzeri bağlayıcı tarafından bir arada tutuluyor ve asma kömüründen daha koyu. Silme

Karakalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği. Ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye,

Wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

Spor'da ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. I could cool things down.

Wakeboard'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Down the road, the earth on my hands.

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Safa Sarı.
1: Abi önde birisi var. Hiç gülmüyor diyor, tamam mı? Ben diyor ki ben hiç görmedim.
0: Sevilen şarkıcı Irmak Arıcı. Çılgın Türkler marşıyla ünlü oyuncular Taner Rumeli.
2: Şarkıyı bir kere dinledim, bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
0: Gökberk Demirci.
3: İşte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
0: Ve Yeşim Dalgıçer.
4: Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ahpara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasında önemli ilklere imza atan, önemli savaşlarda bulunan Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ı konuşacağız. 1402 yılına gidilen yolda neler yaşandı? Öncesinde 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşmişti ve Beyazıt'ın bu savaşta öne çıkarttığı notlar nelerdi? Bu savaşın kazanılmasında etkili olan hususlar nelerdi? Nasıl tahta çıktı ve tahttan nasıl indi? Hemen 1402 sonrasında Fetret Devri'nin yaşandığını biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtuldu deniliyor. Gerçekten böyle mi? Yıldırım ünvanını kullanıyor Sultan Beyazıt. Neden Yıldırım ünvanını kullanıyor? Buna benzer de cafcaflı hususları masaya yatıracağız. Klasik dönem denilince, Osmanlı'nın erken dönemi denilince Türkiye'de sayılı isimlerden ve kıymetli isimlerden biri Profesör Doktor Feridun Emecan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Uzun süredir sizi göremiyoruz hocam. Neye ettiniz geldiniz? Sizi görmek çok güzel.
1: İnşallah öyledir.
0: Hocam her sene daha da gençleşiyorsunuz maşallah gerçekten.
1: O sizin gözünüzden, iyiliğinden diyelim.
0: Gözünüz görmüyor diyorsunuz yani bana. Gerçekten maşallah diyelim hocam. Nazar değmesin. Şimdi bu cepheyi konuştuğumuzda, evet, Osmanlı'nın kuruluşu dediğimizde sizin çok önemli tespitleriniz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Evet, evet. Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti için önemli bir isim. Yıldırım Beyazıt'a gelinen noktada Osman Bey, Orhan Gazi, 1. Murat ve akabinde Yıldırım Beyazıt. Nasıl bir devlet alıyor Yıldırım Beyazıt? Sizin makalenizi okudum. Burada önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Özellikle stratejik avantajları çok iyi kullandığını Yıldırım Beyazıt'ın ifade ediyorsunuz. O stratejik avantajlar da neler? Merak ediyorum.
1: Evet, şimdi malum biliyorsunuz Osmanlı Beyliği netice olarak işte Orhan Bey döneminde devletleşme süreci içerisine girdi. Ya yani Osman Bey döneminde efendim işte daha aşiret yapısı daha güçlü olan ama bölük adını verdiğimiz askeri sistemlerle efendim kendisini daha ileri hatlara taşıyan bir genel hususiyete sahipti. Fakat zaman içerisinde daha oturmuş bir devlet

0: yapısına doğru bir yönelim meydana geldi. Bu beylikten devlete geçiş süreçleriyle alakalı bir husus ve Orhan Bey döneminde Bursa'nın özellikle payitaht yapılmasının hemen ardından seri şekilde kazanılan başarılar ve netice olarak da 1. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde devletin bir ölçüde daha bir konfederede yapı muvaciyesinde ortaya çıkışını göreceğiz. Şimdi bunu söylememin sebebi Osmanlı Beyliği de aslında ve devlet haline dönüşürken diğer Türk İslam devletleri gibi konfedere bir yapıyı haiz olarak yani merkezi güç olarak değil daha çok konfedere yapıyı ön plana alarak bir genişleme gösterdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Genellikle yani vasallerden oluşan hem efendim Anadolu'da Türkmen beyleri, beyleri içerisinde Anadolu beylikleri için hem aynı zamanda da yine batıda diğer işte despotluklar vesaire kendine bağlı grupları kendi içerisine alarak onlarla bir vasal yapıyı muvaciyesinde bir devlet oluşturmak veya daha doğrusu konfedere bir yapı oluşturmak. 1. Cumhuriyet dönemi hep bu şekilde devam etti. Fakat Yıldırım Bayezid dönemine doğru geldiğimizde bu yapının klasik manada artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir nevi hani karakterini belirleyecek olan merkezi bir yapıya doğru dönüştürülmeye çabalarının ilk defa bu dönemde görüldüğünü şahit olacağız. Evet, bu tabii tırnak içerisinde benim emperyal zihniyet dediğim yani bütün unsurları kendi bayrağı altında toplayarak güçlü bir hanedanla beraber temsil etme keyfiyeti aslında son derece önemli. Zaten Osmanlıların uzun süre bu manada hani hayatlarını idame ettirmesi devletin uzun süre yaşamasının bir sebebi de anlaşıldığı kadarıyla Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa atılmış olan bu merkezi yapı ve güçlü bir hanedanın ortaya çıkarılması keyfiyetiyle doğrudan doğruya bağlantılı olma meselesidir. Bu mühim bir konu. Çünkü mesela baktığınızda efendim Osmanlılar gibi ortaya çıkan ve bu manada konfedere yapı içinde büyüyen efendim imparatorluklar var. Türk İslam devletleri var. Diyelim ki işte Cengiz İmparatorluğu. Peki sonra Cengiz'in ölümünden sonra geriye ne kaldı? Parçalanmış bir yapı içerisinde. Çünkü herkes bir tarafa çekildi. Mücadele ortam içerisinde. Başka örnekleri de var çok. Ve bu devletlerin pek büyük bir bölümü ömürleri çok kısa oldu. Fakat Osmanlılara geldiğinizde onlardan çok farklı olarak bu merkezi yapının, güçlü bir merkezi yapının ve güçlü bir hanedanın teşekkülü o çerçeve içerisinde devletin daha sağlam ve o etrafındakilerin de ona bağlı olarak hani onu tek bir efendim alternatifsiz görme meselesi dolayısıyla onu yükselterek onun etrafında birleşmelerini sağlamış oldu. Bu önemli bir gelişme. Anlaşıldığı kadarıyla da Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa bu anlayışın temellerinin atılmış olduğunu düşünüyoruz tarihçiler olarak.
1: Evet. Bu anlayışın temelleri atılıyor. Önemli bir zamanda tahta geçiyor. Aslında kendisi birkaç farklı noktada da anılıyor. Tahttan indikten sonra devlet dağılma tehlikesi de geçirecek. Yani hem tahta geçiş süreci oldukça önemli, evet. Geçiş zamanı oldukça mühim ve sonrasında da bize başka bir fotoğrafı da yine Yıldırım Beyazıt kaybettiği savaşta gösterecek. Bu anlamda da çok farklı ve çok önemli bir isim.
0: Şöyle, şimdi zaten bu tahta çıkışı meselesi biraz sancılı oldu. Normalde bizim Osmanlı tarihlerine biraz temas etmemiz lazım. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bir Yıldırım Bayezid portresi var. Şimdi bu portre geç dönemde özellikle Ankara Savaşı'nın mağlup bir hükümdarı olarak Yıldırım Bayezid'in görülmesinden dolayı ona mal edilen bir takım hususiyetlerle, efendim özelliklerle dolu. Şöyle ki onu işte bu savaşı kaybetmesinden sonra işte hırsına mağlup olan bir hükümdar gibi tanıtma eğilimi ve bir ölçüde de satır altından onu böyle itham edici, çünkü devleti parçalamanın eşine getiren bu hareketleriyle bir sultan gibi görme eğilimi sonraki tarihçilerin kaleminden şekillendi. Ve ondan sonraki dönemlerde de bu imaj Yıldırım Bayezid'in üzerinde hep kaldı. Şimdi Bu Osmanlı tarihleri dediğimiz, ilk Osmanlı tarihleri dediğimiz bu tarihler genellikle 2. Bayezid döneminde geniş şekilde yazılmaya başlandı. Yıldırım Bayezid dönemine çağdaş olan bir Osmanlı tarihi olarak zikredeceğimiz Ahmedi'nin, ki o Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı

0: onlara efendim Germiyan sahasından gelerek efendim katılmıştı ve daha sonra Ankara Savaşı'nın akabinde de Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Emir Süleyman'ın yanına kapılanmıştı. O sırada yazmış olduğu bir eser var. Bu İskendername adlı eser. Onun arkasına Osmanlı tarihiyle ilgili bir efendim bölüm ekledi. İşte bu bölüm bizim ilk Osmanlı tarihi olarak tanımladığımız, bugüne ulaşan tabii o anlamda söylüyorum. İlk Osmanlı tarihi olarak tarihçilerce kabul edilen bir metin. Burada mesela baktığımızda öncelikle Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'na kadar olan kesiminde çok övüldüğünü, adaletiyle ön plana çıkarıldığını, gaza vasfıyla çok büyük bir hükümdar olarak tanıtıldığını görürsünüz. Fakat birdenbire Ankara Savaşı'na gelir, orada bir sükut geçer, ardından hemen Emir Süleyman'ın övgüsüne geçer ve Emir Süleyman'ı tam tersi olarak böyle hiçbir malda mülkte gözü olmayan efendim böyle bir insan olarak tanıtma. Yani onun nazarında der işte mal ve mülk hemen bir üvezin kanadı gibidir. Yani o kadar değersizdir falan. Ama onu yaparken onun üzerinden bir Yıldırım Bayezid eleştirisi yapar normalde. Yani oğlu böyle ama babası böyle olduğu için devleti bu hale getirdi gibi. Yani bu imaj hep Yıldırım Bayezid'in üzerinde kaldı. Ve ileri vadede de mesela Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğunuzda bu imajı görürsünüz. Ve orada Yıldırım Bayezid'in suçlandığını yer yer Aşık Paşazade'nin ona mal ettiği bir takım ifadelerle ve olaylarla açık olarak görülür. Mesela hazine meselesi. Devlette bir hazine olur muymuş? Aşık Paşazade Yıldırım'ı suçluyor. İşte sen hazineyi bak doldurtturdun. İşte ne oldu savaş sırasında? Herkes dağıldı falan. Yani böyle bir takım suçlamalar var. Bu bir ölçüde hani dini gayretle ortaya çıkan bir devletin işte Yıldırım Bayezid'in uygulamalarıyla artık fermanlarla daha doğrusu sultani hükümlerle idare eden bir devlete dönüşmesine karşı geliştirilmiş olan bir efendim eleştiri gibi görülür. Onu da çok güzel formüle etmişler. Yani takvayı bıraktılar, fetvaya başvurdular. Yani bu demek istediği şey hani dini gayretle oluşturulan bir devlet modellemesi vardı ama Yıldırım Bayezid geldi fetvalarla yani işin meşruiyete dökerek kendi örfi uygulamalarıyla beraber devleti dönüştürdü ve bu da bu manada onun işte Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyetinin de ilahi bir cezası gibi telakki edilen bir husus. Yani bu imajlar hep daha sonraki dönemlerde onun sıfatını adeta yapıştı kaldı ve ileri vadede
1: çok objektif değil mi yani bu anlatılar?
0: Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarihçilerin zihin dünyasında başka şeyler var. Onları o dönemin kendi dönemlerindeki atmosferin ve o dönemdeki bir takım efendim uygulamalara karşı tarihi kullanarak bir ölçüde yapmış oldukları bir tenkit olarak bakmak gerekiyor. Yani onların bir anakronizmi var. Bu anakronizme bakarken mutlaka o tarihçinin içine yaşadığı dönemi bir ölçüde tarihe giderek eleştirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan bizi aldatıyor. Yani tarihçinin düşeceği en büyük tuzaklardan bir tanesi o tarihçinin yazdığı dönemle ilgili olarak veya kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak o bağı koparmak. Eğer siz o bağı koparırsanız ve onun bütün yazdıklarını adeta bir değişmez bilmem işte şey gibi bir ayet gibi adeta affedersiniz, kabul edersiniz bu iş yürümez yani ve sizi yanlış yollara saptırır. O yüzden o satır altı okumalar çok önemli. Hermeneutik çalışmalar bu manada bize bir yol gösteriyor. O bakımdan bunları tenkidi bir gözle metinleri okumak gerekiyor. O şartlara bakarak.
1: Tarihçilik herhalde tam anlamıyla orada başlıyor.
0: Bu tabii burada başlıyor. Çok mühim bir şey bu. Yoksa yani onların kendine göre ortaya koydukları kendi ideolojileri çerçevesinde anlattıklarına hani hemen kapılmamak gerekiyor. Çünkü onlar bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerine göre okuyucuyu yönlendiriyorlar. Bu çok önemli. Sadece bizim tarihimizde yok bu. Yani Bizans tarihinde de var, Roma tarihinde de var, hepsinde var. Netice olarak. Yani çünkü kafalarında bir şey var, birikim var. Ve o kendi mensup oldukları zümreyi ortaya daha ön plana çıkarmak ama belki tenkit ettikleri öyle değildi gerçekte. Nasıl anlayacağız bunu? Onun gibi yani. O bakımdan çok dikkatli olmayı gerektiren bir iş. Yani öyle tarihçilik 2-3 tane kitabı okuyarak oturup tarih yazmakla olmuyor.
1: Anıları
0: yani.
1: Okuyarak, tarih olmaz. Yazan o dönemin tarihçilerinin düşüncelerini okuyarak mutlaka bir fikir veriyordur ama işte tarihçilik orada başlıyor. Ayırt etmek lazım, belge okumak lazım diyorsunuz.
0: Tenkidi gözle bakacaksınız. Tenkit metodu denen bir şey, metot var. Maalesef pek çok kimse bunu yapmadığı için yani onların tuzaklarına çok rahat düşüyorlar ve o bilgiler yerleştiği için de ciddi manada farklı bir şey söylediğin zaman da bu defa sizin üzerinize yükleniyorlar.
1: Aman efendim Feridun Hocam, niye böyle dediniz?
0: Yok aman boş verin.
1: Yine bir şey çıkıyor ortaya.

0: Peki o dönemin tarihini kaleme alan yazarların ifadesinin dışında belgelerde Yıldırım Beyazıt'ta asıl ne var? Yani şöyle, şimdi, onunla alakalı neler görüyoruz?
1: Şimdi şöyle bakıldığınızda Yıldırım Beyazıt'la alakalı mesela döneminde yazılmış olan bir tarih var. Bu aşağı yukarı 1431 yılında kaleme alınmış bir eser. Çok yakın onun yanında bulunan bu Sırp despotu olan Lazar'ın oğlu Lazareviç. Çok yakın müttefiki ve onu hep onunla beraber hareket etti. Onun yanında bulunan Kostaneçki diye birisi var. Konstantin. Bu onun tarihini yazdı. Yani Lazareviç'in tarihini yazdı. Yazarken Lazareviç'le Bayezid arasındaki ilişkileri de anlatıyor orada. Orada dikkat çekici bir takım ibareler ve bilgiler var. Çok önemli. Çünkü çağdaş bir yazarın ifadesi ve anlatımı var. Bir başka önemli anlatım 2. Manuel'in. 2. Manuel de bir müddet Bizans İmparatoru şeyle beraber Yıldırım Bayezid'in yanında bulundu. Hatta Yıldırım Bayezid onun yanında sefere götürdü. Vasali sıfatı. Düşünün. İmparator 1391'de imparatoru yanına aldı. Vasallık bağları çerçevesinde imparator Haziran'dan ya Temmuz ayından Ocak ayına kadar 91-92 Ocağına kadar yanında Kastamonu bölgesine doğru sefere çıktılar.
0: Hocam, iyi anlaşılsın düşün diye yani. Üstüne basalım Bizans İmparatoru.
1: Tabii. Onun yanında vasal konumunda yani. O vasallık bağları çerçevesinde onun yanında sefere çıktı. Beyazıt onu yanına aldı, sefere çıkardı. Dolayısıyla onun yazdığı mektuplar var. O sırada yazdığı mektuplar var. Bu çok mühim. Bu mektuplarda Yıldırım Bayezid'i görüyorsunuz. Karakterini görüyorsunuz yani. O karakter bize çok farklı bir hükümdar tipi ortaya koyuyor. Birdenbire sinirlenen ama aynı anda da yumuşayan bir karakter. Bunu Kostaneçki'nin eserinde de rastlıyorsunuz ve gerçekten hani devlet hüküm yani hükümdarlığı yakışır, devletin menfaatlerini ön plana alan bir düşünceye haiz. Çünkü kendisi böyle bir büyük devlet, yani büyük başarılar kazandı gaza ile. Anadolu'da Anadolu Birliği'ni temin etti malum. Sonra gitti büyük bir Haçlı ordusunu bertaraf etti. İstanbul'u kuşattı neredeyse alacak falan. Böyle bir hükümdar var ve kurmuş olduğu devlet Tuna'dan neredeyse Fırat'a kadar uzanan bir havzada ve gaza ile şöhret kazanmış olan bir yapıyı haiz ve aynı zamanda da meşruiyet gerekçesiyle kendisine bunu da sağlamış. Halifeden sultan unvanını almış bir hükümdar ve o hükümdar için siz efendim başka birine tabi olun diye beklenti içerisine düşeceksiniz. Böyle bir şey yok. Bunu kabullenecek bir durumda da değil yani. Hiçbir hükümdar bunu kabullenemez. Eğer haysiyetli bir hükümdar hiçbir zaman bunu kabul etmez. Demek istediğim şey Timur'un meselesi. Yani Timur'un gel benim hükümranlığım altına gir, kanatlarım altına gir konusunu asla kabul edecek bir durumda değil. İşte onunla alakalı bu karakter meselesini biz bu iki eserde de rahatlıkla anlayabiliyoruz ona yönelik olarak. Bununla alakalı çok geniş bir yazım oldu. Sizin de bahsettiğiniz makalede bu kaynaklar arasındaki nasıl bir Yıldırım imajı var. Yani Bizans kaynakları efendim hatta Timurlu kaynakları nasıl bakıyordu Yıldırım Bayezid'e ve Osmanlı kaynakları nasıl bakıyorlardı. Bu çerçeve içerisinde hatta Arap kaynakları, Memlük kaynakları var. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Nasıl bir sultan imajı çiziyorlar? Yani bunlara bakmadan, bunlar üzerinde bilgileri toparlamadan gerçek anlamda onu anlamak pek mümkün olmaz diye ben şahsen düşünüyorum.
0: Peki hocam, Yıldırım Beyazıt Timur'la boy ölçüşebilecek güçte bir lider miydi? Ya da ordusu o denli güçlü müydü 14. yüzyılın sonlarında, 15. yüzyılların başlarında? Çünkü ikisi arasındaki diyalogdan çok bahsedilir. Mesela evet. Siz karakterine ilişkin önemli anekdot verdiniz. Bir anda sinirlenir, evet. Bir anda geçer dediniz. Evet. Acaba o bir anda sinirlenişi, kendi karakterinin böyle oluşu Timur'la arasındaki o tansiyonun yükselmesinde etkili oldu mu? Biraz fevri mi davrandı?
1: İşte yani genellikle bu konu bugünkü modern tarihçiler arasında revaç bulan bir mesele. Yani Yıldırım Bayezid'in Timur'un taleplerine karşı sert bir tavır sergilediği ve dolayısıyla da iki hükümdar arasındaki münasebetlerin bu manada bozuldu. İşte Yıldırım Bayezid'in Timur'un daha alttan alarak efendim mektupları var. Fakat Yıldırım Bayezid'in ona karşı hakaret amiz bir şekilde hitap ettiği mektuplar var. İşte bu da Yıldırım Bayezid'in bu karakterinden kaynaklanıyor diye bir imaj ve bir bilgi var. Bu şu anda yine

0: geçer bir vaziyet olmaktan ziyade ana akım tarihçiliğin savunduğu bir görüş. Fakat burada şu meseleyi unutmamak lazım. Demin bahsetmek istediğim şey biraz da bununla alakalı. O da şu: Yıldırım Bayezid böyle ama yani hükümdarlık haysiyetine halel getirebilecek bir hareket içerisinde olmayacak bir karaktere haiz. Eğer o Timur'un bu tekliflerini kabul ettiği zaman, o zaman onun o yüksek haysiyeti, devlet haysiyeti yerlere gider, yerlere sürünür.
1: İlmi yani. Siyaset yapamaz mıydı hocam?
0: Bu o dönem için, çünkü imaj önemli, etrafındakileri nasıl buna yapacak, kani olacak bir daha. Böyle güçlü bir hükümdar, herkes onu büyük bir gazi olarak tanıyor. İşte şeyden, Mısır'dan, ne bileyim işte halifeden Sultan Unvanı almışsın ve şimdi Timur'un emrinin altına giren, Timur'a ram olan bir basit bir bey gibi. Timur çünkü öyle, sen basit bir beysin. Yani eski İlhanlı hakimiyeti altında, Selçukluların idaresi altında küçük bir beyliktin. Hatta böyle önemi olmayan bir konumdasınız. İşte siz zaten aile olarak da ne ediyor belirsiz bir ailedensiniz. Ben işte şeyden geliyorum, Cengiz'in sülaleden gelen böyle bir temele sahip olan bir insanım. Dolayısıyla Cengiz'i gelenek uyarınca senin bana tabi olman lazım. Yani iki hükümdar arasında böyle Cengiz ve İlhanlı, ya Selçuklu daha doğrusu, İlhanlı Selçuklu mirasının temsilci sıfatıyla bir çekişme de var aslında bakıldığında. O yüzden şöyle bir şey var, ikisinde düşünceleri öyle. Hani böyle derler ya, yüz derviş hani bir kilime sığar da bir koca bir cihana iki hükümdar sığmaz. Çünkü aynı hükümranlık hisleriyle hareket eden iki tane, ikisi aynı seviyede gören birbirlerini, Yıldırım Bayezid en azından karakter olarak böyle bir yapıya haiz. Bunun emri altında girmiş olması kendi hükümranlığını açısından halel getiren bir durum ve bunu izah edemez. O yüzden şey var. Hatta ilginç olan şey, bu Kosineçkin'in eserinde buna dair bir şey var. Yani bunu anlattığı Ali Paşa'ya söylüyor. Diyor ki yani biz şimdi bu şekilde diyor, eğer onun teklifini kabul eder, onun emrine girersek kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Ama diyor haysiyetimiz gereği bir devlet olarak duruşumuzu sergiler, onunla savaşırız, bu yolda ölürüz. Bu bize şans şöhret kazandırır diyor. Yani ben bunun dışında başka bir şey düşünemem diyor. Ki yani o dönem için bakıldığında iki hükümdar arasındaki durum bu. Yani geri çekilme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı ve buna yönelik hareketleri var. Onu anlıyoruz ve zaten de netice itibariyle savaş çok kritik bir savaş aslında. Evet, Timur'un kendine has ordu sistemi güçlü görünüyor ama Bayezid'in de kendisi içerisinde, o Osmanlı ordu sistemi içerisinde piyadeye dayalı yeni bir sistemin uygulanışı söz konusu. Fakat orada Ankara Savaşı talihsiz bir savaş normalde. Nihayetinde bu savaşın karakteri her zaman değişebilir. Yıldırım Bayezid de kazanabilirdi ama şans Timur'a güldü çünkü daha iyi bir yer tuttu. Hı. Yıldırım Bayezid onun etrafında biraz dolaştı. Yani yoruldu asker. Dolayısıyla da karşı karşıya gelindiği zaman da yorgun askere karşı dinlenmiş bir asker. Bir de güneş aldıkları mevki de çok böyle problemli. Avantaj Timur'un tarafına geçti birdenbire. Mesele bu yani aslında. Bir savaştan korkarak kaçma diye bir durum olmadı Yıldırım Bayezid için.
1: Ben şunu demeye çalıştım aslında. Tabii ki kaçmasın, tabii ki liderlik özelliklerini korusun. Sonuçta Müslüman bir devletin lideri bir cenahı temsil ediyor Yıldırım Bayezid'de. Ama biraz da şahsi meseleye dönüşmüş gibi, kişisel hırsa dönüşmüş gibi. Günümüz siyasetinde de alınan kararlarda ya bu ötelenemez miydi ya da işte başka bir şekilde tavır sergilenemez miydi tarzında bazı konularda değerlendirmeler yapılıyor yani. Yönünü başka bir tarafa çeviremez miydi ya da işte bu çarpışmayı daha sonraki evrede gerçekleştiremezler miydi? Sonuç itibariyle biraz da sanki dinleyiciler olarak duygusal yaklaşıyoruz.
0: Evet, ama öyle değil durum. Çünkü eğer Timur'un dediklerine teklifini kabul etse, o zaman Anadolu beyliklerine tekrar eski beyleri başa geçirecek. Karamanoğullarını tekrar ortaya çıkacak.
1: Bekleyecek,
0: dağılacak yani. Anadolu'da hiçbir hükmün kalmayacak. Kimse kim tanır ki seni yani. Dolayısıyla zaten

0: de değil. Çünkü uç beyleri kendi başlarına hareket edebilecek bir pozisyon içindeler. O yüzden onlar nezdinde de yani imajı ciddi manada sarsılabilir. Ve bu yolu tercih etmesi tabii ki o dönemin şartları muvaciyesinde yani bir mecburiyet olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii herkes farklı düşünebilir.
1: 1402 yılında Ankara Savaşı'nda bu iki lider karşı karşıya geliyor. Siz biraz önce bu savaşa ufak ufak temas ettiniz. Burada göğüs göğüse cenk ettiler mi? Karşı karşıya geldiler mi? Yoksa
0: yok. Timur'un asker yani Timur kendisi zaten geri planda. Hiçbir zaman sultanlar elinde kılıç olarak ön plana atılmazlar. Böyle bir şey yok. Çünkü onların savaş meydanında başına gelebilecek olan herhangi bir kötü durum ordunun dağılmasına yol açar. O yüzden etrafında genellikle muhafız birliği bulunur ve o idare eder. Yoksa orduları kim idare edecek? O dönemin hükümdarları genellikle orduyu idare ederler ve belli bir yerde dururlar. Yüksek bir tepede ve kurmaylarla beraber şeyin sağ sol orta kolları idare ederler. O yüzden geri planda kaldı. Fakat şeyler dağılınca sağ sol kollar kendi bulunduğu bölüme doğru yönelik olarak bir hücum gerçekleşti ve orada işte Yıldırım Bayezid çarpışarak o çemberi yarmaya çalıştı. Yani son anda atı ayağı yıkılarak yakalandı. Yoksa çember yarıp çıkma imkanı vardı. Çünkü etrafındakiler çemberi yarıp çıktılar. Ama o çıkamadı. Yani çarpışarak, sonuna kadar çarpışarak hiçbir zaman ayrılmadı yani.
1: Ben şöyle dinlemiştim, o zaman dinlediğim şey yanlış. Yıldırım denilmesinin sebebi Beyazıt'ta çok süratli bir kişiydi. Evet. Ankara'ya Timur'un hesap ettiği sürenin ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hatta Timur ve ordusu onun bu denli hızlı ulaşmasına şaşırıyor. Beyazıt erken gittiği için erken davransa Timur'un ordusunu alt edebilecek ama biraz da işi şahsiyetleştiriyor. Sen bana mektuplarda şöyle dedin, varsın böyle dedin, ben senin kellerini kendim alacağım.
0: Şimdi o da bir görüş. Bakıldığında aslında Timur Ankara'ya kadar gelmiş. Yani Ankara'ya civarına gelene kadar nereden giriyor? Erzincan bölgesinden düşünün. İşte Sivas, oradan Ankara'ya geliyor. Yani Yıldırım Bayezid şeyde yani Bursa deyin, Edirne'de deyin, değil mi? Da girişini duymuş. Yani dolayısıyla da aslında geç kalmış vaziyette anlaşıldığı kadarıyla. Niye bekledi? Neden böyle davrandı? Orada bir soru işareti var. Fakat o soru işaretine açıklayan bir husus var. O da bir Memlük kaynağında var. Ama doğru yanlışını bilemiyoruz. O Memlük kaynağının bir yorumu var. O diyor ki Timur Bayezid'le anlaşma yolunda, hani onun daha hükümranlığını bu manada tanıma yolunda Bayezid oyaladı. Bayezid ondan gelecek haberi bekledi, onun için geç kaldı diyor. Hmm. Bu da değişik, ilginç bir görüş yani. Doğru da olabilir.
1: Ne konuda oyaladı, ben orayı anlamadım.
0: Bayezid aldattı, bir anlaşma geldi, anlaşma yaptı. Ondan o yani herhangi bir taleplerde bulunmayacağına dair ikisinin de anlaşabileceği bir çerçeve içerisinde bir zemin oluşturmak için bir teklifte bulundu. O yüzden Bayezid onu beklediği için de geç kaldı diyor. O sırada buna istifade eden Timur ordularını daha rahat toplayarak Ankara istikametine doğru hareket etti. Yani o Memlük kaynağın dediği şey bu.
1: Ama net bir şekilde doğrudur diyemiyorsunuz. Böyle bir kaynak var ama.
0: Ama bilgi var yani, böyle bir bilgi var. Yani
1: peki bu savaşın sonunda Yıldırım esir düşüyor ama, değil mi?
0: Evet tabii yakalanıyor. Oğlu Mustafa işte var. Musa oğullarından bazıları da esir düşüyor. Hatta Timur oğullarını şeye götürecek. Semerkant'a götürecek. Ama Yıldırım Bayezid işte malum işte esir alınacak, zincirlenecek vaziyette. İkisi arasındaki bu hani tarihlere konu olan bir takım diyaloglar var. Bu diyaloglarla alakalı tabii bunlar biraz yani güvenilir mi güvenilmez mi ayrı bir konu ama tabii bazı hoş anekdotlar. Timur'un mağlup olan hükümdarı ezmek istemediği, işte onun yine şanına hürmet ettiğine yönelik bilgiler var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi işte Bayezid'in haremini hani tuttuğu için güya işte ona içki sunması için çağırmış içeriye. Bayezid buna çok sinirlenmiş hikayeleri var malum biliyorsunuz. Buna yönelik bir takım hikayeler var buna yönelik olarak. Fakat tabii onda şuna bakmak lazım. Timurlarda kadının tabii önemli bir yeri var. Dolayısıyla kadın cemiyette zaten bulunabiliyor. Ve bu gibi konularda

0: hükümdarın yanında. Aynı durum belki Yıldırım Bayezid'den de istemiş olabilir ama Osmanlı gereğinde bu yok. Bu olmadığı için de
1: yani Yıldırım'ın hanımları olabilir. Hizmet etsin mi diyor haremi?
0: Hizmet etmek değil yani aynı yerde ziyafet sorusu onları da çağırıyor. Çünkü kendi hanımı da orada. Dolayısıyla da ondan mütevit olarak Yıldırım Bayezid'e çok sinirleniyor. Ve tabii aralarında böyle bir şey husumet beliriyor. Yani o orada bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Kaynaklar bunu yazıyorlar işte hakaret etti, çağırdı falan gibi ama Timurlu kaynaklarından zaten Timurlu adeti böyle yani. O bakımdan onlarda böyle bir kaç göç yok bu manada bir bilgi söz konusudur diye söyleniyor.
1: Peki Timur Yıldırım'a liderlik dersi tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor mu? Sen bana ağza alınmayacak şeyler yazıyordun.
0: Onlar işte bizim söyleniyor. Böyle oldu. Ben bak böyle yaptım falan gibi. Ne derecedir? Tabii ikisi arasındaki bu manada bir muhasebe olmuştur. Ama ne konuştular?
1: Oradakiler bilir diyorsunuz hocam.
0: Bilemeyiz yani. Bilemeyiz.
1: Bir de özellikle Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki bu çarpışma konuşulduğunda Timur'a Yıldırım'ın esir düştüğü zaten konuştuk. Akabinde işte bir yüzüğü vardı. Olası evet. Bir esir düşme halinde o yüzüğün içerisinde zehir vardı ve o zehirle intihar etti tarzında rivayetler de var.
0: Çok var. Evet öyle rivayetlerken intihar ettiğine yönelik rivayetler var. Bizim kaynaklarda var. İşte onun hani bizim Osmanlı kaynakları işte sözlerimizin başına bahsettiğimiz üzere çok hani tiz nefsti. Yani çok aceleciydi. Çok mağrur bir sultandı. Bu şeyi mağrur olması sebebiyle yenilgiyi hazmedemedi. İşte kadınları işte şeyi hanımını falan böyle getirmesi karşısında çok büyük bir yerse düştü ve kendisini zehirleyerek işte intihar etti falan. Bu ne derece doğru intihar meselesi o konuda da bir istifam var. Ama yani o mağrur olması sebebiyle ona doğru bir üzüntü yaşamış olması mümkün. Ama bu üzüntüyle beraber kendisini helak edebilecek bir cesaret yapabilir mi? Çünkü malum biliyorsunuz İslamiyet'te böyle intihar meselesi kendini efendim öldüm böyle bir şey söz konusu değil yani. Büyük bir günah olarak kabul edilir. Zaten yani hükümdarların esir düşmesi alışılmış bir şey. Daha önce de örnekleri var. Ama ben yani intihar meselesi hakkında çok ciddi bir zihnimde istifam var. Bütün bunları düşündüğümde. Bir de niye yüzükle zehir taşısın yani? Anlamsız bir şey. Ne yüzüğü olsun zehir taşısın içerisinde. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Bu da manasız geliyor bana. Bu tamamen senaryo bana göre uydurma bir senaryo gibi geliyor. O dönemdeki tarihçilerin işi biraz böyle ajite etmek için yani biraz da romantik hava katmak için efendim bir takım ifadeleri gibi ben şahsen düşünüyorum.
1: Bir de Yıldırım'ın daha ağza alınmayacak şeyleri mektuplarda söylediğini siz ifade ettiniz. Bence Yıldırım Beyazıt kaybedeceğini aklının köşesinden bile geçirmedi oraya giderken.
0: Yani tabii şimdi
1: kim
0: şöyle.
1: Kim kaybedecek? Hayır, savaşa gider ki yani kaybedeceği savaşı.
0: Savaşın tabiatı değişkendir. Gelerektiği kadar askeri zaten Yıldırım Bayezid'in etrafında var. Ve Timur'un da çok kuvvetli bir ordusu olduğu çok açık. Bir hesaplaşma yapma vakti geliyor ama burada asker sayısının bu meydan savaşlarında rolü bana göre çok fazla olmaz. Orada taktikler bulunduğunuz yerin efendim avantajı devreye girebilir. En ufak bir bozgunluk koca orduların küçük ordular karşısındaki mağlubiyetini ortaya koymuş. Tarih bunun çok örnekleriyle dolu. O yüzden ya yani bu mücadeleden kaçmadı ve mağlup olup olmak demin Kosineski'den bir alıntı yaparak bahsettim. Evet, hükümdarlar mağlup da olur. Gayet de gelir. Çünkü bakın Yıldırım Bayezid yaptığı daha önceki mücadelenin hepsini kazanamadı mesela. Kadı Burhanettin'in karşısında Çorum bölgesine mağlubiyete uğradı mesela. İki tane Osmanlı kuvvetlerinin mağlubiyeti var ordusunun.
1: Ufak çaplı bir savaş mıydı?
0: Yani kendi ordusuyla beraber Kadı Burhanettin'le karşı karşıya geldiler. Ufak veya daha geniş çaplı. Orada mağlubiyeti uğrattı. İki
1: defa
0: mağlubiyeti
1: uğrattı. Yok hep 1396 ile 1402 konuşulur ya. Onun dışında da var o zaman çarpışmaları. Tabii kendisinin
0: var.
1: De katıldı.
0: Tabii var. Şeydi işte bu Çorumlu civarında. Çorum bugün Çorum bölgesinde Kadı Burhanettin karşısında. Çok amansız düşman Osmanlıların. Timur'a karşı da böyle bir düşman bir durumda Kadı Burhanettin. Çok enteresan bir şey. İnsan. Sivas bölgesi, Amasya bölgesine hakim. Orada bir beylik kurdu kendi adıyla. Çok ilginç bir tip ve kuvvetli ve mesela onun karşısında başarıya ulaşamadı. Dolayısıyla yani buna alışık hükümdarlar, gayet de gelirsin, mağlup da olursun. O yüzden buna çok üzülecek bir taraf aslında hissetmemeleri gerektiğini ben şahsen tasavvur ediyorum. Oradaki durum başka bir şey. Herhalde yani bir hastalığı da olabilir bir manada. Başka bir zehirlenme meselesi de olabilir bir taraftan. O da yani karşı tarafın da bir böyle bir tedbir olabilir.
1: Ama ordunun büyüklüğünden ziyade taktiksel anlamdaki tabii hususlar biraz daha bir tarafı öne geçiriyor ve savaşlar bu şekilde kazanılıyor meydan savaşlarında.
0: Öyle tabii yani şimdi Nibol Savaşı'nı düşünün. Nibol'da Osmanlı ordusu, Haçlı ordusu çok daha kalabalıktı. Örnekleri çok var yani. Netice olarak çok düzensiz bir ordu olduğu için Nibol'da Yıldırım Bayezid Haçlıları rahatlıkla efendim bertaraf etti. Neredeyse herkes darmadağın etti Haçlıları çok kısa bir süre içerisinde. Yani bunlar çok rastlanan şeyler. Yani dikkat mesela Osmanlı büyük Osmanlı orduları da daha sonraki bu büyük harpler zamanında 17. yüzyılın sonlarında taktik hatalar yüzünden mağlubiyet uğradı küçük ordular, küçük Avrupa orduları karşısında. Bunlar çok örnekleri var.
1: Şimdi hocam Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt ama siz Orhan'dan itibaren işte 1. Murat'tan itibaren bazı notlara da teşkilatlanma evet açısından değindiniz. Ama Yıldırım Beyazıt döneminde de bir İstanbul hayali vardı tabii, tıpkı öncesinde olduğu gibi. Yani iyi yol kat etmişti Osmanlı Birliği, Osmanlı Devleti. Ama bir savaşta kayıp var, kaybediş var ve akabinde de hemen dağılma tehlikesi geçirdiğini de görüyoruz. Bu kadar devletlerin ilerlemesi ya da devletlerin tarih sahnesinden silinmesi pamuk ipliğine mi bağlı yoksa 1402'deki kaybediş başka bir kaybediş miydi?
0: Şöyle şimdi 1402'deki mağlubiyetin ardından bir kere Osmanlıların uzun yıllardan beri yani mücadele ederek kurmuş oldukları birlik parçalanıyor. Hani bu yeniden bir konfedere yapı ama bu defa tamamen dağılan bir yapı var. Merkezi sistem dağılıyor. Yıldırım Bayezid'in kurmayı düşündüğü o tırnak içerisindeki bazı tarihçiler buna imparatorluk denemesi diyorlar. Bu düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Bu manada. Dolayısıyla da Osmanlılar küçük bir beyliğe dönüşüyorlar. Yani Timur amacı zaten bu. Yani Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerdeki statikoyu yeniden muhafaza etmek. Tıpkı ilanlara bağlı olan İşte beylikler gibi o hale getirmek Anadolu'yu. Onlar parçalık bir yapı olsun ama benim yüksek hükümranlığımı tanısın. Mesele bu. Dolayısıyla da Osmanlı beyliğini bu hale getiriyor ve Yıldırım Bayezid'in oğullarının her birine de kendi bulundukları bölgelere hakim olduklarına dair bir takım belgeler veriyor. Menşur dediğimiz belgeler veriyor. Emir Süleyman işte şeye gidiyor. Bursa'daki evrakı alıyor. Edirne'ye gidiyor. Orada Rumeli yakasına hakim oluyor. İşte Mehmet Amasya'da mesela, değil mi? Amasya'da. Diğer İsa Çelebi var. O bir ara Bursa'ya hakim oldu. Bir ara Bursa'yı başkasına verdi. Yani oradaki temel yapı birleşmeyi önlemek ve bu konfedere bir yapıyı daha önce İlhanlı hakimiyetindeki Anadolu'daki parçalanmış efendim statikoyu yeniden ihya etmek. Timur'un amacı bu. Başka bir şey yok yani. Ve o halde bırakıp geri dönüyor. Ama bu Osmanlı tarihi açısından çok önemli. Çok büyük bir darbe vurdu. Ve travmatik etkisi var. Bilahire daha sonraki dönemlerde Osmanlılar bu travmayı hiçbir zaman unutmayacaklar. Ve işte ona yönelik olan hanedanı güçlendirmek ve toprakların parçalanmasını önlemek için yani sonuna kadar mücadele edebilecekleri bir yeni anlayışa geliştirecekler. Yani demek istediğim şey işte 2. Bayezid dönemini mesela düşünün. Cem Sultan ve Bayezid arasındaki problemler imparatorluğun daha sonra devletin parçalanmasına yönelik bir takım efendim teklifler var. Asla böyle bir şeye kabul etmeyecek. Kimse kabul etmeyecek bunu. O biraz bu travmanın etkileri ve ikinci önemli problem de hanedanın mensupları arasında işte bu kardeş katli dediğimiz konuyu ön plana çıkarmaları zaman içerisinde. Buna meşruiyet kazandırmaları.
1: Fatih döneminde.
0: Bunun da sebebi işte bu karışık durum.
1: O Fetret devrindeki Fetret yaşananlar. Fetret
0: döneminde yaşanan büyük problemler. Çünkü her taraf hercümerç oldu. Netice itibariyle 1402'den 1413'te Çelebi Mehmet'in duruma hakim olmasına kadar çok ciddi badireler yaşandı.
1: Daha önce Osmanlı'da bu tarz böyle karışıklık yaşanmamıştı. Bu taht varisleri arasında değil mi?
0: Yok, bu bambaşka bir şey. Yok tabii yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Genellikle işte Orhan Bey'in hükümranlığını kardeşleri kabul etti. Efendim 1. Murat'ın keza zaten Süleyman Paşa vardı. Daha önce vefat ettiği için kazaen güçlü bir bey olarak hanedan başına geçti. Bir problem olmadı ama o da oğlu Savcı Bey'le problem yaşadı. Ayrı konu, onu bertaraf etti vesaire. Ondan sonra Yıldırım Bayezid tahtaya çıktığı zaman Yakup Çelebi'yi efendim çağırtarak onu ortadan kaldırmak

0: Şeyle güçlü bir şekilde tahtını elde etti. Mesele bu yani. Ama şey zamanında, Fetret döneminde bütün kardeşler birbirlerine düştüler. Yani bir tarafta Mehmet, İsa Çelebi, Emir şeyde özellikle Rumeli'de en güçlü olarak Emir Süleyman.
1: İbre bir ara ona dönüyor gibiydi.
0: Tabii ona döndü. 1410'a kadar çok güçlü Emir Süleyman. Sonra işte şeyle çabuk Musa, İsa Çelebi daha önce bertaraf ettiler. Musa Çelebi Emir Süleyman'ı bertaraf etti. Mehmet de Musa'yı bertaraf etti. Yani düşünebiliyor musunuz kombinasyonları ve problemleri? Ve bu arada yaşanan çok büyük sıkıntılar var. Tekrar eski beyler ihya oldular. Timur onlar tekrar Saruhan, Aydın, Menteşe hepsi yeniden ortaya çıktı. Anadolu'daki birliği tamamen parçalandı. Çelebi Mehmet gitti onlardan ittifaklar yaptı vesaire. Birçok problem ortaya çıktı. Yani o yapı oluşturulan Yıldırım Bayezid'in oluşturduğu yapı yerle bir oldu adeta. Merkezi devlet diye bir şey kalmadı ortada.
1: Burada kardeşler birlik olsa, bir olsaydı bunun üstesinden daha hızlı gelemezler miydi acaba?
0: Bir olmaları mümkün değil gözüküyor. Çünkü hiç kimse kimsenin hükümranlığını kabul edecek gibi gözükmüyor bir manada.
1: O öncesindeki gibi yani, olmadı yani.
0: Evet, öyle bir anlayış
1: yani,
0: yok.
1: Herkes, Orhan için anlattınız ya, 1. Evet, Murat için anlattınız.
0: Evet, ama o dönemden artık sıyrılmış bir devlet var. O dönemde küçük bir beylik netice olarak konfedere bir zihniyet içerisinde oğulların her biri bir yerde hakim. Bir ulu bey var. Yani herkes ona itibar etmiş vaziyette. Başlangıçta Emir Süleyman için de geçerli olan bir konu ama her birinin kendine ait bir takım efendim şeyleri var. Yani planları var. Her biri babalarının yerine devleti toparlamak için hakim olma peşinde koşuyorlar. Musa Çelebi müthiş bir şey insan. Yani geldi Rumeli yakasına hakim oldu. Çok müteşerri. Yani hem de Musa Çelebi mesela çok iyi yetişmiş. Orada bir şeyin İbn Cezeri var mesela. Cezeri'nin anlatımı var. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da gelen bir Arap alim. Çok meşhur bir alimdir. O geldi Yıldırım Bayezid hizmetine girdi. O diyor ki işte bana diyor Yıldırım Bayezid oğullarını diyor eğitimlemişim benim nezaretime verdi. 3 tane oğlu çok yanımda yetişti, çok iyi Arapça biliyorlar. Hatta benim oğullarımdan bile daha iyi Arapça konuşmaya başladılar diyor. Özellikle Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi'yi söylüyor mesela. Yani Musa Çelebi çok iyi yetişmiş bir insan oldu. Anlaşılıyor Musa Çelebi'nin.
1: Öyle burada Çelebi Mehmet'in hepsini son anda bertaraf edip devletin ikinci kurucusu, ikinci banisi olarak tarihte geçmesi ve Osmanlı'nın artık daha da topraklarını genişletmesini sonraki evrede takip ediyoruz. Çelebi Mehmet değil de işte Emir Süleyman ya da Musa gelseydi farklı bir fotoğraf olurdu diyeceğimiz kadar değerli işler yapmış diğerleri de anladığım kadarıyla.
0: Tabii öyle yani şimdi belki... Ya
1: birbirinden insan ayırt edemiyor.
0: Edemez. Çelebi Mehmet bertaraf olmuş olsaydı, Musa Çelebi başa geçmiş olsaydı belki yine, çünkü Musa Çelebi çok babasına benziyordu yani karakter itibariyle. Sert bir insandı. Ama işte o sertlik biraz onun mağlubiyetine yol açtı. Çünkü Uç Beylerine karşı olan tavırları var. Uç Beyleri son anda şey değişir, saf değiştirip Mehmet'in tarafına geçtiler. Geçince de artık bir Musa Çelebi'nin yanında kimse kalmayınca o yapılan savaşta hayatını kaybedecektir sonra. Yani şey o ama kim olsa muhtemelen Çelebi Mehmet gibi ancak problemler olacak. Bak Çelebi Mehmet çok önemli bir strateji takip etti. İlginç bir şekilde. Onun da hakkını teslim etmek lazım.
1: Ne yaptı hocam?
0: Yani yaptığı şey kendi gücünü ikame edebilmek amacıyla zaman zaman Anadolu Beyleri'yle ittifak yaptı. Karamanoğulları'yla. Hatta mesela Cüneyt Bey var meşhur şeyde Aydın Bey'i onunla. Zaman zaman onlara karşı hareket etti. Bizans'ta zaman zaman efendim ittifak halinde hareket etti. Yani kendini yola çıkarabilecek bütün enstrümanları siyaseten kullanmaya çalıştı. Ve akıllıca bir politikayla yavaş yavaş hepsini başararak adım adım devleti birleştirebilecek bir konumu kazandı. Yani o bakımdan da ilginç bir şey yani hükümdar.
1: Bu saydığımız hükümdarlarda, bu saydığımız varisler içerisinde Timur'un tercih ettiği daha yok, çok öne çıkarttığı biri var mıydı?
0: Hayır. Timur'un öyle bir niyeti yok zaten. Timur'un niyeti bütün kardeşler bulundukları yerlerde hakim olsunlar. Yeter ki bana bağlı olsunlar.
1: Bölük pörçük olsunlar. Böyle daha kolay yönetim.
0: Birbirlerinin şeyine hareket etmesinler. Mesela Timuroğlu Şahruh ondan sonra Çelebi Mehmet mesela kardeşlerini bertaraf ortadan kaldırınca tehdit etti şeyi Çelebi Mehmet'e. İkinci Murat keza çok korktu gene şeyden Şahruh'tan. O tehdit ediyordu. İşte Anadolu beylerini böyle yapma, şöyle yap falan. Bunlara bayağı ciddi manada tehditleri var. Niye böyle hareket ettin? Niye kardeşlerini bertaraf ettin? Vesaire gibi. O yüzden Timurlu korkusu asıl Fetret döneminden sonraki süreçte çok etkili oldu. İkinci Murat mesela O tahta çıktığından hemen sonra galiba 430'lar civarında Şahruh Timur'un oğlu Doğanadolu'ya kadar geldi ve II. Murat onun hakimiyetini kaftanını giyerek sessizce kabul etti. Ama çünkü şartlar Yıldırım Bayezid'in dönemindeki şartlar gibi değildi. Yani ikisinin arasındaki fark bu. II. Murat dönemindeki şartlar başka, Yıldırım Bayezid dönemindeki şartlar başka. Yıldırım Bayezid'in kabullenemediğini o torunu kabullendi.
1: II. Murat.
0: Ama Şahruh bir Timur değildi tabii yani. Onu da nazar itibar almak lazım.
1: II. Murat'ın oğlu Fatih de bambaşkaydı. Hepsinin karakteri yani, tabii, de doğası da.
0: O dönemin şartlarını iyi değerlendirmek lazım, siyasi şartlarını. Tek bir zaviyeden bakarsak doğru bir neticeye ulaşamayabiliriz. O yüzden bütün alternatifleri nazar itibar almak lazım bu çerçevede.
1: Peki Timur nasıl bir komutandı hocam? Yani burada Yıldırım'ın mağlup olması, yakalanması Timur'un da başarılı bir komutan olduğunu gösteriyor mu?
0: Timur zaten bunu ispatlamış bir kumandan. Yani tırnaklarıyla kazıyarak bir imparatorluk kurdu, devlet kurdu Timur. Kolay değil. Netice olarak Barlas mensup, yani pek olmayan, Cengiz sülalesinden pek bağı olmayan birisi. Önemli olan Cengiz sülalesinin çünkü devam edilmesi gerekiyor ve Timur da bu mücadeleden çıkarak yanına da bir Cengiz sülaleden gelen birisine kukla bir şekilde hükümdar gibi göstermek suretiyle hep o şekilde davrandı. Yani Cengiz'i gerekten geldi ama Cengiz'in bizatihi ailenin varisi olarak kendisine göstermedi. O yüzden Timurlu tarihçileri onun yerine Timur için bir ünvan bulmak zorunda kaldılar ki çok iyi bir ünvan buldular. Bu gerekten ona sahip kıran dediler. Sahip kıran demek bir büyük imparator anlamına geliyor.
1: Savaş kaybetmemiş mi demek?
0: Kaybetmemiş ve büyük imparator. Gerçekten de yaptığı mücadelede herhangi bir kaybı yok. Daha sonraki dönemde.
1: Osmanlı'da da böyle sahip kıran diyeceğimiz kişi var.
0: Şimdi Osmanlılar da Timurlardan bunu ödünç aldılar ve Osmanlılar bütün kendi sultanlar içinde sahip kıranlığı kullandılar.
1: Hepsini?
0: Kullandılar. Mesela Bayezid için kullandılar dönemin tarihçileri. Bayezid için, ikinci Bayezid'in. Selim için var mesela. Kanun için var. Hatta bir tartışma oldu daha sonra sahip kıranlık üzerine. Ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili.
1: Yavuz için yazdınız herhalde.
0: Yavuz için yazmıştım. Yavuz'un üzerinde bir sahip kıranlık şeyi var. Yani savaş kaybetmeyen büyük hükümdar. Niye? Çünkü o sahip kıran yıldızların talihi ve bahşettiği bir hükümdar. Yenilmeyen hükümdar. Mesela Gelibolu Mustafa Ali öyle söylüyor. 16. sonlarında yazdı. Sahip kıranlık ne demek? Hiçbir savaşta yenilmeyen bir büyük dünya hakimi olan bir insan. Kim? Örnek veriyor. Cengiz diyor, Timur diyor mesela. Onun üzerine Osmanlı'dan kim olabilir? Sessiz kalıyor. Ama en yakın aday Yavuz Sultan Selim. Ama diyorlar, itiraz ediyor. Ama Yavuz Sultan Selim diyorlar babasına mağlup oldu. Nasıl yenilmez? Diyor. O da diyor ki evet ama o şeyde diyor, şehzadelik zamanı diyor.
1: O sayılmaz.
0: Hükümdarlık zamanında değildi diyorlar mesela. Böyle tartışmalar olmuş yani 16. ikinci yarısında.
1: Hocam bir zaman tüneli olsa, biraz romantik işe baksak, bence Timur ve Cengiz Han karşısında onları alt edebilecek hangi Osmanlı Sultan deseniz, ben Yavuz Sultan Selim'i bir adım öne koyarım.
0: Vallahi öyle bir şeye karşılaştırma yapamayız.
1: Yapamıyoruz işte ama biraz şey romantikleştirsek.
0: Tabii şartlar çok değişik dönem şartları itibariyle bakıldığında. Yani yalnız şu var, Osmanlılar dönemin son savaş teknolojilerini kullanan bir yapıya ait. Kapalı değil, çok açık oldular. Ve özellikle Sultan Mehmet döneminden itibaren bir hesaplaşma yaptılar. Fatih Sultan Mehmet mesela Uzun Hasan. Utukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ın mağlubiyeti uğrattı. Çok önemli bir şey çünkü Uzun Hasan da Timur'un varisi gibi davranıyordu. Aynı onu politikalarını takip ediyordu.
1: Diye.
0: Ve Sultan Mehmet onu Utukbeli'nde mağlup ederek bir ölçüde bu travmayı bitirdi. Timur travmasını bir ölçüde zihinlerden adeta silmiş oldu. Yani ondan sonra daha rahat. Hatta mesela Safaviler, Şah İsmail de bir ölçüde ortaya çıktığı zaman aynı davayı Osmanlılar hep hatırlatıyordu. Hep Ankara Savaşı'nı hatırlatıyorlar. Hatta Babürler mesela, onlar Timur Ahvadı'ndan malum. Onlar da Osmanlılar olan bu, gerçi coğrafyalar çok uzak ama üstünlük iddialarında hep bunu hatırlatıyorlardı. Yani Timur'un üstünlüğünü hatırlatıyorlar.
1: Hocam bitireceğiz ama yine böyle magazinsel bir sorum var. Gerçi ben bunun cevabını sizden daha önce dinlemiştim ama evvel zaman içinde izleyicileri de duysun istiyorum. Şöyle bir rivayet ve şöyle bir anlatı da duymuştum. Yıllar yıllar sonra 4. Murat Beyazıt'ın sandukasını tekmeleyip senin yüzünden az daha yıkılıyorduk gibi bir şey demiş midir? Var mıdır böyle bir şey belgede ya da bir anekdot, bir anlatım?
0: Vallahi böyle rivayetler var ama bu rivayetin gerçek olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yani bu manada. Ama bu kabili rivayetler çıkmış. Bu biraz belki hani 4. Murad'ın kendi efendim o malum karakteri dolayısıyla ona yapıştırılmış olan bir sıfat gibi olabilir. Tahammülsüz bir insan olarak. Ama bunu ispatlayacak o dönemin ait olan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Çok evet. İlgi çekici bir konu bence. Özellikle Timur'un başlı başına ilgi çekici olması ayrı bir şey. Yıldırım Beyazıt'ın ona yazdığı mektuplar ve sonunda da bir kaybetiş. İlginç, insanın bir yanı da ah diyor yani, keşke sonu böyle olmasaydı.
0: Ya şimdi şöyle bir kanaat var, bu enteresan. Bizim Osmanlı tarihçileri işte efendim Yıldırım Bayezid'çi, işte malum bugün Özbekistan'da da Timur kültü var. Ama Osmanlı şey içerisinde, yani Türkiye'de akademisyenler camiasında da yine Timur'a karşı çok bir alaka söz konusu. Bu biraz Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçte de Timur'u ön plana çıkarma anlayışları çok yaygın oldu. Buna gerek yok yani. Nihayetinde ikisi de büyük bir hükümdar. Bunlar bir güç yarışı içine girirler. Netice olarak da evet, kazanan Timur oldu. Mesele bu.
1: Evet, çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli anlattıklarınız. Sağolunuz hocam. Efendim, evvel zaman içinde de bu hafta Profesör Doktor Feridun Emecen bizlerle birlikteydi ve Yıldırım Beyazıt Han'ı konuştuk. Yaptığı savaşları, 1402 yılında Ankara Savaşı'nı nasıl kaybettiğini ve Timur'un nasıl kazandığını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

Efendim koltuğuma oturdum, kitabım elimde, kalemlerimi yanıma koydum, minicik bir su, biraz çay, bütün bunları kendim karar vererek arda arda planlayıp yaptım. Bugün kararları konuşuyoruz. Acaba kararlarımızı kendimiz mi veriyoruz yoksa içimizdeki bir sistem bazen bize sormadan otomatik olarak kararları veriyor da biz kendimiz verdik mi zannediyoruz? Kararlarımızı konuşacağımız harika bir insan hali programı başlıyor.

Gün boyu kararlar vermek durumundayız. Şimdi programımız başladı ama arada daha önce verilmiş kararlar var. Mesela bir teaser giriyoruz. Ondan sonra geçen hafta neler yapmıştık bölümümüz var. Bunu giriyoruz. Bu karar daha önceden verildi. Şimdi ben bu kararı yeniden verdiğimi düşünüyorum. Az sonra gideceğiz. Ama bu benim kararım mı yoksa hazır bir programı karar verdiğimizi zannederek uyguluyor muyuz? Bu soru çok büyüleyici. Bugün cevap arayacağız. Ama biz daha önce planlanmış sistematik akışımızdan vazgeçmeyelim. Geçen haftayla bir köprü kurmak için en son geçen hafta katılan hocalarımız Tuğba ve Hüseyin hocamız program biterken neler demişler? Ali Can'dan rica ederim bir izleyelim. Ondan sonra tüm hızımızla başlıyoruz.

0: hayat bir yolculuk. Hepimizin dünyada doğduğu yer, doğduğu aile, doğduğu kültür, doğduğu zaman hep ayrı. Ve hepimiz bir rolün biçimini, bir rol biçimleniyor. Bizim etkimiz olmamış olsa da bize verilen bir rol var. Ve bu rolü yaşıyoruz. Şimdi normal şartlar altında insanoğlunun bu şu ana kadar bahsettiğim yaşamı canlılıkla aşağı yukarı aynı. Her türlü canlı, köpek de köpek olarak doğuyor. Biz biraz daha dışarıdan kendimizi gören bir tarafımız var ve bu yolculuğun ana bence amacı insanın kendisine şahit olabileceği bir yolculuk olabilmesi. Çünkü günün sonunda bizim buradan getirebileceğimiz tek şey kendi zihnimizdeki o farkındalığın nedenini ya da anlamını ya da işte dünyanın anlamını bulmaya çalışmak. O yüzden yaşadığımız hayal kırıklığı o roldeki bir çatlaktır. Bu roldeki çatlakları ne kadar aktif olarak kendimiz yatırım yapmak için kullanırsak o kadar bir üst çatı kurabilme şansımız olur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tuğba Ayağan, değerli dostum, meslektaşım. Senin haftaya program nasıl başlasın istersin? Son sözlerini alabiliriz.
2: Haftaya program nasıl başlasın isterim? Öncelikle şöyle, şu aklıma geldi. Kişisel olarak güçlenmek bizim elimizde. Yaşadığımız her ne olumsuzluk olursa, olumsuzluklar yaşarsak yaşayalım. Bunu atlatabilecek özgüveni kendimizde bulmamız gerekiyor. Çünkü her şey insanlar için ve bence insan olmak çok kıymetli. Ve yaşadığımız tüm olumsuzluklar bizde yeni olanakları kapı açabilir. Yani evet bir yıkım var ama yeniden inşa da var. Evet, bir parçalanma var ama yeniden bütünleşme de var. Bunlar çok önemli şeyler diye düşünüyorum.
1: Evet Hüseyin Hoca, geçen hafta tabii çok acayip bir yeniden var olma sürecinden bahsetmişti. Şahitlik kuramı. Yani hastalıklar, zorluklar, sıkıntılar, bunları tam yaşıyorken içinden çıkamayacağız gibi düşünebiliyoruz. Fakat her sıkıntı, her acı, her zorluk bir şekilde bitmekle yükümlü. Bitecek ve yeni günler yaşayacağız. Sonra düşündüğümüzde ya ders almış olacağız ya almamış olacağız ama yaşantıların tamamından iyi ya da kötü bir takım dersler çıkarmak mümkün. Bu da bir karar. Konumuz karar. Zuhal Baltaş hocam, Profesör Doktor Zuhal Baltaş sağ olsun kırmadı. Bütün güzelliği, muhteşemliğiyle stüdyomuzda ve yepyeni harika bir kitapla beraber geldi. Zuhal hocam hoş geldiniz. Ne kadar güzel sizi görmek.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam kitap özelinde gideceğiz bugün.
3: Evet.
1: Çünkü yine her zamanki gibi çok kapsamlı, yani böyle spesifik bir konuyu çok kapsamlı araştırdığınız, kendi deneyimlerinizi ve mesleki bilgilerinizi de aktardığınız nefis bir şey ortaya çıkmış. Zaten kitabımızdan konuşacağız ama ismi şu, aklımız başımızda mı?
3: Evet.
1: Acaba öyle mi? Çok da değil gibi sanki.
3: Aklımız başımızda mı sorusu önemli bir soru hakikaten. Çünkü insan kendisiyle çok ilgili, varoluşundan bu yana kendisiyle çok ilgili. Kendisini tanımak için psikolojiyle çok ilgili. Hele günümüzde pek çok kişi psikoloji okuyor, öğrenmek istiyor. Psikolojiye yakınlığı sebebiyle koçluk alıyor, hayatını yönetecek sistemleri tanımak istiyor. Terapi alanlar var, aile dizimleri var. İşte çeşitli grup çalışmaları var. Her birinden kendisini, yani kimliğini, aidiyetini tanımak istiyor. Ve evet, farkındalık üzerinden bir hayat kurma gayreti var. Şimdi farkındalık üzerinden hayat kurma gayretinin en önemli bölümü kararları nasıl alıyoruz olmalı diye düşündüm.
1: Hocam harika bir düşünce. Şimdi biz kararları nasıl aldığımızı fark edersek, bu farkındalığı geliştirirsek, bu iyi mi kötü mü ondan çok emin olamadım ama. Yani sanki kararları kendimiz almamamız ama alıyor gibi hissetmemizde sanki olumlu bir taraf da var. Eskiden hocam eve şeyler gelirdi, halı yıkama makinesi satıcıları.
3: Evet.
1: Hoşur hoşur hoşur ve o bir şekilde bir ortalık karışır, o makineler satılırdı. Şimdi birçok kişinin evinde vardır bu yıkama makinelerinden. Bir şekilde hiç kullanılmamış, yukarıda bir yerlerde duran. Ya da spor aletleri vardır. Eve alınmış, bir kararla eve alınmış ama bir yerlerde bekleyen, hatta yeri unutulur falan, böyle barfix aletleri falan, herkesin evinde olan. Bunlar da hatalı kararlar galiba.
3: Şimdi bunları almamızı sağlayan sistemler var. Yani evet, ürünleri satmak isteyenler. Evet. Zaten kararlarımızı yöneten en başarılı

0: ekip, hizmet ve ürün satanların bizim birinci sistemimiz dediğimiz reflektif sistemimizden, hazda dökünük olan sistemimizden yararlanmaları. Son yıllarda çok önemli bir değişim var. Son yıl demeyeyim, 10 sene önceydi belki, Amerika'da ilk tanık olmuştum. Havuz başında güçlü bir üfleyici makinayla havuzun kenarındaki yapraklar ya da tozlar temizleniyordu. Ama korkunç bir ses çıkartıyor bu makine. Bunu üreten, bu teknolojiyi hayatımıza koyanlar şimdi o teknolojiyi Amerika dışına da yoğun olarak sattılar. Hatta İstanbul'da büyük bir ilgi duymaya başladı. Benim oturduğum sitede de var. Şimdi bir insan başına konuluyor. Kendi kendine yapabileceği ve yaparken de fizik egzersiz yapacağı. Süpürgeyi kullanacak, eğilecek, tabii kalkacak, doğru. Tozları yukarı kaldırmayacak, ıslatarak yaparsa tozları kenara toplayacağı sistem bir para verilerek alınan makinayla modernleşti.
1: Evet.
0: Nasıl bir modernlik bu? Bütün tozu havaya kaldırıyor, büyük bir gürültü, 75 desibellik bir ses ve arkasında bir adam yürüyor sadece.
1: Evet.
0: Hem adama zararlı,
1: doğru.
0: Hem tüketim açısından zararlı, hem çevreye zararlı.
1: Hem de bir temizlik yapılmış,
0: evet,
1: olmuyor.
0: Ama biz bunu aldık. Çünkü aldım. Bunu almaya naçlandık.
1: Hocam, naç kavramından bahsedeceğiz. Bunlar bizim bir davranış yaparken bizi ittiren faktörler, harekete geçiren, tetikleyici, evet, dürten faktörler,
0: evet. Evet.
1: Çok karmaşık. Onlara girelim ama önce şunu sormak istiyorum değerli, evet, hocam. Şimdi bütün kararlarımızı alırken dışarıdan bir takım veriler topluyoruz. Yani dış dünya ile ilgili verilerimiz var. Ben mesela, doğru, sizin kıyafetinizle kitabınızın kapağının benzer bir renkte olduğunu görüyorum. Aa, diyorum, Zuhal Hoca demek ki yeşil üzerinden yeni bir şey yaratıyor gibi. Mesela bu bir karar. Ama yanlış da olabilir. Bu kararı nasıl alıyorum? Muhakkak ki bir görsel girdinin olması lazım. Öbür taraftan geçmiş deneyimlerim var. Geçmiş deneyimlerim var. Sizi tanıyorum. Böyle bir şeye önem verir misiniz? Bence evet, belki de olabilir. Çünkü kitapta katıldığınız bir programda yeşil bir şey. Onu da düşünüyorum. Kendimle ilgili bir takım dünya görüşüm var. Hepsini hesaba kattığımda bir karar veriyorum. Ama beş duyu organımız sanki dış dünyayla bağ kurmakta yani yetersiz olabilir. Sanki gördüklerimiz ne kadar doğru, duyduklarımız ne kadar doğru. Beş duyu organımızın becerileri gerçeklikle bağımızı azaltıyor mu sizce?
0: Bir yandan azaltıyor, bir yandan da çok hizmet ediyor. Ama
1: evet,
0: tam olarak gerçeği görmemizi, gerçeği duymamızı, gerçeği hissetmemizi sağlamıyor.
1: Hı hı.
0: Orada bir yapısal eksiklik var. Mesela gençlikte oynanmıştır kulaktan kulağa oyunu.
1: Evet,
0: duyuyor,
1: evet,
0: muyuz dediniz değil mi? Net olarak söylersiniz. O da net olarak söyler. Herkes cümleyi çok iyi ilettiğini düşünür.
1: Evet.
0: Algılayan da çok iyi algıladığını düşünür. Ama 8 kişiyi dönse birinciyle 8.'nin söylediği birbiriyle uyum içinde olmuyor.
1: Çok ilginç bir
0: aynı örnek. Şey görme içinde söz konusu.
1: Evet.
0: Zaten görme hataları psikolojiyle ilgilenen herkesin çok ilgisini çekmiştir.
1: Hı hı.
0: Değil mi? Tren yoluna bakarsınız, buradaki paralelliğin arasında 1 metre varsa ileriye doğru baktığınızda o 1 metre iner 30 santime diyelim, daralır.
1: Hı hı.
0: Şimdi bunu da nacda kullanmak mümkün. Ben eğer kilolu bir insansam benim alacağım elbise yatay çizgili olmamalı.
1: O zaman daha kilolu.
0: Demek ki modaya da geçiyor. Algı yanılmam benim kendimi iyi göstermek için kullanacağım olumlu bir şeye çevrilebiliyor.
1: Tabii.
0: Ama gerçeği kaybetmiş oluyorum. Kaybetmeme sebep oluyor.
1: Birazcık kaybetmek de gerekiyor bu maalesef.
0: Biraz kaybetmek.
1: Hayatta kalabilmek için.
0: Evet. Çünkü bizi harekete geçiren o kaybı önemsemiyoruz. Hı-hı. Ama ciddi kararlarda önemsememiz gerekiyor.
1: Evet, doğru.
0: Mesela tanıklık kararlarında. Çünkü insan beyni
1: tabii.
0: Bazı yerlerde görsel hafızasına güvenerek karar vermesini beklediğimiz bir beyin.
1: Evet.
0: Halbuki insanların dikkat aralıkları aynı değil. Görme keskinlikleri aynı değil. Gördüklerini anlamlandırma biçimleri aynı değil. Demek ki aynı, doğru, şeye bakıp
1: farklı şeyler
0: göreceğiz.
1: Çok olası bu. Olmasa evet, daha olacak olan bu.
0: Olan bu. O da zaten kişisel farklılıklarımız. Onu da sevmemiz lazım diyoruz.
1: Hocam,
0: ama gerçekten kopuyoruz.
1: Orada bir örnek vereyim. Mesela üniversite arkadaşlarınızla işte bilmem kaç yıl sonra bir araya geliyorsunuz ve bir konu konuşuluyor. Yani olan bir olay.
0: Evet.
1: Şimdi o olan olayı herkes öyle bir farklı anlatıyor ki o günü, o yaşantıyı. Yani zihnimiz bütün bu deneyimi kendine en böyle sağlıklı olacak şekilde kodluyor. Yani bir de zaman içerisinde de bu kodlama değişiyor gibi sanki.
0: Aynen.
1: Anında

0: algılarken bir hata var. Bir de zihnimizde bunu arşivlerken de bir hata yapıldığını düşünüyorum.
1: Evet. İşte dış dünyaya bakar, gördüklerimizi bir şekilde anlatırız. Yani gerçeğin üzerine bir hikaye yazarız diyor Daniel Kahneman.
0: Evet.
1: Ve o hikayeyi de zaman içerisinde güçlendiririz. Hı hı. Kendimizi de buna inandırırız. Bu insanın gerçeği. Bu gerçeği bilerek hangi düşünce sistemiyle mi yoksa refleksif sistemlerle mi hareket ettiğimizi algılamamız, böyle bir fark olduğunu bilmemiz bizi gerçeğe yaklaştıracak, hayatın gerçeğine. Şöyle bir zorluk var. Mesela bir camdan bakıyorsunuz, dışarıda motosiklet bir genç hanıma, birisine çarptı. Hı-hı. Şimdi burada ne olduğunu fark ederken fark ettiğimiz ilk şey renk, sonra Hı-hı. şekil.
0: Evet.
1: Ama renk ve şekli algılayan beyin bölümümüz ön lobda bulunurken ara bölgesinde front ön lobun bizim hangi yönde hareket ettiğimiz, hareket ve yön ortaya çıkıyor. Başka bir yeri. Yani zihnimizin yapılanmasında böyle bir
0: çok ilginç
1: durum var. Bir de konum var. Neredeydi? Bisiklet sağda mıydı, solda mıydı? Gittiği yer sol taraf mıydı, sağ taraf mıydı? Her neyse, bu GPS'i beynimizin çok önemli, evet, psikologların Tabii. yaptığı değerli çalışmalar. Doğru. Bu GPS sistemini çözdüğü için biz zaten bugün arabalarımızda doğal olarak bizi nudge'layan GPS'leri kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Kendimiz kuruyoruz.
0: Doğru.
1: İstiyoruz bize göstersin diye.
0: Doğru.
1: Şimdi bu söylediğim altı özellik beynin farklı yerlerinde, ama ben bunları birleştirip gördüm diye bir hikaye anlatıyorum. Zaten beyinde birleşirken bir miktar zarara uğruyor gördükleri.
0: Yani bunların hepsi aslında farklı bir parça. Bütünü algılarken her biri tek tek biraz bozuluyor.
1: Evet.
0: Ama bunlar bütün olarak bir algı çıkarırken daha net bir bozulmayı
1: beraberinde
0: öngörebiliriz. O zaman genel itibariyle hocam, bizim dış dünyayla kurduğumuz bağ ve dış dünyadan algı olarak ortaya çıkan eser biraz hatalı olduğunu düşünebiliriz.
1: Evet.
0: Bu hatayı azaltmak için de belki sistemin kendi bir takım çözümleri olabilir. Yani mesela bir takım tahminlerde ya da çıkarımlarda bulunmak. Yani gördüğüm şu ama muhtemelen bu böyle bir şeydir gibi. Sanki bu çıkarımlar da işi biraz zorlaştırıyor ve belki o algı hatalarının temelinde bunlar da olabilir. Yani mesela bazen duyduğumuz şeyle gördüğümüz şey birbirine uyumlu olmayabiliyor. O zaman diyoruz ki ya duyduğum değil de gördüğüm daha önemlidir. Ya da işte bir takım ön yargılarımız ya da bir takım ön kabullerimiz. Yani bir insanın işte boyu, rengi, kilosu, saçının Tabii. uzunluğu, kulağına taktığı küpe,
1: ırkı, araba, ırkı, dini, milliyeti pek çok şekilde onu yargılamamıza sebep oluyor.
0: Evet.
1: Ama o onun gerçeği mi?
0: Gerçeği olmayabilir, olabilir ama muhtemelen bizim ön kabullerimizdeki hatalar.
1: Evet.
0: Bir de bu ön kabulleri eklersek, yani bu kişi oralı olduğu için böyle davranır, şu renk olduğu için böyle davranır, İşte bu yaşta olduğu için bunu yapar, bu eğitimi sahip olduğu için bunlar da eklendiğinde o zaman iş iyice zorlaşıyor. Ön yargılar da girdi.
1: O eklemeleri bireysel görüşlerimizle yapmamamız, akademik çalışmalara bakmamız gerekiyor.
0: Hocam,
1: farklar nerede? Zaten bilimin ağırlığı da burada karşımıza çıkıyor.
0: Evet.
1: Bireysel kararlar. Sohbet ediliyor. Deniliyor ki işte yemekler nasıl olmalı? Yağ üzerine tartışılıyor. Bir kişi çıkıyor. Benim hayatımda olduğu için bunu çok net hatırlıyorum. Benim dedem öyle bir pilav yerdi ki kaşığı kaldırdığında yağı damlardı. Uzun yıllar yaşadı. Bunun insana hiç zararı olduğunu görmedik. Şimdi bu bireysel bir görüş.
0: Bireysel bir şey.
1: Toplumu
0: tabii.
1: ve bütününü asla temsil etmez. Onun için dönüp bakacağımız şey bireylerin bireysel yargılarının dışında kolektif bilgilerin toplandığı bilim merkezli yargılara, yani verilere dayanan sonuçlara bakmamız
0: evet.
1: gerekiyor.
0: Hocam şimdi ben tam da verdiğiniz örneğin üzerine denk geldi. Bir sağlıklı yaşam kongresi düzenliyor. Profesör Doktor Murat Baş bizim programımızın da düzenli konuklarından, sağ olsun, kırmaz sizler gibi gelir. Orada mesela diyetisyenler vardı daha çok.
1: Evet.
0: Ve gluten konusu netliğe kavuşmamış gibi.
1: Evet.
0: Herkes glutenle ilgili yiyelim yemeyelim, yiyelim yemeyelim, aman hiç yemeyelim, uzak duralım, aman birazcık yiyelim ya da hep yiyelim gibi. Yani bilim dünyasının da esasında kafasının karmaşık olduğu konular olabiliyor. Ama biz kişisel deneyimlerle hareket edersek, şöyle bir örnek var. İşte

0: 100 yaşına kadar sadece gofret yiyerek yaşadı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz bu evet. örneği? Sadece çay içip gofretle beslenen bir adam 100 yaşına gelmiş ve haberde de gofret yiyor hala. Yani hakikaten gofret yiyormuş gibi sanki 100 yıldır. Ama mesela bu çok kişisel bir şey. Yani bundan sonra sen gofret yemeye başlarsan bu 100 yaşına kadar yaşayacağının garantisi olamaz.
1: Evet, yediğimizin bünyemizdeki etkisi herkeste aynı değil. Evet. Oradaki farklılıkları gözetmek lazım. Tabii şu çok değerli bir yere değindiniz. Bilim gelişmezse zaten tabuya dönüşür.
0: Evet,
1: zaten biz hipotezlerimizi geliştireceğiz, evet. onları sınayacağız. Sınadıklarımızı doğru istatistik verilerden geçirerek bir sonuca varacağız. Sonuçlar farklılıklıysa farklar neden çıktı diye bakacağız. Şimdi bilimin değişmeyen gerçekleri daha çok belki fizik alanında var ama insan vücudu ile ilgili olan kararlarda farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Fakat hı hı. bunlara da zaman vermek gerekiyor. Bir şekilde o zaman içerisinde forme ediliyor. Ve büyük bir değişiklik var tabii medikal alanda yapılan hizmetlerde. Hı hı. Tabii ki çok büyük bir değişiklik var. Yani operasyonlardan tutun verilen hı. ilaçlara kadar. Bunların hepsi sizin veya ufak bir çevrenin kararı değil, bilim verisi ise işimize yarıyor diyoruz. Hı hı.
0: Peki hocam, o zaman şöyle bir şey sorabiliriz. Yani bir oran vermek ne kadar mümkün bilmiyorum ama dedik ki duyu organlarımızdan gelen o veriye çok güvenmek doğru olmaz. Sonra onları bir araya getirip de algı olarak ortaya çıkardığımızdaki o algıya da çok güvenemeyiz. Öbür taraftan bu algı ile ilgili bir takım ön yargılarımız, ön kabullerimiz var. O da onu biraz bozuyor desek. Mesela çok bir oran vermek zor ama mesela bu bizim dış dünyayla kurduğumuz bağ ya da buna bağlı kararlarımızda yüzde kaçlık bir oran verebiliriz bu gerçeğe yaklaşmakla ilgili, hakikat demeyeyim de doğru ya da gerçeğe yaklaşmakla ilgili mesela bir oran verilebilir mi?
1: Algılar açısından.
0: Evet, algılar açısından.
1: Böyle bir çalışma olduğunu ben bilmiyorum. Hı hı. Ola ki bunun üzerine çalışan kişiler veriyorlardır, biliyordur. Ancak algılar üzerine yapılan çok ilginç araştırmalar var ve bizi ileri derecede şaşırtıyor. Hı hı. Çünkü bazı mesela duyduklarımızın bazısını duyduğumuzu bilmiyoruz ama davranışımızı değiştirdiğini biliyoruz. Sosyal ortam, parti ilişki bir partide yaptığınız hareketler, kendiniz mesela isminizi çabucak duyuyorsunuz başka şeyleri duymasanız da. Size bakıldığını tabii. fark ediyorsunuz Doğru. başka şeyleri fark etmeseniz de.
0: Ya da bir öfkeli bakıyorsa özellikle fark ediyorsunuz.
1: Özellikle fark ediyorsunuz.
0: Olarak.
1: Onun için koşullar da yani bağlamı da değiştiriyor algılarımızın gerçek olup olmadığını. Fakat algı meselesinden beynin otomatik sistemleri ya bunlar.
0: Evet.
1: Algıdan düşünceye geçersek, karara geçersek, kararların yoğunluğunda hangi kararlar bizim bilinç sistemimize uğruyor, hangileri algılarımız gibi otomatik. Bunu ayırmamız çok değer
0: işte
1: kazanıyor.
0: İşte hocam zaten ben biraz da soruyu o yöne doğru götürebilirim. Yani acaba otomatik kararlarımız mı daha fazla bize ait olmayan bir yerlerden gelen, yoksa kendimiz hesaplayıp böyle benim az önce bahsettiğim gibi yani işte şu kağıtları şöyle önüme koyayım, hocanın kitabını böyle koyayım, şuraya çayımı koyayım gibi hesaplı kararlarımız ise yüzde kaçtır acaba ya da hangisi daha çok?
1: Mesela
0: acaba?
1: Şimdi siz bu soruyu sorarken kaç kere hareket ettiniz? Bir karar davranışı ortaya çıkartıyor ya. Ben saymadım 4-5 ama bunu
0: tane var 4, tabii
1: 5, 6
0: daha
1: belki
0: fazla
1: de.
0: Belki.
1: Evet.
0: Ben biraz da fazla hareket ettim.
1: Şimdi burada devreye giren konu bugün için çok değer verdiğimiz ve insanın kendisini anlamasına imkan verecek konu. Ben kararı nasıl veriyorum? Hangi kararlar hayatımı yönetiyor? Hangi kararlarım otomatik? Bir değerlendirme yapılmış. Neredeyse yani uyanık olduğumuz ve uykuyu da kabul ediyorlar. 20 bin, 30 bin karar. Yani davranış, farklı davranış ortaya çıkıyor. Şu anda benim yaptığım hareketleri de buna dahil ediyorlar.
0: Çok büyük bir sayı hocam.
1: Çok büyük bir sayı. Şimdi burada hiç fark etmeden yaptıklarımız var. Şu anda sizin yaptıklarınız gibi. Hı hı. Onlar birinci noktada koyduklarımız ve bu sayının %95'i ile 7'si deniliyor.
0: Oo, otomatik çok yaptıklarımız. Çok büyük bir bölüm otomatik.
1: Çok büyük bir bölüm.
0: Tamam, anladım.
1: Birinci sistemden geçen otomatik kararlar. Şimdi evet. bu otomatik kararlar aslında hayatı kurtaran kararlar da olabilir tabii. Evet, hızla yapılan kararlar, stres tepkilerinde olduğu gibi. Hemen bunun arkasından gelen karar çok az düşünce sistemine uğrayan kararlar. Mesela bir çevre yolundayım. Çift yönlü gidiş geliş var. Arada bir parmaklık var. Ben karşımda sizi gördüm. Ah Mehmet'le buluşacaktık. Buluşup da kanala gidelim dedim. Merdiveni çıkmaktansa oradaki
0: yolu
1: hızlıca geçmek için atlamaya karar verdim aradaki engeli. Şimdi bu saniyede oluyor. Eğer o insana bir şey çarparsa ve ölmemişse ben nasıl o kararı verdim bilmiyorum diyor.
0: Hocam çok söylediğimiz bir şey bu. Yani insanlar...
1: Evet, bunun gibi pek çok karar.
0: Özellikle hani, ekonomik kararları falan alırken de bunu defalarca söyleyebiliyor. Orada kısa süreli bir
1: çok kısa.
0: Minicik bir hesap var ama pratik olan ve kolay olanı seçmek üzerine belki
1: evet,
0: de hızlıca.
1: İşte önemli konu bu Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. İnsan nasıl konforu seviyorsa, hani Acar Hoca konfor alanından çıkalım diye pek çok şey anlattı.
0: Evet.
1: Burada da düşünce de konforu, beyin konforu seviyor. Enerji harcamak istemiyoruz, çaba göstermek istemiyoruz. Şimdi ben o merdiveni çıkacak olsam, çıkayım mı diye düşüneceğim, karar vereceğim, fizik enerjimi harcayacağım. Uzun bir hikaye. Atlamaya kalkmam daha uygun bir olabilirmiş gibi gözüküyor ama işte orada da riskler fazla. Kestirme yollarda riskler artıyor.
0: Kesinlikle.
1: Karar bize ait olmuyor. Bizim içsel, bunu daha önce yapmıştım. Yaparsam hızlı olacağım. Hızlı olursam çözümüm çok rahat olacak gibi bir bağ var. Hızlı yani hislerimle olan, düşüncelerimle olan.
0: Kurallardan İçten, bizi uzaklaştıran
1: kararlar.
0: Hocam bizde çok fazla var bu kararlar. Yani yaya geçidini kullanmayayım, emniyet kemerini takmayı vereyim, zaten kısa mesafe gideceğim, aman o kaskı takmayayım. İşte hava biraz dalgalı ama bana bir şey olmaz, denize atlayayım. Yani o
1: hiç yüzme bilmiyorum ama
0: idare
1: ederim bunu. Evet. Kilyos'ta dalgalar çok güzelmiş. Onunla mücadele etmeye gideyim. Evet. Ama o tabii daha uzun düşünülerek verilmiş bir karar ve orada da birinci sistem kısa yol yanılgılarından arkadaşa uyma. Yani sürü davranışı. Hadi
0: diğeri
1: biz gidiyoruz, sen de gel ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Önemli bir liste. Daniel Kahneman'la Amos Tversky 1974 yılında kararlarımızı hızlı, zararlı olabilir, yararlı olabilir, yavaş, düşünsel verdiğimizi ayırdılar ve bunlarla ilgili uzun bir liste çıkarttılar.
0: Çok çok iyi. Çok çok iyi. Bizim kitabımızda vardı sanırım.
1: Bu liste var.
0: Bu
1: evet,
0: liste
1: ben
0: var
1: daha da kolay anlaşılsın diye o listeyi böyle altılı böldüm.
0: O liste hocam çok güzel bir tablo oluşmuş orada hakikaten. Demin de baktık beraber. Ve burada biraz o dengeyi de yeniden kurmak için bir egzersiz ya da bir mücadele yapabiliriz kendimiz herhalde, değil mi? Yani bunları
1: gayet
0: daha düşünülen kararlara çevirebilmek
1: zaten
0: mümkün mü?
1: Zaten fark etmek dediğimde önemli olan şey ön yargıları fark etmek. Ön yargılardan arınma programları yapılıyor. Çok yaygın. Türkiye'de çok daha az böyle bir talep de yok. Ama şirketlerde, bireysel olarak hayatta ön yargılarla verilen kararlar insanların hayatını zorlaştırıyor. Şimdi karar noktasına geldiğimizde aslında kararımızı etkileyen ve bizde bu hareketlere sebep olan şeylerden biri ön yargılarsa, bir diğeri geçmişten getirdiğimiz birikimler. Tabii ön yargı daha temelden geliyor ama normlarla bize verilmiş bu iş böyle yapılır, bizim burada bu böyle çalışır dediğimiz yapılar bazen onu söyleyenlerin menfaatine sonuç sağlıyor. Şahsın menfaatine değil. Mesela evde otorite X kişidir, onun söylediği bu evde olur. Acaba onun söylediğinin o evde olması o evdeki bütün insanlar için güvenli bir ortam yaratıyor.
0: Yani karar verme baskısından kurtulmak belki bir fayda sağlıyor olabilir. Ama onun dışında ne kadar buna uyum sağladığımızla alakalı. Yani ne kadar itaat ettiğimizle alakalı.
1: Evet ama uyum sağlamak
0: yine
1: nasıl
0: konfor
1: oluyor?
0: Alanında kalmak.
1: Uyum sağlamak ya konfor alanında kalmak ya hiç kendisine uymadığını düşündüğü halde zorlanarak oraya uyum sağlamak.
0: Oh, evet.
1: Onun için kararlarımızda rol oynayan faktörler analizini yapabilirsek ve asıl önemlisi ön yargılarımızdan, yani şu kişi budur, bu kişi şudur ya da çok gördüğümüz şey neler bizde hayatı zorlaştırıyor. Bilgiden kaçınma mesela önemli bir ön yargı. İnsanlar bir bağımlılık içindelerse o bağımlılıkla ilgili söylediğiniz her bilgiyi yok sayacaklardır.
0: Yok sayıyor tabii.
1: Evet.
0: Küçümsüyor ya da.
1: Ve küçümsüyor.
0: Hocam tabii. Peki o zaman şöyle bir şey burada çok önemli gözüktü bana. Mesela ben bir organizasyonu yönetiyorum. bir liderim ya da bizim kanalımızın bir yöneticisiyim ya da bir futbol takımının başkanıyım ve orada her şeyi bildiğimi düşünen olgun, çok bilge bir insanım ve diyorum ki benim söylediklerim doğrudur. Mesela bu böyle anlatıldığında kulağa çok hoş geliyor. Ama bugün konuştuklarımızda sonsuz hatalar olacak bunun içinde.
1: Evet.
0: Yani o yüzden değişime açık olmak, yeniliğe açık olmak, kendini geliştirmek, bütün bunlar şu ana kadar anlattığınız şeyler içerisinde anlık kararlar açısından da çok kritik önemde.
1: Evet, evet. Yani hiyerarşi seviliyor tabii. Stoiko önyargısı diyoruz. Hiyerarşiniz yaptığı. İşte Stoiko önyargısında da konfor var. Çünkü ona alışmışım. Aslında karar tabii. vermek zor ya. Enerji gerektiriyor dedi. Onu birisine yüklersen ve onun yaptıkları bana iyi gelmişse o zaman kararı hiyerarşinin en üstündekine bırakabilirim ve ona teslim edebilirim.
0: Evet hocam, bir de bizde hani bir sorumluluk kavramı da orada devreye giriyor. Yani kararı sen verdiysen bu kararla ilgili olup bitenlerden sorumlu olacaksın. Bunun için de cezalandırılmak da var. Ama kararı bir başkası verdiyse sorumluluğun baskısından da kurtulmuş oluyorsun. Bu evet. da büyük bir özgürlük evet. hali.
1: İşte ama insanın aradığı bir özgürlükten söz ediyorsunuz değil mi tam bu anda?
0: Yani ne yazık ki insanlar bunu arıyorlar. Şayet kaynakları yeterince yüksek olarak yüksek değilse ya da düşük olduğunu algılıyorlarsa. İnsanlar o yüzden biat etmeyi muhtemelen daha ekonomik olarak görüyorlar. Evet. Ya da otomatik olarak bu kararları veriyorlar. Ama sizin söyleminizde bu kararların çoğunun otomatik olduğunu, hatta %90'ın üzerinde, %95'lerde evet. otomatik olduğunu görüyoruz. Ve bu otomatik kararlara iyi ya da kötü anlam yüklemekten kaçınıyorsunuz. Sadece düşünülmüş olan kararların daha sağlıklı olabileceğini söylüyorsunuz.
1: Düşünülmüş kararlar, çünkü niçin böyle olduğunu çözdüğünüz kararlar. Nedenini evet. bilmeden verdiğiniz kararlar, sorunlu kararlar. Hı hı. İnsan ne bildiğini bilmeden biliyormuş gibi davranır pek çok konuda. Hı hı. Beynimiz evet. düşündüğümüzü zannettiğimiz organımızdır ama düşünmesine imkan vermiyoruz ki.
0: Evet.
1: Zaten belki eğitim olarak da düşünmesi üzerine sorgulamaya dayalı bir eğitim sistemi de yok. Değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Ezberle, kodlaya bak.
0: Evet. Lazım
1: ezberle, ezberlediğin A'ya B'ye cevap ver gibi. Evet. Tabii bu da insanın en değerli düşünme mekanizması olan yapıyı çürüten, değerini kaybettiren bir sisteme insanı taşımış oluyor. Kendi kararlarını vermekten uzaklaşan bir insana.
0: Hocam, ben geçen iki hafta önce bir eğitim yöneticileri kongresine gittim yine bir konuşma yapmaya. Orada şöyle bir fark gösterdi bir değerli hocamız Bertan Akyol Hoca Aydın'dan. Profesör kendisi. Şimdi Singapur ve Finlandiya örneklerinde insanlar eğitim alırken kendini geliştirmek istiyor. Bu cepte.
1: Evet.
0: Türkiye'de ise mesela ben mezunum, 10. yılım, bir işe gireceğim. Diyorlar ki davranış terapisi eğitimi almış olman lazım. Aa, ben de bunu tamamen hedef odaklı gidip alıyorum. Ya da işte bir şirkete başvuracağım ya da devlette bir pozisyona başvuracağım. Aile danışmanlığı sertifikası gerekiyor diyor. Sadece onun için sertifikayı alıyorum. Yani aslında bizde bilgiye gitmekle ilgili ya da kendini geliştirmekle, genel olarak kendini geliştirmekle ilgili değil. Bir hedefe yönelik belli bilgi ve becerileri kazanma eğilimi var. Bu da aslında bizim düşünceyle bağımızı biraz gösteren bir şey. Yani bilgi ve düşünceyle bağımız aslında çok fazla işlevsel fonksiyon üzerine kurulu.
1: Beynin kendi işleyiş sisteminden değil, işe yarayış sisteminden.
0: Evet, işe yarayış sisteminden.
1: Devreye giriyor.
0: Sizin demin söylediğiniz, eğitimle ilgili söylediğiniz konunun da belki neden olduğu şeylerden bir tanesi bu. Çünkü ben matematik öğreniyorum, soru çözmek ya da sınavda başarılı olmak için. Fizik öğreniyorum, sınav. Ama matematik ya da fizik gibi şeyler soru çözmekle alakalı değildir ki. Bunlar bir yaşamla ilgili, dünyayla ilgili bize bir perspektif sunan doğa bilimleri.
1: Çok güzel bir yere geldiniz. Şimdi matematik öğrenmede biz zorluk çekiyoruz. Çünkü matematik tek başına kalınca zor oluyor. Farklı alanlarla beslenmesi lazım. Sanatla, edebiyatla, farklı bilimlerden aldığım bilgilerle. Görüyoruz yarışma programlarına çıkanlara. İşte bir günün kaç saat olduğunu biliyorsunuz. Acaba 3 gün toplam kaç saattir deniliyor? 24 üçle çarpılamıyor bir türlü.
0: Evet.
1: Bununla karşılaşıyoruz
0: programlarda. Tabii canım, tabii ki. Tabii ki.
1: Biz matematiği de pek seven bir kültüre sahip değiliz. Matematikten uzaklaştıkça zaten beynin işlevlerinden uzaklaşıyoruz. Şöyle bir örnek söyleyeyim. Bu Amos'a ait bir şey. çocukları gözlemlemişler ve gözlemlediğimde hep şunu gördüm diyor. Çocuk yetiş,

0: gelmiştim, gitmiştim, gelebilirim tabii. Şimdiki Türkçe'ye karışan İngilizceli gelmiş olacağım, çıkmış bulunacağım gibi çekimsiz.
1: Sizi dinliyor olacağım.
0: Sizi dinliyor olacağım. Bu Amerikan çevirisinden aile konuşmuyorsa, doğru konuşuyorsa dili, çekimli fiili kullanmayı bilerek yetişiyor. Ve 1,5 yaşındaki çocuk bunu konuşuyor. Ama evet. Matematik yapabiliyor mu? Hayır. İstatistik, oran hesabı hiç. Öğrenmesi
1: bunları
0: lazım.
1: Öğrenmesi
0: İşte
1: gerekiyor.
0: Orası zaten bir beynin bilinçli ve sistematik işleyen bölümüne katkıda bulunuyor. Oran hesabını bilmezseniz eğer, bir bardak alacağım, 50 lira ucuz. İşte 500'ün 50'si derim. Hı hı. Aman ne olacak, almasam da bunu olur, pahalısını alayım, oraya kadar gitmeyeyim diyebilirim.
1: Evet.
0: Ama bu 50'ler birikince bir rakam olacak. Ve evet. Belki ben günün sonunda bunun gibi pek çok yükselecek 50 kullanacağım. Şey. Evet. Ve belki 250 liram olacak cebimde. Tabii. Böyle bir oran hesabı yapmayız.
1: Evet. Çünkü bunun için bir özel bir bilgiye ve beceriye ihtiyaç
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Oran,
1: kazanılmış olan şeylerden bir tanesini.
0: Biriktirmemiz gerekiyor. Çok yanıltıcı hesaplar yapılabiliyor. Yanıltıcı hesapları da tabii ki satış yapan gruplar yapıyorlar değil mi? 3 tane tabii, alırsan doğru. Bir tanesi bedava. Doğru. Halbuki siz 3 taneye ihtiyacınız yok.
1: Evet.
0: Şimdi para harcamadaki en önemli akıl dışı konu ihtiyacınız olmayan şeyi size aldırabilme becerisidir. Satan.
1: Hocam her alınan 2 şeyden biri ihtiyaç dışı gibi düşünebiliriz bu sanal dünya alışverişlerinde. O kadar yüksek bir oranda verdiğiniz
0: ciddi.
1: Şeyin oranı.
0: Şimdi bizim bir araştırmamız oldu. Monay diye bir kart var. Onun Duke Üniversitesi ile Ariely'nin davranış laboratuvarı ile ilgili yaptığımız Amerika'daki para harcama alışkanlıkları ile Türkiye'deki para harcama alışkanlıkları. Hmm. Oranladığımız zaman benim için en çarpıcı fark şuydu. Amerikalı istek harcamaları çok düşük. İhtiyaçlarına harcıyor. Ve ihtiyaç dışı varsa onu biriktiriyor. Şimdi tasarrufu yok.
1: Tam tersi bilinir aslında. Yani onlar dünyada bunun sanki temsilcisi
0: tabii
1: gibi.
0: Bütün yani büyük bir grubu temsil eden orandan bakılıyor. Türkiye'yi tabii. Temsil eden orandan bakıldı.
1: Wow,
0: Türkiye'de ise istek harcamaları çok yaygın. Evet. İşte ne olacak? Bir şunu alıvereyim, keyfim bunu istedi.
1: Evet.
0: Canım istedi bir şu ufak
1: tabii.
0: Tefek.
1: Hele neye
0: ufak
1: vermiyoruz tefek ki onu?
0: Evet, ufak tefek alışverişleri çok fazla yapılıyor. İsteğe bağlı alışverişlerin çok yoğun olduğu bir
1: ülkedeyiz. Burada normalde hocam zenginlik göstergesi sayılmaması lazım o zaman. Hesap yapmakta bir zorluk olarak bunu düşünmek lazım.
0: Evet.
1: Yani zenginlik değil cehaletle alakalı
0: i̇şte
1: biraz
0: yine
1: daha
0: hazla dönük. Ya yine sistem birle yani otomatik olarak yapılan işte toplumda bu böyle. Böyle yaptım mı kendimi iyi hissediyorum falan gibi.
1: Bizim yine halı yıkama makineleri falan gibi olaylar. Ama hocam bizde satın almakla prestij kazanmak gibi bir ilişki de var. Yani Türkiye'deki bu çok pahalı arabaları Avrupa'da görme ihtimaliniz yok. Bizdeki gibi çok pahalı arabaya binen birine de Avrupa'da herhalde çok özenmezler. Acaba kimin parasıyla biniyor falan gibi bir şeyler denebilir. Yani yıllarca kazanıp da nereden geldiği belli olmayan falan parası belli olan insanlar için aynı şey söylenmez ama mesela yani bu çok büyük prestij olmaya da bilir. Dünyanın başka ileri bir ülkesinde böyle büyük bir şeye biniyor olmak.
0: Şimdi iki tane kavram geliyor hatırlam bunu söylediğinizde. Var olmak ve varlıklı olmak. Var olmak bir anlama bağlı. Varlıklı olmak da topladığınız mallara bağlı.
1: Evet.
0: Topladığınız mallar geçici.
1: Evet.
0: Anlam duygunuz eğer var olmakla ilgili etrafınıza kendinize verdiklerinizle ise başka bir dünyanın insanı oluyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ama bu prestijli araçlara binip binmemeye geldiğiniz zaman dönün bakın yurt dışındaki devlete bağlı hizmet kurumları kendi ülkesinin ürünü olan araçları mı kullanıyor yoksa başka ülkelerin araçlarını mı kullanıyor? Bir de dönüp başka ülkelere bakalım. O ülkeler acaba kendi ürettiklerini mi kullanıyor? Mesela biz çok farklı bir araç ürettik araba. Ben hiçbir devlet hizmetlisinin o aracı kullandığını görmüyorum. Ama yerli olmayan araçları görüyorum. Şimdi bütün bunlar aslında bir tanesi var olmayı, bizim ekonomimizi var etmeyi ortaya koyarken diğeri ise varlıklı olmanın bir göstergesi oluyor.
1: Bir şov.
0: Evet, yani. İnsanların tercihleri de orada. Toplumda beğenirlilik, desirability bias dediğimiz bir bias var. Beni beğensinler. Zaten bu beni beğensinler bias'i ön yargısı çok yaygınlaştı.
1: Evet.
0: Herkes beğenilmek için zaten konstrüktif cerrahi

0: diye bir bölüm vardı işte Cerrahpaşa Üniversitesi'nde bizim bölümümüz. Estetik arkadan gelirdi. Şu anda bir caddede yürüyün mesela Bağdat Caddesi. Evet. Başınızı kaldırın.
1: Doğru.
0: Her binada bir tane estetik cerrahı var.
1: Evet.
0: Demek ki herkes bir başka şekle girmek için çok ciddi bir emek veriyor. Ve
1: kesinlikle.
0: Sonra da hayatını başka şekilde göstermek için Instagram'larda başka bir şekle giriyor.
1: Çok doğru.
0: Şimdi İnsan kimliğiyle, aidiyetiyle, normlarıyla, kararlarıyla bir davranış yapıyor. Bu bir döngü. Sonra da davranışının kimliğini beslemesi lazım.
1: Hocam,
0: bu döngüyü
1: çok...
0: biz ne kadar kurgulayabiliyoruz? İşte psikolojiyle ilgilenenler, kendine emek vermek isteyenler karar mekanizmasına bu sebeple çok odaklanmalılar.
1: Hocam, burada ama çok kritik bir şey söylüyorsunuz. Şimdi bunun altını özellikle çizmek lazım. Yani bizi dinleyen, şimdi bizi izleyen değerli izleyenlerimiz, şimdi varlıklı olmak ve var olmak dediğinde, mesela dediğinizde, mesela ben çok fazla kendi diğerleri tarafından nasıl göründüğümü çok önemser.
0: Evet.
1: Ve bunu da idealize etmeye çalışırsam kendim olmaktan çıktığım bir takım uygulamalar yaptırıyorum kendime sürekli. Ve bu yani estetik cerrahlar alınmasın da bu bir dehliz yani. Bu bir dehliz.
0: Evet.
1: Sonu yok. Sürekli bir şeyler yaptırmak zorundasın. O zaman var olmaktan uzaklaşıyorum. Ama güzel ve hoş görünmeye çalışıyorum. Bu sanki öz varoluşun, yani özün dışarı çıkmayı. Öbür taraftan bir yandan da varlıklı görünmeye çalışıyorum. Arabamla, evimle, kıyafetlerimle, gittiğim mekanlarla, oralarda fotoğraflar çektiriyorum. O da varlıklı olmakla alakalı, var olmaktan uzaklaşıyor. O zaman ben bedenimle çok ilgilenen ve lüks tüketim malları kullanan da biriysem var olamadım demek anlamına geliyor.
0: Yani varlığımı çok önemli şeylere döndüremedim anlamına geliyor.
1: Bu nevi var olamamak ama sanki işte yani.
0: Şimdi sizin programınızı izleyenler psikolojiye meraklı kişiler.
1: Öyle tahmin ediyorum.
0: Çünkü konuştuğumda bakıyorum ki psikolojiyi konuşanlar, işte sizin program, Mehmet'in programını mutlaka izleriz diye duyuyorum. Onun için bu konuştuklarınız onlara önemli bir bilgi kaynağı olacak diye düşünüyorum.
1: Siz
0: hakikaten
1: anlattınız hocam şimdi. Şimdi sizin anlattığınız şeyler.
0: Evet.
1: Ama bir arada düşünülünce ben şimdi ev alırken, yani sanki sürekli ev alıyormuşum gibi bir şey olma, ya araba alırken, ev alırken ya da işte bir atıyorum fırına gittim, sağlıklı beslenmek için bir şeyler alabilirim, bir ekmek, ya da o anda canım çektiği için bir şey alabilirim. Orada karar alma süremi biraz uzatmaya karar verdim mesela. Ani bir karar vermemeye diye düşünüyorum şu anda. Ama bu da bir karar.
0: Evet.
1: Ve çok sağlıklı bir karar gibi
0: gözüküyor. Evet. Yani ani karar vermeme kararı çok önemli bir karar. Zaten onun için nudge'ları öneriyoruz. Kendinize davranış mimarisi uygulayın. Davranışınızın nasıl olması gerektiğini haritalayın. Çünkü bize zaten bunu haritalıyorlar. Siz de bunu yapın. Ev almak dediniz ya. Ev almak ciddi bir çukur bütçede. Niçin?
1: Evet.
0: Çünkü insanlar diyorlar ki şu kadar para biriktirdik, şu kadar taksitleyebiliriz. Evde bir hesap yapıyorlar.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: ki
0: insan aslında bakar, görür, anlamlandırır ve bir hesap yapar. Ama onu uygulayamamak.
1: Bu becerimiz var. Problem uygulamakta.
0: Problem onu bir metodolojiye oturtmakta.
1: Tamam,
0: becerimiz çok şükür. Fakat ev gezmeye başlarlar. Tabii onların zaaflar dedik ya, birinci sistem reflektif sistemi çalıştırıyor. Ani, hızlı, kontrolsüz, çabasız karar vermemize sebep oluyor. Onlara evi satacak olanlar bu özelliği çok iyi biliyorlar.
1: Tabii,
0: mutlaka
1: bütçelerini,
0: mutlaka bütçelerini aştıracak sunumları olacak.
1: Tabii.
0: Ve bu sunumu da çok haklı bir şekilde. İşte biz bir karı kocayız, bir de çocuğumuz var. İki odalı bir ev bize uygun. Ama biliyorsunuz işte Covid oluyor, bir çalışma odasına ihtiyaç olabilir. Çocuk falan diyerek size
1: tabii hocam, hiç bitmez.
0: Çok net bir şekilde sizi karar verdiğinizin dışında kullanıp kullanmayacağınızın belli olmadığı bir odayı hayatınıza katabilirler. Ve siz onun parasını vermekle meşgul olabilirsiniz.
1: Doğru. Hocam, araba satarken de işte 100 lira ama 6 tane hibe olursa, ki hayatta kalması önemli, 104 lira. İşte ses sistemiyle 110 lira. İşte bilmem neyle. Normal sana 125 lira dese almayacaksın. Ama 100 lira deyip onları tek tek eklediğinde, o zaman hep her birini çok önemli zannederek yine kullanmayacağın birçok özelliği olan bir şey satın almış oluyorsun. Burada da aslında bu söylediğiniz şeyin, burada kocaman bu yazdığınız kitabın pratik dünyada kullanımlarıyla ilgili de çok fazla bug'lar var günümüz deyimiyle. Boşluklar ve hatalar var. Ve bizim zihnimiz o fırına girdiğinde sadece işte biraz daha koyu renkli bu ekmeği alacak.

yerken o tatlı böyle şekerlerin püfür püfür böyle kabarttığı şeyi gördüğünde ya bir kereden bir şey olmaz dedirtebiliyor. Evet efendim, şimdi programımız karar alma konusunda inanılmaz güzel. O kadar çok şey öğreniyoruz ama yarın kullanmazsak pek de öğrendiklerimiz işe yaramayacak. O yüzden bir araya gideceğiz ama aradan sonra Zuhal Baltaş hocamın yanında görmeye çok alıştığınız bir isim daha var. Acar Baltaş hocamız geldi. Acar Baltaş hocamız ve Zuhal Baltaş hocamızı bir arada stüdyoda bulmak ve görmek gerçekten beni çok onur eden bir şey. Aradan sonra öyle yapacağız. Ama işte bugün anlattıklarımız şeyler burada yazıyor. Çok fazla detayıyla, çok fazla araştırma var içinde. Çok güzel tablolar var. Bunu son bir kez gösteriyorum. İlk bölümümüzde az sonra Acar hocanın da geleceği şekilde Zuhal hocamla devam edeceğiz. Siz de şöyle bir doğru kararları arada alıp tekrar burada bu programda olun efendim.

0: Sağlıktan inşaata, yapay zekadan turizme, kadınlar iş hayatında her geçen gün daha önemli başarılara imza atıyor. İş yapış şekilleriyle, yönetim tarzlarıyla kadının elinin değdiği her alanda bambaşka hikayeler ortaya çıkıyor. Kadınların iş hayatındaki rolü nasıl değişiyor? Gelecekte kadınları hangi alanlarda göreceğiz? Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner soruyor. Her alanda başarı hikayesi yazan kadınlar başarılarını, başarısızlıklarını, ailelerini, hobilerini, gelecek planlarını anlatıyor. Yüksek Topuklar'ın bu haftaki konu Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy.
1: Yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Hiçbir şey böyle aniden olmuyor. Yapamazsın denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var.
2: Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya?
1: Evet. Yani çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum.
2: Ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
1: Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişim

0: Ben Türkiye'de bir bilim psikoloji programı yapıyorsanız bundan güzel bir stüdyonuz olamaz. Mesleki olarak benim için harika bir an. Acar Baltaş hocam da Zuhal Baltaş hocamın yanına oturdu. Şimdi üçümüz bir aradayız. Değerli hocam hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun bir yolculuk oldu. İstanbul'u bir boydan boya giderek geldiniz.
1: Bugün çok özel bir gündü. Yani o topluluk önünde konuşmanın ayrıcalık olacağı bir topluluğun önündeydim. Bu Türkeş Vakfı'nın üstün zekalı çocuklar için kurmuş olduğu okulda, bugün TEV'in yönettiği okulda 26. mezuniyet töreni vardı. Ben de velilere, bağışçılara ve öğrencilere konuştum.
0: Çok şanslılar.
1: Çok özel bir gündü. Ben de kendimi şanslı görüyorum.
0: Evet.
1: Onlar da onu hissettirdiler. Yani çok ben zevkle konuştum. Onlar da zevkle dinleyip coşkuyla uğurladılar beni.
0: Hocam şimdi sizi insanlar ekranlardan ve kitaplarınızdan herkes biliyor. Ben sahnede dinleme şansını yakalayanlardan, birçok kez bunu yaşayan biri olarak sahnede dinlediğimde bambaşka bir dünyadır. O yüzden çok şanslılar diyorum. Çünkü hakikaten sizin o anlatış biçiminizde hep şey var. Bir ilham ve evet bu makul bir söz düşüncesi oluşuyor. Bende hep oluşmuştur.
1: İnsanlara çok yeni şeyler öğretmek yoluna gitmektense, hı hı. Yani Zuhal mesela çok daha inovatiftir, çok farklı ve yeni şeyleri takip eder.
0: Öyle.
1: Zaten bu kitapta onun kitapta çok güzel bir örneği.
0: Aklımız başımızda olmadığını hemen bir saat içinde anladık.
1: Ben daha çok yaşamlarında biriktirdiklerini, deneyimlerini kavramlaştırıp duygusunu yaşatan tarzda yaklaşımlar getiriyorum. Yani benim tarzım daha

0: çok o yönde. Hiç böyle düşünmemiştik. Biliyorduk ama hiç böyle düşünmemiştik.
1: Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Hocam bir şey daha ekleyeceğim. Üstün Başarı kitabını göstererek bunun da çok önemli bir tarafı var bence. Çünkü bu tür şeyleri hayatta farklı konularda üstün başarı sağlamış birinden dinlediğiniz zaman daha anlamlı oluyor. Psikoloji camiasının için sizin çok değerli bir tarafınız da ulaştığınız kitleler, ama bunu iş dünyasına da taşımanız. Çünkü iş dünyasında iyi ki psikoloji var. Ben görüyorum, yani hayatımıza baltaşlar girdi diyen bir firmaya kapısından girdiğinizde iş hakikaten başka türlü, hatta arada birkaç kere tahmin ettiğim de oldu. Dedim Baltaş grubu buradan bir geçmiş galiba. Çünkü hocam çok net söylüyorum. Bildiğim için sisteminizi söylüyorum. Kitabımızda hocam tam da anlattığınız şey aslında. Köklü bir kitap. Tarihi esasında bayağı olan bir kitap. Ama yerilenmiş bir kitap. Bence de bu bakış açısı çok değerli.
0: Yani ben başarı konusuna takık değilim. Tam tersine, başarısızlığın insanı geliştirdiğine inanan bir insanım, ama dediğiniz gibi bu köklü bir kitap. Tarihi bir kitap. Evet. 1989 yılında bunu ben yayınladım. Türkiye'de ilk defa bir özel kurumda, MEF'te, Allah rahmet eylesin, İbrahim Arıkan'ın açtığı yolda bir rehberlik servisini kurmuştuk. Evet. Ben de tıp fakültesinde doktoramı tamamlamış, doçent olmuştum yakın zamanda. Oradaki, yani bugün sinir bilim denilen ve birçoğu artık harcı alem olmuş veya toplumun geniş kesimlerince bilinen bilgilerin bilinmediği bir dönemde öğrenmeyle, o zaman biz yüksek beyin fonksiyonları derdik. Hı hı. Öğrenmeyle yüksek beyin fonksiyonları arasında ilişkiyi kuran bir kitaptır. İki kere elden geçti bugüne kadar, ama bu çok köklü bir elden geçiş oldu.
1: Harika bir.
0: Ki yani işte bugünün ihtiyacı olan yeni şeyleri de koyduk içine. Hı hı. Genişledi. Çok baştan aşağı elden geçti.
1: Hocam şimdi tabii ki psikoloji ile nörolojinin bir araya geldiği alanların aslında ne kadar geniş olduğu çok net, daha iyi gözüken zamanlarda bunu yapmış çok önemli. Hocam size demin arada sordum. Şimdi bizim karar vermeyle ilgili geldiğimiz noktada Zuhal Hocam bana bir karar verirken en azından 3-4 saniye bile mesafe koymanın beni bir kademe yükseltebileceğini hissettirdi ve bunu çok önemsiyorum. Fakat şöyle bir şey geliyor aklıma. Sizin şimdi, biz her programımızda biraz spordan bahsediyoruz. Şimdi Dünya Kupası için de önemli maçlarımız var. Keşke takımımız da orada olsaydınız diyeceğim ama artık
0: size... Bugün oradaki bir sporcuyla konuştum.
1: Aa, öyle mi hocam? Söyleyecek misiniz?
0: Hayır tabii. Hayır, ki tamam, hayır.
1: Ya sana söyleyebilirdim hocam, ben yediye. Hocam şimdi bizim Altay Bayındır diyelim, en son maçta kalemizdeydi. Bir top orta yapılıyor. Topa çıkabilir, yumruklayabilir tutmak için ya da kalesinde kalabilir. Mesela bu çok anlık bir karar. Sizce bu karar verirken neler devreye giriyordu?
0: İşte bu karar, yani sezgilerin işe yaradığı ender durumlardan biri. Çünkü orada düşünme fırsatı yok.
1: Fırsat yok.
0: Şimdi tecrübe geliştirmez insanı zannedildiği kadar. İnsanı geliştiren geri bildirimdir. İyi yöneticiler, iyi sporcular, yani sporcuların, zaten insanların, gençlere benim, sporculara örnek alın derken saydığım birkaç tane özellik vardır. Yani bir tanesi disiplindir. İkincisi başarısızlıktan, yenilmekten, geçilmekten, neyse hangi spor yapıyorlarsa, korkmamaktır.
1: Evet.
0: Üçüncüsü geri bildirim almaktır. Dördüncüsü de mutlaka birileriyle işbirliği yapmaktır. Ferdi sporda bile bu işbirliği büyük önem
1: hocam
0: taşır.
1: Kesinlikle.
0: Yani dolayısıyla gençlere de bunu öneririz. Şimdi dediğim gibi tecrübe geliştirmez, geri bildirim geliştirir.
1: Anladım.
0: Şimdi bunun sonunda, yani kalecinin hareketi örneğin, işte penaltılar vesairelerdeki mesela bir yöne gidişi, bunların hepsi sezgilerle ilgilidir.
1: Evet.
0: Penaltılar tam değil. Çünkü bugün artık kaleciler karşı takımın hangi oyuncusu penaltı kullanıyor, bu oyuncu son 10 penaltısını nereye atmış, bunu bilerek çıkıyorlar.
1: Tabii. Doğru. Biz izlerken biz bile biliyoruz yani.
0: Aha. Yani dolayısıyla orada sezgilerin rolü daha az, ama onun dışında sizin söylediğiniz gibi yani bir topa çıkayım mı çıkmayayım mı hareketlenmesi ağırlıklı olarak sezgilerle verilen bir karardır. Sezgiler nerede işe yarar? Sezgiler çok pratik yapılan yerde işe yarar.
1: Evet.
0: Algoritmanın sabit olduğu yerlerde işe yarar. Algoritmaya uyuyorsa o kalıp tamam, başarılı
1: hocam,
0: olur.
1: Bir örnek vereyim size. Altınordu'da çalışırken final maçı, yok yarı final maçında Samsunspor'la oynuyoruz. Maçın son dakikası bir penaltı. Penaltıyı atacak olan kişinin de 4 penaltısı hep aynı yere. Biz de kalecimizle Erhan'la bunu konuştuk. Dedim ki işte buraya yani. Tamam hocam dedi, top elimde, sıkıntı yok. Maçın uzatma dakikalarında bir penaltı atarlarsa büyük avantaj sağlayacaklar. Erhan benim söylediğim çalıştığımız yerin diğer tarafına atladı ve kurtardı. Dedim ki Erhan, yani kızayım mı kutlayayım mı bilemiyorum ama dedim, niye o tarafa atladın? Dört penaltı orada biliyorsun. Hocam dedi, o penaltıların hiçbiri uzatmalarda atılmamıştı dedi. Yani dediğiniz gibi o kadar çok faktör giriyor ki işin içine. Uzatmalar olunca daha garantili atacağını hissedip o sezgiyle bir davranışta bulunuyor aslında. Uzmanlığın içinde düşünce kadar olumlu işleyen otomatik davranışlarda sezgi adı altında belki olabiliyor. Zuhal hocam, tam da bu noktada size dönmek istiyorum. Çünkü biz hani bu düşüncenin, kararların, mantıklı hesabı kitabı yapılmış kararların içine sezgiyi de bir yerden yerleştirmemiz gerekirse bunu nasıl yapalım?
2: Zaten bu birinci sistemde sezgilerden, ön yargılardan söz ediyoruz. Sezgi orada bir yer alıyor. Acar'ın vurguladığı şeyi üç noktada dersem belki daha bir kere daha netleştirmiş oluruz. Algoritması olan dediğimiz zaman mesela satrancı kastediyoruz. Satranç oyuncusu oynatıcıyı yapıcıyı hareketi ne kadar hesaplayabilir o anda, karşı tarafın sonra ona ne yapacağını, orada sezgisel davranıyor. Ama bir algoritması var. Ben o oyuncuyla oynadım. Kasparov'un hikayelerini dinleyenler biliyorlar. Onun böyle yapacağını denemiş ve bilmiştim. Şimdi buraya oynamamın uygun olduğunu düşünüyorum. Ama o sezgi tutabilir, tutmayabilir.
1: Evet.
2: Sezgilerimiz her zaman bize mutlak bir yol göstermiyor.
1: Göstermez.
2: Ancak bağlamla ilişkili sezgilerde daha farklı olabiliriz. Bağlamla birlikte yaşadığımız kişi. Şimdi ben Acar'la telefonda konuşuyor olsam, onun ses tonundan ya da o benim ses tonumdan ne hissettiğini, duygusunun iyi olup olmadığını anlayabilir miyim? Evet, anlarım.
1: Evet, anlayabilirsiniz.
2: Çünkü
1: tabii
2: bir bağlamımız var. Birlikte yaşamışız.
1: Evet.
2: Nerelerde zorluğumuz olduğunu veya iyiyi ne kadar iyi anlattığımızı biliyoruz yani. Anlattığı iyi, çok iyiydi dese de o iyinin derecesini bile biliyoruz.
1: Evet hocam, hata payı belki olabilir ama büyük oranda bilinebilir diye düşünüyorum.
2: Onun için bu birinci sezgi, sezgilerin birinci bağlı olduğu şey bağlamı iyi çözümlemek, algoritmasını bilmek. İnsan ilişkilerinde hem seste bunu biliyoruz hem yüz ifadelerinde biliyoruz. Şimdi bu mimiklerinin de hiç konuşmasanız o anda yaptığı bir hareketle bundan çok hoşnut değil diyebilirsiniz.
1: Tabii ki.
2: Ufacık bir yaklaşmasıyla memnun oldu, daha çok öğrenmeyi istediği bir konuymuş bu da diyebilirsiniz. Yani evet. Bu bağlamın içerisinde algoritmalar ve yapılandırılmış bir bağlamda bir arada olan insanların birbirlerini hissetmeleri var.
1: Evet hocam, hemen aklıma şurada geldi, belki eklersiniz bir şey. Bebeklerde bu deneyim yok. Çok böyle rasyonel bir düşünce altyapısı da yok. Ama kararlar var. Yüz ifadesiyle verilen kararlar var. Mesela birini görüyor, ağlamaya başlıyor.
2: Evet.
1: Neden olduğunu anlamıyoruz. Mesela çocuk gelişimciler diyor ki, yani ağlıyorsa Sev amcayı, Sev ablayı diye fazla zorlamayın. İşte alıp çocuğu mesela ağladığı kişinin kucağına oturtuyorlar. Çocuk iyice ağlamaya başlıyor. Orada bir şey fark ediyor muhtemelen, değil mi?
2: Evet.
1: O da mı sezgi acaba?
2: Şimdi çocuk aslında doğumdan belli bir aya kadar kucaktan kucağa gezebilir. İşte o geziş sırasında anneanne baba, anne baba. Fakat sonra birisine gitmekten biraz çekinebilir.
1: Evet.
2: İşte orada sezgileri devreye girdi. Orada yaşadığı bir şey var.
1: Evet.
2: Ve o bağlamda A kişisine karşı mesafeli. Daha hala A kişisini sevsin diye ona hoşluk yaptırmaya çalışmak çok anlamlı değil. Gelişim psikologlarının söylediği
1: çok,
2: gibi.
1: Çok
0: yeterli güveni kazanamamış demektir yani.
1: Ya da bir tehdit içeriyor
0: yani.
1: Yani
0: o şahısla da ilgili olmayabilir. Yabancı olduğu için yeterli güveni, yani bazı çocuklar daha güvenli oluyor malum.
1: Tabii.
0: Bazıları daha az yani.
1: Daha tehdit.
2: Yani bir şahsı suçlamayalım diye Acar konuyu böyle daha geniş bir çerçeveden.
1: Genel olarak şey. Ama şimdi hakikaten böyle şeyler oluyor bazen. Evde tam buna

0: benzer bir şey yaşandıysa da böyle hani birileri televizyonda izlerken falan, ona ben de dikkat ediyorum hocam.
1: Yani bunu şeye bakın yani evdeki beslenilen ev hayvanları için de aynı şey geçerli.
0: Canım, tabii ki.
1: Bazı insanlara yakın oluyorlar, evet. Bazı insanları gördükleri anda ya kaçıyorlar ya da işte.
2: Ailenin 3 üyesi aynı anda girse bir üyesine gidiyor. Evet. Değil mi?
0: Hocam kesinlikle.
2: 4 ayaklının
0: şimdi ben
2: tercihi var. Yani, tabii 2 ayaklının niye olmasın?
0: Yani hocam köpeğin yani o konudaki kararlarına da o hissiyatına da çok inanan biri olur. Olarak, evet, yani bunu evet. Önemli bir kriter olarak kabul ettim hayatım evet. Boyunca ama tabii onu çok tavsiye evet. Etmiyorum.
2: Şimdi bu algoritmalar ve bağlamla aha. ilgili. Diğeri ise maçta söylediğiniz şey bilgiye dayalı pratik. Pratik ama bir bilgisinin olması
0: tabii
2: lazım.
0: Tabii ki, tabii kesinlikle.
2: Orada uzmanlık görüşü diyoruz.
0: Evet.
2: Uzmanlaştığınız konuda bilgilerinizi çok sınadıysanız karşınızda gelen koşulun ne olduğunu hissederek sezgisel olarak konuşabilirsiniz. Hı hı. Mesela hissetme kelimesini kullanmazlar ama hekimlikte bunu çok görürüz. Asistanlığa ilk başlayan kişi çok bilgi biriktirir. Onun için de çok soru sorması gerekir hastasına. İnşallah böyle yapıyorlardır. Ama belli bir süre sonra o soruları o kadar sormasa da bir teknikten yararlanmadan ilk muayenelerle anlayacağı şeyin ne olduğunu kestirip içsel bir tanı koyabilir. Bu pratiğe dayalı, pratikle çözümlenmiş şey. Öte yandan da Acar'ın söylediği gibi geri bildirimi almaktan kaçınırsak hissettiklerimizin doğru olup olmadığını anlayamayız.
0: Hocam en başta konuştuğumuz şey tam olarak da buydu. Sanırım oradaki ihtiyaç geri bildirimmiş. Hani bir takım liderler, bir takım yöneticilerin her dediğim doğru diyen kişilerin o gelişime ve öğrenmeye kapalı olmasıyla ilgili şey de aslında biraz da geri bildirime kapalı olmalarından belki kaynaklanıyor. Çünkü ben evet, onun yanında tabii. Çalışan biri olarak ona ya şunu farklı mı yapsak acaba deme özgürlüğünü bana vermiyorsa tam orada hocam yani o geri bildirimi insanlar çok sevmiyorlar. Yani kimisi böyle kendisine bir saldırı olarak kabul ediyor. Bu hızlı öğrenilebilir bir şey mi acaba geri bildirimi almak?
2: Almak da zor, vermek de zor.
0: Bence.
2: Vermek de çok zor. Evet. Geri bildirimi onun şahsına değil de yaptığı işe vereceksiniz.
0: Evet, ne kadar güzel söylediniz.
2: Ama political correct denilen oyunu da oynamayacaksınız.
0: Evet, hep var hocam.
2: İşte onu nasıl oynamadan geri bildirim vereceğinizi de bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Diğer kişinin de savunmacı yönünü kapatması, ben buradan ne alabilirim diye bakması
0: evet,
2: önemli.
0: Kesinlikle. Bizim organizasyonlarda gördüğümüz o bir şekilde daha uyumlu bir şekilde söyleyeyim bunu düşüncesi olabiliyor. Hocam siz ne diyorsunuz bu geri bildirim konusunda?
1: Yani geri bildirim konusu iş hayatındaki sonuçları aslında hepimizin bildiği konular yani anlayabildiğimiz ve doğurduğu sonuçlar da nispeten daha sınırlı olan konular. Bir de bunun çok büyük boyutlu olanları var. Yani liderlerin dediğiniz gibi daha büyük topluluğa hitap eden ama bu uçakların düşmesinin sebeplerinden biridir.
0: Aa.
1: Kültürel bir konu bu. Yani Uzak Doğu kültüründe, Doğu kültüründe, kısmen bizde de pilot yanlış bir şey yapıyorsa yardımcısı bunu görse bile söyleyemiyor. Yani bu benim bu söylediğim şey bir fantazi değil. Yani kayıtlara geçmiş.
0: Evet.
1: Bu işte belgesellerde kanıtlanmış şeyler ve bu sebeple konular. Ve bu sebeple
0: çünkü o kaptan pilot, siz yardımcı pilotsunuz. Evet, yardımcı pilot kaptan pilota bir hatasını rahat söyleyemiyor.
1: Söyleyemiyor. Hayır, rahat değil.
0: Hocam, evet.
1: Yani bununla ilgili sayısız vakka var.
0: Wow, çok iyi.
1: Sayısız vakka var ve bu özellikle aşılmaya çalışılıyor. Örnekler önlerine konuluyor pilot eğitimlerinde. Yani biz bir zamanlar o konuya da yakın olmuştuk. O hala çözülmüş bir konu değil. Yani bugün o belgeselleri seyrederseniz karşınıza mutlaka kaptan pilotun yani çömezin hele o yeniyse, çok yeniyse, öteki de çok deneyimli biriyse ya ne yapıyoruz yani bu yanlış diyemez. Şimdi bu geri bildirimin aynı zamanda kültürel bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Yani bizim kültürümüzde de biz Batı dilindeki konfrontasyon yani yüzleşme den kaçınıyoruz. Şimdi yüzleşme bizim dilimizde zaten olumsuz bir anlam taşıyor, evet, hocam, yükleme. Yani yüzleştiğiniz insanla bir daha yüz yüze bakamazsınız.

0: şanssınız.
1: Yani evet evet. Tıpkı, yani eşiniz bir konuşmamız lazım dediğinde bile bizde bir şey oluyor.
2: Yüzleşme
0: böyle deneyimlerin olduğunu anlıyorum.
2: Yüzleşme yüzünü görmemeye kadar gidebilir.
1: Doğru hocam.
0: Gidebilir. Yani mesela işbirliği de, işbirlikçi diyemezsiniz. Yani Batı'da dönük bir referans yazıyorsanız kooperatif diye yazabilirsiniz. Bizde evet. işbirlikçi diyemezsiniz.
1: Orada öyle birlik yapacağız.
0: Bu tür kültürel sınırlamalar da var. Evet. Zaten bize mesela çokça geri bildirim eğitimi, arkadaşlara geri bildirim eğitimi aldıralım. Yani orada zayıfız. Ya önce geri bildirim verme değil, geri bildirim alma eğitimi gerekir. Yani bunu söyleriz. Niye? Çünkü almanın zorluğunu yaşarsa insan verirken daha etkili olur. Doğru. Diye açıklıyoruz konuyu.
1: Evet, hocam çok haklısınız. Peki hocam ben az önce arada dedim ki duygular bizimle beraber geliyor. Bir bahane bulunca duyguyu patlatıyoruz gibi bir şey söyledim. Hani böyle şeylerde biraz duygunun hikayesinin böyle patlama üzerine gittiği üzerine. Siz de dediniz ki ona destek olabilirim, katılabilirim ama biraz soru işareti katılırım dediniz.
0: Şimdi şöyle, psikoloji tarihinde çok ses getiren deneyler var, hı hı. araştırmalar var. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Zimbardo'nun Stanford hapishane deneyidir.
1: Evet.
0: Yıllarca bu deney bir kült olmuştur.
1: Evet.
0: Ve Zimbardo hayatını bu sayede ekranlarda ve içeriği de hafif hafif değiştirerek gezmiştir. Ve en sonunda
1: yani,
0: da bu
1: deneyi anlatışını mı değiştirdi?
0: Evet. Yorumlayışı, tamam. anlatışı
1: süsleniyor biraz.
0: Ve bu en sonunda tekrardan bu 1970'li yılların başında yapılmıştır. En sonda bu Irak'taki bu Grape hapishanesindeki olaylar üzerine Zimbardo tekrardan yıldız olmuştur.
1: Benzer bir durum işte yaşanıyor.
0: Yaşanıyor diye. Şimdi bu işte bilimin istismarının en somut örneklerinden bir tanesidir. Çünkü Zimbardo'nun deneyinin bilimle alakası yoktur. O bir şovdur. Zimbardo narsist bir adamdır. Orada cereyan edenlerin bir bölümünü yansıtmıştır. Ve o şekilde olması için de bunu sahnelemiştir.
1: Evet.
0: Yani bu deneyi tekrarlamak isteyenler, mesela BBC yıllar sonra bu evet. deneyi tekrarlamak istediği zaman insanlar, gardiyanlar o role girmemiştir.
1: Hocam ODTÜ'de de deney tekrarlanıyor. Orada da olmuyor. Bize tekrarlayan hocamız anlatmış üniversite.
0: Öyle mi? Evet. Mesela benim bundan haberim yok. Şimdi belki çok kısa söylemek gerekir. Hani biz şimdi bir şey konuşuyoruz konuyu bilen insanlar olarak. Siz Zimbardo'nun deneyini bir kısaca özetleyin.
1: Şimdi Zimbardo'nun temel sorusu şu. İnsanlar giydikleri kıyafetlerin ya da yüklendikleri rollerin rollere uygun mu davranırlar yoksa kendi kişisel karakterlerini ya da kimliklerini korurlar mı? O yüzden bir grup öğrenciyi rastgele hapishanede hükümlü olarak bir grup benzer öğrenciyi de rastgele hapishanede gardiyan olarak görevlendirip ona belli kostümler giydiriyor. Ve insanlar kendi özel kimliklerinden sıyrılıp giydikleri kostümlere uygun davranacaklar mı davranmayacaklar mı diye bir araştırma yapıyor. Ve araştırma neticesinde ne yazık ki diyelim tırnak içinde gardiyan kıyafetini giyen sıradan insanlar gardiyanlar gibi hükümlü kıyafetini giyen sıradan kişiler ise hükümlü gibi davranmaya başlıyor ve ne yazık ki bir süre sonra gardiyanlar hükümlülere şiddet uyguluyor. Hükümlüler de bir ayaklanma yaparak hapishane kurallarına karşı geliyorlar gibi bir tiyatral bir şey var.
0: Yani gardiyan gibi davranmaları isteniyor.
1: İsteniyor evet. Öğretiliyor. O, şimdi nasıl
0: şimdi orada orada ama şiddet kullanmayacaklar bir kere. Yani en önemlisi bu. Ve Zimbardo çıktığı zaman toplumun önüne hep bunu söylüyor yani. Biz sadece bu yönergeleri verdik. Böyle biz eğitim yaptık. O eğitimde de temel ilkeleri koyduk. Halbuki öyle değil. Zimbardo bu insanları müthiş şekilde kışkırtmış. Şimdi insanları öfkeyi yıllar tırtın. Sonra bir araya getirip tekrardan bunu incelendiği zaman ve kayıtlar elden bir Fransız elden geçiriyor kayıtları.
1: Oo.
0: O akademisyen
1: iş değişir.
0: Baştan aşağı manipülasyon.
1: Wow, çok ilginç. Zaten yani Zimbardo çok böyle
0: baştan aşağı manipülasyon. Bir kere 150 saat insanların bulunduğu bir yer. Sadece 6 saatlik kayıt var.
1: Oo.
0: Araştırmanın şeyine girmeyelim. Hı hı. Aslında esas söylemek isteyeceğim noktaya gelelim.

0: Buradaki kritik nokta şu. İnsanların böyle davranması için birinin onlara liderlik etmesi lazım.
1: Yönlendirici.
0: Yönlendim. Zimbardo işte kesin olarak insanları istediği sonucu almak için yönlendiriyor.
1: Zaten hocam deneyde kendisi de bildiğim kadarıyla cezaevinin müdürü pozisyonunda rol veriyor kendisine.
0: Evet, arka planda yani ona danışıyorlar.
1: Ona danışıyor.
0: Yani söylemeye çalışayım, buradan bugün de vermeye çalıştığı mesajlardan biri oydu. Yani insanların içindeki iyiyi yok sayamayız. Evet. Sadece çünkü orada mesela bazıları
1: kabul etmiyor
0: şey olmayı, gardiyan olmayı kabul etmiyor. Bir tanesi olduktan sonra bırakıyor. Şimdi bunların hiçbiri kayıtlara girmiyor.
1: Evet, çok iyi.
0: Araştırmanın merak edenler şimdi bu tarafına bakarlar. Fakat kritik olan yani insanların içindeki insanı şeytan olarak tanımladığımız zaman bu dünyada rahat edemeyiz. İnsanların içindeki iyiyi görmemiz lazım.
1: Evet.
0: Geçen gün dinlediğim bir şeyi söyleyeyim. Birisi Frank'la telefon ediyor.
1: Hı hı.
0: Yani bu gene izleyici bizi psikoloji bilenler biliyordur da bu Nazilerin kampından kurtulan, sağ çıkan bir psikiyatrist Frank'ı. Kadın diyor ki intihar edeceğim diyor. Gece yarısı telefon ediyor. En son sizle konuşmak istedim diyor. 45 dakika konuşuyorlar. Kapatacağım artık diyor kadın. Peki ne yapacaksınız diyor. Vazgeçtim intihardan diyor. Peki hangi sözün vazgeçirdi diyor. Hiçbir sözünüz vazgeçirmedi. Bana 45 dakika ayırmanız yetti diyor.
1: Müthiş.
0: Hala dünyada böyle insanlar var diye düşündüm diyor. Evet. Yani orada ilişki insanı hayata bağlıyor.
1: Evet.
0: Söylenen bir söz değil. O sebeple biz yani insan her türlü melaneti yapar ve işte tabiatındadır. Ne yapalım yani mazur görmek lazım diyemeyiz. Vicdan denilen bir şey var. Ve pek çok insanda da vicdan var.
1: Hocam tam burası aslında çok enteresan bir konu. Yani acaba insani zihnin, zekanın ya da aklın olmadığı doğanın diğer tarafında kötülük var mı? Ya da ona kötü diyebilir miyiz sorusu. Yani hayvanların verdiği kararlarda bir kötülük var mı? Sonuçta av var. Güvenlik için alan korumak var. Bitkiler birbirinden daha yükseğe çıkmak için, güneşi görmek için bir mücadelede. Ama burada kötülük var mı? Hocam arada dedik ki aslında ahlak mantığın olmadığı yerde çok sorgulanmaz. Yani mantığın olmadığı yerde ahlakı da çok aramayalım diye. Çünkü bir takım vicdan ve empati kuralları var. Bunların devrede olması lazım. Olmaması lazım. Kararlarımızı verirken peki hani doğru karar diyoruz ama siz nasıl görüyorsunuz? Ben kendim için faydalı olan karar, toplum için faydalı olan karar, ailem için faydalı olan karar. Buralarda da kafalar karışıyor mu bazen ya da ahlakı ne noktada sokmamız lazım?
2: Şimdi ahlakın yakın ilişkisi akıllı kararlarla ilgili. Yani söylediğiniz üç vasfı taşıyor bu. Bana yararlı, çevreme yararlı, topluma yararlı.
1: Ha, niye bir arada olmasın bunlar?
2: Niye tamam, bir arada anladım. Olmasın? Bunları bir arada kurgulayabilecek kararları almamız akla dayalı kararlar grubuna giriyor. Bunun dışında birilerinin olumsuz etkileneceği kararları almaya başlıyorsanız orada da ahlaka aykırı bir durum var. Yani akıl dışı olan ahlak dışıdır kavramı bunu çok net bağlıyor.
1: Evet.
2: Akli olmayan bir kazanca gidiyorsanız birilerine yanlış ürünleri belli bir ücretle satıyorsanız bunun ahlaki olması da mümkün değil. Yani bu iki kavramı birbirinden ayırarak düşünmemiz mümkün olmuyor. Burada Acar'ın en son geldiği noktada ilişki aslında insanları besliyor ya.
1: Evet.
2: İlişkiyle besleniyoruz ve yalnızlığın da bir sorun olduğunu biliyoruz. O sebeple de yaşlanmanın arttığı bu dünyada yaşlıları nasıl koruyacağız ve onları nasıl bir arada tutacağız diye ciddi bir arayış var.
1: Hı hı.
2: Şimdi ilişki aslında bozulması kolay, kurulması zor bir şey. İnsanlar ilişkiyle ilgili pişmanlık yaşayabiliyorlar ama bir araya gelip akli

0: davranarak ilişkilerini tekrar kurgulayabilecek hareketlerde zorlanıyorlar. Bu zorlanma kendilerini aşamama, kendilerine güven duyamama kadar karşı tarafa fazlaca hak vermemek gibi bir kurama, bir noktaya da gidiyor. Ya da o ilişkide onun bir hatası olabilir. Orada duyduğu pişmanlığı dile getirmekten çekinmek olabiliyor. İlişkiyi korumak, ilişkiyi konuşmakla ve ilişki üzerine yatırım yapmakla mümkün. Onun için bu sohbetin bağlamında ahlaka ve akla uygun olan şey ilişki korumaktır diye de ben bağlamak istedim.
1: Hocam,
0: onun için ilişkiye geldim.
1: Hocam harika bağladınız ama bir soru daha geldi aklıma. Siz tabii biraz romantik bir yerden de bağladınız ilişkiyle ama ben başka bir yere getirmek istiyorum. Bugün katıldığım kongrede bir konuşmacıyı dinlerken şöyle bir enteresan veri çıktı ortaya. Kişiler kendilerindeki genetik bir hassasiyeti öğrendiklerinde, mesela kalbiyle ilgili ya da şekerle ilgili ve onu hayatını kısaltabilecek bir genetik hassasiyeti öğrendiklerinde yaşamlarını değiştiriyorlar mı gibi bir soru incelenmiş metaanalitik bir çalışmada. Bu çok zararlı olan tütün mamulünü kullanmaktan, diyet yapmaktan, yani kilonu korumaktan, şekerli ürünler insanların hayatında değişiklik yapmadığı ortaya çıkmış, bu genetik olarak hassasiyetinin farkında olması. Burada bir reddetme mekanizması olabilir mi kararlarımızın altında bazen? Yani bizde gerçeği görmekten alıkoyan bizi bir sistem olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Gerçeği
1: daha
0: görmekten.
1: Daha rahatlatmak için bizi.
0: Evet, işte kendime yarayan davranışlar dediğimiz bir grup var. Gerçeği görmekten çok uzağız. Kanada'da yapılan bir araştırma var. Şöyle, araba kullanıcı sürücülerle ilgili onlara şu soru soruluyor sürücülere. En son araç kullandığınızda kendinizi iyi bir kullanıcı olarak görüyor muydunuz? Birinci soru.
1: Biz de yapılamaz.
0: İkinci soru da çok basit. İki soru. Duygusal olarak nasıl değerlendirirsiniz kendinizi? Bu bir Likert ölçeği. Başında kötü var. Diğer tarafta iyi ve çok iyi var. Ya 50 kişi üzerinde yapılıyor. Ufak gibi görünebilir grup ama sonra grubun değer ne kadar değerli olduğunu size söyleyeceğim. 45'i kendisinin iyi duyguda olduğunu ve iyi araba kullandığını, hatta çok iyi araba çok kullandığı bölümünü kodluyor.
1: Evet.
0: Kendine dönük yarar orada var. Ve bu araştırmanın yapıldığı yere geldiğimizde araştırma hastanede yapılıyor. Bunların hepsi sürüş sırasında yaptıkları hata sebebiyle ağır yaralı olarak bir hastanedeler.
1: Ve 5 tanesi o yüzden kaydırmış aslında. 50 tanesi.
0: Hayır, 5 tanesiyle ilgili de araştırma yapılıyor. O 5'i depresif çıkıyor.
1: Zaten olası
0: değerlendiriyor. Kendini sorgulamaya daha dönük olan
1: hocam,
0: kişiler.
1: Harika bir bulguymuş.
0: Diğerleri kendilerini muhteşem görüyorlar. Bazıları hakkında hukuki dava açılmış. Mahkemeye gidecekler. Hani iyileşip eve gitmeyecek olanlar da var
1: hocam,
0: içlerinde.
1: Hocam kitapta bu bölüm var. Kendine hizmet eden yanlılık
0: bu
1: mu tam olarak?
0: Evet, kendine hizmet eden yanlılık bu. Hastalığını gördüğünde de insanlar kendilerine iyi olmak yönünde yol açmayı seviyorlar. Hani iyi düşün, iyi olsun. Genetik böyle olabilir. O kadar aldırmasam, hayatıma devam etsem çünkü zevk alıyorum. Maalesef bu tutum tabii ki farkında olduğumuz halde kendi lehimize davranmaya bizi sürdüren bir durum oldu.
1: Hocam harika anlattınız. Acı hocam, şimdi sizin bir yazınız aklıma geldi yine. Okuduğumda beni çok mutlu etmişti. Dünya gerçekten kötüye mi gidiyor? Üzerine geliştirdiğiniz argümanlar bence çok okunması gereken, çünkü insanlar çok negatif bir modda. Ama hayatlarına bakıyoruz, çok da kötü değil. Ama çok negatifler. Şimdi o depresyon yanlılığından bahsedince değerli üstadım Zühal hocam, onu bir şey yapmak istedim hocam. Şu andaki görüntü nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi yani bu sorunuzu tutalım.
1: Tamam.
2: Bir önceki söylediğim Frankl'a dönük.
1: Ha, tamam
2: ve
1: hocam.
2: De Zuhal'in sizin söylediğinize, bu insanlar niye değiştirmiyor hayatlarını noktasındaki değerlendirmeye dönük iki şey söylemek istiyorum. Muhtemelen bu Frankl'la ilgili Kemal Sayar'ın bir söyleşisinden alınmış olabilir. Yani ilk anda aklıma gelmedi. Hani hakkını vereyim diye söylüyorum. İkincisi, insanlar niye değiştirmiyor hayat tarzlarını kendilerine zarar vereceği halde? Bizim ailemizde bile yani hekim kalp krizi geçirdi. Sigara içmeye devam etti yakın çevremizde birisi. Evet. Ve hayatını kaybetti.
1: Sonunda maalesef.
2: Yani ve hekim yani bunu yapan aynı zamanda. Şimdi insanların gerçekte başarıları motivasyonlarına ve hedeflerine bağlı değil. Genel yaygın yanılgı bu. Motivasyon önemli, hedef önemli, işte hedef çok önemli. Motivasyon malum harekete geçiren duygu, dalgalanır. Bitebilir, yani motivasyona güvenemezsiniz.
1: Doğru. Tabii, o sürekli olmayabilir.
2: Buradaki kritik nokta disiplin.
1: Evet.
2: İnsanlar o disipline girmeyi sevmiyor. Evet. Disiplin istemediğiniz bir şeyi istiyormuş gibi yapmak, istediğiniz şeyi de yapmamaktır. Bu insanların canını sıkıyor. Alışık değiliz. Yani bu sebeple disiplin önemli.
1: Evet.
2: Disiplin de rutin ve alışkanlık.
1: Ve biraz istikrar belki.
2: İşte rutin ve alışkanlık.
1: İkisinin birleştiği yerde bu oluyor. Aa, evet.
2: Ve de lanet olsun sonucunu hemen vermiyor.
1: Evet hocam, tabii onun yani, sabrı var.
2: O belirli bir kırılma eşiğini geçtikten sonra, bir momentum kazandıktan sonra, yani bunun basit bir örneği var. Hani bir buz kütlesi önünüzde duruyor. Siz de -10 derece bir odadasınız. Bakıyorsunuz ona.
1: Evet, hiç çekici
2: bir şeyler değil. Yapıyorsunuz. 8 dereceye iniyor. Buz değişmiyor. Şunları yap diyorlar. 6 dereceye iniyor. Gene buz. 4 derece gene buz, lanet olsun.
1: Bu
2: yani
1: değişmeyecek
2: diyorsun. Ne zaman değişecek belli. Bu +1 dereceye geldiği zaman değişecek. Evet. Yani bu eşik aşıldığı zaman değişecek.
1: Çok güzel
2: değişecek.
1: Bir örnek hocam. Harika bir metafor bu.
2: İnsanlar bunu göze alamıyor. Yani bunu görmek istemiyorlar. Yani evet. Sizin kilonuz yeme alışkanlıklarınızın, bilginiz de okuma alışkanlıklarınızın sonucu. Bir günden ertesi güne olacak bir şey değil bu.
1: Ama beklenti hep
2: bu. Evet, disiplin bu açıdan çok önemli. Ve evet. İşte bizim için, Türkler için disiplin, asık surat, çatık kaş, evet, kolay yükselen ses,
1: geri bildirim
2: ve
1: almayan,
2: yaptırıma dönük bir tutumla kaynaklanır.
1: Kesinlikle.
2: Halbuki
1: öyle.
2: Disiplin tutarlılıktır.
1: Tutarlı.
2: Hedefler, ilkeler, hı, performans kriterleri ve davranışlarda tutarlılıktır.
1: Evet.
2: Bu sebeple bir kere insanlar işte o zorlanmaya girmek istemiyorlar. Bir de hani çok popüler bir akım var biliyorsunuz. Yüreğinin götürdüğü yere git. kalbinin sesini dinle falan.
1: Keşke duyabilsek sesini.
2: Bu saçmalıklar da iyice zorlaştırıyor. Çocuk yetiştirmeyi etkiliyor. Zorlu olmaz. Çocuk istemiyorsa olmaz gibi.
1: Hocam bir şey burada söylemek istiyorum. 40 yıldır, belki 30 yıldır diyorsunuz yani bu kişisel gelişim çok fena patlayacak diye. Tam dediğiniz gibi oldu. Kişisel gelişim şimdi yerle yeksan oldu. Ve insanlar o zaman söylediklerinizi şimdi anlıyorlar.
2: Yani
1: çok net söylüyorum.
2: Bu da işte buzun erimesi gibi
1: erimesi
2: bir momentum
1: işte,
2: meselesi.
1: Doğru.
2: Yani bir birikim oldu. Yani hem bir kere alıcısı oldu. Alıcısı olduğunu gören insanlar... bu fikrin onlar da arkasına geçmeye başladılar. Evet. Bakıyorum birçok genç arkadaşım bunları konuşmaya başladı. Evet. Çok hoşuma gidiyor, evet, tabii ki. Şimdi gelelim sizin
1: dünyanın
2: haline. Yani hangi parametreyle bakarsanız bakın. Bu hayat süresi olabilir, bu kadınların oy hakkı olabilir, bu kız çocukların okullaşması olabilir, bu çocuk ölümleri olabilir. Hangi parametreyle bakarsanız bakın, geçmiş yüzyılın başıyla kıyaslanmayacak kadar iyi noktadayız. Bir tek konu hariç, o da işte iklim krizi. Yani orada dünyayı tahrip ediyoruz.
1: Orada biz yapıyoruz ama.
2: Onun dışındaki bütün parametrelerde dünya geçmişten çok daha iyi.
1: Ancak bir ilerleme var.
2: İnsanlar tarihin kendileriyle başladığını zannediyorlar. Bir kere. Yani yakın tarihi bilmiyorlar.
1: Evet.
2: Yakın tarihi bilmedikleri için uzak tarihi bilmelerini hiç beklemiyoruz. Yani siyah beyaz karanlık bir devir gibi geliyor kendilerinden evet. önce olanlar. Evet. Coğrafyanın kader olduğunu İbn Haldun 1350'lerden beri herkese öğretti. Hı. Ama tarih de kader. Tabii. Yani bundan 50 sene önce yaşayanlar ne yaşadı? 100 sene önce yaşayanlar ne yaşadı?

0: 1925 doğumlu olanlar, 30 doğumlu olanlar hayatta kaldı da 1910 doğumlu olanlar niye hayatta kalmadı? Veya 1880'ler, yani o cephe savaşlarına gitmek zorunda kalanlar.
1: Balkan savaşlarına insanlar gitmiş ve yok olmuş.
0: Yani kaybolmuş cephe savaşları yani Avrupa'da da dünyada da. Dolayısıyla geçmişi bilmediğimiz için gündelik kendimizi çok önemsiyoruz bir. Gündelik problemlerimizi de fazla abartıyoruz. Yani dünyanın bize pürüzsüz bir hayat borçlu olduğunu düşünüyoruz.
1: Yani ne kadar acayip bir hata.
0: Bu böyle bir şey değil. Şimdi bakın, yediğimiz her şey yapay, ultra işlenmiş endüstriyel ürünler yiyoruz.
1: Evet, büyük oranda.
0: Soluduğumuz hava mikroplastik, içtiğimiz su mikroplastik.
1: Girecek deniz bulmakta zorlanıyormuşuz.
0: Tamam. Şimdi herkesin, her şeyinin, yediğinin hepsinin organik olduğu 1850 yılında hayat süresi 31 yıl.
1: Ya evet hocam, işte onlar çok karmaşık bir durum.
0: 1900 yılında 35 yıl.
1: Evet.
0: 1920 yılında 25 yıl.
1: Evet.
0: Savaşlar sebebiyle ortalama düşüyor. Evet. 1960'larda 60'a, 70'lerde 70'e geliyor. Bugün 82
1: ortalama.
0: Ortalama.
1: Evet.
0: Kadınlar erkeklerden 4 yıl daha uzun yaşıyor.
1: Evet.
0: Yani kadınlara bir 4 yıl kafa dinleme süresi veriyor tabii ama hani bazen diyorlar ki katılımcılar, ya o 4 yılın ne? Çok geç.
1: Arada bir 4 yıl daha iyi olabilir.
0: Olsa. Yani dolayısıyla şakayı bir yana bırakırsak, yani hayat süremize bakın. Şimdi tabii, hayat süresine baktığımız zaman, bu hayat süresi üzerinde etkili olan faktörlere baktığımız zaman, tabii ki gelir düzeyi, toplumdaki bakım imkanları, bunlar hepsini kolaylaştırıyor.
1: Evet.
0: Ama yani mutsuzluğun temel 5-6 tane sebebini sayacak olsak, birincisi mutsuz insanlarla çevrili bir ortamda yaşamak.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla o kötü, bu daha da kötü. Ay biliyor musunuz, bu hepsinden kötü olunca ister istemez aşağıya çekiyor.
1: Evet.
0: İkincisi gerçeklerle beklentiler arasındaki uçurum.
1: Doğru.
0: Yani bu aradaki fark ne kadar açılıyorsa insanlar o kadar mutsuz oluyor. Üçüncüsü kıyas.
1: Evet.
0: Şimdi sosyal medya bu üçünü bir paket olarak önümüze getiriyor.
1: Doğru.
0: Yani bir de tabii kendini gereğinden fazla önemsemek, hayatı gereğinden fazla karmaşıklaştırmak, geçmişe özlem duymak da mutsuzluğun diğer sebepleri
1: arasında. Yani kıyaslama hatası da var hocam herhalde o sosyal medyada. Yani bütün 20 yaşındaki çocuklar Arda Güler'le kendini kıyaslamaya kalkınca olmuyor tabii, çünkü o bir tane.
0: Bir tane, yani hem yetenek hem çalışma.
1: Evet.
0: Hem yetenek, yani dediğim gibi o noktaya herkes hedefleyebilir ama o noktaya giden
1: gereklilikleri
0: herkes yerine getirmiyor.
1: Çok doğru.
0: Tabii ki başka, yani toplumsal faktörler de var. Var ama yani Frankl'ın gene söylediği bir şey, hayatta her şeyi elinizden alabilirler ama tutumunuzu seçmeyi elinizden alamazlar.
1: Evet. Yani dış gerçekliğe karşı nasıl bir pozisyon alacağımız yine bizim elimizde.
0: Orada da nedir? Enerjimizi değiştiremeyeceğimiz olmuş olana değil, değiştirebileceğimiz olacak olana vermek.
1: Hocam harika bir sözmüş bu.
0: Dolayısıyla yani enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişiyor.
1: Yani şimdi insanlar şu anı çok önemsiyor. Ama gelecekte olan şeyin daha önemli olduğunu da burada
0: yani,
1: biraz. Yani plan, proje oluşturmanın belki.
0: Ona da geleyim ama esas mesele, olumsuz bir şey yaşandığı zaman kendini suçlamak, karşısındakini suçlamak buna sebep oldu diye, veya koşulları suçlamak veyahut da buna dönüp takılıp kalmak ve bunu tekrarlamak bir yol. Enerjiyi böyle haklı olarak kurban olduğuna inanmak.
1: Evet. Bu da kendini ama ısrarla ipuçları toplayıp
0: haklıyım,
1: inandırıyor.
0: Bir de bu koza örmek ve kozayı kalınlaştırmak. Mesele kozayı delip dışarıya çıkmak. Dolayısıyla da şu anda iyi olan ne sorusunu ben çok önemsiyorum. Şu anda iyi olan ne? Yani haline şükret, beterin beteri vardan öte bir şey bu.
1: Evet.
0: Durumu değiştirmek istiyorsan sahip olduğun öz kaynaklara bak. Nelere sahipsin? İnsanlar genellikle bunu düşünmüyor. Yani sağlığı, eşi, ailesi, çocuğu, bilgisi, becerisi, neyse fiziki gücü, bunu düşünmüyor insanlar. Neden şimdi olmuş, değiştiremeyiz olmuş olanı. Evet. Olacak olana bakmak gerekiyor. Evet. Bu yani bulutlu böyle basınçlı bir havada uçağa binmek gibi bir şey. Yani içeri altındayken eziliyorsunuz ama uçak 3 dakika sonra bulutların üzerine çıktığı zaman pırıl pırıl şey bir gökyüzü
1: güzel.
0: Var.
1: Evet. Ne kadar güzel.
0: Onun Sen. İçin de yani enerjimizi değiştirebileceğimizlere odaklamak önemli. Umut açısından da şöyle bir durum var. Yani iyi umut, gelecekle ilgili olumlu beklentiler içinde olmak demek. Yani tarifi bu. Ancak umudun gerçekçi bir umut olması için hedefin, o hedefe giden bir stratejinin ve onun da bir eylem içermesi gerekiyor. Aksi takdirde iyi düşünelim, iyi olsuna dönüyor.
1: Evet, yani bu iyimserlikten farklı bir şey. Yani iyi olan bir şey beni bulsun yerine ben iyi olan şeye nasıl gidebilirim diye bir eylem gerektiriyor. Hocam harika anlattınız. Bu da sizden öğrendiğimiz bir şey. Peki hocam, nudge kavramına bir gelelim. Çünkü bu esasında çok konuştuk bugün. Ufak ufak değindik ama mesela bir tanesi çok güzeldi bu örneklerden. Hani hem de iyi, yani sağlıklı yaşama yönlendiren bir nudge. Diyor ki bu süpermarketteki en popüler 3 sebze ya da 3 hadi ürün diyelim. Avokado, salatalık ve dolmalık biber.
2: Öyle mesela, demiş. Peki.
1: Ama bunu niye diyor mesela? O yani alışveriş merkezindeki o sepete niye bunu yazıyor?
2: Alışveriş merkezindeki sepete bunu yazarak düşündüğü iki tane şey var. Bir, iklim krizine sebep olacak karbon salınımı yüksek ürünleri, yani eti tüketmekten bizi uzaklaştırmak. Biri. İkincisi de kendimiz için sağlıklı besinleri seçmeye yönlendirmek. Bu açık bir nudge ve ikinci sisteme dönük bir nudge. Nudge'ların da düşünce sistemimize dönük olarak bunu bize düşünme imkanını ve seçme imkanını veriyor. En sevdiğimiz nudge türü.
1: Bu genelde dünya için iyi şeyler de olabiliyor bu manada, bu örnek.
2: Evet. Tabii zaten nudge'ın en önemli özelliği bu. Dünya içinde sizin içinde olumsuz olanlar bir yana ayırın. Nudge'da nasıl yönetildiğinizi fark edin. Yönetimi siz elinize alın diyoruz. Diğer tarafta da sizin yönetmeniz. Burada market yönetmiş. Siz evinizde de bunu yapabilirsiniz. Çocuğunuza vereceğiniz yemeklerde. Çocuğunuz akşam üzeri eve geldi. Ona bir ekmeğin üzerine reçel sürüp mü vereceksiniz yoksa meyve mi vereceksiniz?
1: Evet.
2: Tezgahlardaki değişiklikler yapıldı, değil mi? Bir restoran, alışveriş merkezine gittiğinizde şekerlerin, poğaçaların satıldığı ya da işte pastaneye gittiğinizde parayı ödeyeceğiniz yerin önünde jiklet ve çikolata varsa çocuğunuz onları almak isteyecektir.
1: Onu isteyecek. Rengarenk şeyler var orada.
2: Yağmur orada meyve türü bir şey varsa onları almayı isteyecek. Onun için nudge'lar hayatımızı iyileştirmek istediğimiz yönde hayatı sağlıklı, mutlu ve zengin yapar diyor nudge'ı yazanlar.
1: Hocam,
2: bu şeyi istiyorsak nudge'ları kullanacağız.
1: Şu soru çok kritik. Peki ben hep burada bir takım nudge'lara maruz kalıyoruz.
2: Kaldım.
1: Ve iyi ya da kötü yönlendiriliyoruz. Peki benim kendi daha sağlıklı yaşamak için kendi nudge'larımı oluşturmam mümkün mü? Mesela arabama bir şey asmak. Uyandığımda belli bir sesle, görüntüyle ya da bir eylemle uyanmak gibi. Bunları kendi hayatımı düzenlemek için kendim yapabilir miyim?
2: Yapabilirsiniz ve yapmak için de bazı araçlardan yararlanabilirsiniz. Mesela uyanmak dediniz. Gençlerin büyük bir sorunu. Yatmayı bilmedikleri gibi kalkmayı bilmiyorlar.
1: Ve çalar saatle kalkıyorlar.
2: Ve çalar saatle kalkmak istiyorlar ama çalar saat yanlarında telefona basıyor tekrar.
1: Evet, tabii.
2: Never Sleep Again diye bir araç yapıldı. Saat kurduğunuz zamana geldiğinde olduğu yerden hareket ederek odada gezmeye başlıyor. Top gibi de yuvarlanıyor.
1: Yakalayıp da durduramıyorsun.
2: Muhakkak hocam, yataktan kalkmanız gerekiyor.
1: Tamam, çok iyi.
2: Bu çok güzel bir nudge. Muhakkak yataktan kalkıyorsunuz. Onu parçalayıp tekrar yatabilirsiniz.
1: Hayır,
2: tabii ama
1: kalkınacak
2: yani.
1: Yine yani.
2: Bir kere yataktan sizi kaldırdı.
1: Evet, çok iyi.
2: Kendi nudge'larımızı yapabiliriz. Verilere bakıp sağlığımızı nasıl koruyacağımıza karar vererek, sağlıkla ilgiliyse. Türkler telefonlarını her yere koymayı çok seviyorlar. Evet, yurt dışındaki bir restoranda yemek yerken

0: de nac yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ellerinizi yıkama. Kadınlar ellerini daha çok yıkıyorlar. Erkekler daha az yıkıyorlar. Tuvaletleri kullandıktan sonra.
1: Tamam, doğrudur.
0: Demek ki çok fazla el sıkmayacaksınız. O noktada karşılaştığınız insanlarla.
1: Çözülebilir.
0: Evet. Kendiniz elinizi yıkarken, bunu aslında Covid döneminde çok aşılamaya çalıştılar insanlara. Bir şarkı söyleyin diyoruz biz. İyi ki doğdum. İki kere söyleyin. Çünkü o kadar süreye ihtiyacınız var. Sabunla, akarsuyun altında iki kere iyi ki doğdum deyin ki iyi ki uzun yaşayın. Elinizdeki bulaşıcıları lavabodan akıtarak. Böyle kendi kendinize nac yapmanız mümkün ve çok keyifli.
2: Masanın üzerine.
0: Masanın üzerine ne yazsınlar?
2: Bir şey. Kaç defa çiğnesinler?
0: Aa evet. Aa, benim bir de
1: tamam,
0: yemek
1: hocam,
0: var.
1: Çok değerli ya.
2: Bizim ofiste
0: bizim ofiste bu el yıkama nacları var. İşte yemek yeme. Şimdi yemek yemeği çok fazla tüketmiyoruz, yemek istemiyoruz diyenlerin çok tükettiğine tanık oluyorum. Ben ofisimizde sofraya arkadaşlarla oturan ama herkes kalktıktan sonra kalkan tek kişi oluyorum. Çok süratle yemek yeniliyor. İşte bunun çiğneme hızını arttırması değil, yutma hızını arttırması değil, çiğneme miktarını arttırması gerekiyor. Onun için masaya kartlar koyduk. Bir süre arkadaşlar baktılar. Sonra bir gün gittim, kartları kaldırmışlar. Çok çiğneyin, şu kadar kefrek çiğnerseniz ancak mide zaten hazma hazırlanıyor. Sizin hala aç zannetmeniz mekanik olarak midenizin etkin hale gelmemesinden gibi bilgiler var. Niye kaldırdınız dedim. Hocam ona bakarak yemek çok zor dedi. Şimdi nacı yapmak var, bir de nacı kullanmak var. Onun için naclarımızı kullanabileceğimiz nacları yapıp kullanmamız yararlı. Yani insan kendini anlamak için kendine emek veriyor, vermek istiyor. Asıl emek vereceği konulardan biri nasıl karar veriyorum? Kararlarımı kendim naclayabilir miyim? Yani bir mimari dizayn çizerek, karşıma bir tasarım koyarak bunu değiştirmem mümkün mü? Evet, mümkün. Alışkanlık değiştirmek zordur, karar vermek zordur. Kararı verdikten sonra nacı kullanırsanız kararınızı yönlendirmek sizin elinizde olur.
1: Evet, şimdi şöyle, nac hocamızın hep kullandığı bir kavram. Ben de Zuhal hocamdan dinliyorum hep. Bizi hareketlendiren, tetikleyici, dürten, harekete geçiren dış dünyadaki bir takım uyarıcılar. Bunun Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Ama nac dediğimiz zaman, Zuhal hocayı dinlediğimizde ve bu kitabı güzel detaylı bir şekilde okuduğumuzda hayatımızdaki bu tetikleyici, bazen yanlış bazen doğru şeyleri yapan bütün şeyleri anlamış oluyoruz ve olumsuz olanları çıkarıp olumlu olanları da yerleştirebiliriz diyoruz. Son bir sözünüzü almam gerekiyor. Önümüzdeki hafta nasıl başlasın program diyeceğim bugün konusuyla ilgili olarak. Bu da çok iyi oluyor. Önümüzdeki hafta konuklarımız geldiğinde sizin sözlerinizle program başlamış oluyor. Acı hocam ne dersiniz? Şimdi biraz böyle paldır küldür sormuş gibi oldum ama şöyle birkaç cümle. Önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın istersiniz?
2: Disiplin tutarlılıktır. Hedeflerde, ilkelerde, performans kriterlerinde ve davranışlarda tutarlılıktır. Motivasyonu sağlayacak olan şey alışkanlıklardır. Bu da ritüellerdir. Yani belirli konuları ritüel haline getirmektir. Varmak istediğimiz nokta, yani sonuca bakarak hayatı anlayamayız. Çünkü hayat, ya sonuçlar yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın sonucudur. Daha çok yapmadıklarımızın sonucudur. Hedeflerimize göre neleri yapmıyoruz, bunları düşünmekte fayda var.
1: Hocam harika bir son söz oldu. Zuhal hocam, bugün o kadar çok konuya değindik. Temelde ortak bir konumuz vardı, evet. Karar almak, ama şöyle bir toparlamak da mümkün olursa birkaç cümle de sizden alsak mümkünse.
0: Şimdi ön yargılarımızla tanışalım ve ön yargılarımızı aşmak için ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü ön yargılar bizim hayatımızı kısa vadeli sonuçlara götürüyor ama uzun vadeli sonuçlarda hayatımıza katkı sağlamıyor. Hayatımızı güzelleştirmek, sağlıklı, iyilik içerisinde ve hatta zengin olarak yaşamak istiyorsak kitabın içindeki verilerden yararlanmakta fayda var. Ama en önemlisi zihnimizi kullanmayı nasıl başaracağımızı, yani aklımızı nasıl çalıştıracağımızı ve zora gelmek, Acar Hoca'nın disiplin diye bahsettiği

0: ettiği şeydeki çabayı ve enerjiyi kullanarak hayatımı güzelleştireceğimi bilmem gerekiyor. Hayat kendiliğinden güzel olmuyor. Güzel hayatlar varsa, mutlu insanlar varsa oraya emek vermiş insanlardır diyerek kendimize emek vermeye devam edelim.
1: Hocam harikasınız. Efendim bugün aklımız başımızda mı diye sorduk. Kararları aldığımı zannettiğim kararları ben mi alıyorum yoksa otomatik bir takım sistemler mi çalışıyor? Kendi aldığımız kararların miktarını arttırabileceğimiz bir hafta sonu denemesi yapalım. Miktarını hep arttıralım. Güzel bir hafta geçirelim. Önümüzdeki hafta burada buluşuyorsak yine doğru kararlar vermeye devam ediyorsunuz demektir. Ben değerli üstadlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu özel zamanı bize ayırdıkları için değerli zamanlarını. Sizlere de efendim iyi bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: doğanın acımasız gücü. Fedakarlık ve insan onuru. Başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi yarın 20'de Ahbaba'da.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 19 Haziran Cuma saat 07. Ben Sema Ertekin. Küresel piyasalar yeni güne oldukça kritik bir gelişmeyle başlıyor. Amerika-İran arasında savaşın sona erdiği ve barış sürecinin başladığı fiyatlanırken Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre ziyareti ertelendi. Amerika tarafı görüşmelerin iptal edildiğini söylemiyor, ancak İran heyetinin katılımı, nükleer denetim mekanizması, uranyum stoklarının tasfiyesi ve yaptırımların kaldırılmasının sıralaması konusunda ciddi pürüzler olduğunu kabul ediyor. Son günlerde petrolü aşağı çeken, hisse senetlerini destekleyen ve risk iştahını arttıran temel tema tarafların anlaşmaya vardığı ve teknik sürecin başlayacağı beklentisiydi. Şimdi piyasalar yeni bir denklemi fiyatlamak zorunda ve bu erteleme sadece lojistik bir detay mı sorusu var masada. Yoksa nükleer program, yaptırımların kaldırılması ve denetim mekanizmaları konusunda taraflar arasında beklenenden daha zor bir pazarlık mı yaşanıyor? Bir başka ifadeyle petrolde 79 doların altına kadar gelen geri çekilme kalıcı mı olacak? Altın ons hangi bantta fiyatlanacak? Amerikan tahvil faizleri ve dolar endeksi jeopolitik risklerin yeniden fiyatlanması halinde nasıl bir reaksiyon verecek? İran limanlarında da ticaret normale dönmeye başlarken ve Hürmüz'de trafik yeniden canlanırken yatırımcılar artık savaşın bitmesini değil, barışın uygulanabilir olup olmadığını sorguluyor. İşte bugün piyasalarda asıl fiyatlanacak konu da bu olacak. Altın, petrol, dolar, tahvil piyasaları ve küresel piyasaların bu yeni gelişmeyi nasıl okuyacağını konuşacağız. Ve siz tabii ki bu sabahta ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resmi de izleyeceksiniz. Fırsat ve risk haritasını da açacağız. Seans öncesine hoş geldiniz.

19 Haziran Cuma gündem başlıklarına hızlıca bakalım. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre seyahati ertelendi. Biraz daha detaylandıralım. İran'la varılacak mutabakat muhtırası imzası için bugün İsviçre'ye yapması planlanan seyahatinin ertelendiğini açıkladı. Ertelemenin müzakerelerin bir sonraki aşamasına ilişkin çözüme kavuşturulmayan lojistik sorunlardan kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği de mutabakat metninin uygulanmasının yakından takip edileceğini ve Amerika tarafından herhangi bir ihlal gerçekleşmesi durumunda önceden belirlenmiş karşı adımların atılacağını açıkladı. Mutabakat muhtırası tam anlamıyla koşulsuz teslimiyet açıklaması yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat muhtırasının koşulsuz teslimiyet olarak nitelendirdiğini söyledi. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz dedi. Açıklamalar Amerika ile İran'ın savaşa son verilmesini hedefleyen nihai bir anlaşmaya zemin hazırlamak amacıyla 60 günlük müzakere sürecini başlatan mutabakat muhtırasının imzalanmasının hemen ardından geldi. Devam edelim. İran'a deniz ablukası da kaldırıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. CENTCOM, İran'dan mutabakat hükümlerine uyduğunun teyit edilmesi amacıyla Amerikan askeri unsurlarının bir süre daha bölgede görev yapacağını bildirdi. Ve OPEC, petrol talebi artmaya devam edecek dedi. Küresel enerji tüketiminin 2050 yılına kadar %23 artacağını ve petrol talebinin günlük 124,1 milyon varile ulaşacağını öngördü. Talep artışının büyük bölümünün gelişmekte olan ülkelerden gelmesi beklenirken petrolün küresel enerji sepetindeki lider konumunu koruyacağı tahmin ediliyor. Ve gündemin bir diğer önemli başlığı altın fiyatları için tahminlerde yükseliyor. Amerika'nın en büyük bankalarından Wells Fargo, altının uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirtirken artan jeopolitik riskler, kalıcı enflasyon baskıları ve merkez bankalarının rezerv tercihlerindeki değişimin değerli metal üzerindeki talebi desteklemeyi sürdüreceğini öngördü. Banka kısa vadede ons fiyatının 4000 doların altına sarkma riski bulunsa da uzun vadeli boğa piyasası beklentilerini koruduklarını açıkladı. Banka 2026 yıl sonu altın fiyat hedefini 5300-5500 dolar aralığına yükseltirken 2027 sonu için beklentisini 5800-6000 dolar seviyesine taşıdı. Stratejistler de altındaki yükselişi tetikleyen faktörlerin konjonktürel değil yapısal olduğunu vurguladı. Ve devam edelim. Yabancı yatırımcı da tahvilde alıma döndü. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar geçen hafta 429 milyon dolar tahvil aldı. Böylece yabancılar tahvilde 3 haftalık satışın ardından alıma döndü. Hisse tarafında da 5 haftadır satış sürüyor. Geçen hafta 118 milyon dolar hisse satıldı. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi hızlıca rakamlara, verilere bakacağız. Grafikler ne söylüyor? Büyük resim ne anlatıyor? Brent petrolle başlayalım. 0.86'lık kaybı var. Brent petrolün 79,1 dolardan fiyatlanıyor. Ons altına bakalım. Ons altın tarafında son durum ne? Fiyatlama nasıl? Kıymetli metallerde altın ons 4146 dolar seviyesine kadar geri çekildi. %1,5 oranında düşüş kaydetti. Gümüşe bakalım, %2,7'lik geri çekilme var. 63,9 dolardan fiyatlanıyor. Platin %2'ye yakın geri çekildi. 1666 dolardan geçiyor. Ve paladyumda %1,8'lik geri çekilme takip ediyoruz. 1259 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Asya borsalarında son durum ne? Çin Şangay yarım puana yakın geri çekildi. 0.43'lük bir düşüş var Çin Şangay'da. Hindistan'da düştü. 0.91'lik düşüş takip ediyoruz. 76.702 puandan fiyatlanıyor. Ve Güney Kore %1,3 oranında düştü. 8.941 puandan geçiyor. Hong Kong'da da %1,5'un üzerinde geri çekilme var. 23.924 puandan geçiyor. Amerikan borsalarına bakalım. Dow Jones 0.21'lik geri çekilmeyle 51.459 puandan fiyatlanıyor. Nasdaq 0.64'lük düşüşle 30.213 puan seviyesinde. S&P 500'de yarım puana yakın geri çekildi. 7.469 seviyesinden geçiyor. Fiyatlamalar böyle. Önemli bir gelişmeyle başladık.

0: Yeni güne kritik bir dönemeç diyebiliriz. Çünkü barış masasındaki ilk çatlağı gördük. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre zirvesi ertelendi. Teknik görüşmelerin takvimi belirsizleşti mi? İşte soru bu. Nükleer denetim ve yaptırımlar masanın tabii ki merkezinde ve piyasalarda anlaşma tamam mı, geçici mi? İşte bu soruyu soruyor. Bugün de petrol ve altında volatilite riski var. Amerika ile İran arasında dijital ortamda imzalanmıştı mutabakat. Hemen bunun ardından piyasalar savaş riskinin geride kaldığını düşünerek petrolü aşağı, riskli varlıkları da yukarı taşıdı. Ama şimdi süreç yeni bir sınavla karşı karşıya. Beyaz Saray, Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye yapacağı kritik ziyareti ertelediğini açıkladı. Tabii resmi gerekçe de şu, lojistik sorunlar olduğu yönünde. Fakat diplomasi kulislerinde konuşulan konu çok daha önemli. Taraflar savaşın durması konusunda uzlaşmış olabilirler ama nükleer programın denetimi, uranyum stoklarının tasfiyesi ve yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın ekonomik sisteme dönüşünün hangi sırayla gerçekleşeceği konusunda henüz tam mutabakat sağlanabilmiş değil. Yani piyasalarda fiyatlanan barış hikayesi bugün itibariyle ilk ciddi stres testine de girmiş durumda. Önümüzdeki günlerde de İsviçre'den gelecek haber akışı sadece petrolü değil, altını, tahvil faizlerini, dolar endeksini ve küresel risk iştahını da doğrudan belirleyebilir. Devam edelim. Donald Trump'ın bir açıklaması var. 300 milyar dolarlık ödemede belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Donald Trump en başından beri böyle bir ödeme olmayacağını ısrarla söylüyor. Mutabakat metninde yeniden inşa planı yer alıyor diyor Donald Trump ve piyasalarda finansman modelinin detaylarını bekliyor. Bu 60 günlük müzakere süreci de yeni fiyatlamalara sebep olacak. Finansman tartışması oldukça önemli çünkü mutabakat metninde İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık bir plan hazırlanacağının belirtilmesinin ardından gözler bu kaynağın nasıl oluşturulacağına da çevrilmiş durumda. Amerikan Başkanı Trump sosyal medya üzerinden yaptı bu açıklamayı ve Amerika'nın İran'a 300 milyar dolarlık ödeme yapacağı yönündeki iddiaları da net bir şekilde yalanladı. Bu bir yalan haber dedi. Amerika için söz konusu olan başarı, düşen petrol fiyatları ve zaferdir ifadesini de kullandı. Aslında burada piyasanın dikkat ettiği nokta sadece rakam değil, asıl soru İran'ın küresel sisteme ne ölçüde yeniden entegre edileceği. Çünkü yaptırımların gevşetilmesi, İran petrolünün küresel piyasalara dönüşü, dondurulmuş varlıkların kullanımı ve olası uluslararası yatırım akışı enerji piyasalarından enflasyona kadar birçok fiyatlamayı da doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle yatırımcılar artık barış haberinden çok anlaşmanın ekonomik ayağının nasıl şekilleneceğine odaklanmış durumda. İran ekonomisiyle devam edelim. Yeni bir dönem çünkü İran ekonomisinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında o müzakere edilen yeni anlaşmanın ekonomik boyutu uluslararası piyasalarda da yakından takip ediliyor. Yeni dönem İran ekonomisinde önemli bir dönüşümün kapısını aralayabilecek gelişmelere de işaret ediyor ve İran ekonomisindeki normalleşme Türkiye açısından da önemli ticari fırsatlar doğuracak. Buyurun bakalım.
1: Yıllardır yaptırımların baskısı altında bulunan İran ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ile sağladığı anlaşmayla kritik bir dönüm noktasına geldi. Tahran'ın önünde yeni bir ekonomik kapı açılıyor. Masadaki en dikkat çekici başlıksa İran'ın dünyanın farklı ülkelerinde bloke edilmiş milyarlarca dolarlık varlığı. İran'ın elde edeceği en büyük kazanç yalnızca bu paralar değil. Asıl büyük değişim petrol gelirlerinin yeniden serbest kalması ve İran'ın küresel finans sistemine dönüşü. Yıllardır yaptırımlar nedeniyle nefes almakta zorlanan İran ekonomisi yeniden uluslararası ticaretin parçası haline gelmeye hazırlanıyor.
2: İran tarafından bakıldığında bu aslında Amerika ile bir daha derinden bir pazarlık etme süreci olarak bunu görebiliriz.
1: Öncelikle petrol satışları üzerindeki baskının hafiflemesi bekleniyor. Bu da ülkeye daha fazla döviz girişi anlamına geliyor. Bankacılık işlemlerinin kolaylaşması, yabancı yatırımcıların geri dönmesi ve enerji projelerinin hızlanması da beklentiler arasında. Bir diğer başlık dondurulmuş varlıklar. İran'ın Güney Kore'den Irak'a, Katar'dan çeşitli finans merkezlerine kadar uzanan milyarlarca dolarlık fonunun kademeli olarak erişime açılması gündemde. Ancak bu kaynakların tek seferde serbest bırakılması beklenmiyor. Fonların aşamalı biçimde ve belirli şartlar karşılığında kullanılabileceği belirtiliyor.
2: İran'a yönelik ekonomik yaptırımların gevşetilmesinden bahsediliyor. Burada İran tarafı özellikle 50 ila 100 milyar dolarında dolar civarındaki bir fonun kendi parasının, yaptırım fonlarının koşulsuz olarak kendisine teslim edilmesi. Bu İran için olmazsa olmaz.
1: Bir başka dikkat çekici başlıksa 100 milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli. Enerji, ulaşım, sanayi ve altyapı projelerine yönelmesi beklenen yatırımların İran ekonomisinde yeni bir dönemi başlatabileceği değerlendiriliyor. Peki bu tablo Türkiye için ne anlama geliyor? Ankara açısından fırsatlar dikkat çekici. İran'ın yeniden yapılanması demek yeni yollar, yeni fabrikalar, yeni enerji tesisleri ve yeni lojistik hatları demek. Bu da Türk müteahhitlerinden çelik üreticilerine, makine sanayinden lojistik şirketlerine kadar çok geniş bir alanı ilgilendiriyor. Özellikle inşaat, çimento, demir çelik, enerji ekipmanları ve ulaştırma sektörlerinin öne çıkabileceği belirtiliyor. Sadece İran değil, Irak ve Suriye'de önümüzdeki dönemde büyük yeniden yapılanma yatırımlarına ihtiyaç duyacak. Bu üç ülke birlikte düşünüldüğünde Orta Doğu'da yüz milyarlarca dolarlık yeni bir ekonomik alanın oluşabileceği ifade ediliyor. Türkiye, coğrafi konumu, üretim gücü ve müteahhitlik tecrübesi sayesinde bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olmaya aday. Fırsat kadar rekabet de büyük. Çünkü yaptırımların gevşemesi halinde Avrupa şirketleri ve Körfez fonlarının da İran pazarına hızla girmesi bekleniyor. Önümüzdeki birkaç yıl Türk şirketleri açısından kritik önem taşıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump petrol akıyor dedi ve aynı zamanda ekledi de İran asla nükleer silaha sahip olamayacak açıklaması yaptı. Bu açıklama hem enerji piyasalarına hem de jeopolitik risk algısına ilişkin güçlü mesajlar da verdi. Trump ayrıca borsaların yükseldiğini, istihdamın güçlü olduğunu ve fiyatların gerilediğini de vurguladı. Ekonomik görünüm konusunda da oldukça iyimser bir tablo çizdi. Piyasalar açısından bakıldığında son günlerde oluşan temel tema savaş riskinin azalmasıyla petrol fiyatlarının geri çekilmesi, enerji kaynaklı enflasyon baskılarının hafiflemesi ve risk iştahının yeniden güç kazanması şeklinde özetlenebilir. Ama yatırımcılar artık yalnızca barış manşetlerini değil, bu mutabakatın kalıcılığını ve uygulama sürecini de izliyor. Çünkü petrolün yönü, enflasyon beklentileri, merkez bankalarının politika alanı ve küresel büyüme görünümü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Ve öte yandan da Fed'in Kevin Warsh başkanlığındaki ilk toplantısından gelen daha şahin mesajlarda, fiyatlamalarda yeni bir denge arayışını beraberinde getiriyor. Bugün piyasalarda ana soru şu olacak. Jeopolitik risk primi kalıcı olarak düşerken Fed'in daha sıkı para politikası sinyali bu iyimserliği ne kadar sınırlayacak? Devam edelim petrol fiyatlarıyla. Petrol akıyor dedi Donald Trump. Birazdan daha da detaylandıracağız. Çünkü İran tarafından da o ticaret akışı ile ilgili yeni bir açıklama var. Ama önce Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklamalarına bakalım. Amerika-İran anlaşmasının enerji piyasasına olası etkilerini A paraya değerlendirdi. Buyurun bakalım.
3: Efendim öncelikle hoş geldiniz. ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Bu gelişmenin kalıcı olacağını mı düşünüyorsunuz yoksa piyasa hala önemli riskler barındırıyor mu? Önümüzdeki dönemde petrol ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin beklentileriniz neler?
4: Bu ABD ile İran arasındaki ön anlaşma son derece güzel bir haber. Umarım bu kalıcı olur ve önümüzdeki 60 gün içerisinde sürecek olan müzakerelerde başarıyla sonuçlanır. Benim için en önemli konu bir enerji insanı olarak Hürmüz Boğazı'nın sorunsuz ve koşulsuz olarak trafiğe açılması. Eğer bu açılırsa zaman içerisinde petrol fiyatlarının daha da rahatlayacağını ve petrol fiyatlarında aşağı doğru baskı olacağını düşünüyorum.
3: Peki efendim, İran petrolünün yeniden küresel pazara dönmesi

0: artı halinde. Günlük arzda ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz? Bunun petrol fiyatlarının etkisi ne olur?
1: Bu ne kadar hasar gördüğüne bağlı mevcut tesislerin İran'da. Bunu şu anda söylemek güç ama şu kesin ki İran petrolü dünya piyasalarına tekrardan tam olarak döndüğü zaman bu piyasalarda ciddi bir rahatlama yaratacaktır.
0: Efendim, Türkiye açısından bakarsak petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık ve enflasyon üzerine ne kadar belirleyici olmasını bekliyorsunuz? Türkiye bu süreçte nasıl bir avantaj sağlayabilir?
1: Ben Türkiye'nin cari açığının son derece kırılgan olduğunu düşünüyorum petrol fiyatlarına karşı. Çünkü petrol fiyatları artınca cari açığımız artıyor, enflasyon rakamlarımız artıyor. Zaten Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçenlerde enflasyon beklentisinin 5 puan yukarı çıktığını söyledi. Artan petrol fiyatları yüzünden. Eğer petrol fiyatları aşağı doğru inerse, Hürmüz Boğazı koşulsuz olarak trafiğe açılırsa bu Türkiye'nin hem enflasyonu aşağı doğru iter hem de büyümek için Türkiye'nin ekonomik büyümesi için güzel bir haber olur.
0: Efendim, yüksek enerji maliyetleri küresel enflasyonla mücadeleyi nasıl etkiliyor? Yılın ikinci yarısında enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde etkisine ilişkin beklentiniz nedir?
1: Eğer fiyatlar bu seviyelerde devam ederse, hatta daha da aşağı doğru giderse birçok ülke için, enflasyon için son derece güzel bir haber. Geçenlerde Avrupa Merkez Bankası faizleri artırdı. Artırırken de en önemli gerekçe olarak da yüksek petrol fiyatlarını söyledi. Dünyanın diğer taraflarında da böyle bu. O bakımdan fiyatların böyle düşüyor olması ya da düşecek olması umarım bütün ülkelerin enflasyon konusundaki beklentini aşağı doğru çekecek. Bu da küresel büyüme için güzel bir gelişme olacak. Türkiye'nin hem güneşte hem rüzgarda muazzam potansiyeli var. Jeotermalde muazzam potansiyeli var. Bunu ciddi oranda kullanıyoruz. Ve Avrupa'daki ilk 5 ülkeden bir tanesi haline geldi Türkiye yenilenebilir enerji konusunda. Ama potansiyelimizi daha da fazla kullanmak için büyük imkanlarımız var.
0: Son olarak COP31'e Türkiye ev sahipliği yapacak. Bunun iklim politikasına etkisi ne olur? Uluslararası iklim diplomasisinde nasıl bir etki oluşturmasını bekliyorsunuz?
1: Ben COP31'in Türkiye'nin almasını Türkiye olimpiyatları almış kadar sevindim. Çünkü bu Türkiye'ye dünya çapında bir platform sağlayacak ve bizim insanımızın insani hassasiyetlerini dünya göstermesi için bir fırsat sağlayacak. Dünyada iklim değişikliğine olan ilginin azalması bizim için ciddi bir sorun ama Türkiye'nin hep birlikte hem hükümetiyle, iş adamlarıyla, akademisyenlerle, diğerleriyle birlikte el ele vererek burada güzel bir zirve yapacağını umuyorum. Biz de hükümetimizle birlikte çalışıyoruz. Daha önceki hükümetlerle birlikte çalıştığımız gibi Brezilya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri olduğu gibi umarım güzel bir zirve olacak ve Türkiye için ve dünya için hayırlı olacak.
2: Hürmüz'deki son durum ne? Bakalım, çünkü İran'dan açıklama var. Güney limanlarında ticaretin normale döndüğünü söyledi. İran ve petrol tankerleri yüklemelerini tamamlayarak denize açıldı. Açıklaması da geldi. Tahıl ve temel ihtiyaç gemileri limanlara ulaştı ve Hürmüz Boğazı'nda trafik de kademeli olarak artıyor. Amerika-İran mutabakatının piyasalara yansıyan en somut örneklerinden biri enerji ve lojistik tarafında görülmeye başladı diyebiliriz. İran basınında yer alan bilgilere göre de ülkenin güney limanlarında ticaret yeniden normalleşme sürecine girdi. Hürmüz Boğazı çevresindeki gemi trafiğinde de hareketlilik artıyor. Tahıl ve temel ihtiyaç maddeleri taşıyan ticari gemilerin limanlara sorunsuz ulaşması ve petrol tankerlerinin yeniden yükleme yaparak rotalarına dönmesi küresel enerji arzına ilişkin endişelerin azalmasına katkı sağlıyor. Piyasaların dikkat ettiği nokta ise şu: Hürmüz tamamen eski düzenine dönmüş değil. İran yönetimi Boğaz üzerindeki askeri gözetim ve denetimin devam edeceğini vurguluyor. Yani enerji akışı yeniden başlasa da bölgedeki jeopolitik risk primi tamamen ortadan kalkmış değil. Ama yatırımcı açısından ilk fiyatlama oldukça net. Petrol arzına ilişkin korkular azalıyor. Enerji maliyetleri

0: üzerindeki baskı hafifliyor ve küresel enflasyon beklentileri de aşağı yönlü revize edilmeye çalışılıyor. Hepsini konuşacağız ve güne de İsviçre ziyaretinin iptal edilmesi haberiyle başladık. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in teknik sorunlar olduğu açıklaması geldi Beyaz Saray'dan. Şimdi seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Hepsini konuşmak üzere Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Yeni bir haberle uyandık. Biz bugün İsviçre'de teknik konuların konuşulacağını beklerken o Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla orada bir miktar sıkıntı olduğunu anlamış olduk. Nasıl değerlendirdiniz? Piyasalar nasıl fiyatlar bu iptali? Gerçi dijital ortamda imzalanan bir mutabakat zaptı da var.
1: Evet, gelen haber akışının hafta boyunca zaten piyasaları olumlu etkilediğini gördük. Bu mutabakat zaptının imzalanmış olması zaten hani 19'u Haziran'ı çok önemli kılan bu görüntüye aslında hem piyasalar anlamında hem de yatırımcılar nezdinde o kadar da önemsenecek bir konu olmadığını göstermişti. Şimdi bakıyoruz ki taraflar anlaştı. Hürmüz Boğazı açıldı. Hürmüz Boğazı'nın açıldığı masına paralel olarak zaten petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş eğiliminin de söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İsviçre'de yapılacak olan görüşmeler, işte imzanın yapılması konusu Cuma'ya kalsaydı bu beklenti hafta içinde de yine yatırımcıları etkileyebilirdi. Bu haber özellikle neden hani acaba taraflar arasında bir anlaşmazlık mı var, olmayacak mı beklentisi de yaratabilirdi. Ancak bu anlaşmanın şu anda yapıldığına dair taraflardan gelen açıklamalar, doğrulamalar sonuç itibariyle piyasalarda çok fazla olumsuzluk yaratmayacaktır diye bekleyebiliriz.
0: Brent petrol fiyatlamasında değerlendirmeniz nedir? Çünkü İran tarafında da gelen açıklamalarla orada trafiğin normale döndüğü, ticaretin normale döndüğü yönünde, işte tankerlerin tekrar petrol yüklediği yönünde bu fiyatlamaya bu açıklama nasıl yansır? Bu fiyatlama size ne anlatıyor?
1: Evet, burada fiyatların hızla geri gelişini izledik hafta boyunca. Zaten tarafların anlaşacağına dair beklentiler geçtiğimiz haftadan itibaren öncelikle 100 doların altına, sonrasında 90 dolar seviyesinin altına doğru petrol fiyatlarında hareketlere neden oluyordu. Şu anda baktığımızda jeopolitik riskler anlamında hızlı bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Burada her ne kadar 60 günlük bir mutabakat zaptının sonrasında yine bu durumun devam edip etmeyeceğine yönelik orta vadede bu riskler bir miktar sürüyor olsa da en azından tarafların bir masada diyelim anlaşabilmesi, bir zapt üzerinde anlaşabilmesi, bundan sonraki süreç içinde aslında piyasaları rahatlatıyor. Bu durum her ne kadar kontroller, denetimler bölgede devam edebilecek olsa da bir sorun çıkmadığı takdirde petrol fiyatlarındaki mevcut seviyelerin korunacağına dair beklentileri de arttırıyor diyebiliriz. Sonuçta biz 2-3 aylık dönem boyunca bu petrol fiyatlarının yükselişinden itibaren her ülke için, yani küresel anlamda bütün ekonomiler için hep enflasyondan, para politikalarında sıkılaşmadan bahsediyorduk. Tabii ki petrol fiyatlarının seviyesi sonuçta tamamıyla odak 2-3 aylık süreç boyunca petrolken şu anda bir olumluluk veriyor piyasalara. Bu durum hem işte küresel anlamda, makro ekonomiler anlamında enflasyonların düşmesi ve buradaki jeopolitik risklerin azalmasıyla, işte maliyet artışlarının bundan sonraki süreçte dizginlenmesiyle birlikte belki talep tarafındaki beklentilerin, büyüme beklentilerinin de değişmesine yol açabilecek nedenler arasında. Dolayısıyla bunlar izlenecek tabii, 60 günün kalıcı olması önem taşıyacaktır. Ancak tabii ki anlaşmış olmaları bundan sonraki süreç içinde söylediğim gibi biraz daha iyimser bir tablo çiziyor piyasalar anlamında.
0: Ama piyasalar son günlerde tabii o anlaşma sürecinin başarıyla ilerleyeceğini fiyat diyordu. Şimdi bu gecikme, bu erteleme petrol ve altın fiyatlarında sizce ters yönlü bir harekete sebep olur mu?
1: Yani şimdi tabii bunu piyasaların ne şekilde değerlendireceği hakkında konuşurken aslında hani bir anlaşmanın varlığı, belki bir iki maddede belki bir aksama, şimdi teknik bir aksama diye bahsedildiğine göre aslında bu anlaşma tamamıyla ortadan kalkmış bir şey değil. Son bir aylık süreç içinde zaten bu diplomasinin devam edeceği, bu diplomasi trafiğinde diyelim, zaten belirli maddeler üzerinde bu anlaşmanın sağlanabileceğine yönelik beklentiler zaten piyasaları olumlulaştıran en önemli sebep de çünkü savaşın bir yandan kesiliyor olması, bir yandan da işte petrol fiyatlarındaki bu yükseliş eğiliminin ekonomiler üzerindeki etkisi piyasaları gerçekten çok fazla tedirgin etmişti. Şimdi bu aksamayla birlikte bir miktar belki bekleyiş ya da işte genel seviyeler anlamında piyasalarda bir miktar belki bir kar satışı yaşansa da sonuçta tamamıyla ortadan kalkmış bir anlaşmadan bahsetmiyoruz. Sonuçta gelecek tabii ki haber akışı önemli olacak ama burada bütün işte G7 ülkelerinin de işte açıklamaları söz konusu, bütün ülkelerin bu anlaşmaya yönelik olumlu bakış açısı söz konusu ve bu kadar bu seviyeye gelmişken buradan geriye dönüş tabii ki çok olumsuz olacaktır ama böyle bir havanın da şu anda olmadığını söyleyebilirim.
0: Asıl pazarlığın nükleer denetim mekanizması mı yoksa yaptırımların kaldırılmasının zamanlaması mı? Hangisi sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradaki anlaşamamanın veya ertelenmesinin sebebi sizce ne?
1: Yani burada gerçekten hani çok yani gelen haber akışını dediğimiz gibi izleyeceğiz. Bunu yani tahmin etmek çok zor. Ama İran tarafının nükleer konularda, nükleer geliştirmeler konusunda çok da fazla biliyorsunuz küresel anlamda verdiği taahhütler şu anda hani bu yönde bir anlaşmazlığın olmayacağına yönelik. Dolayısıyla burada tekrar bir anlaşmazlığın olayı başa döndürmenin söz konusu olacağını açıkçası ben düşünmemekteyim. Bugüne baktığımızda zaten şu anda hani petrol fiyatlarının gidişatına ya da işte Asya piyasalarına baktığımızda da yani çok olumsuz bir havanın olmadığını söylemek mümkün. Sonuçta piyasalar bir miktar neden olduğunu tabii ki sorgulayacaktır ama gelen haber akışının da çok bu anlaşmayı tamamen ortadan kaldıracak yönde gelmeyeceğini, belki bir iki maddede bir değişiklik olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Altın fiyatlaması üzerinden gidelim. 4200 doların altında ons altın. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu fiyatlamayı, risk iştahı açısından ne söylüyor bize?
1: Altın tarafında aslında fiyatlama tamamıyla FED toplantısıyla birlikte biraz daha mutabakat zaptı anlaşması tarafındaki tekrar yükselişe yönelen hareketin tersine dönüşüne işaret ediyor. Burada ne demek istiyoruz? FED'den faiz arttırımı beklentisi bir miktar korunmaya devam etti. Çünkü şahin açıklamalar geldi FED tarafından. Burada bir faiz değişikliği olmadı. Ancak tabii ki hem enflasyon hedefinin bir miktar yükseltilmiş olması hem de aynı zamanda politika faizinde de yaklaşık 25 bas puanlık bir faiz artışına işaret eden açıklamalar sonuç itibariyle altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Altında biz savaşın başından itibaren özellikle faizli enstrümanlara kayış etkisiyle birlikte aşağı yönlü hareketler görmüştük. Burada 4140 seviyelerinde şu anda bulunuyoruz. Buradaki yükseliş eğiliminin ancak ve ancak tabii ki enflasyon beklentilerinde iyileşme, faiz arttırımları konusunda merkez bankalarının tekrar duraksaması ve işte enflasyondaki iyileşmeye paralel belki gelecekte tekrar faiz indirimleri işaretleri vermesiyle çok daha fazla ivme kazanabilecek bir neden görünüyor. Dolayısıyla şu anda bu unsur çalışmıyor diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz haftadan beri işte Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısını gördük. Bu hafta Fed'i gördük. Bu ayı yani işte İngiltere Merkez Bankası'nı gördük. Onlar her ne kadar faiz arttırmasalar da enflasyondaki iyileşme ve bunun kalıcılığına yönelik yaptıkları vurgular nedeniyle bir miktar daha aslında şu anda faiz

0: indirimlerinden özellikle uzakta olduğumuzu gösteriyorlar. 2027 senesinde özellikle FED tarafında işte Mart ayında ya da Haziran ayında beklentiler korunmaya devam ediyor faiz indirimleri konusunda. Bu seviyenin daha önce ya da işte bu vadelerin daha önceye gelmesi ancak ve ancak enflasyondaki düşüş eğiliminin hızlı başlamasına paralel gerçekleşebilir. Dolayısıyla biz altında bu yükseliş hareketinin yani belki yavaş yavaş işte yatırımcıların almasıyla bu düşülen seviyelerden bir miktar olsa da hızlı bir şekilde yükseliş eğiliminin yaşanmadığını önümüzdeki dönemde görebiliriz. Enflasyon düşmesi ve faiz indirimleri işaretleri burada şart gibi görünüyor.
1: Şu anda Asya piyasalarında kırmızı bir tablo takip ediyoruz. Geri çekilmeler var. Tabii haber akışları sebebiyle de piyasanın reaksiyonunu da oradan takip etmek mümkün. Nasıl değerlendirdiniz düşüşü Asya tarafındaki?
0: Evet, şimdi hafta boyunca yükseldik. Biz geçtiğimiz hafta bu olumlu mutabakat saptına yönelik olumlu haber akışının etkisindeydik. Buradaki yükselişlerin çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Zaten hani şu %1'e yakın düşüşler olsa da bir miktar işte haber akışının etkisinin yanı sıra kar satışlarına da bunu kar satışları şeklinde yorumlayabiliriz. Çünkü geldiğimiz seviyeler anlamında biz de bugün yurt içi piyasada bir miktar kar satışı görebiliriz. Şu anda tabii petrolün düşük seviyede umudu kasaplının imzalanması sonuçta makroekonomik görüntü için olumlu bir neden. Baktığımız zaman onun etkisiyle birlikte zaten işte hem borsa tarafında ama özellikle de faiz tarafında olumlu hareketlerin yaşandığını söyleyebiliriz. Son dönemde özellikle enflasyon yükselişine paralel yurt içinde de faizler 43-50 seviyesinde yani 2 yıllık gösterge tabirinde üzerine gitmişti. Onun yaklaşık şu anda %41 seviyesine geri çekildiğini görüyoruz. Aynı şekilde küresel anlamda da enflasyonların düşecek olması, düşeceğine dair iyimserliğin olması da yine faiz yükselişlerini şu anda dizginlemiş görünüyor. Bu durum tabii ki sonuçta orta ve uzun vadede enflasyonun işte ya da dezenflasyon sürecinin devamı anlamında da önem taşıyor. Bundan sonraki süreç anlamında bugünkü evet kötü haber akışı belki bir miktar şu anda kar satışı yaşatıyor ve bugün öyle geçirebiliriz. Ama beklentinin ötesinde çok olumsuzluk olmaması durumunda petrolün şu anki seviyesi bizim neredeyse savaşın başındaki seviyelere geri çekildiğini gösterdiği için olumlu olarak bunu yorumlamak gerekiyor.
1: FED kararını da konuşmak istiyorum sizinle. Evet, faizi beklendiği gibi sabit bıraktı FED ama biz daha çok Kevin Warsh'un neler söyleyeceğini merak ediyorduk. Daha şahin bir FED gördük, daha reformist bir başkan gördük ve iletişim dilinde de biraz daha sert bir tonlamada gördük. Hiç bir kere faiz indirimi hemen hemen yok gibi metinde faiz indirimi. Faiz arttırımı yönünde yarısının, üyelerin yarısının beklentisi var 2026 için. Siz nasıl değerlendirdiniz Kevin Warsh'un verdiği mesajları? Kurum kültürünün iş yapış şeklini değiştirmeye gelmiş gibi de göründü mü size?
0: Evet, şimdi burada tabii ki yeni başkanın tutumu çok önemliydi dediğiniz gibi. Burada tabii bazı uygulamaların da farklı olacağı, gözlemcilerin olması gibi farklı reformist dediğimiz kısımlar da söz konusu. Ama bunun dışında yani sonuç itibariyle üyelerin de faiz arttırımı yönünde özellikle işte oy kullanan üyelerin sayısı, işte bundan sonraki süreçte de enflasyona çok daha fazla yine önem verileceğine dair durum sonuçta şahin olsa da aslında Fed'in tutumunun olumsuz olmayacağını gösteriyor. Nedir işte olumsuz? Özellikle işte Bush'un gelmesiyle birlikte belki işte faiz indirimlerine yeşil ışık yakılabileceği ya da işte Trump'ın söylemlerine paralel bazı uygulamaların olabileceğine dair olumsuz beklentiler vardı ki eğer böyle bir intiba alınsaydı da piyasaların daha olumsuz hani her ne kadar faiz indirimi söz konusu olsa da Fed'in işte hem bağımsızlığı hem de işte yapabilecekleri anlamında daha olumsuz yorumlara sebep olabilecekti. Dolayısıyla bu toplantının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda mevcut enflasyon seviyesi

0: seviyesini dikkate alarak burada biraz özellikle enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyon söz konusu olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla Fed'in çok acele etmeden enflasyona bakarak bundan sonraki süreçte para politikasını şekillendirebileceğini söylemek mümkün.
1: Peki piyasalar sizce şu anda FED kararı sonrasında neyi fiyatlıyor? Tahviller yüksek, dolar güçlü, altın tarafında da güçlü bir duruş var. Bunların hepsi birlikte okunduğunda bize hangi mesajı veriyor risk iştahıyla ilgili?
0: Evet, 3-4 aydır zaten işte biraz önce konuştuğumuz gibi petrol fiyatları yüksek seyrediyordu. Petrolün etkisiyle enflasyonlar yükseliyordu. Enflasyonun yükselmesi, işte bu jeopolitik risklerin olması nedeniyle talep tarafında büyümelerde de her ne kadar çok endişe verici olmasa da bir sıkıntı olduğunda gözlemliyorduk. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nı izledik. Burada faiz arttırımı yapıldı. Enflasyonist beklentilerin de artması paralel. Ama bu hafta bir mutabakat zaptı görüyoruz. Tabii ki bundan sonraki süreçte etki edebilecek bir petrol hareketi görüyoruz. Dolayısıyla işte bu haftada hem Fed'i gördük hem İngiltere Merkez Bankası'nı gördük ve bu anlaşmanın olduğu iklimde onların duraksadığını, her ne kadar onlardan bir faiz artırımı beklenmiyor olsa da yine de buradaki işte enflasyonun düşüşüne, işte enflasyonun düşüşündeki kalıcılığı dair vurguları gördüm. Şu anda faizin hızlı bir aşağı inişi için biraz önce konuştuğumuz üzere enflasyondaki gerilemelerin verilerle desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde en çok hani dikkat edilecek en önemli veri enflasyondaki bu gerileme ve gerilemenin kalıcılığına dair işaretler olacak. Dolayısıyla burada merkez bankalarından tekrar indirim beklentileri için bu geçerli olacak. O yüzden de tahvil faizlerinin de bu beklentiler şekillendikçe, bu veriler olumlu gelmeye başladıkça düşüş hareketine devam edebileceğini söyleyebiliriz. Mesela bunu nasıl anlayabiliriz de derseniz, hani yurt içi piyasalarda özellikle işte biz tahvillerde şu anda bir düşüş seyrediyoruz. Ama bu tahvil düşüşünü, tahvil faizlerindeki düşüşün destek bulabilmesi için işte bundan sonraki aylarda da enflasyondaki gidişatı olumlu olması gerekiyor. Aynı zamanda da tabii Merkez Bankası şu anda hem rezervlerini korumak için işte hem bu 3-4 aylık süreç içinde enflasyon yükselen enflasyona paralel beklentileri yönetebilmek için faizleri de yüksek seviyede bulunduruyordu. Gecelik hatta borç verme faiz oranından piyasaya fonluyordu. Biz önümüzdeki dönemde yaşanabilecek rahatlamayla zaten bunun tekrar politika faiz seviyesine geldiğini görebiliriz. Burada bir miktar daha tahvil faizlerindeki hareketin de destek bulduğunu görebiliriz ama bir faiz indirimi söz konusu olmadığı sürece bu seviyelerde beklemede kalacağını da biliriz önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla tekrar fonlamaların 37 seviyesine gelmesine yönelik beklenti şu anda tahvil piyasasında faizlere düşüş yönlü eğilimini desteklese de sonrasında yatırımcılar daha fazla tahvil tarafında alıma geçebilmek için gerçekten enflasyondaki iyileşmeyi görmek isteyeceklerdir.
1: İçeriye bakalım, düşen bir CDS var, Halk Bankası davasının sona ermesiyle değişen o risk primi algısı var. Nasıl değerlendiriyorsunuz içeriye bu son bilgilerle de?
0: Şimdi tabii ki bu son dönemde özellikle volatilitenin arttığını gördük. Biz Mayıs ayında yurt içi piyasalarda siyasi gelişmeler buna etki etti. Ardından dediğiniz gibi Halkbank üzerinde olumlu haber akışının gelmesiyle birlikte biz tekrar orada ve işte bu mutabakat zaptının imzalanmasıyla hızlı yükselişin tekrar 15.000 seviyesine doğru bu tarihi zirve denilen yere doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu tarafta bir miktar tabii ki şu anda kar satışları yaşanabilir diye konuştuk. Gelen haber akışı etkili olabilir ama CDS'ler zaten çok olumsuz da tepki vermemişti. Son döneme baktığımız zaman aslında biz bir sene önceki seviyelerini hiçbir zaman CDS tarafında izlememiştik. CDS'lerin olumlu seyri risk primi anlamında Türkiye açısından olumlu ve bir taraftan da işte petrolün düşüşü bizim gibi özellikle petrol ithal

0: İthalatçısı ülkelerde baskı yaratabilecek en önemli unsurun hem cari açık anlamında hem enflasyon anlamında olumsuz etkisi olan bu durumun bir miktar ortadan kalkması yatırımcılar için olumlu. Ama daha fazla Türkiye'ye yatırım için, yani hem borsa tarafına diyebiliriz hem bunu biraz önce konuştuğumuz gibi tahvil tarafına olması için de bundan sonra ekonominin iyi bir şekilde ilerlediğine yönelik işaretleri de alması gerekiyor yatırımcıların ki daha fazla iştahlı olsunlar. Dolayısıyla biz bunları yavaş yavaş piyasada izleyeceğiz. Bir taraftan da işte özellikle hani bu yükseliş hareketinde bankacılık tarafından, işte holdingler tarafından ya da işte petrolden olumsuz etkilenen havacılık gibi sektörlerin daha fazla alıcı bulduğunu görebiliriz. Yükseliş hareketinde buna paralel devam ettiğini izleyebiliriz.
1: Borsa İstanbul'da dün hemen 15.000 puanın kıyısında kapattı. Eğer o 15.000 psikolojik eşiğini aşarsa yine hedef neresi olur?
0: Evet, burada tekrar bir 15.500-15.600 seviyeleri söz konusu olabilir. Burada işte gidişatın devamına yönelik özellikle petrol fiyatlarının seyrinin burada olması gerekiyor. Biraz önce konuştuğumuz gibi aslında sabah girdiğimiz bu haber akışını çok da olumsuz bir duruma işaret etmemesi gerekiyor. Ters dönüş olmaması gerekiyor. Ama baktığımız zaman zaten bu kadar olumsuzluğa rağmen son 3 aylık dönemde de yatırımcılar, yani yabancı yatırımcılar tarafında özellikle sene başından beri olan alımların hani bir miktar satışa yöneldiğini gördük ama 1 milyar dolarlık bir hisse portföyünün de korunduğunu gördük. Yani Türkiye tarafında olumluluğu sürdürmeye devam ettiler. Bir taraftan baktığımız zaman her ne kadar geçtiğimiz haftaki veriler bir miktar satıcılı olsa da tahvil tarafında da yavaş yavaş o gelinen yukarı seviyelerden de yatırımcıların tahvil faizlerini olumlu gördüğünü ve faizlerin bundan sonraki dönemde ineceğine yönelik beklentilerle alımlar yaptığını da gördük. Aynı şekilde hazine ihalelerini izledik. Buralarda sorun çıkmadı ve burada özellikle bir miktarda faizlere ya da işte tahvillere yabancı yatırımcıların da ilgisinden bahsedebiliriz piyasada. Dolayısıyla bunlar hep bizim açımızdan olumlu yorumlanabilecek nedenler. Dolayısıyla bunların da devam etmesi, belki 15.500'lü seviyelerin de üzerine konuşabilmemiz için artık enflasyon tarafındaki iyileşmenin de olumlu bir şekilde yansıması gerekiyor. Haziran ayında da yine beklentilerin üzerinde bir enflasyon vardı ama PPK özetlerinde de açıklandığı üzere Haziran ayında da gelecek bu enflasyon rakamındaki iyileşmenin devamına, işte buradaki orta vadeli göstergelerdeki iyileşmenin devamına işaret eden açıklamalar var. Bunun Temmuz ayında açıklanacak veride devam etmesi tabii ki hem tahvil anlamında hem de borsa anlamında daha bir olumlu yansıma yaratabilecek nedenler arasında olur.
1: Portföy yönetiminde şu anda en büyük risk olarak siz neyi görüyorsunuz Berna Hanım?
0: Şimdi tabii ki biz gelinen seviyeler anlamında burada ya, hani geçtiğimiz hep programlarda da konuştuğumuz üzere hep kademeli alımların yapıldığını, gelinen bazı seviyelerde bazı enstrümanlar için orta ve uzun vadeli pozisyonlar alınabileceğine dair hep beklentileri konuşuyorduk. Bu haftaki haber akışı birazcık tabii bu ne zamandır etkisi altında olduğumuz kara bulutların bir miktar dağıldığını gösteriyor. Eğer bu 60 günlük mutabakat zaptı tamamıyla geleceğe dair devam edecekse, kalıcı olacaksa tabii ki aldığımız bu orta ve uzun vadeli pozisyonlar için çok daha fazla olumlu konuşabiliriz. İşte borsanın 12 aylık hedeflerini artık konuşabiliriz. Buradaki 12 aylık belki yatırımları konuşabiliriz. Ya da işte bono tarafında dezenflasyon sürecinin devamlı işaret gelmesi, faiz indirimleri ve faiz indirimlerinin devamını, işte yabancı yatırımların girişini konuşabiliriz. Bunların hepsi bu tabii ki son dönemde yaşadığımız 3-4 aylık süreç içinde yaşadığımız çok olumsuz petrol fiyatlarının etkisiyle tamamıyla o görüntünün olumlulaşmasına paralel burada bir bozulma olmaması gerekiyor. Dolayısıyla portföyde aldığımız pozisyonlar, bazı pozisyonlar sonuç itibariyle orta ve uzun vadeli. Yatırımcılar özellikle hisse senedi yoğun fonlarda yatırım yaparken bunları görüyorlar. gözünüz önünde bulundurarak

0: olarak işte kısa vadeli belki işte alış satışlar anlamında borsada hareket ederken bir yatırım fonunda daha orta ve uzun vadeli beklentileri nedeniyle daha kalıcı yatırımlar sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla bu olumluluğun etkisiyle buralarda bir miktar artış görebiliriz. Son 3-4 aylık dönemde işte özellikle sabit getiri tarafı park eden paranın da bir miktar riskli varlıklara geçişini izleyebiliriz.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Keyifli, kazançlı bir gün olsun ve iyi hafta sonları Berna Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Şimdi piyasa takvimine bakalım. Hangi verileri takip edeceğiz bugün? İçeride kapasite kullanım oranını ve reel kesim güven endeksini izliyor olacağız ve Almanya'dan da üfe verisini takip edeceğiz. Şimdi seans öncesinde bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 28, Aydın 33, Muğla 30, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 23, Karabük 24, Rize 25, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 33, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Hangi Kredi'de Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: Sağlıktan inşaata, yapay zekadan turizme, kadınlar iş hayatında her geçen gün daha önemli başarılara imza atıyor. İş yapış şekilleriyle, yönetim tarzlarıyla kadının elinin değdiği her alanda bambaşka hikayeler ortaya çıkıyor. Kadınların iş hayatındaki rolü nasıl değişiyor? Gelecekte kadınları hangi alanlarda göreceğiz? Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner soruyor. Her alanda başarı hikayesi yazan kadınlar başarılarını, başarısızlıklarını, ailelerini, hobilerini, gelecek planlarını anlatıyor. Yüksek Topuklar'ın bu haftaki konu Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy.
1: Yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz.
2: Hiçbir şey böyle aniden olmuyor. Yapamazsın denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var.
3: Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya?
2: Evet. Yani çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum.
3: Ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
2: Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha.
0: Yüksek Topuklar bu akşam 19'da Ahbara'da.
4: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Say 08 seans öncesi devam ediyor. Amerika-İran hattında teknik görüşmelere dair belirsizlik var. İsviçre'de yapılması planlanan kritik zirveye ilişkin takvimin askıya alınması da barış süreci hız mı kaybediyor sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte güvenli liman talebi de zayıflarken altın haftalık bazda kayıpla $4,120 seviyesinde fiyatlanıyor şu anda. Güçlü dolar ve Fed'in şahin mesajları da bu baskıyı aslında destekliyor. Ayrıca petrol Hürmüz Boğazı'ndan akışın sürmesiyle birlikte arz endişelerinin azalmasına paralel baskı altında kalıyor. Piyasalar artık tek bir soruya odaklanmış durumda. Jeopolitik riskler gerçekten çözülüyor mu yoksa sadece erteleniyor mu? Bugün altın, petrol, dolar ve tahvil piyasasında yönü belirleyecek ana unsur İsviçre sürecinden gelecek netlik ve Fed'in daha uzun süre yüksek faiz mesajlarının gücü olacak. Hepsine birazdan konuşacağız. Bu arada İsviçre Dışişleri Bakanlığı da Bürgenstock'ta o zirvenin yapılmayacağını kesin olarak açıkladı. Şimdi gündeme bakalım önce hızlıca, sonrasında rakamlar, veriler ve grafiklerle konuşacağız. Mesajları ne? İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettik dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir sınırının olmadığını da savundu Amerikan Başkanı. Devam edelim. J.D. Vance'in İsviçre seyahati ertelendi dedik. İran'la varılacak mutabakat muhtırası imzası için bugün İsviçre'de yapılması planlanmıştı zirvenin, ancak J.D. Vance'in seyahati ertelendi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da bugün Bürgenstock Dağ Tesisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Amerika-İran görüşmelerinin yapılmayacağını açıkladı. Amerikan ordusu Hürmüz'deki ablukayı kaldırdı. Amerikan kuvvetleri İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukayı kaldırdı. Ve Japonya'da çekirdek enflasyon 4. ayda da hedefin altında. Japonya'da taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,4 arttı. Veri piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti ve Nisan'da kaydedilen yıllık artış oranına göre değişmedi. Böylece çekirdek enflasyon Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin altında üst üste 4. ayını tamamladı. Kurumların altın beklentileri de değişiyor. Goldman Sachs, Amerikan Merkez Bankası'nın 2026 yılında faiz indirimi yapacağı beklentisini artık taşımadığını belirterek yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına $5,000 aşağı yönlü revize etti. Banka Aralık ayı için ons altın hedefini $5,400'dan $4,900 düşürdü. Orada $500'lık bir aşağı yönlü revize var. Wells Fargo ise 2026 yıl sonu altın fiyat hedefini $5,300-$5,500 aralığına yükseltirken 2027 sonu için beklentisini $5,800-$6,000 seviyesine taşıdı. Stratejistler de altındaki yükselişi tetikleyen faktörlerin konjonktürel değil yapısal olduğunu söylüyor. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gidelim. Küresel fiyatlamalarda rakamlar bize nasıl sinyal veriyor? Asya tarafına baktığımızda kırmızı bir tablo görüyoruz. Geri çekilmeler var Asya'da. Güney Kore %1,5'a yakın düştü. Çin yarım puana yakın geri çekildi. Hindistan'da %1'e yaklaşan bir düşüş var. Ve Hong Kong'da %1,5'un üzerinde kayıpla devam ediyor güne. Avrupa tarafında son durum neydi? Dün rakamlar, veriler ve piyasa fiyatlamaları bize Avrupa tarafı için nasıl sinyal veriyor? Tabii küresel risk iştahı için de oldukça önemli Avrupa tarafındaki durum. Madrid geri çekildi dün kapanışta. 19.404 puandan kapandı. Londra'da %1'in üzerinde kayıp takip ettik. Avrupa tablosunda Paris ve Frankfurt ise yükselişteydi. 0.37'lik kazancı vardı Frankfurt'un. Yarım puana yakın yükseldi Paris. Şimdi Amerika'ya bakacağız. Amerika tarafında son durum ne? 7.460 puandan
geçiyor S&P 500. 0.53'lük geri çekilme var. Nasdaq 0.86'lık düşüşle 30.145 puan seviyesinde. Dow Jones'a bakalım. 0.29'luk bir düşüş kaydediyor. 51.414 puandan geçiyor. Borsa İstanbul'da dün neler oldu? %2.82'lik kazancı var. Borsa İstanbul'un 15.000 puan seviyesinin hemen kıyısında 14.827 puandan kapattı. Bugün haftanın son işlem günü. Tabii haber akışları var. Özellikle İsviçre'deki zirvenin ertelenmesiyle ilgili. Bakalım Borsa İstanbul yeni güne nasıl başlayacak ve haftayı nasıl bitirecek. Kıymetli metallere de bakalım. %2'ye yaklaşan düşüş. 4.126 dolardan fiyatlanan bir altın ons var. Gümüş onsla %3.5'a yakın geri çekilme takip ediliyor. 64.4 dolardan fiyatlanıyor. %2.5'un üstünde düştü platin. 1655 dolar seviyesinde şu anda. Paladyumda %2.30'luk geri çekilmeyle 1253 dolardan fiyatlanıyor. Enerji emtia tablosu bize ne söyleyecek bakalım. Petrol yukarı yönlü hareket ediyor. 76,6 dolardan işlem görüyor şu anda. Brent petrol cephesinde 0.25'lik geri çekilmeyle 79,6 dolardan geçiyor. Yarım puana yakın düşüş var doğalgazda 3,2 dolardan fiyatlanıyor. Şirket haberlerine bakacağız. Hangi haberler öne çıkıyor bugün? Sabancı Holding, Akçansa'daki %39,7 oranındaki paylarının satışını tamamladı. Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Irak'taki iştirakinin %51'ini devredecek. MİA Teknoloji Kuvvet Merkezi uluslararası bir firmayla kamu, savunma ve kritik altyapı projelerine yönelik İşbirliği mutabakatı imzaladı. Şirket haberleri böyle. Peki gazeteler ve ekonomi sayfaları bugün hangi başlıklar ve detaylarla çıktı? Buyurun bakalım, Sabah gazetesiyle başlayalım. Petrol düştü, borsalar yükseldi diyor başlık. İran ve Amerika'nın savaşı durdurma konusunda anlaşmaya varması piyasalarda olumlu hava estirdi. Enerji krizine yol açan petrol fiyatları düştü. Borsalar yükselişe geçti. Dolar zirveye çıktı diyor haber. Piyasalar dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların normale dönmesini olumlu karşıladı. Son aylarda savaş ve sevkiyat riskleri nedeniyle yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları birçok ülkede yaşam maliyetlerini artırmıştı. Boğaz'ın yeniden çalışması halinde deniz taşımacılığı maliyetlerinde düşüş yaşanması ve uluslararası ticaret akışlarının hızlanması bekleniyor. Dolar zirveye çıktı, borsalar hareketlendi. Ayrıca haberde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un değerlendirmesi var. Haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa dünya ekonomisi kırmızı bir hatta girecek dedi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı. Devam edelim, takvime bakacağız. Takvim gazetesindeki haberin başlığı ne diyor? İstanbul hızlanıyor. Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro ringinin son halkası olan Halkalı Arnavutköy hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. 5 yeni istasyon devreye alınırken Halkalı'dan İstanbul Havalimanı 30, Gayrettepe

ise 57 dakikaya inecek diyor haber. Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri. 69 kilometrelik bir metro ringinin son halkası burası. 16 istasyondan oluştuğunu söyleyelim ve projenin 45 kilometrelik kesimi vatandaşın hizmetine sunulmuştu. Bugün hizmete açılacak 22 kilometre uzunluğundaki hatla İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyon devreye girecek. A Haber'in canlı yayınına katıldı Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan 1,5 milyon vatandaşın doğrudan Halkalı Gayrettepe arasında seyahat edebileceğini vurguladı ve 2043'e kadar olan projeksiyonda hattın zamandan 117 milyon saat tasarruf edileceğini, toplam ekonomik kazancın 935 milyon euro olacağını anlattı Ulaştırma Bakanı. Hürriyet gazetesine bakalım, haberin başlığı. Enerjide ilk gündem güven. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayacak geçici anlaşmayı imzalasa da Hürmüz yeniden kapanır mı ihtimali enerji piyasasında güven konusunu gündeme getirdi. Enerji akışının yeniden kesilme ihtimalinin güven konusunu tartışmaya açtığına dikkat çeken Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, Hürmüz konusu nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya enerji haritasının yeniden çizilmeye başlanacağını düşünüyorum. Ortaklıklar yeniden tanımlanacak, yeni ortaklıklar kurulacak diye konuştu. Birol'un dikkat çektiği noktalardan biri, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji sektörünün risk algısını değiştirdiğine yönelik oldu. Ayrıca dünyanın gözü Türkiye'de olacak ifadesi de var. Fatih Birol, bu yıl COP31'in Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasına da dikkat çekti. Bu toplantıyla ilgili 3 önemli beklentimiz var diyen Birol, ilkinin dünyada şu anda %25 olan elektrifikasyon hedefini 2035'te %35'e çıkarmak, ikincisinin ise sıfır atık konusu olduğunu söyledi. Üçüncüsünün ise özellikle Afrika'da yemek pişirilirken ciddi sağlık sorunlarına yol açan iptidai yöntemler olduğunu belirten Birol, bunlar çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Bununla ilgili Afrika'ya yardım etmek için bir hedef konuldu. Türkiye bu üç konuda çalışacak dedi. Türkiye'nin ve Türk iş dünyasının bu sürecin ne kadar önemli olduğunun farkına varması gerekiyor ifadesini de kullandı Fatih Birol. Devam edelim Milliyet gazetesiyle. Sağlıklı yapay zeka için reçete Türkiye başlığını taşıyor. Yapay zeka sağlık teknolojilerinde devrim niteliğinde adımlara öncülük ederken Türkiye teknoloji yatırım ve girişim ekosistemiyle bu yarışta merkez olmaya hazırlanıyor diyor gazete. Paris'te dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerini, girişim sermayesi fonlarını, yatırımcıları ve yenilikçi girişimcileri bir araya getiren dev teknoloji ve girişimcilik etkinliği Viva Tech'teyiz. Yapay zeka, robotik ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda en son inovasyonlar burada vitrine çıkıyor diyor haber. Ayrıca Türkiye'nin potansiyeli yatırımcıya güven veriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Fransa'nın başkenti Paris'teki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde düzenlenen ilk HIT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı resepsiyonuna katıldı. Bakan Kacır konuşmasında Fransa'daki 1 milyar doları aşan Türk yatırımları ve burada yaşayan 800 binden fazla vatandaşımız ve Türk kökenli kişi ülkelerimiz arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağları daha da zenginleştirmektedir dedi.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Yeni bir haber akışı var. Bugün biz İsviçre'de zirve düzenlenmesini beklerken J.D. Vance'in seyahati iptal edildi. Ardından İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Zirvenin yapılmayacağı yönünde. Herhangi bir takvim yok ne zaman buluşacaklarına dair. Ama gerçi dijital imzalar atıldı o mutabakat zammına. Zaten piyasalar birkaç gündür de o barış sürecini fiyatlıyor. Şimdi fiyatlamalara bugün baktığınız bu haber akışlarının

0: Ardından hem Brent petrolde hem altın tarafında siz fiyatlamayı nasıl değerlendirdiniz?
1: Evet, bu iptal tabi biraz fiyatlamalar üzerinde, özellikle riskli varlıklar ve kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturmuş görünüyor. Petrol fiyatlaması da bir tık tepki yapmış görünüyor bu hafta içerisindeki fiyat hareketlerine baktığımız zaman. Ama sizin de belirttiğiniz gibi mutabakat en azından dijital imza, ıslak imza ölçütünde tamamlandı. Ara ara tabii ki mutlaka yine zaman zaman sürtüşmeler olsa da hani sürecin etkisinin fiyatlamalar konusunda çok ciddi bir etkisi kısa vadede olmaz düşüncesindeyim. Zaten geçtiğimiz yayınlarda hep şunu konuşmuştuk. Brent petrol fiyatlamasında 80-85 dolar bandına geri çekilen ve buralarda stabilize olmaya çalışan bir yapı oluşabilir demiştik. 80 doların da hatta altına sarkan bir yapı görüyoruz. Fakat burada daha önceki öngörümle eşdeğer olarak yine bu bant aralığında, yani 75-83 diyebiliriz, biraz da bant aralığını sınırlı değiştirebiliriz, bir fiyat hareketi görmemiz mümkün görünüyor. Sonuçta 113 dolarlardan geriye çekilen bir Brent petrol fiyatlamasından bahsediyoruz. Altın fiyatlarında da şu vurguyu yapmıştık. 4100 dolar seviyesine çekilebilir altın, ons altın demiştik. Oradan tepki gelebilir 4500 dolara kadar. Nitekim bu hafta içerisinde bu fiyatlamaya kadar neredeyse bir tepki gördük. Ve şunu da yine ilave etmiştik. Bir süre altın fiyatlamasında 4000-4500 dolar arasında bir bant aralığı oluşabilir şeklinde aynı görüşüm devam ediyor. Yani altın olsa da bir süre daha 4000-4500 dolar aralığında bir fiyat hareketi görebiliriz. Genel anlamda önümüzdeki günler adına tabii ons altınla alakalı fiyatlamanın yukarıya gitme beklentisindeki en önemli etki, birçok ülke altını kendi adına hedge amaçlı, koruma amaçlı kullanıyor. Bunun savaş esnasında da etkilerini gördük. Öncesinde de merkez bankaları altın rezervlerini güçlendirmişti. Ve jeopolitik risklerin olduğu savaş döneminde birçok ülkenin bu durum işine yaradı. Özellikle bizim tarafta da bunu gördük. O açıdan ons altınla ilgili Çin'in de yine aynı şekilde şu an için rezervlerini güçlendirmeye devam ettiğini göz önünde bulundurduğumuzda, fiyat hareketi bir süre 4000-4500 dolar üstünde kalsa da 4000 dolar özellikle üzerinde ons altın kaldığı ölçüde önümüzdeki dönemde tekrardan yukarı yönlü hareketler görülebilir. Ama savaş etkisinin sonlanması hemen altını zıplatmayabilir yukarı yönlü demiştik. Buradaki en önemli vurgu da şuydu. Özellikle Fed'in faiz indirimi ihtimallerini ötelemiş olması ons altın üzerinde baskı oluşturabilirdik demiştik. Nitekim Kevin Warsh'un yaptığı açıklamalarda da bu hafta içindeki FED toplantısında bu vurguyu yaptı. Yani faiz indiriminden biraz daha uzak olduğu vurgusunu, önceliğin enflasyonla mücadele olduğu vurgusunu yaptı. Bu da tabii altın fiyatlarını bir süre bu bant aralığında dengeleyebilir. Yani ne zaman FED tekrardan böyle bir ihtimale döner, yani enflasyon verileri iyi gelmeye başlar, o zaman tabii biz tekrardan ons altında yukarı yönlü fiyat hareketleri görebiliriz. Gram altın için de tabii 6000 TL seviyesi önemli demiştik. Oradan sınırlı bir tepki oluştu. Yine aynı şekilde 6000 TL seviyesi burada önemli. Özetleyecek olursam, yani savaş etkisi bence artık yavaş yavaş sonlanmak üzere. Ama burada ara ara tabii ki bir takım sürtüşmeler yine oluşabilir. Hatta şu vurguyu da yapmıştık. Yani 2026'da bu sonlansa bile Orta Doğu'da tekrar 2027-2028 senelerinde biz yine bence jeopolitik riskleri konuşmaya devam edeceğiz. Ama özellikle Trump ara seçimlere kadar biraz daha ılımlı bir süreç geçirmek istiyor. Acele etmesinin bir sebebi de bu. Hani bir an önce İşte mutabakat yapalım, tamam artık konu kapansın şeklindeki yaklaşımdaki en önemli etki de yıl sonundaki ara seçimler şeklinde özetleyebilirim.
0: İran tarafından gelen açıklama da var. İran'ın güneyinde o gemilerin ticaret akışının da hareketlendiği yönünde. Bu haber akışı Brent petrolde bir miktar daha rahatlama sağlamaz mı aşağı yönlere?

0: Evet tabii yani zaten az önce de vurguladım 113 dolarlardan geri çekilen bu fiyatlamaya bir Brent petrol fiyatlaması var. Mutlaka buradaki en önemli iki konu bir Hürmüz iki uranyum demiştik. Hürmüz Boğazı'nın açılmış olması bu anlamda tabii ki petrol fiyatlamasında geri çekilmeye sebep olabilir diye ki nitekim oldu. Ama burada tabii ihracatçı ülkeler açısından baktığımız zaman da onlar da belli bir fiyatlamayı görmüşler de hani biraz daha belki geçmiş fiyatlamaları görmek onların da şu an tabii ki işine çok gelmeyecektir. O açıdan da hani burada az önce vurguladığım 80-85 dolar ya da yeni bant aralığımızı 75-83 dolar bant aralığı hani hem enflasyon endişelerini biraz daha düşürür sınırda da olsa ya da tekrardan dezenflasyon süreci ihtimallerini gündeme getirir. Hem de ihracatçı ülkeler açısından çok da sıkıntı oluşturmayacak bir yapı olur diye düşünüyorum. O açıdan da petrol fiyatlamalarında daha da sarkan bir yapı görebilir miyiz? Yani evet ama 70 dolarlara kadar muhtemel bu olabilir. Hani biraz daha biz bunu zorluyor olsak ama onun altında bir fiyatlama kısa vadede şu an için ben çok mümkün görmüyorum. Önümüzdeki günlerde tabii ki piyasa etkisi nasıl oluşacak? Bunu tekrar takip edeceğiz. Ama savaş etkisi bize net olarak şunu gösterdi. Petrol ve doğalgaz hala en önemli dünyadaki konulardan bir tanesi. En önemli enerji emtialarından biri. Bu süreç bize net olarak bunu gösterdi. Zaman zaman çünkü işte yerine başka şeyler alır mı şeklinde yaklaşımlar oluyor ama hala gündemde olmaya küresel tarafta ve bizim tarafta etki etmeye devam ediyor diyebilirim. Ama fiyatlama konusunda şu an için özellikle 85 doların altında Brent petrol fiyatlaması gördüğümüz ölçüde fiyatlama artık negatif tarafa döndü diyebiliriz.
1: Küresel piyasalara da baktığımızda bugün Asya tarafında kırmızı bir tablo var. Avrupa dün biraz karışıktı. Amerika tarafına baktığımda orada da geri çekilme hareketlerini takip ediyoruz. Küresel piyasaların son durumunu, tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yatırımcı nasıl bir aksiyon almalı böyle bir tabloda?
0: Bu hafta içerisinde az önce sizin de belirttiğiniz gibi yukarı yönlü güzel hareketler gördük hem yurt dışı borsalarında hem de bizim tarafta. Mutlaka bunun bir sindirmesi oluyor. Yani ortalamalardan uzaklaştıkça hızlı yukarı yönlü hareketlerde tekrar geri çekilme eğilimi oluşuyor borsalarda. Bunun da mutlaka bir sebebi oluyor. İşte bugün de İsviçre gezisini iptal etmesi buradaki en önemli etkiydi. O yüzden de bugün de genel anlamda tablonun biraz bu konuyu da bahane ederek düzeltme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hem aynı şekilde Amerikan vadeliler hem de Asya borsaları bu anlamda biraz daha bugünü düzeltme eğiliminde geçirebilir. Bu tabii normal bir etki. Bu hafta içerisinde çünkü üzerine hızlı koydular yukarı yönlü harekette. Burada en önemli etki işte mutabakattı. En son dün gelen imza haberi, ıslak imza haberi de pozitif bir katkı sağladı. Ama bu yükselişin ardından tabii mutlaka bir frene basma etkisi oluşacaktır. Burada da piyasa biraz bu durumu bahane etmiş görünüyor. Ama genel anlamda risk iştahının bu hafta içerisindeki fiyat hareketlerine baktığımızda hala yüksek olduğunu, borsalara karşı eğilimin devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Borsa İstanbul'a da birazdan detaylı temas ederiz ama önce Fed'in kararını ve o toplantıdan sonra yeni başkan Kevin Warsh'un yaptığı açıklamaları sormak isterim. En kritik mesaj sizce neydi Warsh'un anlattıkları arasında?
0: Borç'un açıklamalarını öncelikle Şahin algıladı piyasa ilk etapta. Tabii Trump'ın getirdiği bir başkan olduğu için daha güvercin bir yaklaşım bekliyordu. Ama Fed tabii bağımsız bir yapı. O açıdan da veriler neyse buna göre tabii ki orada bir duruş sergilemek durumunda. Nitekim enflasyonun %3'e yakın olduğu politik faizin 3,5-3,75 bandında olduğu

0: Bir yerde Fed'in zaten kısa vadede faiz indirimi beklenemezdi. Nitekim sabit bıraktı. Özellikle faiz artışı ile ilgili sorular geldi. Bununla alakalı da işte biraz da süreci izlemekten yana olduğunu paylaştı. İlk hedefinin özellikle vurgusunda şu vardı. İlk hedefinin enflasyonla mücadele olması gerektiğini, daha önce hedefledikleri iki seviyesine çekmeye çalışacaklarını belirtti. Bence en önemli ifadelerden bir tanesi oydu ki bizim Merkez Bankası tarafında da genelde bu yaklaşımları görüyoruz. Dezenflasyon süreci ile mücadele, işte enflasyon süreci ile ilgili mücadele, dezenflasyon sürecine geçiş vurgusunu görüyoruz. O açıdan da önümüzdeki dönemle ilgili faiz indirimi ihtimali özellikle sorulduğunda da onunla ilgili de çok net bir yaklaşım sergilemedi. Birazdan veri tabanlı, veriye bağlı hareket edeceklerini söyledi. Aslında havla yakın bir tutumdu baktığımız zaman. Hani Kevin Warsh biraz daha güvercin olur mu acaba düşüncesi vardı, ama o da aslında açıklamaları gayet hani rasyonel, piyasaya uygun ifadelerdi. Ben önümüzdeki dönemde özellikle petrol fiyatlamalarındaki geri çekilmeyle birlikte Fed'in faiz arttırma ihtimalini kendi adıma biraz düşük görüyorum. Açıklamalarda da bunu gördüm. Hani açıkçası faiz arttırsaydı Fed bu toplantıda arttırırdı. Çünkü ciddi bir jeopolitik risk oluştu. Enerji fiyatları sıkı bir şekilde yukarıya gitti. O yüzden bu toplantıda şayet arttırmadıysa muhtemelen bir sonraki toplantılarda da, yani 2026 içerisinde de faiz arttırma tarafında olmayacaktır. Faiz indirimi ihtimali oluşur mu? Biraz bunu açıkçası süreç belirleyecek. İşte petrol fiyatları, özellikle enerji fiyatları piyasa tarafından ciddi anlamda takip edilecek. Enflasyon verileri takip edilecek. Ama muhtemelen yıl sonuna kadar ki süreçte şayet veriler biraz toparlama eğiliminde olursa tekrar masaya yatırılabilir. Buradaki gecikmedeki en önemli tabii ki jeopolitik risk olarak göze çarpıyor. Kevin Warsh'un ifadeleri de az önce de söylediğim gibi rasyonel. Fakat piyasa tarafından öncesinde beklenti biraz daha güvercin olması yönünde olduğu için daha şahin şekilde karşılandı. Buradaki en önemli vurgu da enflasyonla olan mücadeleye devam edeceği vurgusuydu şeklinde özetleyebilirim.
1: FED üyelerinin yarısının faiz arttırımı öngörmesi sizce piyasalar açısından fiyatlanan bir risk mi? Risk miydi veya bundan sonra fiyatlar mı piyasa bunu?
0: Tabii yani burada az önce de o makası paylaştım. İşte politik faiz 3,75, enflasyon 3'e yakın ya da 3 üzerinde, bir tık bazen 3 altında geliyor. Yani makas çok dar. Burada enflasyonun petrol fiyatlaması ile birlikte, enerji fiyatlaması ile birlikte yukarıya gitme ihtimali söz konusu. Bu tedirginlik de politik faizle enflasyon makasının kapanmasına sebep olma ihtimalini beraberinde getiriyor. Fed'in bir kısım üyelerinin tabii ki faiz artışı yönünde etki göstermesinin sebebi net olarak bu. Ama az önce de vurguladım. Yani Fed bu toplantıda şayet faiz arttırmadıysa muhtemelen önümüzdeki günlerdeki enerji fiyatlaması da bu seyirde olduğu ölçüde faiz arttırımını çok fazla gündeme getirmeyecektir. Biraz daha bize enflasyon verilerinin önümüzdeki dönemde toparlanma ihtimalini fiyatlamaya başlayacağız ki bunu görmeye başlayacağız enerji fiyatlarındaki bu tablo ile birlikte. O açıdan da muhtemel bir sonraki toplantıda bu oran biraz daha değişecektir. İşte 9'a 9 gibiyken daha sabit bırakma ya da işte belki önümüzdeki dönem için söylüyorum, kısa vade değil, faiz indirimi yönünde tekrar bir geri dönüş olabilir. Ama şu anki ortamda tabii Fed'in bir kısım üyelerinin de faiz artışı yönünde bir yaklaşım göstermesini rasyonel görmek gerekiyor. Az önce anlattığım matematik hesabına ve enflasyon faiz makasına baktığımızda.
1: Amerikan tahvillerindeki görünüme ve dolar endeksine baktığınızda önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir bekliyorsunuz?
0: Dolar endeksinde tekrardan yukarı yönlü bir hareket görüyoruz, sınırlı da olsa. Yani burada Dolar endeksinin çok

0: güçlenmesini tabii Trump istemiyor ama fiyatlama da belli bir seviyenin altında da çok kalmıyor. Buradaki Avrupa ekonomisindeki kırılgan yapı da tabii ki önemli. Ya önümüzdeki dönemle ilgili kısa vadede dolar endeksinde belki bir 103 hareketi görsek de 101 seviyesine yakın şu anda. Ama sonrasında tekrar geri çekilme olabilir. Burada Trump'tan özellikle önümüzdeki kısa dönem için şöyle bir hamle oluşabilir. Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması ile ilgili bir hamle oluşabilir. Bu taraf biraz daha Euro'nun tekrar güçlenmesine sebep olup tekrardan dolar endeksini geriye çekebilir. Yani böyle bir hikaye oluşabilir düşüncesindeyim önümüzdeki dönemle ilgili. Çünkü Trump'tan tekrar bu vurgunun geldiğini görüyoruz. Masa başında neler konuşulduğunu net olarak bilmiyoruz kapalı kapılar arkasında ama burada kendi aralarında böyle bir süreçte yaşanmış olabilir. Sonuçta baktığımız zaman aslında üç büyük güç çevresinde dönüyor dünya. İşte Amerika, Çin ve Rusya çevresinde. O açıdan böyle mutlaka ABD-İran mutabakatıyla birlikte bu da gündeme gelmiş olabilir. Bu da dolar endeksinde tekrar zayıflama. Euro-dolar paritesinde tekrar yukarı yönlü bir hareket görmemize sebep olur ama kısa vadede baktığımızda dolar endeksinde yönün yukarı olduğunu yani 103 ihtimalinin oluştuğunu euro dolar endeksinde de 1.15 seviyesi altında zayıflama eğiliminde olduğunu yani 1.12 ihtimalinin burada da oluştuğunu net bir şekilde söyleyebiliriz ama sonrasında belirttiğim hikayeyle birlikte tekrar ters korelasyon etkisiyle euro doların yukarıya gitme ihtimalini, dolar endeksinin tekrar geriye çekilme ihtimalini konuşabiliriz. Ama ilk etapta dolar endeksinde yukarı yönlü kısa vadeli toparlanma eğilimi devam ediyor. Burada da 103 seviyesi bence kısa vadeli hedef seviyesi. Sonrasında işte beklentimiz oluşursa o zaman tekrar tabii değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Eğer bugün tek bir göstergeye bakarak o küresel risk iştahını ölçmek zorunda olsaydınız hangisine bakardınız? Altın mı, petrol mü, dolar endeksi mi, Amerikan tahvilleri mi ve neden?
0: Yani tek bir enstrüman olsa tabii petrol fiyatlaması burada en önemli etki. Genel anlamda piyasa uzunca bir süredir enerji fiyatlamasına bakarak piyasayı şekillendiriyor. Çünkü enerji fiyatları yukarıya gittiğinde risk iştahının sınırlı azaldığını görüyoruz. Tekrar geriye çekildiğinde risk iştahının arttığını görüyoruz. En büyük çünkü dünyanın problemi küresel tarafta enflasyon. Petrol fiyatlamasına yukarıya gitmesi enflasyon endişeleri yaratıp faizlerin yüksek kalmasına sebep oluyor. Bu yüzden de bence dikkat edilecek ya da dikkat edilen tabii ki hepsi ayrı ayrı dikkat edilebilir. İşte dolar endeksi de, Amerikan tahvilleri de, altın fiyatlaması da ayrı ayrı bakılabilir. Ama ilk baktığı şey enerji fiyatlaması diye görüyorum. Çünkü bu enflasyon konusu küresel tarafta da bizim tarafta da en önemli konu. Halkın refah seviyesine negatif etkileyen ve ülkelerin tabii ki bir an önce çözmesi gereken bir problem. O yüzden ilk etapta güne başlarken bence ilk etapta küresel taraftaki birçok oyuncuda ya da ekonomiste enerji fiyatlamasına, Brent petrol fiyatlamasına bakıyor. Bugün de Brent petrol fiyatlamasındaki yukarı yönlü hareket, işte dünkü iptal, daha doğrusu bugünkü iptal açıklamasıyla birlikte Amerikan yetkilisinin Sirçe'ye gitme iptali etkisiyle hemen yukarıya gitti. Bakıyoruz borsa tarafı, Asya tarafında ya da işte Amerikan vadelerinde hemen kırmızıya dönmüş. O açıdan da hani tek enstrüman diye sorsanız güncel olarak şu an için tabii ki Brent petrol fiyatlaması diyebilirim.
1: Borsa İstanbul'da ki dünkü kapanış hemen 15 bin puanın kıyısında bir kapanış yaptı. %2,82'lik de prim yaptı. Nasıl yorumladınız sektörel açıdan da baktığınızda? Çok kısa yorum alırsam.
0: Bankacılık etkisini gördük, ulaştırma etkisini gördük. Çünkü bunlar baskılanıyordu savaş etkisiyle. 14.600 seviyesi BIST 100'ü önemliydi. Orayı kırdı. Hani yatırımcılar biraz orayı kıramayabilir beklentisindeydi açıkçası. Hala kararsız bir yapı vardı ama kırınca çok sert yukarı yönlü bir hareket gördük 14.827'ye kadar. 14.600 desteği artık çalışmalı piyasada. Geniş bantta 14

0: 1115-2200 aralığı söz konusu. Yukarı yönlü hızlı hareketlerde mutlaka realizasyon oluşuyor. Artık buna yatırımcılar alıştı. Bugün de dünkü o sert yükselişin sınırlı realizasyonu görülebilir genel anlamda haber akışı etkisiyle. Ama genel anlamda özellikle 14.600 üzerinde, hatta kabaca 14.000 üzerinde bile geniş bantta borsaya ilgi devam ediyor. Burada hep söylüyoruz, seçicilik teması önemli, konjektüre göre hareket etmek önemli. Dün de ve bu haftada, özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana mali endeks tarafı, bizde de CDS'lerin geri çekilmesiyle birlikte savaş etkisinin sonlanması, bizdeki CDS'lerin savaş öncesine tekrar geri çekilmesiyle birlikte hemen gözde oldu. Biraz bu yapıları tabii ki yatırımcıların takip ederek kısa orta vadeli yatırım kararlarını vermesi çok önemli. O yüzden de şimdilik hızlı bir yukarı yönlü hareket gördük ama bunun sindirmesi sınırlı da olsa tabii ki olabilir. O yüzden de kısada 14.600 seviyesi üzerinde BIST 100'ün kalması önemli. Aşağıda 14.100 seviyesi önemli bir destek. Yukarıda da tabii ki zirve seviyemiz 15.200 direnç olarak göze çarpıyor. Biraz daha hala bu trade piyasası dediğimiz piyasanın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle duruma göre, konjektüre göre sektörel ya da hisse bazlı hareketlerin devrede olduğu bir borsa izliyoruz. Rotasyonun önemli olduğunu görüyoruz hep vurguladığımız ölçüde. Yatırımcıların da biraz bu geçişleri de süreç içerisinde yaparak yatırım kararlarını vermeleri yıl sonuna kadar tabii ki daha sağlıklı olacaktır.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Analizleriniz çok kıymetli, keyifli, kazançlı bir gün diliyorum ve iyi hafta sonları Özgür Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sizlere. Mutlu hafta sonları diliyorum.
1: Teşekkürler. Devam edelim seans öncesine. Canlı yayın konuğum var. Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk, merhaba.
1: Fiyatlamaları nasıl buldunuz? Brent petrol, altın ve İsviçre'den gelen haber sonrası bugün piyasa fiyatlamaları açısından beklentiniz ne yönde olur? Yine risk primi yükselir mi Brent'te?
2: Ya Perşembe günü aslında her şeyi çok güzel bir şekilde geride kapattığımızı düşünüyorduk. Bütün olarak yarın da acaba saat kaçta gerçekleşir görüşme diye planlarken bir anda tabii ki sabah uyandığımızda bu tür haber akışlarını görüyor olmak maalesef çok da fazla iç açıcı değil. Senaryo aslında belli başlı, iki farklı senaryomuz var. Birincisi, Hürmüz Boğazı açık mı kalacak? Açık kalırsa çok da ben negatif fiyatlamalar beklemiyorum. Aşırı derece yak açılmasını beklemiyorum. Eğer Hürmüz Boğazı kapatılırsa işte o zaman biz Brent petrolde başta olmak üzere diğer bütün değerli taraftaki madenlerde bir volatilite görmemiz oldukça mümkün. Brent tarafında tabii ki tekrar 90 dolarlara bir tırmanış izlememizde çok olağan olabileceğini tahmin ediyorum. Yani çok artık, yani piyasada tabii ki bu durumdan bir miktar daha midesi bulandı. Artık haber akışlarının insanlarda ve yatırım kararlarında ne derecede etkili oluyor bunu da artık bir nebze okumak lazım. Çünkü geçtiğimiz hafta farklı bir yorumlama yaparken bu hafta daha farklı yorumlama yapıyoruz. Ve olay yani tam da yatırımcının istediği gibi gitmiyor. Hangi temaya yatırım yapsak ve önümüzdeki günlerde farklı bir haber akışlarıyla o temanın tam anlamıyla ilgisi sona eriyor. Az önce de aslında bahsetmiş olduğumuz konu bu. İşte ABD ile İran, belli başlı İran tarafından yapılan açıklamalarla şartlara uymamasından kaynaklı. İşte İsviçre'ye gitmeyeceğini ve tabii ki ABD ile Haiti'nin de İsviçre planını iptal ettiğini söylemesi maalesef fiyatlamalar açısından çok da iyi gözükmeyen bir anlam içeriyor. Zaten ABD vadeli endekslerinde de biz bunu gördük. Brent petrolde de gördük. Değerli madenlerde aşağı yönlü hareket var. Yani şu anda aslında riskli enstrümanlar için bir miktar daha tabii ki satıcılı günü izleyeceğimiz bir son işlem günü olabilir.
1: An itibariyle de 80 doların üzerine çıktı zaten Brent petrol şu anda. Altın ons tarafında da %2'ye varan geri çekilme takip ediyoruz şu anda. 4132 dolardan fiyatlanıyor. Hem beklentinizi sormak istiyorum, hem de FED kararı sonrası tabii baskılayan unsur, özellikle de üyelerden yarısının yüksek faiz öngörüyor olması, altındaki fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, ya bu konu bence çok önemli.

0: konu. Biz Powell dönemindeyken hep Powell'ın Şahin tarafta olduğunu biliyorduk. Ne kadar Trump veya Hazine Bakanlığı faizlerin düşürülmesini istese bile Powell, yani Fed'in bağımsızlığını koruyacak ve Fed üyelerinden gereken cevapla birlikte faiz kararını verebileceğini aslında biliyorduk. Burada yeni başkanla birlikte aslında bir miktar daha olaylar farklı bir noktaya ilerlediğini söyleyemem. Çünkü bizim için asıl olan nokta Fed başkanından ziyade Fed üyelerinin ne beklediği, gelecek dönemde ne öngördüğüne dair sorulardır, cevaplarıdır bunların. Şimdi bizim dün Fed üyelerinden gördüğümüz nokta şu: çarşamba günü. Evet, bir enflasyon var. Enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize ediliyor. Bu tür enflasyon kaynaklı nedenlerden dolayı talepte düşüşün olabileceğini, bu nedenle de büyüme rakamlarında bir aşağı yönlü downside etki yaratabileceği tahmin ediliyor. Şimdi bu noktada baktığımız zaman da tabii ki özellikle FED üyelerinin almış olduğu o kararlar yarı yarıya, yarısının en azından bu 2026 yılının içinde faiz artırımı olabilir söylemi bile FED üyelerinin hala Şahin tarafta olduğunu, çok da faiz indirmeye yatkın olmadığını bizler için ifade ediyor. Şimdi bu altın için ne anlam ifade eder? Bunu da bir miktar daha açıklamak lazım. Şimdi biz normalde bu tür savaş dönemlerinde altın ve diğer buna benzer değerli madenlerde yukarı yönlü etki görmemiz lazım. Ama geldiğimiz noktada anlaşma iptal ediliyor ve altında biz de geri çekilme görüyoruz. Gümüşte geri çekilme görüyoruz. Aslında bunun arkasındaki sebep bir miktar daha FED tarafında yatıyor. Eğer FED ilerleyen dönemde faizlerin düşebileceğine ilişkin açıklamalarını yenilemeye devam ederse, bu aynı zamanda ABD dolarından kaçış sinyalini de beraberinde getirecektir. Ki ABD dolarından olası bir kaçış olması halinde de burada başlıca değerli madenlere zaten para girişi olur. Onun dışında da yine farklı enstrümanlarda görebiliriz. Ama yatırımcının burada önceliği tabii ki değerli madenler olacaktır. FED eğer faizleri yüksek seviyede tutmaya devam ederse, ki aslında çarşamba günü yapılan açıklama da bir nebze olsun buna benzer bir açıklama. En azından FED üyelerinin vermiş olduğu beklentiler faizlerin bir süre daha yüksek durabileceğine ilişkin cevaplamalar yönünde. Bu da tam tersine altında baskının sürebileceğini, çünkü dolar endeksinin değer kazanabileceğini, özellikle son bir yıldır, bir buçuk yıldır ABD dolarından kaçan yatırımcıların tekrar ABD dolarına yönelebileceğine dair bir bakış açısı sunuyor. Bu nedenle de özellikle FED'i takip etmesi gerekiyor yatırımcıların. FED başkanının ağzından çıkan kelimeler, FED üyelerinin ağzından çıkan kelimeler ve tabii ki Trump'ın açıklamaları faiz konusunda çok önemli. Çünkü eğer burada biz ABD tarafında faizlerin düşebileceğine ilişkin sinyaller görürsek, altında biz yükseliş ivmesinin devamını bekleyebiliriz. Eğer faizde yukarı yönlü bir gidişat beklersek, işte o zaman altın bir miktar daha baskılanmaya devam edecektir.
1: Peki Borsa İstanbul'daki yükseliş hemen 15 bin puanın kıyısında kapattı dün. Fon performanslarına nasıl yansıyor?
0: Evet, yani şöyle açıkçasını söylemek gerekirse, tabii ki hisse senetleri açısından çok değerli bir haftayı geride bıraktık. Anlaşmanın işte bir nebze olsun geride bırakılıyor olması, açıkçası perşembe gününe gelen böyle bir yükseliş bizler için tabii ki çok kıymetliydi. Burada biz de aynı bireysel yatırımcılar yaptığı gibi ya temaya uygun hisseler, hikayesi olan hisseleri seçmeye özen gösteriyoruz. Temamız neydi? İşte savaş bitiyor, petrol düşüyor, enflasyon artık şok etkisi göremeyeceğiz, daha fazla manşet enflasyonu yukarı yönlü zıplama göremeyeceğiz, Merkez Bankası'nın eli rahatlayacak, bu da tabii ki faiz artırımından ziyade artık ilerleyen dönemde faiz indirimi olasılıklarını düşündüğümüz bir dönemi bizlere çağırıyordu. Ama tabii ki bu sabaha kadar bütün bu hikaye, biz de aslında geçtiğimiz hafta kendi aramızda konuşurken artık bu süreçten sonra hangi sektör ve şirketler öne çıkabiliriz diye, tabii ki faizi duyarlı olan, faizin düşüşünden olumlu etkilenecek sektör ve şirketler bizim için önemliydi. Bu yüzden de bankacılık, gayrimenkul gibi şirketleri, sektörleri bir miktar daha öne çıkarıyorduk. Ama bugünkü geldiğimiz noktada tekrar bir varlık dağılımını yeniden gözden geçirmek gerektiğini söyleyebilirim. Tabii ki şu anda henüz bir de faaliyet izni aldığımızdan dolayı biraz daha fonlarımız henüz çıkmadı, ama çıktığı zaman da en azından şu an varmış gibi strateji yönetmeye devam ediyoruz.
1: Peki uzun vadeli yatırımcı için bugün en önemli fırsat nerede?

0: Bugün en önemli fırsat aslında bakmak gerekirse Borsa İstanbul'un ta kendisinde. Neden? Yani faizler de yüksek. Borsa İstanbul'da gerçekten aşırı iskontolu seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Ve ilerleyen dönemde faizler tek haneye düştüğü zaman, bu gelecek 3 yılda mı olur, 4. yılda mı olur, tam olarak bunu kestiremiyorum. Ama 3 veya 4. yılda faizler tek haneye seviyeye düştüğü zaman, işte o zaman borsanın ucuz kalma ihtimalini ben biraz daha sınırlı görüyorum. Burada önemli bir miktarda değer yatıyor. Arka planda yapmış olduğumuz çalışmalar, kendi gelişmekte olan ülke piyasaları alternatiflerimize göre kıyasladığımız çalışmalar, Borsa İstanbul'un şu anda en iskontolu sektör ve şirket, en iskontolu borsalar arasında yer aldığını net bir şekilde daha ifade etmeye devam ediyor. Bu yüzden de biz Borsa İstanbul'da gelecek 2-3 yıllık süreçte önemli bir değer kazanımı görmeyi bekliyoruz. Tabii ki bunun beraberinde de şu anda faizler hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Genel bugün için demiyorum, genel anlamda bu dönem içinden bahsediyorum. O yüzden de eğer kenarda tasarruf olan bir yatırımcının veya buna benzer bireyin eğer parasını orta ve uzun vadede böyle bir değerlendirme fırsatı arıyorsa tam olarak doğru zaman. Çünkü 10 yıllıkların gelmiş olduğu seviye ve genel anlamda Türkiye'deki enflasyonun gelecek 10 yıl içinde izlemesini beklediğimiz patikaya göre kıyasladığımız zaman reel anlamda en azından şu an olmasa bile, şu an nötr bir bölgede kalsak bile bundan 3-4 yıl sonra kazançlarını koruyabileceği bir özellikle kazançlarına bir miktar daha artı relatif performans sergileyebileceği bir dönem sergileyecek. O yüzden şu anda fırsatlar var ama tabii ki Borsa İstanbul yatırımcısı veya Türkiye yatırımcısı orta ve uzun vadeli yatırım olanaklarına odaklanmak yerine daha çok gün içi işlemlerle trade dönme amacı gidiyor. Bu da tabii ki eğer bizim koşulları belirleyici enstrümanlar elimizde olmadığı sürece bir miktar daha terste yakalanma, volatilitenin yüksek seyretmesinden kaynaklı olağanüstü zararlar görebiliyoruz. Bu yüzden de temkinli olmakta fayda var. Bir miktar daha kısa vadeli bakış açısını orta ve uzun vadeye çevirmek belki Borsa İstanbul'a bütün yatırımcılar için daha sağlıklı olabilir.
1: Yılın geri kalanı için hangi hisselerin, hangi sektörlerin diyelim öne çıkmasını bekliyorsunuz? Özellikle de savunma sanayi ve enerji temalı taraf için değerlendirmeniz ne?
0: Enerji tarafını ayırmak lazım. Şimdi enerji üreticileri var. Bu enerji üreticileri arasında bile işte rüzgar enerjisi üreticisi, güneş enerjisi üreticisi, hidroenerji üreticisi, hidroelektrik tarafındaki üreticiler. Hepsinin burada bir miktar daha ayırmak gerekiyor. Çünkü şu anda enerji üreticileri bakımından bir miktar daha çok olumlu dönemlerden geçmiyoruz. Çünkü piyasa takas fiyatının özellikle düşük olduğu bir süreçteyiz. Bu da şirketlerin tabii ki karlılıklarını bir miktar daha baskılayan gelişmelerden bir tanesi. O yüzden elektrik üreticisi şirketler için PTF fiyatlarını takip etmekte fayda var. Eğer biz PTF fiyatlarında yukarı yönlü bir ivmelenme görürsek elektrik üreticisi şirketlerin bir miktar daha pozisyonlanmaya başlanabileceğini söyleyebiliriz. Bunun beraberinde elektrik ekipman üreticileri var. İşte burada da BIST30'da bildiğiniz Astor gibi veya işte Europower, Gesen gibi şirketler var. Gesen genelde taahhüt şirketi ama buna ben benzer şirketler olduğunu söyleyebiliriz. Hatta yeni dönemde de bir halka arz var. Bu sektör şu an için olağanüstü dönemini yaşıyor. Çünkü büyümelerin gerçekleştiği backlog, bakiye siparişleri dediğimiz o iş ilişkilerinin aşırı derecede gelecek 2-3 yıl itibariyle dolduğu, yani aslında fabrikaların gelecek 1,5-2 yıl içerisinde full kapasitede çalıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki durum böyle olunca da bu şirketlerin karlılıkları, hasılatı, hatta marjlarında bile pozitif yönde etkilenmeler görüyoruz. Bu noktada bu şirketler önemli ama bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin birçoğu Edirne emsallerine, küresel emsallerine gelmiş durumda. O yüzden bir miktar daha fiyatlanmayan sektör ve şirketleri bulmakta fayda olduğunu görüyorum ben. Bankacılık, yani gayrimenkul bu tarafta ne kadar tabii ki pozisyon alınabilir bilmiyorum ama savaşın seyrine göre, savaşın bitmesi durumuna göre bankacılık ve GEO tarafında da önemli bir fırsat olduğunu söyleyebilirim.
1: Teşekkürler değerli yorumlar için. Keyifli, kazançlı gün olsun. Kolaylıklar.
0: Sizlere de.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Keyifli bir hafta sonu olsun. Biz de hafta başında aynı disiplin, aynı netlikle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Başak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fonu.

0: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa ve Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Konya 27, Kayseri 25, Nevşehir 23, Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 28, Aydın 33, Muğla 30, Manisa 31. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 20.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulandar geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: şarkıcılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, bankanın güzeli.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne? Kazancım net, sigortam net.
9: Dünya Kupası heyecanı DNR'da. Futbolcu kitaplarında ikinciye %40 indirim fırsatını kaçırma. Ayrıca Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Havit Bluetooth hoparlör 2999 liraya DNR mağazalarında. DNR.

0: Değişik öneriler konuşuluyor. Narsist eşler, aşırı alınganlar, kıskançlık yapanlar, dost görünen düşmanlar. Zor kişiliklerle nasıl başa çıkılır? Sürekli mağdur rolüne bürünen kişiliklerin psikolojik altyapısında neler var? Kötümser ve negatif insanlar bizi nasıl etkiliyor? Zorlu hayat koşullarına karşı nasıl direnç kazanabiliriz? İyi niyetli olmak manipüle edilmeye zemin mi hazırlıyor? Klinik psikolog yazar Beyhan Budak ve psikoterapist Doktor Cem Keçe hayatın zorluklarına karşı pratik yaşam önerileri sunuyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te A Para'da.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

0: Amerika ve İran arasındaki görüşmelerin İsviçre'de yapılacağına ilişkin detayları paylaşmamız gerekirdi. Ama tabii haberler pek olumlu değil o tarafta. Çünkü Vance İsviçre'ye gitmeyeceğini paylaştı. Bu başlıkla başlıyoruz gündeme. Bu açıklama yapıldıktan sonra teknik görüşmelerin devam ettiğini söylediler. Ama Vance'ın İsviçre'ye neden gitmediğiyle ilgili bir bilgi ulaşmadı. Dolayısıyla bugün görüşme gerçekleşmeyecek efendim. Ateşkes kırılgan bir zeminde mi? Bunları konuşacağız ve tabii müzakerelerin başlatılması noktasında aslında önemliydi. Çünkü kendileri zaten mutabakat zaptı imzaladılar. Ama artık nihai aşamaya gelinmesi noktasında bugünkü İsviçre'deki görüşme önemli olacaktı. Ama gerçekleşmeyecek. Şimdi Trump dün açıklamalar yaptı. Dedi ki benim güç kullanmamın, buradaki yetkimin sınırı yok, sınırsızdır dedi. İran'ın askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ifade etti. Sosyal medyadan da yine bir paylaşımda bulundu. İran'a karşı yeterince güç kullanmadığına ilişkin, işte yenilgiye uğradığına ilişkin böyle görüşler gösterenlere sert bir cevap verdi. Bunu diyen kötü niyetlidir ya da aptaldır gibi ifadelerde yine kendisini kullandığını görüyoruz. Sosyal mecralar üzerinden böyle paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Borsalarla ilgili açıklaması vardı. Petrolek düşüş devam edecek, borsalar yükselecek gibi açıklamalarda gerçekleştirdi. Şimdi dönelim Hürmüz'deki sevkiyatlara. Çünkü normalleşmeye başladı bir miktar. Bölgede mayınların temizlenmesi gerektiği vurgusu yapılmıştı. Tabii sigorta maliyetlerinin düşmesi gerekiyordu. Bölgenin güvenli bir geçiş alanı haline getirilmesi için hemen bir günde olacak bir başlık değil denmişti. Bunun birkaç hafta sürebileceği beklentisi var. Şimdi yavaş yavaş tabii gemiler bölgeden geçmeye başladılar. City de petrol tahminlerini yeniledi. Bu hafta birçok kurum petrol tahminlerini değiştiriyor. Ve diyorlar ki 6 ile 12 ay içerisinde geriler ve yine gelecek yıl ilk çeyrekte 60-65 dolar bandına doğru gerileme gösterir. Ve dönüyoruz altına. Petrol düşüyor ama altın yükselmiyor. Yani bir yandan petrol yükseldiğinde altında ciddi düşüş görmüştük. Faiz indirim beklentilerinin azalması demiştik ama bu kez petrol düşerken de altın düşüyor. Yani altın petrol yükseldiğinde de düşüyor, petrol düştüğünde de düşüyor ya da faiz indirim beklentileri canlandığında da düşüyor. Faiz artış beklentileri canlandığında azaldığında da düşüyor. Yani son 2-3 aydır tablo böyle ve 4100 dolar bandına kadar geriledi. Yani zirvesinden bu %27 uzakta olduğu anlamına geliyor. Ocak sonu 5600 dolara gelmişti. Dünya Altın Konseyi'nin dün bir raporu vardı. Merkez Bankası katılımcılarıyla bir anket bildirdi. Merkez bankaları altın almaya istekli olduklarını söylemişler ve artırmayı düşünüyorlarmış altın rezervlerini, dolar varlık eğilimlerinde azaltmayı planladıklarını söylüyorlarmış. Bu da önemli bir gelişme. Yani küresel tarafta, kurumsal tarafta, merkez bankaları tarafında talebin devam edebildiğine ilişkinde görüşler paylaşılıyor altın konseyi raporuna göre. Peki petrol an itibariyle kaç dolarda? 80 doların altında fiyatlamalarla yeni günü konuşuyorduk. An itibariyle 80 dolar, 0.5'lik bir artış var. Görüşmelerin iptali sonrası bir miktar yön yukarı çevrildi. Ve gelelim buradan altına, çünkü 4100 dolar bandına kadar gerileyen altın 4135 dolarda ve zirvesinden %27'lik düşüş gerçekleştiriyor. Geçen haftayı konuştuğumuzda 4300 dolar, 4400 dolar bandında seyretmeye çalışıyoruz. Ama tabii bu hafta da 4300 dolar bandını konuşuyorduk. Oradan 150 dolardan fazla aşağıya kaydı altının fiyatlaması. Küresel tarafta bugün pek çok borsa kapalı. Amerikan piyasaları işleme kapalı, Çin kapalı, Tayvan kapalı, Hong Kong borsası bugün kapalı. İşlem hacimlerinin görece düşük seyrettiği bir gün olabilir ve tahvil faizlerinin yükselmesi orada da bir baskı yaratmıştı. Japonya'dan yeni müdahale sinyali geldi bugün. Faiz artırdılar. 1995'ten bu yana en yüksek seviye, 31 yılın zirvesi, ilk kez %1'in üzerine geldi, %1 seviyesine geldi faizler. Ama bu Japon yenilik değer kaybının önüne geçmedi, yeterli olmadı. Hala dolar yen paritesi 160 bandında seyretmeye devam ediyor. Ve Nasdaq vadeli işlemlerde %0.9'luk geri çekilme hareketi içerisinde. S&P'de 1005'lik kayıp gerçekleşiyor. Dün Avrupa'da yükselişler vardı ama biz asıl %2.8'lik performansımızı 14.800'ün üzerine hızla attı kendimizi. Peki bankalar dün nasıldı? Geçelim BIST 100'ü ve bankaları ekranlarınızda. Çünkü borsada bankacılık endeksinin desteği de büyüktü. Halkbank davasının tamamen bitmiş olması ve kapanmış olması, 9 yıllık davanın zaten bekleniyordu. Son aşamaya gelinmişti. Ama tamamen artık bitmiş olması yabancı algısı açısından, fon akımları açısından açısından da önemli. Yabancı geçtiğimiz hafta 100 milyon doların üzerinde bir hisse satışı yaptı ama tahvilde haftalar sonra ilk kez alıma döndü. 400 milyon doların üzerinde de bir tahvil alımı gerçekleştiriyor. 14.827'den kapattık. Son 4 işlem gününde 5,5 milyar liralık margin call, yani teminat tamamlaması rakamı var. Önemli olacak. %3.6'lık artışla bankalarda 18.935 puana doğru tırmandılar. Peki ne bekliyoruz? Yani bugün Amerika-İran hattında görüşmeler iptal dedik. Peki ateşkes devam ediyor mu? Yani önümüzdeki hafta görüşürler mi? Ya da hani anlaşamadıkları noktalar mı var? Aklınıza pek çok soru işareti geliyor. Hürmüz'le ilgili pek çok iddia vardı. 60 gün sonra İran buradan ücret alacak, para alacak. Amerika İran'a taviz mi verdi acaba? 300 milyar dolarlık fon sağlayacak mı? Trump bunu reddediyor. Ama Washington kulislerinde yankılanan başlıklardan biri, sesler yükseliyor ve bugün görüşme yok. Bakalım ne olacak, soralım. Delfin Finansal Danışmanlık ortağı Mustafa Aşkın'la birlikteyiz efendim. Ve tabii böyle bir haberle başlıyoruz dedik. Küresel risk iştahı açısından da belirleyici. Günaydın Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gözlem, teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Sağ olunuz. Ne dersiniz, bu habere bugün bir yolculuk bekliyorduk ama o İsviçre yolculuğu ertelendi.
1: Bu cenahtan gelen haberleri çok da ciddiye almamak gerekiyor. Malum biz Şubat'ın sonundan itibaren hem savaş anlamında hem de haber akımı anlamında pek çok kere farklı bilgiye edinmiş olduk. Ve zaman zaman da bunun çok daha zıttını çok kısa sürede öğrendik. Aslında bu ziyareti yapmayacak olması bir tarafın anlaşma olmayacağı anlamına gelmiyor. Anlaşma imzalanmış durumda ama son kertede yapılması gereken bazı düzenlemeler vardı. Onlarla ilgili bazı sorunlar olabilir. Dolayısıyla da ben çok ciddiye almıyorum. Hoş anlaşma imzalansa da süreci çok ciddiye almamak gerekiyor. Anlaşmayı bozabilecek herhangi bir şey bir anda gerçekleşebilir. Orta Doğu zaten bu minvalde binlerce yıldır anlaşmaların imzalanıp bozulduğu bir coğrafya olmuş durumunda. Zaten İran, İsrail ve Amerika gibi ülkelerin de bu konuda zaman zaman yaptıkları tam U dönüşleri tarih boyunca görülmüştür. Dolayısıyla bu haber akışı başlangıçta bir piyasayı bozacaktır ama benim gibi düşünmeye çalışan yatırımcı veya fon yöneticileri açısından baktığınızda bu dalgalanma bazen fırsat olabilir, bazen de dinlenmek için bir mola olabilir. Dolayısıyla ben bu haber akışını dediğim gibi çok ciddiye almıyorum.
0: Şimdi bir yandan petrolde böyle 80 doların hemen üstüne gelen bir fiyatlama, kısmi bir yükseliş hareketi olduğunu görüyoruz. Ama tabii hani 120 dolarlara yaklaşan seviyelerden 80 dolara kadar gevşeyen bir petrol. Ama altın yine düşüyor. Biraz altını da sormak istiyorum size. Çünkü hani evet, faiz indirim beklentilerinin azalması, yükselen tahvil faizleri altın üzerindeki baskıyı artırdı demiştik. Ama şimdi petrol düşünce de altında bir düşüş hareketi oldu. Yani bir yükseliş hareketi gerçekleşmedi. Zirvesinden %27 aşağıya sarkmış. Dün Dünya Altın Konseyi bir anket paylaştı Mustafa Bey ve demişler ki merkez bankalarının ilgisi devam ediyor. Hatta katılımcıların %45'i, yani neredeyse yarısı, gelecek bir yılda altın rezervlerini artırmayı planladıklarını söylediler merkez bankalarında. Ve %74'ü de doların rezervlerdeki payının önümüzdeki 5 yılda düşmesini beklediklerini söylemişler. Ki zaten Amerikan tahvil ağırlığını geçmişti altının payı rezervlerde. Yani bir çeşitlendirme eğilimi olduğunu görüyorduk ama düşmeye devam edecek mi? Temkinli olunması gerekiyor mu? Yani 5000 dolar seviyesinden bu kadar uzakta olan altını nasıl okuyorsunuz?
1: Şunu net tespit etmek lazım. 2025 ve 24'te görülen o müthiş trendin o önemli ölçüde bozulduğu görülüyor. Ana trendi bozmak üzere, yani o alışılagelen son 2 yılki yükseliş trendini bozmak üzere pek çok yatırımcıyı, pek çok onu bir bakıma, tırnak içinde ifade ediyorum, döküyor piyasa. Nedeni de az önce söylediğiniz gibi petrol fiyatı düşerse eskiden çıkıyordu. Şimdi petrol de düşüyor, altın da düşüyor. Fed'in baskısı geldi üstüne üstlük. Merkez bankalarının bir kısmı hala satıcı ama bir kısmı da alıcı olmaya devam ediyor. Dolayısıyla altın açısından baktığımızda oldukça dengesiz bir piyasa görülüyor. Burada bir taban oluşumu gerekir. Taban oluşumu nerede olacak? Onu izleyeceğiz ama Kısa vadede 4000-4200 bandı sanki taban oluşturmaya çalışan bir noktaymış gibi görünüyor. Dolayısıyla bir anda 5000 dolara gidecek, yok efendim altının gramı işte 20 bin lira olacak gibi afaki biraz ne diyelim fala bakar gibi tahminlerden yatırımcıların da uzak durması gerekiyor. Temel anlamda baktığınızda evet. Orta vadede Dünya Altın Konseyi'nin ifade ettiği gibi merkez bankalarının rezervlerini dolardan veya farklı varlıklardan altına döndürme eğilimi devam ediyor. Zaten bu 2024-25'te de vardı. Bu yılda muhtemelen olacak ama genel piyasa şartlarına baktığınızda ana trendin hırpalanmış olduğunu görüyoruz. 4000-4100 bandı destek gibi görünüyor. Eğer burada toparlanma olursa düştüğümüz yakın yer olan 4350-4400 bandına tekrar gelebiliriz. Onun üstü veya altı için, yani desteğin altı 4000 doların altı için şu anda konuşmak çok erken. Bir müddet bu yatay seyrini sürdürecekmiş gibi görünüyor. Biliyorum bizi izleyen pek çok küçük yatırımcı da vardır. Gram fiyatı merak ediyorlar, ne olacak diye merak ediyorlar ama altın biraz sabır oyunudur. Ana trendler oldukça uzun sürer. Dolayısıyla bu ana trend eğer bozuluyorsa da bozulma süreci de çok kolay gerçekleşmez. Dolayısıyla sanki bozulma emareleri olan bir yükseliş trendi sonuymuş gibi görünüyor. Ancak yılın ikinci yarısında özellikle işte sonbaharın başlangıcı itibariyle düşündüğünüzde dünya biraz daha netleşirse merkez bankaları adına artı dünyadaki diğer merkez bankalarının da alımıyla ilgili bir veri daha da sağlam olabilirse elimizde biraz daha toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz altında.
0: Bir yandan içeri geleceğim. Borsa İstanbul tarafına. Bu arada MSCI'ın Türkiye bilgi akışı kriteriyle ilgili negatife döndüğüne ilişkin yeni bir paylaşım da gerçekleşiyor. Ve orada şöyle söylüyorlar. Uluslararası endeks sağlayıcı MSCI tarafında piyasaya erişilebilirlik değerlendirmesi yapıyor. Kredi notunu değiştiriyor. Şimdi burada da tabii fiili dolaşım düzenlemesi önemliydi. Yani geçtiğimiz haftalarda o işte bu hafta pazartesi başlayan uygulamayla birlikte halka açık oranın daha şeffaf hale getirilmesi. Bu işte uluslararası endeksler açısından da önemli mi acaba demiştik. Nasıl değerlendirmek lazım uluslararası endekslerin Türk borsasına olan bakışını değerlendirmesini?
1: Aslında çok haksız da değiller. Sizlerle yaptığımız yayınlarda yıllar önceden beri şu kelimeyi çok söylüyorduk. Borsa 100 endeksi borsanın genelini temsil etmekten giderek uzaklaşıyor diyorduk. İşte bu halka açıklık oranı, belirli hisse senetlerindeki işlem hacmin yüksek tutulup bir bakıma endeksi manipüle etme hevesi içinde olanların eğilimleri, bunları MSCI'ye sokma çabaları gibi pek çok faaliyeti gördük. Tabii genelde biz deyince bir şey olmuyor ama yurt dışından bu konuda bir tepki gelince harekete geçirme gibi bir huyu var uygulamacıların. Yine MSCI burada net bir şekilde durumu ifade etmiş. Evet, Türkiye piyasaları biraz daha şeffaf, biraz daha ölçülebilir ve özellikle bilgi asimetrisinin daha da azaltılmasının gerekliliği ortaya olan bir piyasa durumunda. Dolayısıyla bu konuda gerek denetleyici kurumun gerek organize eden kurumun çok daha aktif çalışması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda muhtemelen çalışmalar yapılacaktır ve peşinden de özellikle yurt dışı endekslerde bizim hisse senetlerinin temsili konusundaki sorunların da ortadan kalkabileceği kanaatindeyim. Ancak bir geçiş süreci. Dünyadaki ana standartlara uymamız gerekiyor. İstanbul bir finans merkezi olacaksa bu finans merkezinin de belli ölçütlere ve belli şeffaflığa

0: hukuka sahip olması lazım. Dolayısıyla da ben ilgili kurumlarımızın bu konuda hassasiyet gösterip ivedilikle aksiyon alacakları inancındayım.
1: SMSR tarafına gelen bu açıklamada yine elbette kritik. Şimdi bir yandan borsaya böyle hani genel eğilimiyle bir de bakalım. Çünkü 14.800'ün üzerine hızlı geldi. Hafta başında 14.400'ün üzerine zaten atmıştı ama 14.500'e böyle takıldı Salı Çarşamba gününde. Dün güçlü bir yükseliş gördük. Bankacılık endeksi yine başta lokomotif oldu. Ne bekliyoruz Borsa İstanbul tarafında? Yani 15.200'e zirvemiz vardı. Oraya da yaklaştık. Hani test etmek ister mi Borsa İstanbul? Ya da biraz daha temkinli duruşa mı geçer? Bu arada teminat tamamlama çağrılarını da sorayım size. Çünkü 4 günde 5 milyar liranın üzerine bir rakam var orada.
0: Genel olarak borsamızda momentum ve alım isteği güçlü. Bu 2026'nın başından itibaren var. 2026'nın başından itibaren hem dünyada hem Türkiye'de pek çok farklı olay meydana gelmiş ve zaman zaman borsada da çok sert satışları doğurmuş olsa da borsa toparlanmayı bildiği gibi düştüğü noktanın oldukça üstüne çıkmış bir durumda. Bu da gücün devam ettiğini gösteriyor. Her ne kadar faizlerin yüksekliği ve belli bir oranda enflasyon olsa da yatırımcı anlamında baktığınızda cazibesini sürdüren bir borsa varmış gibi görünüyor. Dünkü çıkışta bir oldukça sert ve hızlı oldu yine. Bu bağlamda baktığınızda 14.700'lerin üstüne çıkmış olması olumlu ama 15.000'lere yaklaştıkça muhtemelen satışlar gelecektir. Tabii teminat tamamlama çağrısı da özellikle teknik analize meraklı veya daha fazla yukarı gitmez diyen yatırımcı ve profesyonellerin yaptığı satışların da etkisi oldu. Onun da üstüne çıkınca teknik dirençlerin de üstüne çıkınca ister istemez teminat tamamlama çağrılarında hızlı bir artış olmuş gibi görünüyor. Çok büyük bir sorun yaratacağı kanaatinde değilim. Ancak tabii piyasanın oynaklığını arttırması anlamında dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Genel trend iyi ve güçlü olmasına rağmen zaman zaman hem haber akışına hem de piyasadaki dinamiklere bağlı olarak satışlar gelebilir. Destek olarak kısa vadede 14.500, 14.200 ve 14.000 noktaları baz alınabilir. Yukarıda 15.000, 15.200 gibi de dirençler var. Ama 15.000'in üstünde kalıcı olabilmesi için borsamızın iyi bir haber akışı ve güçlü bir para girişi olması gerekiyor. O civarlara yaklaştıkça ben kar ve düzeltme satışları olabileceği kanaatindeyim. Ama bu yıl için hep söylüyorum yaklaşık Kasım'dan beri ifade etmeye çalışıyorum. İzleyenler hatırlayacaklardır. Borsamız güçlü ve ana trendinin iyi olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim.
1: Ana trendde hikaye devam ediyor diyorsunuz. Şimdi bir yandan Türk tahvillerini de sorayım Mustafa Bey. 2 yıllık göstergemiz 44'e gelmişti. İşte oradan 41'lere doğru çekildi bu hafta petrol düşünce. Dün de Merkez Bankası'nın toplantı özetini okuduk. Haziran ayı içinde bir iyileşme eğilimi gösterebileceği vurgusu var. Böyle beklentilere bakıyoruz. %1 hatta 0.9 gibi bir rakam beklentisi dahi çizilmiş Haziran ayı enflasyonunda. Yabancı da haftalar sonra ilk kez tahvilde alıma dönmüş 400 milyon doların üzerinde. Orada ne bekliyorsunuz?
0: Evet, tahvil piyasamız haber akışına bağlı olarak hem yurt içi hem yurt dışı zaman zaman faizleri yükseltti. İşte buna bağlı olarak da yabancı çıkışlarını da gördük. Merkez Bankamızın raporlarından da net bir şekilde görüldü. Ama enflasyondaki sanki o ilk 5-6 ayki hem iç hem dış nedenlerden kaynaklı kötü dönemi biraz sona erdirip veya aralayacağımız bir zaman dilimine giriyoruz. Haziran ayı enflasyonu %1'in altında gelecek gibi görünüyor benim analizlerime baktığımda. Dolayısıyla Temmuz-Ağustos aylarında da yine beklentilerin bir parça daha olumluya döndüğü bir enflasyonu göreceğiz. Bu da tabii tahvilleri hem yıllık anlamda hem de 2 yıllık anlamda reel getiri pozisyonunda olumlu yere itiyor. Yabancı yatırımcılar açısından baktığınızda da bu cazibesini sürdürüyor. Zaten döviz kurunda da belli bir seviye var ki bu genelde enflasyonun altında bir artışla tezahür ediyor bizim piyasada. Dolayısıyla yabancı yatırımcının buraya biraz daha girebileceğini düşünebiliriz ama az önce ifade ettiğim gibi işte Orta Doğu'daki gelişmeler veya dünyadaki jeopolitik riskler veya Türkiye'deki zaman zaman haber akışları ile birlikte giriş çıkışlarında olabileceğini unutmamak lazım.

0: Şimdi bir yandan bu yabancı tahvil eğilimi ilgisini konuşurken son olarak risk algısına ilişkin, Türkiye'nin risk algısına ilişkin değerlendirmenizi de sorayım. Çünkü hani hep şöyle değerlendirildi, işte İran'da yeniden bir yapılanma süreci olur mu? Amerika'nın sağladığı bir fon olur mu? 300 milyar dolarlık bir rakam mı sağlayacak? Ve dolayısıyla bölgede yeniden yapılanma olursa bizim de komşumuz olan İran için pozitif bir gelişme olarak takip edilir mi? Yani bizim burada alabileceğimiz, üstlenebileceğimiz bir rol açısından ve tabii İran'a komşu tek NATO ülkesi olmamız, böyle pek çok başlık var. Türkiye'yi başta olumlu etkiler bu savaşın bitmesi diye. Orada ne görüyorsunuz siz risk algısı açısından?
1: Genel risk algısında zaten özellikle barış anlaşmasına doğru adımlar atılınca CDS primlerinde net bir geri çekilme görüldü. Bu jeopolitik risklerin CDS üzerine ne kadar etkili olduğunu da göstergesi. İkinci senaryo sizin dediğiniz gibi gerek Körfez bölgesinde petrol taşımacılığı ile ilgili yapılabilecek altyapı çalışmalarının Türkiye'den geçmesi, gerek İran, Suriye, Irak gibi ülkelerin imarı konusunda inşallah olumlu adımların atılmasıyla birlikte Türkiye'nin hakikaten ekonomik anlamda da jeopolitik anlamda da ciddi bir kazanımı olabilir. Ama tabii bizim bulunduğumuz coğrafyada dinamikler çok çabuk değiştiği için bu süreçleri takip etmek lazım. Burada özellikle NATO zirvesi, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve sonrasında alınacak kararların da önemli derecede piyasalar tarafından takip edildiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Genel görüntüde bunlar az önce konuştuğumuz ifadeler olumluya dönerse Türkiye açısından ekonomik anlamda da ciddi bir kazanım süreci başlamış olur. Ama işin içinde tabii siyaset ve jeopolitik riskler olunca bunu net bir şekilde ifade edemiyoruz.
0: Evet Mustafa Bey, teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız için. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Efendim kısa bir reklama gelelim, ardından buradayız. Borsa diyoruz, piyasa diyoruz. Bakalım neler var.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İçim hayaller dolu.
5: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
3: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: geçeren, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yakıt alacağız, yine yandık.
0: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
9: Kredi kartım hadi.
10: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
11: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
3: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
6: Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Biraz fazla almadınız mı?
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
0: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş,

0: yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında.
2: Yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Efendim borsamızda dün güçlü bir yükseliş vardı. 14.800'ün üzerine geldik. Bugün vadeli işlem kontratları BIOP30'da düşüşle başladık. 0.75 eksiyle yeni güne başladık. Dışarıda çoğu piyasa kapalı. Amerika'dan Çin'e, Tayvan'a kadar birçok piyasa işleme kapalı olacak. Bankaların güçlü de olduğu bir gündü. %3'ten fazla yükseliş hareketi vardı. Bugün MSCI tarafından gelen kararla yeni güne başlıyoruz. Ve tabii fonlar da diyeceğiz. Yani hani bu dönemde nakitte kalmak, borsadaki fırsatları değerlendirmek açısından da zaman zaman öne çıkıyor mu? MT Portföy'e gideceğiz. MT Portföy yatırım danışmanı Sinan Alican bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar Gözde Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bugüne başlarken Amerika-İran görüşmesi iptal. Bugün bu haberle uyandık. Hemen onun ardından MSCI Türkiye ile ilgili bir not geçiyor. Şeffaflık ve bilgi akışı ile ilgili kredi notumuzu değerlendiriyor. Negatif olarak paylaşıyor. Bizim de gerçekleştirdiğimiz bir fiili dolaşım düzenlemesi vardı. Bu hafta pazartesi günü başladı. Tabii fonları bir yandan orada takip edeceğiz dedik. Hareketlilikleri, halka açıklığın daha şeffaf olması, ama bu önemli iki haberi soruyu. Her ikisinin de etkisini içeriye yansıması anlamında nasıl bir gün bekler bizleri?
1: Tabii özellikle ilk etapta ABD İran'la ilgili gelişmelere baktığımızda yani burada İsviçre'de yapılacak olan bir görüşme vardı. Ancak bunun iptal edildiğine yönelik bir haber akışı geldi ve devamında da aslında fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu görmekteyiz. Hem ABD'deki kapanışlara baktığımızda hem de bizim taraftaki vadeli işlemler tarafına baktığımızda satış baskılı bir günle başlamamız söz konusu olabilir. Tabii burada 60 günlük bir aslında iki taraf arasında müzakere süreci bulunmakta. Dolayısıyla da buradaki süreç bir nevi her ne kadar yani büyük ölçüde tamamlansa da bu tarz ufak belki de arada haber akışlarının geleceği de kaçınılmaz. Tabii burada yani dikkat ettiğimiz nokta aslında Hürmüz Boğazı'nın ne durumda

0: olduğu. Çünkü odaklandığımız ana nokta aslında petrol tarafı ve burada da aslında baktığımızda yani bugün itibariyle öyle ciddi anlamda bir yukarı yönlü sıçrama hareketi yok. 80 doların hafif üzerinde seyretmekte. Dolayısıyla da oradaki tedarik zincirinin devam etmesi, arz akışının devam etmesi açıkçası şu an itibariyle yani tekrardan işte ciddi anlamda bir gerginliğin olabileceğini düşünmemekle beraber ancak piyasalarda bu tarz gelen haber akışlarının da fiyatlar üzerinde etkili olduğunu unutmamak gerekiyor. Diğer konuya baktığımızda ise MSCI'ın aslında bundan bir önceki bu değişimlerle ilgili yine yaptığı bir açıklama vardı. Aslında buradaki şeffaflıkla ilgili olan bölüm bizim zaten en son attığımız adımla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten buna yönelik olarak bir karar alındı ve dolayısıyla da buradaki sahiplik oranı ile ilgili yani şeffaflık aslında yani oradaki sahipliğin tam anlamıyla şirket sermayesinde net bir şekilde görünmesi ve bununla ilgili de zaten hali hazırda bir çalışma yapıldı. Dolayısıyla da bu gelen açıklama veya atılan adımlar şu an itibariyle birbiriyle uyumlu olduğunu söylemek mümkün. Tabii bugüne baktığımızda da açıkçası özellikle vadeli tarafı da bakınca dünkü yükseliş hareketini de baz alınca bugün bir miktar kar satışıyla güne başlamamız olası olacaktır.
1: Evet, dolayısıyla hem bu fiili dolaşım düzenlemesine ilişkin zaten MSCI'nin yaptığı atıftan sonra bizim gerçekleştirdiğimiz düzenleme ve bugün notumuzu güncellemesi bir yandan da Amerika-İran hattında görüşmenin iptal olması dedik. Dolayısıyla Viyop'ta da böyle düşüş hareketinin gerçekleştiğini görüyoruz. Peki böyle dönemlerde yani nakitte olmak için de önemli bir durumda mıyız? Çünkü hani işte geçen haftaya baksak işte bankalarda %20'ye yakınca bir yükseliş vardır herhalde. Hızlı yükseldi bankalar. Hani eğer o dönemde yakaladıysak belki 6-7 aylık para piyasası fonunun getirisini bir haftada bankalarda çıkarabildi yatırımcı. Ama bir yandan da hani zirvede yakalananlar da vardı elbette ama hani burada %3'ün üzerinde hani TL mevduatın cazibesini işte para piyasası fonlarının cazibesini borsadaki düşüş olduğu zamanlarda değerlendirmek için de nasıl okuyorsunuz?
0: Tabii burada aslında yani geçtiğimiz yayınlarda özellikle yani evet şu an itibariyle sabit getirili ürünler tarafında kalalım ancak karşılıklı olarak yani hem ABD hem İran tarafından karşılıklı bir anlaşmaya yönelik haber akışı gelirse de özellikle bankacılık tarafının bu anlamda ciddi anlamda fırsat barındırabileceğini veya diğer işte havacılık tarafında yani baskı gören sektörlerin devamında ciddi anlamda yani potansiyel olduğunu zaten piyasalarda da açıkçası herkesi ortakça bir kanıydı ve aslında bunu da net bir şekilde bu son bir haftalık sürede yani sizin de ifade ettiğiniz üzere %20'ye yakın sadece bankacılık tarafında bir artış oldu. Diğer taraftan BIST 100 endeksine baktığımızda yani bir haftalık performansı %8'e yakın o tarafta da. Dolayısıyla da yani iki tarafın da artık anlaştık ve burada bir zemin oluştu ve hatta imzalar da atıldı bu tarafta. Dolayısıyla da burada bir hareket gördük. Ancak şu an itibariyle baktığımızda yani bugün itibariyle bu harekete dahil olmayıp para piyasasında yine ağırlıklı olan devam eden yatırımcılar en azından endeksteki teknik seviyelere göre biraz bu tarafta pozisyonlarını ayarlayabilirler. Özellikle yani bizim TL bazlı 15.200 seviyesi ciddi anlamda şu an itibariyle direnç olarak karşımıza çıkmakta. Eğer bu hareketi yani bu bir haftalık 10 günlük hem bankacılık hem endeks hareketinde yer almayan bir yatırımcı en azından şu an itibariyle 15.200'ün üzerinde tekrardan burada bir pozisyon arttırması daha sağlıklı olabilir. Çünkü şu an itibariyle zaten iyi bir kısa vadede hareket yaptık. Bu seviye aşılırsa ancak yeniden belki de bir hisse senedi veya bankacılık tarafında pozisyonu arttırılabilir. Ancak şu an itibariyle baktığımızda yani para piyasası fonları yani belki de işte bir yıllık yılbaşına itibaren veya iki yıllık süre zarfına baktığımızda yatırımcılara dolar bazlı getiriler sağlamakta. Yani burada brüt olarak yani nete düştüğümüzde 17,5'luk vergiyi çıkardığımızda işte 3'e yakın bir getiri var. Tabii enflasyona göre kıyasladığımızda yani bu yılın ilk 5 ayına göre veya işte ilk burada 6 ayına göre kıyasladığımızda evet burada nete düştüğümüzde bir getiri olarak reel bir getiri olmasa da ben yılı tamamladığımızda özellikle de bu anlaşma ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte bizim dezenflasyon sürecine katkı verecektir. Ve dolayısıyla da yılı kapattığımızda da para piyasası fonlarının reel olarak getiri sunacağını düşünüyorum. Zaten sabit getirili varlıklar bu haftalık olarak da değerlendirdiğimizde para girişlerinin olduğu bölüm yine yerli hisse senedi fonları burada para girişlerinin olduğu bölüm. Serbest şemsiye fonlar zaten belki son bir yılın en popüler olan fonlarında buralarda da para girişlerinin yoğun olduğunu görmekteyiz. Kıymetli madenler o tarafın baskılı bir seyri var ki burada da ons altın fiyatlarının oldukça etkili olduğunu görmekteyiz.
1: Şimdi evet, bir yandan hani bu hani özellikle daha düşük risk düzeyine sahip varlıklar ve işte para piyasası fonları TL araçlara %3'ün üzerinde getir dedik. Bir yanda da daha yüksek getiri isteyen yatırımcı için de bir miktar daha yüksek risk düzeyine değerlendirdiğimiz Borsa İstanbul kanadı. Şimdi burada da bizim sene başında gördüğümüz çok güçlü bir yabancı ilgisi var Sinan Bey. Yani Kasım Aralık'ta başlayan, Ocak'ta devam eden, sonra savaşla birlikte bütün gelişmekte olan ülke piyasalarından bir para çıkışı olmuştu. Şimdi orada biz ne bekliyoruz? CDS'imizin savaş öncesi döneme düşmesi, gelmesi ve tabii tahvil faizlerimizin gerilemesi. Yabancı tahvilde örneğin geçtiğimiz hafta alıma dönmüştü. Halkbank davası bitti. Yabancı akışı açısından bir miktar olumlu olabilir mi denilen noktada. Bugün MSCI'ın da şeffaflık üzerinden bize yaptığı değerlendirme. Siz hangi tarafta yer alıyorsunuz?
0: Tabii burada aslında yabancı yatırımcı da doğal olarak haber akışlarını takip etmekte. Yani bizim bu yılın ana hikayesi dezenflasyon tarafıydı. Doğal olarak enerji fiyatlarındaki bu seyir, bu volatil seyir, yani küresel başta olmak üzere iç tarafta da enflasyon beklentilerini doğal olarak yukarıya doğru itti ve bu haber akışıyla birlikte aslında yılın başında ciddi anlamda ilgi gösteren hisse senedi tarafında sürekli alım yönünde olan yabancı yatırımcı doğal olarak bu haber akışıyla birlikte buradaki pozisyonlarını azaltmış oldu. Ancak şu an itibariyle baktığımızda eğer bu tarafta yani 80 dolarla ve hatta belki de biraz daha aşağıları artık kalıcı olarak fiyatlarda kalabilirse ben artık iç tarafta bizim enflasyon yönüyle zaten bu ay bittiğinde Haziran ayının datasını aldığımızda yani oldukça iyi bir data alacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla da bu da beraberinde aslında tahvil faizlerimizi yani 2 yıllık tahvil faizlerini örnek olarak politika faizine doğru yakınsayabilir. Dolayısıyla da yani tahvil faizleri aslında her aşağıya geldiğinde buradaki fiyatlama her yani ekranlarda görüldüğünde direkt olarak borsa tarafına katkı verdiğini görmekteyiz. Tabii tahvil faizinin düşmesi için de enflasyon tarafında iyi sonuçların gelmesi lazım. Dolayısıyla da bunların da ben özellikle yani Haziran ayı bittiğinde Temmuz ayında alacağımız Haziran ayı datası ile birlikte yansıdığında açıkçası burada yine bankacılığın öncülüğünde fiyat hareketinin ve yabancı yatırımcının da zaten Borsa İstanbul tarafında bir ilgi gösterdiğinde ilk aldığı sektörlerden bir tanesi bankacılık olduğu için bu tarafta ben ilginin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Tabii yine hep konuştuğumuz bu tarz eğer küçük haber akışları işte ABD İran'la ilgili büyümezse eğer yani savaştaki bu gerginliğin tam anlamıyla artık bittiğine dair haber akışları artarak devam ederse özellikle yani bu ayı bitirdiğimizde enflasyon verisini aldığımızda tekrardan yabancı yatırımcının ilgisinin artmasını bekliyorum o tarafta.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Sinan Bey, kolaylıklar diliyoruz size MT Portföy'e.
0: yayınlar verelim.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olunuz. Efendim, vadeli şen piyasasında bugün düşüş eğiliminin gerçekleştiğini görüyoruz. Tabi iki ana başlığı konuştuk. Amerika-İran görüşmesi bugün gerçekleşmeyecek. MSCI'ın da bilgi şeffaflık açısından bize yaptığı değerlendirme. Ve an itibariyle Vio Putus kontratları %1.36 ekside. Spot açılış öncesi vadeli şen piyasasında %1'i aşan düşüşle birlikte 17.002 puandayız. Peki ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte? Tereyağı yatırıma gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile birlikte konuşacağız. Cem Kaya, günaydın. Hoş geldin.
2: Günaydın Gözde, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi iki önemli başlık var dedik. Hem Amerika İran attı, hem MSCI'ın bugün değerlendirmesi. Nasıl bir gün bekler bizleri?
2: Evet Gözde, aslında sabahleyin normal gelmiştik, fakat son andaki bu haber akışı bir anda piyasalarda aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Petrol fiyatları da 80 doların tekrar üzerine çıktı. Bu şunu gösteriyor, orası hala çok kırılgan ve imzalanma süreci çok hızlı bir şekilde pozitif anlamda fiyatlanmıştı. Şimdi en ufak bir böyle bir erteleme haberi veya bugün toplantı olmayacak haberi kafalardaki soru işaretlerini ciddi anlamda arttırdı ve hemen bunu tepki olarak gördük. Bizim de vadeli tarafta %1.4 aşağıda başladık. Aslında tabii ki çok önemli petrol fiyatlarının, seninle de en son konuştuğumuzda 77 dolar seviyelerinin 200 günlük ağırlıklı ortalama olduğunu, piyasanın 77 ile 81,5 dolar arasında Brent petrolün bu gelişmeleri takip edeceğini konuşmuştuk. Aslında savaş başlamadan önce petrol fiyatları 72 dolardaydı Gözde. Yani 72 dolarlara tekrar gelmesi kısa vadede çok zor görünüyordu. Şimdi 81,5 doların üzerine çıkmadığı sürece bize olumsuz anlamda, dünyayı daha doğrusu, rahatsız etmeyecek, ama bu belirsizlik yine fiyatlanmaya başladı. Aslında bu hafta çok önemli bir gelişme oldu. Fed'in faizleri pas geçmesinden sonra Kevin Warsh'un yapmış olduğu açıklama çok şahin algılandı. Normalde Fed başkanının değişmesi ve hatta Fed'in bağımsızlığına sorgulanması, Trump'ın faiz indirimlerini acaba Kevin Warsh gerçekleştirecek mi beklentisi bir anda tamamen bir şahin duruşu gösterdi Kevin Warsh ve piyasalar normalde Aralık'ta bir faiz artışını fiyatlarken şimdi artık 2026'da iki faiz artışı gündeme geldi. Tabi bu ne oldu? Eylül ayı ve Aralık ayına ait faiz artış beklentileri bir anda dolar endeksini de 100'ün üzerine attı. Bu da piyasalarda altın tarafına, gümüş tarafına ciddi bir satışlar getirdi. Euro dolar paritesini aşağı itmeye devam etti. Şu anda da 1.1436 seviyelerinde, ama 1.14'ün altına gelirse orada da 1.13'leri konuşmaya başlayacağız. Bu da bizi aslında çok olumlu etkilemeyen gelişmelerden bir tanesi. Euro dolar paritesinin zayıflaması, doların güçlenmesi. Buna bağlı olarak da dolar endeksini yakından takip ediyoruz. Bir senedir bu kadar net 100'ün üzerinde hareket etmemişti dolar endeksi. Dolar güçlenince piyasalarında dengesi bozulmuş oldu. ABD 10 yıllıklarında 4.43,5 seviyesinin üzerindeyiz şu anda, ki bu seviyenin altına gelmesi lazımdı teknik olarak. Bu rakamı da vermiştik. Bizde de 41.5'tu bu seviye. 41.5'un altına gelmesi gerekiyordu aktif tahvilde. Bunları yakından takip ediyoruz, ama görünen o ki bu belirsizlik ortamında risk iştahı haftanın son işlem günü olması nedeniyle bir miktar düşük kalacak. MSCI ile ilgili yapmış olduğun açıklama, evet, daha önce MSCI'dan çıkan hisseler vardı biliyorsun. SPK da bu yönde bazı kararlar aldı. Bunların ben şeffaflığı artırma adına zaten pozitif karşılamıştım. Şimdi bu gelen haber tabii ki pozitiften negatife çekmesi, haber akışının sağlıklı olmaması nedeniyle önemli, ama çok fazla bizim piyasamızda negatif bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili belirli hamleler SPK tarafından, işte bu raporların İngilizce olması gibi, daha sağlıklı raporlama yapılması şeklinde, bunun tekrar normale döneceğini düşünüyorum ben Gözde.
1: Evet, Yani aslında buradaki notumuza değerlendirmesine ilişkin yeniden bir değişiklik olabilir diyorsun ki zaten biz de fiili dolaşım düzenlemesi noktasında önemli bir adım attık. Orada ne bekliyoruz? Yani daha şeffaf bir yapıya getirdi mi Borsa İstanbul özellikle şirket ortakları, daha doğrusu borsa patronlarının fonlar üzerinden aldığı hisseler halka açıklık kapsamına girmiyor ve daha net bir şekilde görebildiğimiz bir fiili dolaşım rakamı var. MKK'da her gün paylaşıyor zaten artık sitesinde. Oraya ne dersin?
2: Gözde, piyasalar her zaman bu tip şeffaf hamlelerini pozitif karşılar aslında. Yani yabancı gözüyle baktığın zaman SPK'nın da almış olduğu bu kararla piyasalarımız biraz daha şeffaf hale geldi. Ben bunun önümüzdeki dönemde yine pozitif algılanacağını düşünüyorum bu kararın. Bir regülasyon değildi bu aslında. Sadece gerçek bir şekilde alınmış bu kararla önümüzdeki döneme ait MSCI endeksinin daha rahat takip edilmesini sağlamak istedi SPK. Bunun sonuçlarını da alacağımızı düşünüyorum pozitif anlamda ve hani burada bir eksiye çekme, işte haber akışı sağlıklı değil şeklinde bir açıklamadan sonra ben tekrar bu alınan karardan sonra bunun normale döneceğini düşünüyorum.
1: Evet, bir yandan bankalarda bizi ne bekleyecek diye soracağım. Niçin? Çünkü 19 bine doğru yaklaşan bir bankacılık endeksi. 20 binlerde zaten zirvemiz vardı ama biz 16 binlere doğru gerilemiştik. Bu petrolün yükselmesi tabii içeride faiz politikasına ilişkin beklentileri, bütün denklemleri de yeniden kurdurttu. İçeride bize Merkez Bankası'na ve tüm dünyada merkez bankalarına. Dolayısıyla net faiz marjları alma beklentisi ya da işte mevduat toplama maliyetlerinin yükselmesi, 3-4 puan yukarı gitti Şubat'tan beri. Bankalarda da etkileri görmüştük. Ama zirvelere doğru yaklaştı Halkbank davasının bitişi dün. Artık kesin kararda geldi 9 yıllık davanın son ermesi. Bankalarda ne bekliyor bizi? Borsanın bu hafta ve geçen hafta lokomotifi oldu ama bundan sonrası için ne beklersin?
2: Gözde, bir kere tabii bankalardaki bu yukarı yönlü hareket oldukça güçlü geldi. Sanayinin önüne geçtiğini, hatta senle de bir böyle sanayi banka değişikliğini konuşmuştuk. Fakat baktığımızda evet, neden bankalar bu kadar hızlı yükseldi? Petrol fiyatları çok hızlı geri geldiği için enflasyonist baskı azalacak. İşte Merkez Bankamızın tekrar faiz indirimleri gündeme gelecek beklentisiyle çok hızlı normalleşmeye doğru gitti. Ama volatilite çok yüksek Gözde, çok agresif bir hareket oldu. Düzeltmeler de geri çekilmeler de işte bu tip haberler geldiği zaman tam tersine geri çekilmelere neden olabiliyor. Baktığımızda 19.500 seviyesini orada direnç olarak takip ediyoruz. Aşağıda 18.200 seviyesi destek. Yani 18.200'e kadar bankacılık endeksinde geri çekilmeyi ben normal karşılayacağım. Ki bu haberlerle birlikte bu gerçekleşebilir. Şimdi faiz artışlarının gündeme geldiği, ABD'de iki tane faiz artışının gündemde olduğu, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırdığı bir ortamda, yani kısacası parasal sıkılaşma hala devam ederken, bizim Merkez Bankamızın da tabii ki haber akışlarına bağlı hemen bir faiz indirim beklentisi yaratmayacağını piyasa fiyatlayabilir. O yüzden bankalar evet çok ucuzladı. Senin de söylediğin gibi 21 bin zirveden 16 binlere kadar geri çekilmiştik. Ama baktığımızda şu anda o seviyeye doğru gitmek için biraz daha zamana ihtiyacı var. Ve ilk çeyrek bilançolar çok kötü gelmemişti Gözde. Çünkü savaş yoktu o sırada. Ama ikinci çeyrek bilançolarda, hep bunu söylüyorum, bankalar tarafında çok güçlü bilançolar görmeyeceğiz. Normal şartlarda piyasa dengelense ve bu savaş da gündemden kalksa, o zaman borsa sağlıklı bir şekilde bilançoları fiyatlamaya çalışırdı. Şu anda bilançolar ikinci, üçüncü planda kalıyor. Ama ikinci çeyrekte de bilanço tarafında piyasada herhangi bir olumlu beklenti yok. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte belki olabilir. Bu da savaşın gelişimine bağlı. Ama baktığımızda şu anda dezenflasyon süreci beklentisi bankaları yukarı doğru itmişti. Ama şu anda onun bugün bir ters bir fiyatlamasını görebiliriz. Çünkü petrol fiyatları yine 80 doların üzerine çıktı ama 81,5 doların altında kaldığı sürece Gözde herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ben.
1: Evet. Evet, şimdi bir yandan böyle sektörel bazda beklentilerini de sorayım. Yani işte banka, havacılık, holdingler önde gitti ama genelde yılan bir yükseliş eğilim de gördük. Yani enerjilerde de dün örneğin hareketlilik ve yükseliş karşımızdaydı. Bir yandan şöyle son 4 işlem gününe bakıyoruz. Yani bu hafta 5 milyar liranın üzerine bir margin call var. Ciddi teminat tamamlama çağrıları da dikkat çekiyor. Yani dün 1.3 milyar lirayı aşmış. Her gün 1 milyar liranın üzerine yerleştik gibi bir durum da oldu. Dolayısıyla dikkatli de olunması gerekiyor mu böyle hareketlilik, volatilite arttıkça piyasada?
2: Evet Gözde, bilhassa hani bu kadar sert yükselişlerde, volatilitenin yüksek olduğu ortamlarda ve en önemlisi de belirsizliğin olduğu örnek bugün olduğu gibi.

0: cuma olduğunu düşünürsek, cumartesi pazar bu ertelenen görüşme bakalım ne tarafa evrilecek. Sürpriz bir şekilde hafta sonu da gerçekleşebilir. Ama petrol fiyatlarının 81,5 doların üzerine çıkması yine piyasalarda ciddi bir baskı anlamına gelebilir Gözde.
1: Evet, 77 dolara kadar gerilemişti. Bugün 81 doların üzerinde. Ve tabii bu görüşmelerin iptal olması, ertelenmesi, İsviçre ziyaretinin ertelenmesi, Vance gitmeyecek oraya, petrolde de yukarı yönlü hareketlilikler gördük. Tabii bunlar bugün küreselde de önemli, bizim için de önemli. Ama Amerikan piyasaları zaten bugün işleme kapalı olacak. Pek çok piyasa zaten işleme kapalı, tatil nedeniyle Çin, Tayvan gibi borsalarda, Hong Kong'da işleme kapalı bugün. Ve tabii MSCI'nin kararı, önemli gelişmelerle başlayacağız bugüne. VIO30 kontratlarında da bir düşüşten söz etmiştik. Bakalım spotta nasıl açılıyoruz borsada?

0: Efendim Borsa İstanbul 0.78'i kayıpla güne başlıyor. 14.710 puandan açıldı. Dün 14.800'ün üzerine gelmişti. Bugün bir miktar böyle geri çekilme var borsamızda. Peki bankalar nasıl açıldı Kadir? Bankacılık endeksinde paylaşalım mı? Çünkü dün %3'ün üzerinde yükselişler görmüş. Bankalarda çok güçlü yükselişler görmüş. Aslında geçen haftadan bu yana %20 yükselmişlerdi. Bugün %1.32 düşüşle 18.685 puandan bir açılış gerçekleştiriyor bankalar. Neler var bugünün yükselenlerinde? Petkim, Katılım Evim, Koagranit, Odaş, Enerya, Miatek ve Kuyas. Bu hisseler bugünün yükselenleri. Düşenlerinde TAV Havalimanları, Türk Altın, Türk Metal. Dün Türk Altın %8'den fazla yükseldi. Bugün altın ons fiyatı 4.100 dolara kadar düştü. Türk Altın %2'ye yakın geri çekiliyor. Türk Metal'de de %2.5'a yakın bir düşüş var. Onun dışında Sahol'ü görüyorum. Garanti, Emlak Konut, bankalar, havacılık. Bugün böyle hani bir miktar daha son bir haftadır gördüğümüz tablonun tersine doğru bir dönüş, bir miktar geri çekilmelerde. Öyle mi okumak lazım Cemkaya? Yani bu kez banka, havacılık böyle ekside gibi, bir de madencilik tabii altına dayalı hisseler.
1: Evet Gözde, haber akışına bağlı yeşillerle kırmızılar her an yer değişebilir. Onu söyleyebilirim bir kere. Çünkü petrol fiyatları biraz yukarıya gittiğinde, ki şu anda petrol fiyatlarına bakıyorum ben de 80 doların üzerinde. Petrol fiyatları biraz yukarı gittiğinde ve savaş tarafında o belirsizlik arttıkça savunma sanayi, petrol, enerji, petrokimya hemen ön plana çıkıyor. Ama anlaşma olduğu zaman bu sefer bunlar kırmızılar tarafına geçip işte enflasyonist baskı azalacak şeklinde bankalar ve holdingler diğer tarafa geçebiliyor. Bu önemli, ama şunun altını çok net çizmek istiyorum. Bugün cuma ve risk iştahı biraz düşük olabilir deriz her zaman. Bu gelen haber akışıyla hafta sonu belirsizliği de biraz daha arttı Gözde. Aşağıda 14.300 seviyesini takip edeceğiz. Endekste bu seviyeye kadar geri çekilmeleri normal karşılayacağız. Bankacılık endeksinde de 18.200 seviyesini konuşmuştuk. Buraya kadar geri çekilmeler olabilir. Yine teknik disipline bağlı, bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece ana pozisyonlar taşınabilir. Ama bir miktar kredi tarafını ve kaldıraçlı tarafını azaltmak böyle bir ortamda doğru gibi görünüyor Gözde.
0: Şimdi peki hani hafta sonu gelebilecek işler bir anda fiyatlamayı değiştirebilir mi? Yani olabilir mi? Hani bu dönemde de çünkü Trump'ın açıklamalarının çok ciddi tersine dönebildiği süreçlerden de geçtik.
1: Gözde değiştirebilir, ama bence pozitif gelişmeler, yani savaşın en azından 60 günlük bu ateşkesin kalıcı bir ateşkese dönüşeceği beklentisi, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentisi çok hızlı bir şekilde başta petrol fiyatlarına yansıdı zaten. Şimdi savaş öncesinde 72 dolardı petrol ve şu anda 77 dolara kadar geldi. Şimdi 80 doların üzerine çıktı hemen. Baktığımızda akış Hürmüz Boğazı'nda açılsa bile beklenti o yöndeydi. Arz normal seviyeye belki de 2027'de gelebilecek. O nedenle aslında diğer taraftan da dünyadaki büyüme rakamlarının geriye doğru revize edildiği bir ortamda hani talep de düşük kalabilir. Ona bağlı olarak da petrol fiyatlarının zayıflaması beklenebilir, ama bu belirsizlik ortamında ben 77 doların altında çok kalıcı olmasını beklemiyorum. Piyasanın büyük bir ihtimalle bu süreci 77 doların altında taban yaparak takip etmesini bekliyorum. Bu da hesapların ona göre yapılacak.

0: bulmasına neden olacak. Ama şunun altını çok net çizmek lazım Gözde. Çok hızlı fiyatlamalar oluyor. Yani senin de söylediğin gibi hafta sonu gelebilecek olan pozitif bir haber pazartesi yeşillerle kırmızıların değişmesini, yeşillerin daha fazla olmasına neden olabilir. O yüzden bu belirsizlik ortamında riskleri bir miktar düşük tutmak ve bilhassa sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden, bunu hep söylüyorum, uzak durmak gerekiyor.
1: Evet, çok da dikkatli olunması gereken bir dönem. Borsa İstanbul'da kredili işlemlerde kaldıraçlı tarafta özellikle olan yatırımcı açısından. Çok teşekkür ediyoruz Cem Kaya. Kolaylıklar diliyoruz TR Yatırım'a,
0: ben
1: sizlere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi evet. Yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Görüşmek dileğiyle, iyi hafta sonları olsun. Efendim CDS'imiz bugün 219 bas puandan başladı. Borsada biraz böyle geri çekilmeyle açıldık, 0.7'lik bir kayıpla. Önemli verileri bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Reel kesim güven endeksini bekliyoruz. Ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. 2.7 puanlık bir artış vardı. Ne zaman? Bir önceki ayda, yani Mayıs rakamlarında. Bugün biz Haziran rakamlarını alacağız ama tabii Mayıs rakamlarında 103'ün üzerine gelen, 103.3 seviyesine yükselen reel kesim güven endeksi de önemliydi elbette. Ve aynı zamanda dün Merkez Bankası'nın toplantı özetini de aldık. Orada Haziran ayında enflasyon ana eğiliminde iyileşme olduğu vurgusu geldi. Bu arada yine son aldığımız sanayi üretim rakamları da yıllık bazda da aylık bazda da çok kuvvetli bir artışa işaret etmişti. O da önemliydi ve imalat PMI da yine 49'ların üzerine gelmişti. O da kıymetliydi. Şimdi gelen rakamlarda 103.5 seviyesine ulaşmış reel kesim güven endeksi ve tabii Şubat'tan bu yana gerçekleşen en yüksek seviyelerin geldiğini görüyoruz. Haziran rakamlarında da şimdi getireceğiz ekranlarınızı ama arkadaşlarım onu hazırlarken ben de şöyle birkaç not paylaşayım. Mayıs ayındaki rakamlarda kapasite kullanım oranlarında, yani mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlarda 74.1'e yükselmiş son veri bu gerçekleşen Mayıs rakamlarında. Bakalım Haziran detaylarında neler alacağız? 74.5 olmuş, şu an paylaşıyoruz son dakika olarak ekranlarımızda. 74.1'den 74.5'e yükseliyor. Yani kapasite kullanım oranında artış ivmesinin bir yandan devam ettiğini görüyoruz. Nisan ayında özellikle zayıflamaların belirginleştiğini görmüştük ama Mayıs ve Haziran'daki artışlar önemli. Sanayi üretim rakamlarını aldığımızda da zaten burada kuvvetli bir ivmenin olması önemliydi. Ama büyüme kalemlerine baktığımızda İlk çeyrekte negatif bir etkisi olmuştu. %2,5'luk manşet büyüme rakamlarının böyle kalemlerini konuştuğumuzda. Şimdi bir yandan küresel taraftaki bu belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarının gevşemesi, 80 doların bugün üzerinde ama tabii altında kalabilecek rakamlar ve Amerika-İran hattından gelebilecek rakamlar içerideki üretim açısından da yakından takip ediliyor. Kapasite kullanım açısından da yakından takip ediliyor. Daha doğrusu imalat sanayi açısından da. Şimdi imalat sanayi kapasite kullanım oranı 74.3 seviyesinde dedik. Arındırılmamış rakamlarda da 74.5. Reel kesim güven endeksine ilişkin rakamlarda da 1 puanlık artış var. 102 seviyesine gerçekleşmiş. Gelecek 3 aylık üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması ve son 3 aylık toplam sipariş miktarı, toplam sipariş miktarını ve genel gidişata ilişkin değerlendirmelerinde endeksi artış yönünde etkilediğini görmüşüz. Mevcut mamul mal stoğu ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerde endeksi azalış yönünde etkilemiş. Reel kesim güven endeksinde de 0.2 puanlık bir artış var. 103.5 seviyesine yükselen rakamlarla birlikte. Şimdi bir yandan dün yine aldığımız verilerde yabancının da pozisyonlarını gördük. Hissede satışlarını azalttı bir kere. 117.8 milyon dolarlık bir satışı var. Ama tabii önceki haftalarda bu rakam daha yüksek de olmuştu. Tahvilde de alıma döndüğünü gördük. 400 milyon doların üzerinde bir tahvil alımı gerçekleştirdi. Bu hafta içeride takip ettiğimiz bir yandan haftalık istatistikler, bir yandan dün Merkez Bankası'nın toplantı özeti, geçen haftaki karar 37'de sabit tutması ama 40'tan gerçekleşen fonlamanın devam etmesi, bunların hepsi yine önemli takip ettiğimiz başlıklardan biriydi. Şimdi imalat sanayi rakamlarından da bahsettik az önce. Orada da bir artış olduğunu gördük. İmalat tarafındaki kapasite oranlarında bir artış var ki zaten konuştuğumuz son PMI rakamının da güçlü olduğu 74.3 seviyesinde gerçekleşiyor dedik. Az önceki detayların bir kez daha altını çizeyim. 74.5 seviyesinde ve şöyle grafiklerde tablolu ekranlarınıza getiriyoruz. Gelelim hızlıca aşağı. Üretim hacminde bir artış var. Toplam sipariş miktarı gelecek 3 ayda mevcut ve son 3 ay döneminde artışa işaret etmiş. ortalama bilim maliyetler

tarafında da bir artış olduğunu görmüşüz. İhracat sipariş miktarında da son 3 aydaki üretim hacmi iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına bakıldığında iç piyasa sipariş miktarında azalış bildiren lehine olan seyir de yine güçlendi diyor paylaşılan bu rakamlarda. Şimdi gelelim borsamıza, piyasamıza, kurumlara, raporlara. Bugün biraz böyle geri çekilmeler var. İki önemli haber var dedik. Birincisi Amerika İran tarafında bugün görüşmeleri iptal ama ne olacak? Bunu takip edeceğiz. Diğer taraftan özellikle MSCI'nin kararı ve bakalım dün gelen yabancı raporlarına, şeker yatırım yabancı menkul kıymet rakamlarını paylaştı. Şu tabloda da çok net görebiliyoruz. Bu yıl hisse artı dipse toplam pozisyon 765 milyon dolarlık çıkış ama hissede hala 800 milyon dolarlık alımı var bu yılki rakamlarda. Bu arada bu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık olarak paylaştığı istatistikler, bir de Borsa İstanbul'a çıkıyor. İki ayrı rakam şeklinde takip ediyoruz. Orada aylık görüyoruz. Burada haftalık görüyoruz. Haftalık rakamlar, bu dün gelen rakamlar. Hisse pozisyonu 800 milyon dolarlık bu yıl alıma işaret ediyor. Geçen hafta 118 milyon dolarlık satışı varmış. Tahvilde bu yıl 1.6 milyar dolar satış yapmış yabancı ama geçen hafta 429 milyon dolar bir alım gerçekleştirmiş. Tahviller üzerindeki yabancı payı devlet iş borçlanma senetlerinde %6'nın üzerinde seyrediyor. Şimdi gelelim bir sonraki değerlendirmeye, rapora. Yabancı akımı tabii elbette önemli. Savaşın bitmesi ön koşul. Buna ilişkin gelişmeleri bir yandan takip ediyoruz elbette ama bu hafta yine paylaşılan raporlarda A1 Kapital'in paylaştığı Türk Traktör değerlendirmesi analizi önemliydi ve şunu söylemişler. Özellikle zayıf bilançosunu görmüştük. Türk Traktör pazarındaki daralma nedeniyle operasyonel karlılık zayıfladı ve düşük kapasite kullanım marjlarının bozulması nedeniyle ve finansman giderlerinin artması nedeniyle. Şimdi şirket özelindeki yapısal rekabetin kaybından ziyade bu aslında Türkiye traktör pazarındaki daralmayla ilgili demiş A1 Kapital raporunda. Yüksek faiz ortamı, çiftçi talebini ve finansmana erişimi sınırladı. Üretim hacmindeki düşüş nedeniyle faaliyet kaldırıcının ters çalışması ve finansman giderlerinin net üzerindeki baskısı, hasılatta yıllık %40 düştü. Bunun da nedeni fiyatlama ve kur etkisinden çok hacim tarafındaki etki, hacim tarafındaki keskin zayıflama. Bu da önemli. Yani şunu diyorlar, şirket pazar payı kaybettiği için değil, faaliyet gösterdiği ana pazar daraldığı için bilançosunda baskıyla karşılaştı. Bu da önemli. Şimdi geliyoruz bu rapordan, değerlendirmeden hemen sonra bir de Fed'i merak ediyoruz. Bu hafta tabii malum çarşamba günü ne vardı? Fed'in faiz kararı ve Kevin Warsh'un başkanlığında Amerika'da Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı. Powell hala koltukta oturmaya devam ediyor eski başkan ama Kevin Warsh piyasalarda şahin değerlendirildi. Her iki dönemi kıyaslıyor. Ziraat yatırım Fed değerlendirmesini paylaşıyor. Ve diyorlar ki bu faiz kararında bekle gör stratejisi var. Karar metninden ek faiz ayarlamaları ifadesi çıkarıldı. Daha sade olgulara dayalı bir dil benimsendi ve görev gücüne dikkat çekmişler. Bir sonraki şöyle sayfayı da biraz kaydıralım mı Kadir? Çünkü eski düzen ve Warsh reformunu da böyle karşılaştırmış. Evet, tam burada. Diyorlar ki Powell da sözlü yönlendirme ve uzun vadeli detaylı FOMC metinleri vardı. Her hamleyi önceden hazırlayan şeffaflık odaklı bir iletişim belirlenmişti. Şimdi Warsh'ta sözlü yönlendirme kaldırıldı. Kısa metinler arttı. Yani 150 kelimeye düşürüldü buradaki metinler. Böyle bir belirsizlik, yapıcı belirsizlik ve Warsh'un Dotbot'a kendi tahminini eklemeyi reddetmesi. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı kendi görüşünü bu nokta grafiklerde, Dotbot'larda beyan etmiyor. Bu da önemli. Ziraat yatırım bu kısımda vurguluyor. Likitte etkisi olarak da Fed'in taahhütlerine değil doğrudan ekonomik verilere odaklanacak piyasa. Beklenti yönetim manipülasyon yerine rasyonel bir zemine çekilecek demişler. Ve diyorlar ki QT yani bilanço küçültme hızı bankacılık sistemindeki bol rezerv rejiminin sürdürülmesine odaklı bir yaklaşım vardı Powell'ın sisteminde. Warsh'taysa yani Warsh'un gerçekleştireceği reformlardaysa tahvil piyasasına yönelik sıkılığın özel incelenmesi ve FED bilançosunun yapısal büyüklüğünün nerede dengelenmesi gerektiğine dair analiz önemli olacak diyorlar. Ve özellikle görev gücü verimlilik istihdam noktasında Warsh tarafındaki değişiklikte de şunu demişler. Yapay zeka yatırımlarının büyüme üzerindeki etkisinin ölçülmesi, istihdamın teknolojik şoklar ve yapısal
yapısal dönüşüm ekseninde yeniden tanımlanması yine burada borç döneminde yeni bir bakış açısı kazandırıldığını gösteriyor ve Powell döneminde esnek modellerin tasfiyesi %2'ye

hedefinde virgülün sonuna odaklanarak %2,5 veya %2,8 seviyelerinin fiyat istikrarı olarak kabul edilebileceği sinyali olarak da paylaşıyorlar. Şimdi Powell döneminde şöyleydi, %2 hedefine katı bir bağımlılık söylemi vardı ama burada da işte virgülün soluna odaklanıyorlar %2 hedefinde. %2,5 veya %2,8 de fiyat istikrarı olarak kabul ederiz diyorlar. Yani özet olarak da Powell %2 diyordu net. Ama Kevin Warsh döneminde 2,5-2,8 fiyat istikrar konusunda yeterli değerlendirilmiş ve kırpılmış enflasyona bakmayı tercih ediyorlar, onu da söyleyelim. Yani bizim gördüğümüz %4,2 olan manşet enflasyon yerine enerji ve gıda kalemlerinin, önemli kalemlerin ayrıştırıldığı çekirdek rakamlara ve çekirdek PCE rakamlarına odaklanılacak bir dönem. Ama ciddi de şahin açıklamalar gerçekleşmesi böyle ayrışmaları netleştiriyor bu görselle ziraat yatırım. Efendim artık paranın notasını noktalayalım, veda edelim. Ama birazdan buradayız. Bugün borsada böyle biraz baskı var ama devam eder mi? Hangi hisseler üzerinde bir etki bekleriz? Bunu konuşuyoruz.

0: Bilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: geçer, Türkiye güvenliğe geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: çocuğun en güzel anları ne zaman başlar? Babası saatini çıkardığında başlar. Bir baba en güzel anlarını çocuklarıyla olduğu saatlerde yaşar. Babalar günü kutlu olsun. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Al. Ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Yaptın araba lan. Kızımı dinleyeceğin tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öş, sus.
6: Göreviniz.
0: Göreviniz
6: tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz

0: Efendim iki önemli başlık konuşuyoruz. Amerika İran arasında bugün gerçekleşecek görüşme, müzakereler iptal. İkinci diğer başlık MSCI'ın özellikle Türkiye'deki bilgi akışına ilişkin şeffaflığa ilişkin yaptığı not değerlendirmesi ve borsada böyle biraz baskının olduğu bir gün ama 14.800'ün üzerinde bir, önemli bir kapanış ve borsada güçlü bir hareketlilik vardı dün bankalar öncülüğünde. Hisse diyeceğiz, borsa diyeceğiz. Ne getirir bu özellikle Amerika İran görüşmelerinin iptali? Stüdyomuzda info yatırım stratejisti Çağlar Toros'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Bu Amerika-İran görüşmelerinin iptaliyle başlayalım. Yani tam tersi olumlu bir haber gelir mi ya da ateşkes yine kırılgan tarafta mı ilerliyor? Çünkü İran'da diyor ki askeri bir ihlal olursa askeri şekilde buna yanıt veririz.
1: Yani kötü oldu. Tek özetleyebileceğim durum bu. Çünkü bu hafta piyasaların fiyatladığı tek haber akışı Amerika ile İran arasındaki anlaşmanın olduğu haberiydi ve İsviçre'de bu iki ülkenin artık tamamen detayları görüşebileceği bir beklenti oluşmuştu. Fakat hafta içi özellikle İsrail tarafından yapılan açıklamalar biraz daha kritikti bana soracak olursan. Çünkü tabiri caizse İsrail, Amerika bizi çok da fazla ilgilendirmiyor minvalinde açıklamalar yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı ise İsrail'e biraz daha gözdağı verdi diyebilirim. Yani Lübnan'a olan saldırıları kesin minvalinde açıklamalar yaptı. Ve bu biraz daha rafa kaldırıldı. Çünkü genel anlamda büyük resme baktığımız zaman Amerika ile İran anlaştı haberi direktman hani gözümüze çarpan ilk haberdi. Detaylarda çok da fazla boğulmadık. Hatta dün hem Trump hem de İran tarafından anlaşmanın imzalandığı, en azından ön anlaşmanın imzalandığı, bugün İsviçre'de normalde anlaşmanın tamamının detaylarının konuşulup imzalanması bekleniyorken süreç farklı bir evreye geldi. Yani piyasalar bugüne çok fazla odaklanmıştı. Dün özellikle yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki yukarı yönlü hareketin ana sebebi bugünkü İsviçre tarafındaki görüşme olacaktı.
0: Ki zaten iptal olunca 81 doların üzerine gelen bir petrol
1: var. Aynen öyle. Altın fiyatları da ben buraya girmeden önce %2'ye yakın bir aşağı yönlü seyirle fiyatlıyordu.
0: Bakalım mı altına? Ciddi ve kan kaybı var. 4100'ün de mi altına geldi?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve tüm bu aslında olumlu olarak fiyatladığımız hikayenin tekrardan olumsuz yöne gelmesiyle piyasalardaki risk iştahı düştü. Şimdi ana hikaye şu. Amerika ile İran gerçekten bir ateşkes istiyor mu? Bu birinci soru. İkincisi Amerika ile İsrail hani tabiri caizse sürtüşüyor gibi son zamanlarda gözüküyor ama gerçekten sürtüşüyor mu? Ya bu saatten sonra şöyle de bir hikaye olabilir bu arada. Her Amerika ile İran anlaştı, anlaşacak, işte yarın görüşecek, öbür gün görüşecek hikayesini piyasa artık fiyatlamaya da bilir bu saatten sonra. Çünkü bu hikaye çok bilinmeyen bir denkleme dönüşmeye başladı. Yani anlaştı dediler, anlaşacak dediler, Trump öyle dedi, böyle dedi. Dün yaptığı karmaşıkta bir açıklama vardı. Ufak saldırılar devam edebilir minvalinde açıklamalar yapılırken bugün Lübnan olayı biraz daha ön plana çıkartılarak İsviçre'deki görüşmelerin iptal olduğu söylendi. Önce haber merkezlerinden geldi bu haber. Daha sonrasında ise İsviçre hükümeti tarafından iptal olduğu haberi onaylandı. Tüm bunlar da piyasalardaki bugün itibariyle negatif seyrin ana habercisi diyebilirim, ana tetikleyicisi diyebilirim bu noktada.
0: Evet, ikinci konuya geleyim. MSCI'ın bize bir atıfı vardı. Hı hı. Bu Clear Holding'i önce endekse ekleyeceğiz, sonra işe çıkarabiliriz fiiliyet dolaşıma bir vurgu yapmışlardı. Biz bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Pazartesinden itibaren patronların elindeki hisseler ne kadar fonlar üzerinden gerçekleşti onlar düşülüyor ve halka açıklıyor artık. Hı hı. Daha net, daha şeffaf görebiliyoruz. Ne kadar borsada hani fiiliyet dolaşım oranı yüksek şirketlerin, bunu anlayabiliyoruz çok daha net şekilde. Şimdi bir yandan MSCI'de bugün değerlendirme yapıyor. Diyorlar ki işte bizim bilgi akışımıza ve şeffaflığımıza ilişkin not değerlendirmesi negatif olarak paylaşıldı. Şimdi burada bakıyoruz MSCI endeksinde zaten Türkiye'nin ağırlığı çok düşük. Yani çok sınırlı bir ağırlık. Dolayısıyla hani buradan gelebilecek fon çıkışının anlıyorum ki belirgin bir etkisi yok ama algı açısından mı değerlendirmeliyiz ya da rakam çok küçük bir etkisi olmaz açısından mı değerlendirmeliyiz?
1: Ya şöyle, iki taraftan da değerlendirmek lazım. Hani hikaye nereden baktığımıza bağlı. Kredi derecelendirme kuruluşları MSCI'ın söylediği, yazdığı raporlara önem veriyor. Bu başka bir hikaye. Endeksteki ağırlığın, Türkiye hisse senetlerinin MSCI'deki endeks ağırlığının çok çok çok düşük olması

0: apayrı bir hikaye.
1: %0.4.
0: Aynen öyle.
1: 0.4 ama yani yüzdesel bazda.
0: Kredi derecelendirme kuruluşları da ya bir yabancı açısından baktığımız zaman kredi derecelendirme kuruluşları MSCI'ın yazdığı bu raporu dikkate alacaktır. Biz piyasa fiyatlaması açısından hani çok da bir etkisi olabileceği kanaatinde değiliz ama MSCI'ın haklı olduğu noktalar da var, haksız olduğu noktalar da var. Yani daha önce fiili dolaşımdaki pay oranı ile alakalı söyledikleri söylemlerden sonra SPK tarafından gelen düzenleme ve bu hafta itibariyle farklı şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarında bir düzenleme geldi.
1: Sonuçta biz bunu değiştirdik ve SPK burada bir adım attı.
0: Evet, biz bunu değiştirdik. Şöyle bir şey var MSCI'ın raporunda. Sürekli bir şeylerin düzeltilmesi ya da sürekli bir şeylerin uzatılmasını çok da olumlu bulmuyoruz diyor. Bu açığa satışla alakalı bir durum. Bence orada da şöyle bir nokta var. Tabii ki savaşın bitebileceği varsayımı her geçen gün, her hafta farklı haber akışlarıyla çıkıyor. SPK tarafında da, borsa tarafında da kuvvetle muhtemel bu savaşın hani biteceği varsayımıyla süre uzatımları biraz daha kısalıyor. Biliyorsun ki bir hafta, iki hafta, üç hafta civarında açığa satış ve öz kaynak düzeltilmesi, öz kaynak esnetilmesiyle alakalı kural uzatılıyor. Ama ben burada regülatörlere de hani çok da fazla kötü olarak anlam yükleyemem. Çünkü haber akışları ortada. Bak bugün şeyi bekliyorduk. İsviçre'de anlaşma bekliyorduk.
1: İmzaları
0: belki bu imza olsa idi açığa satış ve öz kaynak esnetilmesi kaldırılacaktı belki. Hı. Ya da süre sona erdiği zaman bitecekti. Ama o kadar karmaşıklık var ki biz bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Ve bu açığa satışın uzatılması da piyasanın o baskılanmasını da engelleyen bir unsur. Öz kaynak esnetilmesi panik satışlarını azaltabilen bir unsur. Bu zaten bizim Borsa İstanbul tarafının bu kadar dirayetli kalmasındaki sebeplerden bir tanesi de bence bu. Ama MSCI tarafından bakıldığı zaman MSCI tarafı da diyor ki sürekli bir düzenleme var. Aslında aynı düzenlemenin uzatılması bu. Açığa satışa biraz atıfta bulunmuşlar o noktada ama açığa satışın olmadığı, öz kaynak esnetilmesinin olmadığı bir süreçte belki de biz Borsa İstanbul tarafında bu seviyeleri de göremez.
1: Yani o zaman da borsada sert düşüşler olabiliyor işte. Yani evet onlar aslında hani sürekli regülasyonlar tarafındaki değişikliklerden bahsediyor. Ama açığa satış geldiğindeki fiyat hareketliliklerinin yüksek frekans algoritmik işlemler yapan kurumlar üzerinde ne kadar baskılı bir hareketlilik yarattığını da konuşuyoruz biz.
0: Tabii onlar yani baktığın zaman biraz daha uzaktan bakıyorlar. Yani sürekli regülatörden bir şey gelmiş adı altında bakıp belki bu raporu paylaşıyorlardır. Tabii ki fiyatlamalara da bakıyorlardır ama onlar hikayeyi apayrı bir yerden bakıyor. Yani şöyle de bakıyor olabilirler. Yani neden farklı ülkelerde yok da sadece bunu Türkiye uyguluyor ya da sürekli uzatıyor gibi gibi gibi. Yani MSCI tarafında tabii birçok şey vardır ama dediğim gibi haklı oldukları noktalar da var. Bence bu raporda haksız oldukları noktalar da var. Yani Endonezya'ya da benzer şeyler söylemişler ama bizim Endonezya piyasası ya da Endonezya hükümetiyle bizi bence çok da karşılaştırmak da doğru değil. Onu da söyleyebilirim. Ama işin ana özeti piyasa tarafından bakarsak söylemleri bir tarafa bırakıp rakamlara gelirsek MSCI endeksinin Türkiye hisse senetleri Türkiye hisse senetlerinin MSCI endeksi içerisindeki payının çok küçük olması sebebiyle birlikte çok fazla bu haber akışından etkilenebileceği kanaatinde değilim.
1: Şunun da altını çizelim. O bahsettiğin evet Endonezya ile ilgili zaten hani onları gelişmekte olan ülke kategorisinden çıkarmıştı. Öncesinde onlara yaptığı uyarı vardı. Orası zaten önceden beri karşımızda olan bir durum. Güney Kore'ye de benzer bir atıfta bulunuyor ve şunu söylemiş: Güney Kore piyasası için yatırımcıların erişimini ve işlem yapabilmesini etkileyen yapısal sorunlar devam ediyor. Kayda değer bir çözüm de sağlayamadılar demiş Güney Kore KOSPI borsası için. Şunu da söyleyeyim, KOSPI borsası bu yıl %100 yükseldi.
0: Evet yani zaten biz sabah açılışlarında genel anlamda aslında KOSPI piyasalarını takip ediyoruz.
1: Kendimize bir rakip gibi hani bu yılın en fazla yükselen borsası onlar olunca ve sonra biz olunca onlara bakmaya başladık.
0: Şimdi oradaki fiyatlama mekanizmasına baktığın zaman da sürekli bir haber akışı vardı bu arada. Yani haber akışlarından bir tanesi teknoloji sektörünün yukarı yönlü gitmesiydi ya da yapay zeka temasıydı. Bununla birlikte yükselmişti. Bir diğer haber akışı da yani hızlı yükseldiği haftayı hatırlıyorum. Samsung'la alakalı haber akışıydı. Samsung'un bir sendikayla anlaşamama durumu arafta kalmıştı. Bu anlaşmanın gerçekleşmesiyle birlikte birlikte. Yani Samsung'un sendika ile anlaşmasından sonra KOSPI tarafında daha hızlı yukarı yönlü hareketler görmüştük. Yani oradaki yukarı yönlü hareketlere baktığın zaman biraz daha hikaye ya da biraz daha haber akışı vardı. Ve o taraftaki yatırımcıların da çok da mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Yani detayları çok fazla bilmemekle birlikte MSCI tarafının hani Güney Kore tarafındaki bu regülasyon hikayesinin düzeltilmesiyle alakalı söylediği şeylerin biraz daha bence altını doldurması gerekiyor. Hangi sebeplerle ve neden? Bu bence bizdeki raporla da alakalı. Yani MSCI'deki payımız bu kadar düşükken regülatörler tarafından gelen bu açığa satışın eleştirilmesi durumunun bence nedenlerinin de biraz daha sorgulanması lazım. Mesela neden eleştiriliyor ya da
1: yani zaten neden çok fazla bu işlem yapmadığı, içinde olmadığı bir piyasa ile ilgili neden bir eleştirisi var?
0: Eleştiri olabilir. Yani eleştiri
1: sebepleri yani bu eleştirinin sebepleri
0: bence çok önemli değil. Eğer bir gerçekten olumsuz durum varsa, yabancı da bize bunu söylüyorsa, yatırım yapıyor ya da yapmaması benim için çok önemli değil ama bir şey düzeltilmesi gerekiyorsa düzeltilmeli. Şu an olumlu giden bir şeyin eleştirisi bana çok mantıklı gelmiyor aslında.
1: Ki biz bu özellikle 15 Haziran tarihi itibariyle gelen fiili dolaşım düzenlemesinden sonra mı gelmesi çok mantıklı gelmiyor?
0: Şöyle mantıklı gelmiyor. Açığa satışın piyasadaki etkisi şu an malum. Ha, olmalı mı olmamalı mı, bu zaten bir tartışma konusu. Hani piyasa dinamiklerine göre, ya şu bile olabilirdi bu arada, ben de o kanadayım. Hani piyasa dinamiklerine göre hareket etsin. Bu düzenlemeleri daha zorlu dönemlerde getirmek daha mantıklı olabilir. Bu bana da mantıklı geliyor. Şöyle açığa satış şu an kaldırılsa, afaki söylüyorum, çok fazla piyasanın etkilenebileceği bir durum yok.
1: Bu arada biz zaten, yani şunun altını çizelim, biz zaten bunu kaldırdık ama dışsal faktörler, savaş başladı hemen aşağıda, açığa satış yeniden geldi. Tabii. Yani hani zaruri durumlarla gerçekleşen etkiler de var mı orada?
0: Zaten o etkilerden kaynaklı olarak geldi
1: yani
0: buna.
1: Biz kaldırmıştık çünkü o açığa satış yasağı.
0: O etkiden kaynaklı. Yani belki eleştirdikleri nokta şu da olabilir. Yani hani bu savaş hikayesi biraz daha yatay bir seyre gelmişken neden hala açığa satışı devam ettiriyorsunuz da bir eleştiri. Ama bunun altını biraz daha doldurmak lazım.
1: Şimdi şöyle, evet savaş bitti diyoruz ama bugün imza atacaklardı. Bugün de imza için
0: işte
1: şey gitmiyor
0: çok,
1: yani.
0: Çok belirsiz. Çok fazla belirsizlik var. O yüzden söylüyorum. Çok bilinmeyenli oldukça fazla denklem var.
1: 5 dakika sonrasını bilmiyoruz. Tam öyle bir noktadayız. Yani öyle belirsizlik önemli.
0: Yani sabah saatlerine kadar zaten şey belli değildi. Hani İsviçre, ya dün şöyle bir şey oldu. Gece işte haberlere bakarken hani böyle bir haber akışı çıktı. Gecenin geç saatlerinde çıktı. Bir haber merkezinde işte Amerika ile İran Lübnan'dan kaynaklı olarak görüşmeyebilir. Ama gece yarısı çıktı bu haber. Çok ihtimal vermemiştim yani, yok artık falan demiştim. Sabah
1: saat 5 sularında sanki ben de öyle gördüm.
0: İsviçre onaylayınca hani dediğim gibi gece ihtimal vermediğimiz şeyin sabah olması. Çok fazla belirsizlik var. O yüzden hani dediğim gibi bu eleştirilerin biraz da altını
1: geceden
0: doldurulması lazım.
1: Geceden sabah işler değişebiliyor. Gelelim, yani bu belirsizlik ortamında konuşuyoruz Borsa İstanbul'u. İşimiz bu. Analiz etmeye çalışıyoruz. Tabii, tabii. Her gün farklılık gösterebiliyor piyasanın koşulları tüm dünyada merkez bankalarında. Böyle bir durumun içindeyiz ama tabii bitmez ve artık o imzanın atılması temenni. Lübnan tabii ve İsrail hattında durumun çözülmesi de aynı şekilde. Geleyim mi 11 kadromuza, kale hattımıza?
0: Kale hattı, yani kale hattına tekrardan Aselsan'ı koydum. Çünkü bu kadar jeopolitik gerginliğin olduğu ve bu kadar belirsizliğin olduğu bir süreç içerisinde hani Aselsan'ı konuşmamız gerekiyor açıkçası. Neden konuşmamız gerekiyor? Jeopolitik gerginliklerin olduğu bir süreçte Aselsan tarafının hızlı yukarı yönlü hareketler gördük. Belki 1,5 senedir aynı cümleleri kuruyorum Aselsan'la alakalı ama başka bir hikaye yok. Yani şöyle, başka bir hikaye yok. Bu kadar savaşın etkisinin olduğu bir süreçte ya da savunma sanayi harcamalarının arttığı bir süreçte savunma sanayi sektörünü yabana atamayız. Ve Türkiye'deki en büyük sanayi sektörü şirketinin Aselsan olduğu. Hatta ve hatta dünyanın ciro bazında en yüksek ciroya sahip 41. 42. şirketi Aselsan'ken, hedefleri doğrultusunda ilk 30'a çıkma gibi bir hedef varken, bununla alakalı yatırımlar yapılıyorken, bir de üstüne jeopolitik gerginliklerin olması Aselsan tarafını daha da fazla ön plana çıkarttı. Jeopolitik gerginlikleri bir kenara bırakalım. Şirketin envanteri sürekli artış tarafında ve bu envanterler artarken de sadece yurt içi açısından değil, yurt dışı tarafa da birçok hizmet veriyor. Görüyorsun ki bu hafta Aselsan tarafından ihracatla alakalı birçok sözleşme imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından anlaşma imzalandı. Yani Aselsan'ın sadece jeopolitik gerginliklerle bir alakası yok. Aselsan'ın kendi iç dinamikleriyle alakalı olumlu gelişmeleri de fiyatlamada görüyoruz. Ucuz mu, pahalı mı? Şu an için bu bence çok da fazla soru
1: tren
0: işareti olmamalı.
1: Tren ve momentum devam ediyorsa, rüzgar arkadan esiyorsa.
0: Şu an momentuma bakıyoruz.
1: Çarpanlar değil, momentum önemli.
0: Şuraya bakalım. Diyorsun. Açalım gelişmekte olan ülkeleri ve gelişmiş ülkeleri. Savunma sanayi paylarına bakalım. Grafik hemen hemen aynıdır. Yani tüm dünyada böyle gidiyor. O yüzden Aselsan tarafı bu jeopolitik gerginlikler, bu belirsizlikler varken daha ön plana çıkıyor. Yokken de kendi dinamikleriyle öne çıkıyor.
1: Evet. Bu arada Türkiye'nin yani ISO 500 çalışması paylaşıldı bu hafta. Zaten liderlik, yani zirve TÜPRAŞ'ta. Sonra tabii ilk kez iki şirket geliyor bu ilk ona. TUSAŞ ve Aselsan.
0: Evet.
1: Önemli iki şirketimiz. NATO zirvesi var. Temmuz'da Trump'ın katılacağı. Bakalım.
0: Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 Temmuz tarihlerinde.
1: Evet, az da kalmış.
0: Hatta Trump'ın da dün yaptığı bir açıklama var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama hani Türkiye'de olduğu için katılacağım. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğum iyi. O yüzden katılacağım minvalinde de bir şey okudum ama dediğim gibi ne kadar doğru,
1: evet,
0: ya da
1: Türkiye'yi
0: ne kadar yanlış
1: bilmiyorum. Evet, Türkiye'yi destekleyen öven açıklamaları Trump'tan zaten her defasında görüyoruz. Hatta bu Amerika-İran barış hattının kurulmasını da bize gerçekleştirdiği vurgular da vardı. Yani Pakistan'ı elbette konuşuyoruz ama bizim de desteğimizi.
0: Biz orada arabulucu rolündeydik. Hatta evet. Biz sadece o savaşta değil, biz Rusya-Ukrayna savaşında da arabulucu rolündeydik. Yani
1: tabii.
0: Antalya'da görüşmeler gerçekleştirdiler.
1: Kavuk koridorunda bile, yani o hani Avrupa'ya birçok faydası dokunan uygulamalar.
0: Biz arayı bulmaya çalışıyoruz ama diğer ülkeler bunu çok, diğer ülkeler derken savaşan ülkeler anlamında, çok fazla istemiyorlar ve hani biz hep o ortada kaldığımızda gerçekten dünya barışı için yapılan o arabuluculuk rolünü üstleniyoruz ama farklı farklı dinamiklerden kaynaklı olarak maalesef bu yaptığımız şeyler ya da bu kadar emek verilen şeyler de boşa gidiyor bir saatten sonra.
1: Gidiyorum 2 numaraya. Sersan hemen suratla biraz hızlanayım.
0: 2 numarada Türkiye Sigorta var. Yani Türkiye Sigorta'nın zaten Türkiye'deki pazar payındaki en yüksek şirket.
1: %14'ten fazla lider.
0: Aynen öyle. En yüksek şirket. İkinciyle de arasında bir miktar daha fark var. Yani sadece pazar payıyla alakalı bir durum da değil aslında bu. Şirketin pazar payı da lider olmasına rağmen sürekli daha da fazla pazar payını nasıl arttırabilirim stratejisi var. Örneğin sağlık sigortacılığı ile alakalı. Sağlık sigortacılığı aslında kar marjı bakımından yüksek bir sigorta türü. Şirket belki pazar payında burada lider değil ama geçen seneki sıralamasından bu seneki sıralamasına çıkarken de attığı adımlarla birlikte yükseldi. Bu bence önemli bir durum ve sağlık sigortacılığı tarafında da daha da üst sıralarda yer alabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan portföy yapısı. Portföy yapısı derken sigortacılık şirketleri de bir portföy tutuyor. Yani bir portföy yapılanmaları var ve içerisine baktığınız zaman genel anlamda risksiz getiri olarak tabir edebileceğimiz enstrümanlar
1: tabii,
0: var.
1: Türk lirası mevduat.
0: Tabii.
1: İşte biraz bono, biraz
0: portföy getirileri de oldukça yüksek. Yani şirket kendi iş koluyla birlikte portföyden gelen kar, yani o hazine adı altında yapılan işlemlerde de oldukça iyi götürüyor bu
1: evet.
0: işi. O yüzden de 2 numarada yer alıyor listemizde.
1: Evet, geleyim 3 numaraya. Gayrimenkul yatırım ortakları faiz indirim döngüsünden faydalanacak sektörler arasında mıdır?
0: Ama evet, 3 numarada Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Evet, faiz indiriminden faydalanacak sektör gruplarından bir tanesi.
1: Ama kira geliri de yüksek olan bir şirket.
0: Aynen öyle ama burada sadece faiz indirimi hikayesi yok. Şu an ortada faiz indirimi de yok
1: evet,
0: bu arada.
1: Aynen.
0: Ama bu kadroda olmasının sebebi kira getirilerinin yüksek olması ve şirketin kira getirilerinin yüksek olması. Kira oranları ile birlikte getirilerin yüksek olması ve hala da şirket yatırım yapmaya devam ediyor bu noktada. İki tane alışveriş merkezi kattı bünyesine ve buradan da kira gelirleri gelecek. Evet. Net aktif değer iskontosunda da gayrimenkul yatırım ortaklıkları içerisinde üst sıralarda yer alan bir şirketten bahsediyoruz. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı o yüzden kadrodaki yerini koruyor.
1: Evet, gelelim 4 numaraya, biraz da holding konuşalım Çağlar.
0: Holding 4 numarada Dohol var. Yani çeşitlendirilmiş portföy yapısı şirketi ön plana çıkartıyor. Bir de ben piyasa değerinin çok fazla net aktif değerini yansıttığını düşünmüyorum. İçerisindeki değerlerden kaynaklı olarak şirkette bir strateji değişikliği var. Şöyle bir strateji değişikliği var. Artık kendisine katma değer yaratmayan şirketleri bünyesinden çıkartıyor. Bu sene itibariyle de bazı şirketlerini çıkarttı. Bu aslında olumlu bir durum.
1: Yani birçok holdingde bu yapılanmaya var. Sürecini gördük. Yani Sabancı Holding'de de gördük. İşte Carrefour'sa satışı.
0: Ya bir yatırım yapıyorsun. Bu yatırımı bekliyorsun. Bu yatırım meyvesini verir diyorsun. Bekliyoruz. Ya sabretmek gerekiyor bir saatten sonra ama bazen sabır da yetmiyor.
1: Olmuyorsa
0: ve artık size zarar vermeye başlıyor.
1: O bu durum o daha yüzden daha karlı olan yere odaklanıyorsun. Verimliliğini artırıyorsun.
0: Ya zaten bir şirketin başarısını ne gösterir? Kar gösterir. Hani bir şirkete hani hiç bu işi bilmeyen birisine sorsan, koysan şirketleri, yanına da yazdığı karı koysan hani der ki en yüksek kar en iyi yönetilen şirket.
1: Ya enflasyon muhasebesinden önce onu daha netlerdik de.
0: Yok, hiç enflasyon muhasebesini katmadan söylüyorum zaten. Hani o yüzden dediğim gibi şirketler artık bünyesine zarar veren şirketleri çıkartıyor. Ya da zarar veren demeyeyim de artık istedikleri noktayı evlemeyen şirketleri çıkartmaya başladı. Doğan Holding tarafında da birçok iş kolu var ve bu iş kolları da gerçekten geçen çeyreğin bilançosuna göre bu çeyrekteki bilançoda olumlu yönde katkısı oldukça fazla. Net aktif değer hesaplamasına baktığın zaman da net aktif değer iskontosunun da piyasanın da geri gelmesinden kaynaklı olarak arttığını görebiliyoruz. Net aktif değeri de şirketin kendi içinde zaten artıyor. Çünkü şirketlerin değerleri artıyor. O yüzden Doğan Holding bu noktada bizim kadromuzda yer almaya devam ediyor. Dediğim gibi çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla birlikte ön plana çıkan şirketlerden bir tanesi.
1: Evet, hızlanıyorum, geliyorum 5 numaraya. Katılım bankacılığıyla konuşacağımız bir gıda perakende devi.
0: Evet, BİM. Yani dediğin gibi katılım bankacılığıyla konuşacağız. Ama şirketin zaten ana iş kolundaki yukarı yönlü seyri devam ediyor. Genel anlamda enflasyonun olduğu ya da olmadığı dönemlerden çok da fazla etkilenmeyen bir sektör grubundan bahsediyoruz. Gıda perakende açısından. O yüzden BİM tarafı bizim model portföyümüzde de olan şirketlerden bir tanesi. Dediğim gibi sadece katılım bankacılığıyla değil, şirketin kendi ana faaliyet konusundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi, gıda fiyatlarındaki yükseliş satışlarına yansıtabilme durumu, enflasyon yukarı gittiğinde de indirim marketlerine olan ilginin artması durumu, aslında iki tane ters parametreden bahsediyorum. Tüm bunlardan etkilenmeyen, çoğu zaman etkilenmeyen ve talep esnekliği düşük olan bir sektör grubu olmasından kaynaklı olarak BİM kadroda yer almaya devam ediyor.
1: Evet, şimdi bir yandan yeni yatırımları, 5G ihalesini, ARPU büyümelerini konuştuğumuz ama en önemlisi de teknoloji tarafına vurgu yaptığın alan.
0: Turkcell. Yani sen anlattın zaten, oraları geçtim. Daha önemli bir konu var bence, bu data center hikayesi. Yani Google Cloud'la yapılan bir anlaşma var ve bu Google Cloud'la yapılan anlaşma şirket bir veri merkezi yapacak. 3 tane veri merkezi yapacak. Ankara.
1: Hatta ilk kez 3 veri merkezini doğru bir şirkete emanet ettiğini söylemiştim.
0: Evet, evet. Google ilk defa böyle bir şey yaptı. Ve bu aslında şirketin ne kadar Google açısından güvenli bir şirket olduğunu da gösteriyor. Bu noktada sadece şirket tabii ki yatırım yapacaklar. Totalde 3 milyarlık bir yatırım diye hatırlıyorum. Bunun 1 milyarı Turkcell'e aitti. Sadece bunu yapmakta kalmayacak bu arada. Hani sadece o taraftaki kira geliri anlamını geçtim. Bir de şöyle bir şey olacak o noktada. Google Cloud'un sattığı ürünlerden de şirketin pay alması gibi bir durum söz konusu. Yani ana faaliyet konusunu bir kenara bırakalım. Ekstra bir iş kolu gibi de ayrıca çalışılacak. O yüzden ileriye dönük projeksiyonlarda daha yakından takip edilmeli. Bu 5G ihalesinden kaynaklı olarak ve bu yatırımdan kaynaklı olarak para çıkışı yüksek gibi gözüküyor. Biz aynı hikayeyi 4.5G ihalesi sonrasında
1: borçluluk,
0: da gördük
1: evet,
0: ama.
1: Ne kadar
0: da
1: 148 milyar liraya sanki yükselmiş. 3 katına çıkmıştı diye hatırlıyorum.
0: Ama bu birkaç çeyrek sonra düzelebilecek bir etki. Çünkü zaten 3 taksitle ödendi ve artık bitti diye hatırlıyorum. Çok da bir şey kalmadı. Bu noktada hani Turkcell tarafında da ben potansiyel olduğunu düşünen taraftayım. Kendi iş koluyla alakalı çok fazla bahsetmiyorum. Çünkü kendi iş kolunda işte ARPU büyümesi, tarifelerin, enflasyonun tarifelere yansıtılabilmesi gibi gibi hikayeler zaten devam ediyor. O tarafta bir şey yok. Artık şirketlerin ana faaliyetlerinden ziyade yaptıkları yatırımı ne kadar süre içerisinde bünyesine katabilecek ona bakmak lazım. Ben bu noktada Turkcell'in daha önce de yaptığı yatırımları hızlı bir şekilde bünyesine katmasından kaynaklı olarak bu kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim de model portföyümüzde olan bir şirket.
1: Evet, geleyim bir sonraki hissemize. Konut satışlarında ve otomotivde bir yavaşlama var ama Mayıs rakamlarıydı. 15,5 gün borsa bile sadece işleme çıktı. Daha kısa bir ayda, onu da belki hatırlatmak lazım. Ve tabii Avrupa tarafındaki satışlarıyla dikkat çeken bir sektör, bir şirket.
0: Ya Ford Otosan burayı biraz daha ihracat kanallarının açılabilme ihtimaliyle birlikte kadroda tutmayı tercih ettim. Ve elektrikli araçlara olan ilgi artıyor. Şirkette hemen hemen tüm markalarında ya da tüm modellerinde elektrikli araçlara geçeceği mottosunu hızlı bir şekilde yerine getirmesinden kaynaklı olarak hani daha katma değerli gibi gözükebilecek modeller, katma değerli dediğimde elektrikli araçlara olan ilginin ve yeşil dönüşümün artmasından kaynaklı, Avrupa'da bu durumun çok fazla önemsenmesinden kaynaklı olarak bu kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ODD verilerine baktığımız zaman bir yavaşlama söz konusu. Neden yavaşlama söz konusu? Çünkü bu kadar belirsizlik içerisinde ya da enflasyonun tabiri caizse yukarı yönlü gittiği bir yerde artık hane halkı lüks tüketimden ziyade zorunlu yapabilecekleri ya da zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yönleniyor. Yani şey gibi düşünelim bunu. Hani günlük ihtiyaçlarını mı karşılarsın? Atıyorum evine ekmek almak için mi, su almak için mi dışarı çıkarsın? Yoksa direkt araba almak için mi dışarı çıkarsın? Enflasyonist ortamda söylüyorum.
1: Hatta şöyle bile bir olgu varmış. Şu an ismini hatırlamıyorum Çağlar. Enflasyonist dönemlerde hani eğer ev alamıyorsan, işte bugün çalışıyorum ama ev alamadım, birikim yapamadım, ev alamadım, araba alamadım, erişemedim. Küçük lükslere yönelme eğilimi.
0: Doğru. Ya doğru. Ya bir de şöyle yani bir şey var.
1: Zorunlu ihtiyaçlardan ziyade bu bir lüks bir kafede, restoranda yemek yemek olabilir.
0: Bak, gündür o da bugündür diye bir motto var, tamam mı? Aynı bu senin anlattığın şey bu arada.
1: Onu alamıyorsan bugünü nasıl keyifle
0: günü
1: geçirebilirim?
0: Günü kurtarmak. Evet. Şimdi yani bu kadroda yok ama restoran şirketlerine baktığın zaman restoran şirketlerinin fiş tutarı artıyor ve fiş tutarının içerisindeki harcama limitleri de artıyor. Ya da şöyle söyleyeyim, harcama tutarları artıyor. Neden? Biraz önce söylediğim konudan kaynaklı. Yani insanlar lüks tüketim yerine daha lüks tüketime kayıyor. İşte afaki söylüyorum, X yerde yemeyeyim de Y yerde daha fazlasını yerim.
1: Zaten ev almıyorsam, araba almıyorsam yani şunu çok daha markalı bir ürünü alayım
0: gibi.
1: O da beni mutlu etsin.
0: Ya aynen öyle. Yani günü kurtarmak.
1: Dünyada çünkü böyle bir eğilim varmış. Şimdi çalışmanın ismini tam hatırlamıyorum ama
0: var bu arada.
1: Böyle bir eğilim ölçülmüş.
0: Ben de baktım ve bir ufak bir not paylaştık biz şirket içine ve o senin anlattığın analizin hani teyidi niteliğinde. O yüzden dediğimiz gibi lüks harcamalar yerine artık daha az lüks ya da zorunlu tüketime olan eğilim daha fazla artıyor.
1: Evet. Şimdi Ford Otosan 90 liranın üzerinde. Geleyim bir sonraki hissemize, biraz da vaktim daraldı. Hızlanayım. Yine konuşacağız. Gıda perakende.
0: Gıda perakende benim sevdiğim sektörlerden bir tanesi. Bence savunma sanayi sektörünü ne kadar savunmacı olarak konuşuyorsak gıda perakendeyi de o kadar konuşmamız lazım. Migros tarafı. Ya Migros tarafı dediğim gibi sadece gıda perakende üzerinde ya da savunma gibi düşünmekten ziyade bir teknoloji şirketi gibi çalışıyor. Yani yaptıkları yatırımlar, gıda perakendeye olan ilgi gibi gibi gibi. Yani burada Migros'u anlatmak istesem çok uzun bir sürede anlatırım. Model portföyümüzde de olan şirketlerden bir tanesi ve hedef fiyatı da yukarı yönlü revize ettik Migros'un. O yüzden dediğim gibi Migros tarafını ben bu noktada yakından takip ediyorum.
1: Evet. Havacılıkta böyle son bir haftada ciddi yükselişler vardı ama bugün tabii Amerika İran hattında bir görüşme olmayınca etkisini de hissediyoruz.
0: Evet, ya burada 9 numarada Tavava limanları var. Yani Türk Hava Yolları ve Pegasus tarafı Borsa İstanbul tarafından negatif ayrıştı 2026 yılında. Çünkü petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirle jet yakıt maliyetlerinin arttığı bir süreç içerisindeydik. Ama Tavava havalimanlarının farklı bir hikayesi var. Yer hizmetleri özelinde daha çok ön plana çıkıyor. Ben havacılık sektörünü de beğenen birisiyim. Hani bu konjonktürde Türk Hava Yolları Pegasus tarafında hızlı sert geri çekilmeler olduğunda Tavava limanları daha dirayetli kaldı. O yüzden havacılık sektöründen de bir şirketin olması, bizim de model portföyümüzde olmasından kaynaklı olarak yer hizmetlerinin tüm bu hikayelerden daha bağımsız bir havacılık hikayesi barındırmasından
1: şöyle
0: kaynaklı duruyor.
1: Şöyle anlatabilir miyiz? Jet yakıtı maliyetlerin iki katına çıkmış olması bu savaş döneminde havacılık için net olumsuz bir başlık ve bunu küresellik havacılık raporu
0: evet,
1: sektörü de söylüyor.
0: Evet.
1: Ama
0: FAVÖK marjlarında baskı bekliyoruz.
1: Evet
0: çünkü.
1: Yani orada ciddi operasyonel anlamda da bir baskı, işte marjlarda bir baskı, karlılıkta baskı, gelirlerde düşüş, böyle bir beklenti var çünkü maliyetiniz artıyor. Jet yakıtı fiyatı iki katına çıktı. Ama yer hizmetlerinde jet yakıtı gibi bir gider de olmadığı için etkilense de doğrudan mı etkilenmiyor demek istiyorsun?
0: Evet, aynen öyle demek istiyorum. Hatta sana şunu da söyleyeyim. Petrol fiyatları sert geri çekildi diyoruz değil mi? O dönem, hı-hı, düne kadar diyorduk en azından. Ortalamalar yine düşmüyordu ki. Hani dünden bugüne fiyatlıyoruz ya biz her şeyi. Yani o da çok doğru değil aslında. Hani bir anda Türk Hava Yolları ya da Pegasus'un jet yakıt maliyetleri işte iki katına çıkmışken geçen senenin aynısına inecek diye de bir şey yok. Hala ortalama fiyatlar yüksek kalıyordu. Hı hı. O yüzden Tavava limanları bunlardan daha bağımsız gibi duruyor. Hı hı. Ama bence 3 şirkette takip edilmesi gereken şirket, onu da söyleyebilirim.
1: Bu arada siz de info yatırımı olarak Türk Hava Yolları ve Pegasus'u çıkarıp Tava mı eklemişsiniz? Bir değişiklik mi var?
0: Şöyle yaptık. Astor'u model portföyümüzden çıkarttık.
1: Hedef
0: Medical Park'ı ekledik. Aynen. Türk Hava Yolları ile de Pegasus'u konjonktürden kaynaklı olarak çıkartıp Tavava limanlarını ekledik. Ama şöyle de bir şey var. Astor, Pegasus ve Türk Hava Yolları'nı takip listemizde tutmaya devam ettik. Olası fırsatların olması durumunda hani tekrardan değişiklikler olabilir.
1: Alsın.
0: Örnek vereyim, jet yakıt maliyetlerinde hızlı geri çekilme ya da yolcu trafik sayılarında artış. Biraz daha konjonktüre uydurmak gerekiyor. Astor tarafında da hikaye daha bitmedi gibi duruyor. Yatırımlar devam ediyor. Ama şu an için hedef fiyatımıza ulaşmasından kaynaklı olarak ve geride kalan model portföyü daha dinamik tutma açısından böyle bir değişikliğe gittik. Ama dediğim gibi 3 şirkette hala yakın takip listemizde.
1: Evet, 80-90 liradan beri konuştuğumuz bir hisse Astor'da. Geleyim bir sonraki hissemize. Tava Havalimanlarından hemen sonra artık forvet atma geldik.
0: Garanti Bankası'nı koyduk burada. Yani endeks eğer rekor kıracaksa bankalarla kırması gerektiği kanısındayız. Çünkü ağırlıkları da oldukça yüksek. Hani ikinci çeyrek finansallarında fonlama maliyetlerindeki artıştan kaynaklı olarak birinci çeyreğe göre belki bir miktar daha baskı olabilir. Ama faiz indirimini konuşabileceğimiz bir ortamda bankacılık tarafı yeniden ön plana çıkacaktır gibi gözüküyor. Burada da bankacılık tarafında Garanti Bankası'nı ön plana çıkarttık.
1: Evet, geçen haftadan beri %10 yukarı yönlü bir hareketlik var. Bankacılık sektörü adına da 120 liradan 143 liraya doğru bir hareketlik ama zaten hani şöyle baksak Nisan sonu ortası 146'ya gelmişti. Şimdi az önce bir liste daha eklediklerin Tav Havalimanları artı bir sağlık hizmetleri.
0: Medical Park'a ekledik. Bu hafta Borsa İstanbul'dan negatif ayrıştı. Çünkü bir Ataşehir'de bir araç satışı gerçekleşti. Buradaki biraz daha şirketin bu araç satışında kar mı olacak, zarar mı olacak muhasebe kaydındaki genel anlamda algı belirsizliğinden kaynaklı olarak negatif ayrıştı. Ama son zamanlarda tekrardan bir toparlanma aşamasında. Şirket yatırım yapmaya devam ediyor. Sigortacılık sektöründe söylediğimiz gibi sigortacılık faaliyet, sağlık sigortası artmaya devam ediyor. Sağlık sigortacılığı arttıkça da özel hastanelere olan ilgi artıyor. Şirketin temel dinamiklerine baktığımız zaman güçlü seyri koruyor. Yatan hasta sayısında, ayaktan hasta sayısında, yabancı turizm, sağlık tarafındaki artışın devam etmesi beklentisi durumu, sağlık sigortası tarafındaki artıştan kaynaklı özel hastanelere ilginin artması ve devlet hastanelerindeki bekleme süresinin uzamasından kaynaklı olarak Medical Park'ı ilk 11'imize ve model portföyümüze ekledik.
1: Evet, orada 440 lira seviyesindeki işlemleri konuşuyoruz. Şimdi bir yandan şunu da sorayım. Bu borsadaki hani kurumsal yatırımcıya olan iskontolu satışlar sonunda dönemde böyle çok değerlendiriliyor. Daha öncesinde de gerçekleşmiş. Çünkü oraya nasıl bakıyorsun? Yani kısa vadede çünkü baskı yaratıyor ama orta uzun vadede mesela ne bekleriz?
0: Ya kısa vadede baskı yaratması normal. Şöyle normal. Çünkü iskontolu satışa baktığınız zaman hani son günlerdeki iskontolu satışlara bakalım. %10, %15 bir iskonto veriyorsunuz. Tahtanın fiyatına baktığınız zaman %15 yukarıda. Ama iskontolu fiyatı olduğu için biraz daha baskı oluyor. Aşağı yönlü geliyor. Ama orta uzun vadede kurumsal yatırımcı elinde tutmaya devam ediyorsa ve bu yabancı kurumsal yatırımcıysa yukarı yönlü hareketler sürüyor. Bu geçmiş dönemlerde de bu kurumsal satışları olan durumu gördük. O yüzden kısa vadede baskının olması normal ama orta uzun vadede özellikle yabancı kurumsal dediğim gibi tutmaya devam ediyorsa da çok da fazla korkulacak bir şey olmuyor. Çünkü yabancıyı ikna etmek çok kolay bir şey değil.
1: Çok kısa altın diyeyim. Altın kaç bin dolarda? 4100'lerde.

0: Ya bu tamamen savaşın etkisinden kaynaklı ve Warsh'un yaptığı açıklamalardan kaynaklı. Yani Warsh'un yaptığı açıklamaları şahin açıklamalar.
1: 5.000 doları yeniden bekliyor musun?
0: Ya şu an için bekliyorum ya da beklemiyorum diyemem bu arada. Ne
1: Evet.
0: olacağı hiç belli olmuyor
1: Belirsizlik
0: gerçekten.
1: var diyorsun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Kıymetli
0: ederim.
1: yorumların için. Efendim Çağlar Toros'la konuştuk gelişmeleri, borsayı, hisseleri, şirket haberlerini. Bölüm noktalıyoruz ama saat 13'te birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: yakın bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart güneş teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her zaman yanımızda olan ve baba büyüksün dedirten babalarımız için.
5: Ben buradayım, kafana takma.
6: Vardığında haber ver.
4: Babalar gününde süvari tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: Yakışanı yapar.
8: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
9: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa ve Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Konya 27, Kayseri 25, Nevşehir 23, Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 28, Aydın 33, Muğla 30, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 23, Karabük 24, Rize 25, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 33, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.

0: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.

ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Güven ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Çağdaş Suseven. Her şeyi konuşalım yarın 17'de A Para'da.

0: başlık vardı. Bir diğer taraftan önemli nokta ABD-İran arasındaki müzakerenin bugün imzalanacak olması. Daha sonra bu sabah uyandığımızda da erteleme mesajlarıyla petrolde de yeniden bir dalgalanma süreci de takip ettik. Dolayısıyla birçok başlığımız var. İçeriye döndüğümüzde Türkiye'de CDS'lerin gerilemesi, savaş önceki seviyelere tekrar düşmemiz, enflasyon ve faiz indirim beklentileri de yeniden gündeme taşıyor. Dolayısıyla canlı yayın konuklarıyla da değerlendireceğiz bu başlıkları diyelim ve önce küresel piyasadaki son tabloyla bültenimize başlayalım. Özellikle ABD-İran arasındaki anlaşma dedik, hafta başında zaten almıştık bu haberi. Beraberinde küresel risk işte oldukça artmıştı. Jeopolitik tansiyon düşmüştü. Hemen hisse senedi piyasasındaki son tabloya bakıyoruz. Zaten ABD için bugün borsalar kapalı olacak. Bunu da eklemiş olalım. S&P 500 vadeli tarafta yarım puan yakın bir geri çekilme takip ederken Wall Street genelinde aslında ana endeks kontratlarında eksi tarafta fiyatlamaların hakim olduğunu görüyoruz ki dünkü spot kapanışta art tarafta kapanışlar da vardı. Bunu da eklemiş olalım. Buradan bakalım Avrupa'ya, orada tam tersi bir pozitif ayrışma olduğunu takip ederken Asya'ya baktığımızda Çin zaten Şangay borsalar kapalı. Dünkü kapanış rakamını ekranlarda görüyoruz diye Kospi ve Japonya endeksinde de ayrışmalar, Asya tarafında da karışık bir tablo haftanın son işlem gününde bizleri karşılıyor diyelim. Bir de bakalım buradan Amerikan tahvillerine, çünkü Fed'in faiz kararı sonrasında yeniden yükselişe geçmişti. ABD tarafından faizlerin yeniden yüksek kalma ihtimali tahviller cephesinden fiyatlanmaya başladı. Hemen son tahvil fiyatlamalarına bakıyoruz. 2 yıllık kağıtlarda 4.18'leri görüyoruz. 5 yıllıklardaysa 4.23'leri görüyoruz. Zaten karar sonrası hemen yükseliş eğilimlerinde takip etmiştik diyelim. Bir de bakalım altın tarafındaki son fiyatlamalar nasıl? Çünkü güven liman talebi oldukça etkili olmaya devam ederken doların yükselmesi altını baskılamıştı. 4.200 dolar altına kadar bir sarkma gördük ons cinsinden. Dün zaten sabah saatlerinde %1'lik artışlar var. Daha sonra kendini eksi tarafa fiyatlamaya bıraktı. Bugün de benzer bir tablo bizleri karşılıyor diyelim. Zaten bu ayda 4200-4300'leri de test etmiştik. Ama hala ons altın şu anki zirve fiyatından da neredeyse 1300 dolarda aşağısında bulunduğunda eklemiş olan. Bir de bakalım gümüş tarafına, bir diğer değerli metalle nasıl bir fiyatlama var. Özellikle geçtiğimizde 120 dolarları gören gümüş 64 dolar civarına kadar bir geri çekilme gösterdi. Yarı yarıya bir düşüş takip ediyoruz. Yine altına benzer bir şekilde %1 üzerinde bir geri çekilme de gümüş tarafından da bizleri karşılıyor. Bir de bakalım içeri tarafta nasıl bir tablo var. Dün oldukça yüksek bir endekste artı tarafta fiyatlamalar vardı. Bugün erteleme haberleriyle yönünü yeniden aşağı çeviren bir Borsa İstanbul takip ettik. Yarım puanlık Borsa İstanbul'da bir geri çekilme görüyoruz. Dolar TL 46 seviyesinde, Euro dolar 1.14 seviyesinde haftanın son işlem gününde bizleri karşılıyor. Diyelim dolar endeksi zaten 100 seviyelerine yükseldi. 101'leri de gün içinde test ettiğini de alt başlık olarak da eklemiş olalım. Bir de endeksler tarafına bakalım. Sektörel tarafta nasıl bir ayrışma takip ediyoruz? BIST Banka, BIST Sanayi, Spor, Gayrimenkul hepsi aslında eksi tarafta fiyatlanıyor. Bu tablo itibariyle teknoloji bir miktar pozitif tarafta ayrışma takip ediyoruz. Bankacılık tarafında zaten haftalık tarafta %6'lık bir yükseliş var ama bugün de yönünü aşağı çeviren sektör olarak da takip ediyor diyelim ve yorumları almaya gidelim bu noktada. Hem küresel tarafa ilişkin hem de yurt içine ilişkin değerlendirmeli bu tabloyu değerlendirelim. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte olacak. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar Fatma Hanım, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi özellikle geçtiğimiz cumaya baktığımızda ABD-İran arasındaki anlaşmanın aslında sinyalleri verilmişti. Daha sonra hafta başında zaten pazartesi günü anlaşma 60 günlük bir müzakere süreci başladı. 14 maddelik bir mutabakat takip ettik. Cuma günü imzalar atılacak dendi ki zaten tüm hafta boyunca aslında bugünü bekledik. Daha sonra bu sabah uyandığımızda da anlaşmanın ertelendiği haberiyle uyandık. Dolayısıyla küresel tablo itibariyle aslında volatilde bir seyir vardı. Önce yükselişleri takip ettik. Daha sonra bugüne baktığımızda daha fazla bir ayrışmada takip ediyoruz. Dolayısıyla önce bir hafta değerlendirmesi yapalım istiyorum. Hem küresel tarafa ilişkin, bir diğer taraftan Fed'i de tabii açabiliriz. Fed'in faiz kararı vardı. Piyasa beklentilerini paralel sabit tuttu ama Kevin Warsh'un iletişim dilini değiştirmesi oldukça önemliydi. Dolayısıyla haftayı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii önemli bir dönem. Belki de bizi zorlayan petrolün fiyatının düşmesiyle morallenen piyasaların bunun kalıcılığını sorgulayarak bu haftayı bitireceğini söyleyebiliriz Fatma. Yani burada önemli olan şu, tamam ortada bir barış metni var, bir süreç başladı ama İsviçre'de Cenevre şehrinde yapılması gereken görüşme iptal edildiği için karşılıklı tam bir mutabakat sürecine bu barış anlaşması maddeleriyle beraber gider mi? O soru işareti oluşturduğu için petrolde bir hareket var an itibariyle yukarı yönlü. Brent petrol özellikle tekrar 76 dolarları görmüştü, 80 dolara geldi. Yani çok net iki taraftan biri ya da her ikisi barış sürecine dair ortak mutabakat bozuldu demedikçe ve tekrar hani bilemiyoruz Allah korusun savaşa geri dönülmedikçe ben arada bu sürecin çok hızlı ilerleyeceği noktasında değilim. Piyasada zaten şu ana kadar yaşananlara baktığında böyle hemen hızlı bir şekilde görüşmeler netleşip kalıcı bir barışa gideceğini beklemiyor. Bu noktada zaten şu anki görüşme olmamasına rağmen ılımlı fiyatlamalar hala varsa piyasada bu beklentiden. Bir de tabii söylemler de önemli. İran'ın yine de talepleri var tüm bölgede. Yani Lübnan dahil belki Gazze'yi de ifade ediyorlar ama tam bir ateşkes talebi. Artık burada savaş olmasın bu bölgede demesi. İsrail'i çok kısıtlayan bir süreç. İsrail buna nasıl bir cevap verir? Bütün bu süreçten muaf, onu bir takip edeceğiz. Yani İsrail rahat duracak mı? O çok önemli. Bir de Trump'ın ara ara söylemlerinde işte kesinlikle uranyumla ilgili bir süreç istemiyoruz. Nükleer enerjiye gidebilecek herhangi bir şey İran'dan istemiyoruz. 320 milyar dolar hep konuşuluyordu. Böyle bir rakam biz vermedik. Öyle bir şey de yok demesi. Bir de son olarak da hani benim güç kullanmamda bir sınır süreci yok. Sınırsız güç kullanabilirim demesi tabii kafaları karıştırıyor. Ama ben yine de ılımlı tonda bir hafta kapanışı göreceğimizi düşünüyorum. En azından piyasa hani en kötüyü bıraktık biraz bu süreç sancılı olsa da barışa doğru gidiyoruz noktasında hala. Ama dediğin gibi FED ayrı bir başlık ve önemli bir başlık. Çünkü yeni başkan ve yeni dönem çok merak ediliyordu ve yeni başkan aslında çok farklı bir profilde de gelmiş oldu. Güçlü bir başkan belli ve yani süreci kendi ve ekibiyle tam bir kontrol içinde götüreceği ve bunu yaparken de enflasyonu odak alacağı, yüksek enflasyona karşı gereken her şeyin yapılacağını belirtmesi şahin görünümlü bir FED getirdi piyasanın önüne. Yani şundan korkuyordu piyasa, Trump'ın getirdiği isim Trump'ı dinler mi? Pek öyle olmadı ilk toplantı ve sonucu. Bu da kıymetliydi benim bağımsızlığı ve bundan sonraki süreç adına. Bir de eski dönem güçlü başkanlar gördük biz FED'de. Biz belki yakın vadeyi hatırlıyoruz Bernanke gibi, Yellen gibi ama Alan Greenspan gibi çok önemli bir efsane başkandı vardı ve biraz metodolojisi ve bakışı oraya doğru ilerleyen bir başkan olarak gördük. Ve bunun hemen etkisi dediğim gibi ABD tahvillerinden başlayarak dolar endeksine uzanan perspektifte net bir şekilde görüldü ve bunun etkileri de sermaye piyasalarında bundan sonra görülecek. Yani petrolü bitirip henüz tam FED'e geçmedik ama petrolün yanına mutlaka artık daha kuvvetli bir şekilde FED'e bağlı olarak ABD tahvil ve dolar endeksi fiyatlamalarına konsantre olarak gidecek piyasa diyelim ama dediğim gibi yine de ılımlı bir noktadayız. Bu da belki bu haftanın kazanımı oldu. FED haftasında böyle bir ılımlı yine de kapanışın gerçekleşmesi piyasalar için iyi olacaktır. Bugün zaten borsa tarafında ABD vesaire işlem yok ama kendi özelinde. Ama global taraftaki gelişmelere bağlı olarak bu haftaki kapanışlar ılımlı olacak. Önümüzdeki hafta tabii yoğun bir veri akışı yine bizi bekliyor. Oradaki fiyatlamalar da önemli olacaktır Fatma.
0: Evet, siz de değindiniz ABD tahvillerini biraz daha açalım isterseniz, oraya yönelik beklentiler nasıl? Çünkü karar sonrasında yeniden tahvil piyasasına yükseliş gördük ki özellikle risk iştahını seyrini de anlamak için zaten tahvil piyasası önemli bir başlık. Özellikle 10 yıllık tahvil getiren yani benchmark dediğimiz gösterge tahvil faaliyetinde ABD tarafında %4,45'lere kadar bir yükseliş takip ettik getiriler tarafında. Bu tabii ki %4,5 ila %5'e doğru bir seyir aslında riskli görülebiliyor. Tabii buraya bir biraz daha siz yorumlarsınız ama özellikle buradaki yükselişlere hem ABD tarafındaki enflasyon görünümüne ilişkin beklentiler hem de büyüme görünümüne ilişkin aslında beklentiler zaten sürdüğünün göstergesi. Enflasyon zaten ABD tarafında Mayıs ayında %4'lere

Piyasa Saati'nde karşınızdayız. Saatler 11'i gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Oldukça gündem yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın son işlem gününde. Bu hafta faiz kararlarını takip ettik. Önce Japonya Merkez Bankası ile başladı. Hafta ortasına FED geldi. Daha sonra İngiltere Merkez Bankası derken birçok küresel piyasanın etkilerini

0: Daha yükseldi. Fed'in hedefine 5 yıldır zaten ıskalamaya devam eden bir enflasyon var. ABD'de büyüme ilişkin beklentiler zaten Fed'in projeksiyonlarında gördük. Yıl sonuna ilişkin beklentilerde aşağı yönlü revizyon geldi. İşte 2,4'lerden 2,2'lere kadar bir geri çekilme, güncelleme gördük büyüme revizyonunda. Dolayısıyla gösterge niteliğindeki bir 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişi teknik tarafta siz nasıl yorumlarsınız? Yani bu hareketin devamı özellikle küresel risk iştahı açısından nasıl yorumlanmak gerekir?
1: Net anlattın. Temel hikaye önümüzdeki süreci biraz daha yüksek ABD tahvil fiyatı olarak gösteriyor. Bu tabii baskı demek. Yani grafiğin de bize gösterdiği aylık bir grafik. Kendi analiz programımızda da hafta içinde salı günleri yaptığımız programda da belirtiyoruz. Tüm mecralarda da anlatmaya çalışıyorum. Kısa vadede değil, bayağı uzun bir vadedir bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani 2008 krizi öncesinde de biz ABD tahvil faizlerini 4-5 bandı içinde gözlemledik. Ve şu anki yapıda aynı o dönem gibi tahvil tarafında. Ve yüksek tahvil faizi demek, benchmark olduğu için daha yüksek borçlanma maliyeti demek. Sadece tahvil tarafında değil. Tahvil tarafının tabii etkisi bütün borçlanmalara etki ediyor. Kamu borçlanmalarına, özel sektör borçlanmalarına ve bu da maliyet etkisi değişimin içine kattığımızda ciddi bir baz etkisiyle tüm grafikleri etkileme imkanı demek. Ha tekrar bir krize evrilir miyiz 2008 krizi benzeri ya da o dinamikleri farklı belki denebilir o krizin bir subprime mortgage krizi olarak gözlemledik onu ama neticede mortgage kredileri dahil Amerika'nın hassas olduğu tüm kredilerde ki yüksek maliyetler daha fazla devam ederse bunun mutlaka bir etkisi olacak. Ama Fed'in de maalesef bizim de Merkez Bankamız oradan perspektifte tüm Merkez Bankaların maalesef şu an işi zor çünkü düşmeyen bir enflasyon var. Yapışkan bir enflasyon var. Katı kısım hizmet sektöründen gıda tarafına enerji maliyetlerinin içine kattığımızda katı kalmaya devam ediyor. Bu merkez bankalarını zorladığı için tahvil tarafında kalıcı ralli oluşturabilecek güçlü alımlar gelmiyor. Biraz da tabii işin farklı dinamikleri de var. Dolayısıyla 4,5 civarında olmak bile risk. 4'ün üzerinde olmak bile risk. Yani biz sadece ABD 10 yıllık kendi grafiği olarak bakmıyoruz. ABD 10 yıllık her şeyi etkileme gücüne sahip olduğu için bir dolar endeksi gibi ya da yakın vadede gördüğümüz gibi petrol gibi. O yüzden tahvil faizlerinin kalıcı bir düşüşe doğru ilerlemesi çok kıymetli olacak önümüzdeki dönem ama Fed bu işi nasıl yönetecek o da soru işareti olacak.
0: Evet, dolar endeksine de biraz bakalım isterseniz. Çünkü çoğu ana para birimi karşısında değer kazandı. Son 3 günlük zaten bunu trendde takip ediyoruz. Birazdan dolar yeniden soracağım ama öncesinde hemen karar sonrası dolar endeksine baktık. Yeniden 3 haneli rakamları gördük. Şu an 100 seviyesini hatta bugün 101'i kadar test etti. Bu da zaten Mayıs ayından 2025 yılından bu yana en yüksek yani 13 ayında zirvesi anlamına geldi dolar endeksi için. Şimdi teknik açıdan baktığınızda dolar endeksi 101'in üzerine test etmesi aslında biraz daha destek direnç seviyelerini değiştirir mi diye soracağım. Yoksa bu jeopolitik haber etkisini yani ABD-İran müzakerenin ertelenmesine karşı bir geçici tepki miydi sizce?
1: Ben öyle tam öyle bakmıyorum sevgili Fatma. Çünkü neden? Eğer savaşa bir tepki olarak yükselmiş olsaydı dolar endeksi bunu çok önceden yapmış olması gerekirdi. Yani tamam. Dünya hiç olmadığı kadar nakit, nakde dönüş hiç olmadığı kadar hızlı bir değişim içinde. Ama neticede dolar endeksini etkileyen birçok faktör de var, takdir edersin. Yani global tarafta ABD politikalarına olan karşıtlık, Trump politikalarına olan, tek başına Trump'a olan karşıtlık bile dolar endeksini olumsuz etkilediği dönemler oldu. Belki de savaş döneminde dolar endeksinin çok ekstrem bir şekilde yükselmemesinin ana sebeplerinden biri de buydu. Ama an itibariyle iki tane farklı kriteri güçlü bir şekilde gözlemliyoruz. Birincisi Fed'in yeni döneminde daha şahin olma ihtimali Kevin Warsh'la beraber. Tamam bir faiz arttırımıyla gelmediler. Belki yakın vadede bir faiz arttırım ihtimali yok. Ama ne zaman faiz indirimine döner sorusuna cevap alınamadığı için

0: ve şahinlik süresi uzayacağı için görüntüde bu doğal olarak doları destekler bütün para birimleri karşısında ve dolar endeksi altı para birimiyle korelasyon olarak okuduğumuz dolar endeksi de doğal olarak yukarı yönlü hareket etti FED'den sonra. Savaştan bağımsız bir sürece girdik artık. Sadece savaş etkisi olarak konuşmamak gerekiyor. Ama bir yandan da diğer para birimlerinin kendi dinamikleri sebebiyle değer kaybı da dolara destek veriyor. Örneğin yen. Birazdan konuşacağız. Yani yenin aşırı değer kaybı içinde olma süreci tüm müdahalelere rağmen devam ettiği için bu da büyük bir problem dünya için. Ama bir yandan da dolara destek veren bir süreç. Bir de arada faiz farkı var. Çok net spreadlere baktığımızda yani ABD politika faizi, Fed'in politika faizi, ECB arasında, BOJ arasında, Çin Merkez Bankası arasında vesaire nereye bakarsak bakalım arada bir net fark var. Bu net farkın da dolar endeksine destek verdiğini gözlemliyoruz. Yani çok teknik kriter var şu an dolara destekleyen ama kritik beşikteyiz. Yani eğer 101-102 maksimum 101-103 bandı kalıcı olarak geçilir. Artık burası bir direnç olarak çalışmazsa biz ana trende dönüyoruz. Yükseliş trendine dönüyoruz. Yani yükseliş trendi içinde düzeltmeye girmiştik. Düzeltme hatta trendi ihlal etmişti en alt desteğiyle. Fakat şimdi yeniden trende güçlü bir şekilde doların dönmesi, doların güçlenmesi anlamına gelir ki bu 105'lere 110'lara kadar minimum gidebilecek bir dolar endeksi anlamına gelir. Bu da bütün pariteler üzerinde, Euro'dan başlayarak pariteler üzerinde baskı anlamına gelir. Bu hani dolar TL işlemleri şu an Merkez Bankası'nın tam kontrolünde ama bu bizi de zorlayabilecek bir süreci getirebilir. Onun için dolar endeksi performansına çok ciddi konsantre olmak lazım. Yüzün altında kaldıkça problem yok ama 100-103 bandı aşılacak olursa çok farklı şeyler konuşmak durumunda kalabiliriz. En azından belli bir dönem takipteyiz. Fatma.
1: Evet, yene değindiniz. İsterseniz orayı da biraz detaylandıralım. Abi, dolar yen paritesine bakalım. Şu an en son baktığımda rakam 161 seviyesindeydi. Özellikle tabii siz de bahsettiniz, piyasa bir taraftan Fed'in şahin duruşunu fiyatlıyor. Diğer taraftan tabii Japonya'nın da Merkez Bankası hafta başında karar açıkladı. İşte faizleri %1'e kadar yükseltti ki bu da Japonya için son 30 yılın en yüksek seviyesi anlamına gelmişti. Şimdi 160 seviyesi dolar yen paritesi için zaten piyasaların yakından takip ettiği psikolojik bir eşik. Siz zaten birazdan değinirsiniz ama hem teknik açıdan bu bölgeyi değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir diğer taraftan şuna da değiniz. ABD ve Japonya faiz farkının artık değişmesi kısmına. Burada tabii farkın korunmasıyla beraber bir de carry trade işlemleri nasıl etkileri? Çünkü yeniden bir hız kazanma görür müyüz? Yani dolar yen paritesinde yukarı yönlü hareket desteklenmeye devam eder mi carry trade tarafı da?
0: Şimdi oradaki denklem şu. Yen sat ve yenin değer kaybına bağlı olarak, potansiyel değer kaybına bağlı olarak diğer grafiklerde pozisyon aç. Şimdi bu daha önce tam bu noktalarda yani 161 seviyelerinde Japonya Merkez Bankası'nın sert müdahalesiyle geri tepmişti. Ve biz o zaman tüm grafiklere yansıyan bir süreç görmüştük negatif anlamda. Yani ABD borsaları düşmüştü, Avrupa borsaları düşmüştü, hisse varlıklar düşmüştü. Tüm grafikleri etkilemişti. Şimdi gelinen nokta tam da aynı nokta. Yani 160'ın üzerinde kalmak evet. Zaten stres ama Japonya Merkez Bankası en güçlü müdahaleyi orada yapmıştı. Şimdi ardışık olarak hem para müdahalesi yapıyor piyasaya, nakit yönde müdahale yapıyor ama bir yandan da faiz arttırdı. Fakat buna rağmen yendeki değer kaybı sınırlanmıyor. Çünkü arada FED de benim de belirttiğim, senin de altını çizdiğin o faiz farkı, şahinlik farkı vesaire. Ama eğer burada, tam da bu noktada, çünkü burayı aşacak olursa psikolojik eşik, önemli bir direnç, 165-170'lere doğru bir potansiyel oluşacak. Bu yenin ciddi anlamda yani 40-50 yıllık perspektifinde çok ciddi bir değer kaybı olarak görülecek. Bunu ne kadar kabul edebilir Japonya Merkez Bankası, Japonya hükümeti, o da önemli. Bir noktadan sonra buradan şu ana kadar yaptıkların üzerinde bir müdahale gözlemlersek, işte aynı tarz o carry trade'in oluşturduğu stresin tekrar yansıması problemi gelebilir piyasanın önüne. Takipte kalacağız. Bence yani hani piyasada şu an hangi grafik riskli dersek en başta sayacağımız grafiklerden biri de bu. Çünkü tüm piyasaları etkileme gücüne sahip. Neden? Çünkü Japonya dünyanın en büyük kreditör ülkelerinden biri ve hem kredi kompozisyonunda hem de yatırım hareketlerinde, portföy yatırımlarında ciddi bir belirleyici Japonya'daki süreç. O yüzden takipte kalacağız.
1: Evet, isterseniz biraz da piyasaların yine odaklandığı petrole bakalım. O taraftan da zaten savaş dönemi 120 dolarlara kadar test eden hem Brent hem de ham petrol VTI tarafı vardı. Daha sonra işte bu hafta geri çekilmeler takip ettik. İki tip ham petrolde de 80 doların altına kadar sarktı derken bugüne döndüğümüzde erteleme haberiyle Brent petrolde yeniden bir yükseliş ivmesi var. Ham petrolde de var ama hala 77 seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla petroldeki bu son teknik açıdan nasıl yorumluyorsunuz tabloyu? Çünkü mevcut görünüm şu an aşağı yönlü döndü ama yine politik taraf burayı nasıl etkilemeye devam edecek?
0: Temel bakışta piyasa hala barışa inanıyor bir kere. Bu çok net. Çünkü eğer böyle bir ötelemeyi piyasa tersi noktada okusaydı biz 80 doların üzerinde 85'lere doğru, minimum 85'lere doğru bir hareket gözlemlememiz gerekirdi. Öyle bir durum. Ama piyasa itidalli, ılımlı bir şekilde arada duraksamalar olsa da barışın netleşeceğini hala beklenti olarak koruyor. Bunu da fiyatlar da bize zaten gösteriyor. En önemli benchmark grafikte petrol. Çünkü petrolü mecburen çok konuşmak zorunda kaldık birkaç aydır. Çünkü her şey etki ediyor. Enflasyonu etki ediyor. Kamu borçlanmalarını etki ediyor. Reel sektör maliyetlerine ve üretim sürecine etki ediyor. Arz yönlü problemler oluşturabiliyor. Birçok yönde petrol, yüksek petrol fiyatının etkisi var dünya ekonomisine ve finans sistemine. O yüzden petrolün şu an geldiği nokta iyi. Yani bizim için de iyi. Önemli. Bizim Merkez Bankamızın beklentileri açısından da önemli. 90 dolara revize etmişti Merkez Bankası 60 dolarlardan. Şimdi 80 dolar civarı bir Brent petrol fiyatlaması bizim Merkez Bankamızda beklentileri de iyileştirebilir enflasyon noktasında, ama tabii bunun için biz bir grafikte kalıcılığa bakarız. Grafik diyor ki 82, 85 maksimum 87 geçilmedikçe her hareket tepki olarak kalır. Aşağıda her seferinde 80 doların altında hareketin başladığı yere, yani 200 haftalık ortalamanın bulunduğu bölgede 75-76 dolarlara kadar bir geri çekilme ihtimali, hatta belki oranın da altına geri gelme ihtimali. Bu en iyi senaryo şu an piyasada. İşte bunun senaryodan en azından kısa vadede tekrar çıkması için dediğim gibi 85-87'nin geçirmesi gerekir teknik olarak. Takipte kalacağız. En önemli grafik bir moral verdi. Piyasalara bir mola verdirdi olumlu yönde. Ama bu devamı, bunun devamı, kalıcılığı çok çok önemli olacak. Önümüzdeki günlerde yine tabii ki bir numaralı grafik Brent petrol olmaya devam edecek bu sebepler.
1: Evet, emtia demişken bir de değerli metal açalım isterseniz. Ons altın tarafına bakalım. Hemen böyle çok basit bir denklem kurduğumuzda işte FED faizi sabit tuttu. Şahin bir mesaj verdi. Beraberinde dolar endeksi yükseldi. Beraberinde de altın baskı altında kaldı. İşte 4300 dolarları geçti derken yeniden bugün ertelenme haberiyle 4200 dolarlara kadar ons'un ons cinsi altında bir tabii düşüş takip ettik. Özellikle Goldman Sachs da yeni bir rapor yayınladı ki ons başına 500 dolar aşağı yönlü bir revizyon geldi. Hedefini 4900 dolarlara kadar yıl sonu için düşürdü. Dolayısıyla altın tarafındaki bu geri çekilmeyi teknik açıdan nasıl yorumluyorsunuz?
0: Normal düzeltme kalıbı. Haftalardır da söylüyoruz. Yani söylemeye gayret ediyoruz. 5600 birçok şeyin fiyatlandığı bölgeydi. O görüldükten sonra, çünkü hızlı bir yükselişte oralara gelinmişti. Hem beklentiler alındı. Bir miktar gerçeklerle satış oluştu. Yani savaşın süresince bir miktar bunu gördük. Bir miktar orada edilen karların kullanıldığı dönemi gördük. Bunu hep anlattık. Uzun süredir de anlatmaya çalışıyoruz. Ve şu anda da bir maalesef bir altının lehine kısa vadeli, belki orta vadeli bir oluşum var. O da Fed'in ekstra şahinlik ihtimali. Onun da dolar endeksi ve ABD takviyeni getireceği yukarı yönlü harekette altının bir miktar, bir dönem daha, bir miktar daha baskılanma ihtimali. Şimdi bu işin temel kesi, ama en uzun vadede altını yukarı yönlü destekleyen kriterler bence aynen masada kalmaya devam ediyor. Yani tahvil tarafı sorunlu, global finans sistemi her an farklı testlere tabi olabilir.

0: Savaş sadece bunlardan bir tanesi, petrol fiyatları üzerinden. Birçok dinamikle önümüzdeki dönem bu piyasa testleri devam edebilir. Ve bunların devam ettiği bir ortamda bir krize evrilme adına, finansal bir krize evrilme adına bu devam ettikçe de altın masada kalacak. Ve yukarı yönlü yeni rekor görme potansiyelini koruyacak. Ama kısa vadeye döndüğümüzde teknik olarak grafiğin de bize gösterdiği gibi en uzun vade bir grafikte baktığımız için daha net görebiliyoruz. 4400-4500 aşılmadan artık 4500'de tamam. Hatta şunu da söyleyeyim. Yavaş yavaş destekler aşağı geldiği gibi dirençler de aşağı geliyor. Çünkü aşağı yönlü bir düzeltme kalıbı içinde ilerliyor iş. Yani 4400-4550 kırılmadan yukarı yönlü hareketler hızlanmayacak. Burası kırılmalıysa her tepki devamında bir satış getirecek. Güçlü dolar, güçlü ABD tahminine bağlı olarak. Ve aşağıda 4000-4150 bandına geri dönüş olacak şu an yaşadığımız gibi. Ama 3500-3800'e kadar da bir geri çekilme ihtimalinin masada kalmaya devam ettiğini hatırlatalım. Alım yönde kullanılabilecek bir bölge evet, ama alırken de dikkatli ve temkinli olacağımız bir dönemden geçiyoruz. Şunu da belirteyim, son dönem altın tarafındaki yatırımcının yukarı yönlü harekette kar almamasının getirdiği potansiyel riskleri de gördük. Bu yüzden yatırımcılara da bir kez daha seslenmek istiyorum. Oluşan karların zaman zaman realizesi sadece hedef fiyatı ya da stop loss yerine bağlı olarak gelişmez. Piyasa dinamiklerinin getirdiği o aşırılığın bir noktadan sonra o fiyata yansıyacağını unutmadan belli oranlarda kar almak, alım yönünde hareket ederken de dirençlerin geçilme gücünün orayı destek yapacak hale gelmeden de alım yönünde hemen böyle acil, acele bir refleks göstermemek önemlidir. Ama dediğim gibi yukarı yönlü hareket korunuyor. Kısa vade düzeltme kalıbının biraz daha baskı kurması da mümkün altın tarafında.
1: Evet Cüneyt Bey, süremize çok az kaldı. O yüzden biraz da içeriye bakalım isterseniz. Borsa tarafına baktığımızda dün güçlü bir kapanış vardı BIST yüz endeksinde. Hatta kendini 14.800 puan üzerine attı. Son bir ayın zirvesini takip ettik bu noktada. Yine işlem hacmi bakımından da 202 milyar liralar vardı. Özellikle Mayıs ayı kısa bir aydı. İşte bayram vardı. Dolayısıyla o ayın üzerine aslında güçlü bir işlem hacmiyle günü kapattık. Dolayısıyla bir de bankacılığıyla beraber soracağım. İkisini aynı anda tabii özetleyebilirsiniz. Endeksin lokomotif olan Halkbank davasındaki hukuki sürecin son ermesiyle beraber zaten bir yükseliş ivmesi kazandığını gördük. Bugün iki tarafta da eksi tarafta fiyatlamalar var. Küresel tarafında ilişkisiyle birlikte ama iki endeks de haftayı artı tarafta kapatma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla teknik açıdan grafikler bize ne söylüyor?
0: Valla günün geri kalanında çok ekstrem bir satış olmadıkça bunlar kabul edilebilir seviyeler haftalık kapanış adına. Yani olumluya döner mi piyasa, artıya döner mi bilmem ama 14.500-15.000 bandı içinde kalabilmek zaten yukarı yönlü hareketin korunması adına kısa vadede önemli. Bir kez daha 14.500'ün altına grafiğin gösterdiği o önemli seviyenin altına gelmemek zaten önemli. Buranın üzerinde yani 14.500'de kalabilirse de her an 15.000 üzerine taşıp yeni bir rekor 15.200-15.300 üzerinde yeni bir rekor görme ihtimalimiz masada teknik olarak duruyor. Temel hikayede farklı bir değişim yok. Düşen petrolden destek aldık, Halk Bankası'ndan destek aldık. Bir NATO zirvesi olacak, önemli olacak. Bir yandan iş siyasi taraftaki haber akışını takip edecek piyasa. Ama toplamında şunu söyleyebilirim. BIST endeksi yukarı yönlü hareketi ve hareket ihtimali devam ediyor. Ama 14.500 kırılırsa da önümüzdeki günlerde 14.000'in kırılmaması yukarı yönlü hareketin korunması adına çok önemli olacak. Bankacılık endeksine de hızlıca geldiğimde orada da bir dinlenme var. Halk Bankası davasını tam fiyatlamadı da piyasa. Yani önümüzdeki dönem biraz daha fiyatlayacaktır bana göre. 18.800'lerinde kalabildikçe 19.000-18.800 hareketin 20.000 üzerine taşma ihtimali ama kısa vadede gelecek satışlarda bir gebimiz oluşmuştu. O gebe doğru bir hareket belki yukarı yönlü hareket ihtimalini bozmaz ama biraz daha temkinli olmamızı gerektirir. Orası 17.500-18.000 bölgesi. Yani bankacılık endeksi kısa vadede 17.500-18.000'e de kırmadan yoluna devam etmeli.
1: Evet, Cüneyt Paksoy, teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için.

0: Haftanın son işlem günce emtia tarafındaki fiyatlamalarla devam ediyoruz. Çünkü Fed'in faiz kararı ve anlaşmanın aslında ertelenmesiyle beraber emtia fiyatlarına yansımalar önemli. Petrolü düşüş sonrası yön yeniden yukarı döndü. 80 dolarların altına kadar gerileyen ABD ham tipi ve Brent petrol tarafında yeniden yükselişlerin olduğunu takip ettiğimiz bir haftayı kapatıyoruz aslında. Çünkü özellikle ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance'in Lübnan açıklamalı ve revize edilen arz tahminleriyle kayıplarını yeniden sınırlayarak yine petrol tarafında düşüşler yeniden yönünü yukarı çevir diyelim. City'den de petrol fiyatlarına düşüş için yeni bir tahmin geldi. Hemen detaylarına bakıyoruz. Jeopolitiklerin azalmasıyla birlikte Brent petrol için 2027'nin ilk çeyreğinde 60-65 dolar bandına gerileceğini öngördü. Bir de altın tarafında tabii yeni başlıklar da var. Fed'in faiz kararı sonrası yükseldi. Sonra yönünü aşağı çevirdi. Dolar endeksi yükselmişti. Fiyatlarda Fed etkisi sürmeye devam ediyor altında. Özellikle ABD-İran Barış Anlaşması'nın olumlu tarafta etkisi gölgede kaldı. Altın fiyatları şu an 4200 doların altına kadar bir sarkma söz konusu. Goldman Sachs altın fiyat beklentisine ilişkin tahminlerine bir yeni aşağı yönlü revizyona gitti. Ons başına 500 dolarlık bir düşüş var. Hemen yine bakıyoruz detaylarına. Yıl sonu için 5400 dolardan tahminini 4900 dolarlara kadar da geri çekti Goldman Sachs diyelim. Tabii bakır fiyatlarına da bir bakalım. Çünkü emtia sadece altın ve gümüşe sınırlı değil. Bakır taraflarında da gerilemede sürmeye devam ediyor. Özellikle doların güç kazanması sadece altın gümüş değil. Bakırda da düşüş eğilimine devam eden de bir tablo ortaya sunuyor diyelim. Ve detayları da konuşmak için hemen Inveo Portföy yöneticisi Betül Gedik bizlerle olacak. Detaylara koşun. Betül Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz haftanın genel bir yorumlamasını sizden de alalım. İşte ABD-İran anlaşması küresel piyasaları, borsaları her anlamda etkiledi. İşte hafta başında bugünü bekliyorduk, imzalar atılacaktı. Sonra dün aslında elektronik ortamda imzalar atıldı dendi. İşte Trump'ın basına yansıyan bir takım Versailles Sarayı'nda görüntüleri vardı. Fakat bugün uyandık, işte ertelendi dendi. Dolayısıyla önce bir haftalık sizden yorumunuzu alalım küresel tarafa ilişkin, daha sonra detaylandıralım.
1: Piyasalarda sizinle biraz önce özetlediğiniz gibi Amerika ve İran mutabakatlarına ilişkin gelişmeleri istiyorduk hafta boyunca ve dediğiniz gibi aslında bugünü bekliyorduk. Burada mutabakata yönelik olumlu açıklamalar dün hatta hafta boyunca aslında yakından takip ettiğimiz açıklamalar pozitif iyimserliği arttırdı ve burada Hürmüz Boğazı'na da petrol akışının aslında normalleşmeye başladığını gördük. 80 doların altına bir gerileme vardı. Bunun da genel itibariyle hafta boyunca piyasaları desteklediğini takip ettik. Ancak Lübnan'daki çatışmaların sürüyor olması ve burada bölgesel risklerin tamamen ortadan kalkmadığını işaret ediyor olması yeniden baskını yaşanması dediğini gösterdi. Hatta İsrail tarafından buradaki gelen anlaşmaya uymayacaklarına yönelik açıklamaları da takip ettik. Ve burada işte barışın biraz daha kalıcılığına ilişkin yeniden endişelerin ön plana çıkması da etkisini gösterdi. Yeniden gündeme taşıdı diyebiliriz aslında. Şimdi bu sabah biraz önce aslında vurguladığınız gibi Amerika ve İran arasında bugün İsviçre'de yapılması planlanan görüşmenin gerçekleşmeyeceğine yönelik bir haber akışı vardı. Genel itibariyle de baktığımız zaman aslında her ne kadar dün Amerikan borsalarında pozitif bir kapanış söz konusu olsa da bugün tatil vadeliler tarafında da satışın etkili olduğunu takip ediyoruz. Burada fiyatlamalar tarafında Avrupa'da ve Asya'da aslında bunun biraz daha baskı yarattığını ve buradaki atmosferin yeniden negatife döndüğünü gördük. Dolar endeksinde halen dirençli kalmaya devam ettiğini takip ediyoruz. Fed'e gelecek olursak burada Fed'in faizleri sabit bırakmasına rağmen beklentilerdeki şahin görünüm genel itibariyle buradaki yükselişleri destekledi. Aslında zayıf risk iştahı yeniden ön planda, ancak burada takip ettiğimiz önemli gelişmelerden bir tanesi burada dediğimiz gibi aslında buradaki geri görüşmeydi. Ancak bu görüşmenin gerçekleşmiyor oluşu da genel itibariyle endişeleri yeniden gündeme getirdi diyebiliriz.
0: İsterseniz haftanın bir diğer önemli başlığı Fed'e de bakalım. Siz de zaten detaylarına değindiniz ama işte Kevin Warsh'un başkanlığındaki ilk toplantıydı. Beklentiye paralel faizleri sabit tuttu ama işte iletişim tonunu çok konuştuk. Gerek açıklama sonrası yayınlanan metnin kısaltılması, işte 114 sanırım harfli bir metne dönüştürülmüştü. Daha sonra projeksiyonlar zaten piyasalar tarafından şahin olarak okundu. Dolayısıyla Fed'in faiz patikasına ilişkin ne dersiniz? Bir de bir detay ekleyecek olursak şu an işler faize baktığımızda %3,63 civarında. Yıl sonu beklentide %4,03 olarak fiyatlanıyor piyasalarda. Dolayısıyla 40 bas puanlık bir faiz arttırımı da şu an görüyoruz. Zaten 18 tane üyenin

0: 9'u da faizi en az yıl sonuna kadar birden fazla arttırma tarafında bir dot plotta da yine projeksiyonda görmüştük. Dolayısıyla Fed'in faiz kararına ve önümüzdeki yıl sonuna ilişkin beklentileriniz nedir sizin?
1: Bankeri ve beklentiler doğrultusuna sabit tutmasına ilişkin bir karar çıktı. Burada bizim biraz daha takip ettiğimiz ekonomik projeksiyonlarda verilecek mesajlar bu yıl faiz artışı olasılığına işaret edecek mi etmeyecek mi sorusuydu. Burada baktığımız zaman evet bu tarafta bir metinde bir sadeleşme vardı. Bu anlamda bir pozitif ancak Fed'in yayınladığı projeksiyonlarda 2026'da faiz artışı yapılabileceği sinyali şu şekilde vardı. Dediğiniz gibi biraz önce üyelerin 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artışının öngördüğüne ilişkin bir genel itibariyle yargı oluştu. Burada da şimdi burada Kevin Hoş'un düzenlediği basın toplantısında enflasyonun %2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini özellikle belirtiyor oluşu ve fiyat istikrarını sağlamak konusunda kararlı olduklarına ilişkin bir vurgusu vardı. Şimdi burada ileriye yönelik yönlendirme yapmaktan kaçınan bir başkan vardı. Bu da otomatikman aslında beklentinin oluşmasını net bir tablo çizmedi bizlere. Ancak fiyat istikrar mesajını öne çıkartıyor oluşu ve burada biraz daha aslında piyasalar tarafından genel itibariyle burada biraz daha dediğimiz gibi şahin tonda gelen bir FED tarafı vardı. Otomatikman yılın son çeyreğinde bir faiz arttırmanın yeniden gündeme geliyor oluşuyor ve buradan
0: değerlendiriyoruz. Aynı zamanda içeride işte Halkbank davası önemliydi. Hafta boyunca konuştuğumuz bir başlıktı. Bankacılık endeksine yükselişlerini desteklemişti. Böyle bir hafta genelini aslında Borsa İstanbul tarafından nasıl değerlendiriniz? Aynı şekilde hem faize hem enflasyona ilişkin beklentileriniz aslında bir toplu bir şekilde de alabiliriz.
1: Fiyatları bunun enflasyonundan yansımasıydı. Bunun devamında özellikle endeksteki fiyatlamalarda bankacılık sektörünün desteğinin oldukça önemli olduğunu zaten belirtiyorduk ki yıl içerisinde de değişen beklentilerle birlikte, yüksek enerji fiyatlarıyla birlikte bu tarafta aslında baskılanan sektörler arasında hem havacılık hem de bankacılık sektörünün olduğunu takip ettik. Haftalık tarafa baktığımız zaman evet şu an hali hazırda zayıf bir görünüm söz konusu küresel taraftaki aslında zayıflamayla birlikte ancak burada takip ettiğiniz genel fiyatlamada yukarı yönlü açılışla birlikte aslında hafta başından bu yana pozitif bir fiyatlama söz konusuydu. Özellikle 14.500 seviyesinin üzerinde tutulmanın gerçekleştiği ve haftanın son işlem gününde de 14.700 bölgesinde fiyatlama yaşandığını takip ediyoruz. Özellikle bu tarafta bahsettiğimiz gibi aslında bankacılık endeksinin oldukça baskı altında kaldığı dönemin ardından buradaki iyimser beklentilerle birlikte özellikle evet, enerji fiyatlarının geri çekimiyle birlikte bu tarafta aslında yükselişin yaşandığını takip ettik. Genel itibariyle aslında yıl sonu faiz tarafındaki genel beklentimiz 36-39 seviyesi, genel itibariyle enflasyon tarafında %30 bölgesinde diyebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz Betül Hanım. Kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için diyelim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi seanslar dilerim.
0: Çok sağ olun. Invea Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizlerle birlikteydi. Piyasa saatinde böylelikle burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızda olacağız.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Peki şöyle ne dersin?
2: Çok yüksek. Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.

Doğanın acımasız gücü. Fedakarlık ve insan onuru. Başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi yarın 20'de Ankara'da.

Ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performansını haftanın son işlem gününde değerlendireceğiz diyelim ve ilk haberimize başlayalım. Sigortacılık sektöründen prim üretim rakamları gelmeye devam ediyor. Ak Sigorta'da bu ortamda Mayıs ayı prim üretimini yıllık %53 artışa 3,3 milyar liraya kadar ulaştığını açıkladı. Zaten sektör genelinde yüksek prim üretim seyrini konuşuyorduk. Dolayısıyla yüksek faiz ortamında da poliçe fiyatlarındaki artış sigortaya olan talep derken de sektör zaten desteklenmeye devam eden de bir görüntüsü var. Artık piyasa bir taraftan primin ne kadar arttığından ziyade merak edilen noktalardan bir tanesi de güçlü üretimin karlılığa ne kadar yansıyacağı oluyor. Dolayısıyla büyüme kadar da hasar maliyetleri ve teknik karlılıkta şirketin bu haber içinde değerini koruyor diyelim. Ve ise performansına dünkü kapanışa göre herhangi bir değişim olmadığını takip ediyoruz. Yılın başından bu yana %7'lik bir artış vardı. Aksigorta'nın hisseleri de 7 lira civarından da işlemlerden geçmeye devam ediyor. Tabii bu güçlü üretim rakamı da operasyonel tarafta olumlu sinyal veriyor diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Türk Altın İşletmeciliğinden bir başlık var. Çukurova'nın altın madeni projesine ilişkin ÇED davasındaki red kararı temyize taşındığını açıkladı. Zaten şirketin en önemli gündem maddelerden bir tanesi bu projeydi. Çukurova'nın geleceği, şirketin üretim kapasitesi derken de kritikte zaten bir önem arz ediyordu. Bir tarafta tabii dalgalı seyreden bir altın fiyatı var. Bu şirketi etkilemeye devam ediyor. Diğer tarafta da hukuki sürece ilişkinde bir belirsizlik taşıyan da bu projenin detayları var. Piyasada aslında bu ikilemi fiyatlamaya devam ederken bu ortamda hissesinde %2,5'a yakın bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Yılın başından bunu %25'lik bir yükselişi vardı. Son bir haftada %20'lik bir toparlanma sinyali oldukça önemliydi. Türk Altın İşletmeciliğin paylarında diyelim. Özellikle altın fiyatları zaten ara ara düşse de yükselişler bu şirketi etkilemeye, desteklemeye devam ederken bu dosyadan gelecek ani haber başlıkları da yine kısa vadede hisse üzerinde volatil hareketlerine devam ettirmesini de bekleyebiliriz diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Ereğli Demirçelik üzerindeki 500 bin adet TMSN payının, TÜMOSON payının rehinini kaldırıldığını açıkladı. İlk bakışta tabii çok büyük bir rakam gibi gözükmese de şirketin varlık üzerindeki hareket alanının artırması için dikkat çekici olarak değerlendiriyor bu kap haberi. Ereğli'de tabii hikaye biraz daha farklı diğer sektördeki şirketlere göre. Çünkü küresel çelik fiyatlarından etkilenen bir yapısı var. Çin'in üretim politikaları derken iç talepteki toparlanma da tabii yatırımcılar tarafından zaten takip ediliyordu. Bu nedenle bu rehinin kaldırılması da pozitif olarak bir detay olsa da hissenin yönünü belirleyecek anonsun hala çelik fiyatları da olmaya devam ediyor. Yani çelik görünümündeki önümüzdeki süreçteki talep de önemli diyelim. İse performansı sınırlı yatay bir düşüş olurken 40 lira civarında işlemlerden geçiyor fiyatı. Bu yıl %70'lik güçlü bir yükselişi vardı. Emtia tarafındaki fiyatlamalar zaten bu şirketin performansını etkiledi dedik. Çelik fiyatındaki kalıcı toparlanma zaten önemliydi. Marjlardaki iyileşmeye de odaklanmasıyla beraber zaten yılın başından bu yana iki çift taneli getirisi de bunun bir göstergesi olarak da operasyonel performans anlamında ana hikayesinin olumlu olduğunu da değerlendirebiliriz diyelim ve son şirket gelişmesine bakalım. Bin Yatırımlar Holding'den iki farklı başlık var. Ödeme şirketini 15 milyon dolara sattığını açıkladı. Bir diğer yandan da Mardin'de GES yatırım için sözleşme imzaladı. Aslında bir dönüşüm hikayesi olarak yorumlayabiliriz. Bir tarafta varlık satışıyla nakit yaratıyor. Bir taraftan da yenilenebilir enerji gibi uzun vadeli bir büyüme potansiyeli taşıyan alana da yatırım yapıyor. Dolayısıyla son dönemde zaten holdinglerde buna benzer yatırımlar çok sıkça görüyoruz. Bu tarz hamleler. Şirket tabii

bazı iş kollarından çıkıp daha yüksek büyüme potansiyel gördükleri alanlara yönelim gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla Bil Yatırımlar Holding de bu noktada bir takım adım da atmış diyelim. Ve ise performansa %1'lik bir yükseliş var. 9 lira civarında işlemlerden geçerken yine yıl içerisinde 11 liraları kadar görmüştük. Piyasa tabii iki farklı başlık olduğu için iki farklı da sorunun cevabını arıyor bu noktada. Satıştan elde edecek bu 15 milyon dolarlık gelir nerede kullanılacak? Birinci sorusu bu. İkinci sorusu GES yatırımı ne kadar değer yatıracak? Şirketin bilançosuna ikinci çeyrekte ne kadar yansıyacak? Bu da tabii ki hisse performansını şekillendirebilecek ve Bin Yatırımlar Holding'in geleceğini de aslında yeniden orta vadede sunabilecek de bir potansiyele sahip. Zaten son dönemde bankacılık holdingler tarafında yükselişler vardı. Bu ortamda Bin Yatırım Holding'i de yine yılın başından bu yana performansında da %4'lük sınırlı tarafta da bir artış gösterdiğini takip ettik. Yine yıl içinde 8'lere kadar bir düşüş varken aslında düşüşten de bir miktar yukarı yönlü bir ivmelenmede holdingler tarafında, Bin Yatırım Holdingler tarafında da takip ettiğimizi eklemiş olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki Borsa İstanbul'da son günden böyleydi. Yurt dışı piyasalarda hangi şirketler önemli olacak? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: takım bizim, bu heyecan bizim, bu tutku bizim, bu sevgi bizim, bu inanç bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Hakan abi.
3: Arda, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa ve Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Konya 27, Kayseri 25, Nevşehir 23, Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 28, Aydın 33, Muğla 30, Manisa 31. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 23, Karabük 24, Rize 25, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 33, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

0: geçenin, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
3: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyoruz.
4: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerde.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: İnsan halinde bu hafta günlük hayata rehberlik eden psikolojik öneriler konuşuluyor. Narsist eşler, aşırı alınganlar, kıskançlık yapanlar, dost görünen düşmanlar. Zor kişiliklerle nasıl başa çıkılır? Sürekli mağdur rolüne bürünen kişiliklerin psikolojik altyapısında neler var? Kötümser ve negatif insanlar bizi nasıl etkiliyor? Zorlu hayat koşullarına karşı nasıl direnç kazanabiliriz? İyi niyetli olmak, manipüle edilmeye zemin mi hazırlıyor? Klinik psikolog yazar Beyhan Budak ve psikoterapist doktor Cem Keçe hayatın zorluklarına karşı pratik yaşam önerileri sunuyor. Doçent doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te A Para'da.

Herkese merhaba. Dünyada enerji dönüşümü hız kazanırken artık yalnızca enerji üretmek değil, üretilen enerjiyi doğru zamanda, doğru yerde ve kesintisiz şekilde kullanabilmek de stratejik önem taşıyor. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandığı bir dönemde enerji depolama sistemleri enerji sektörünün en kritik başlıklarından biri haline geldi. Çünkü güneş her zaman parlamıyor, rüzgar her zaman esmiyor ama sanayi, üretim ve günlük yaşam enerjiye kesintisiz ihtiyaç duyuyor. Tam da bu noktada enerji depolama teknolojileri enerji arz güvenliğinden elektrik fiyatlarına, şebeke yönetiminden enerji bağımsızlığına kadar birçok alanda oyunun kurallarını değiştiriyor. Bugün dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler enerji arz güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha

0: gösterdi ve enerji depolama sistemleri de ülkelerin enerji stratejilerinde merkezi bir konuma yerleşiyor. Peki Türkiye enerji depolamada hangi noktada? Kurulu güç tarafında nasıl bir tablo var? Şebeke yönetiminde depolama sistemleri nasıl bir rol üstlenecek? Elektrik fiyatlarını nasıl etkileyecek? Yerli üretim ve teknoloji geliştirme konusunda ne durumdayız? Hepsini konuşmak üzere bugün konuğum Enerji Depolama Sistemleri Derneği Başkanı Can Tutaş'ı. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhabalar Sema Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şunu sormak istiyorum hemen programın başında. Enerji depolama sistemleri son dönemde enerji sektörünün en kritik yatırımlarından biri haline geldi. Sizce neden?
1: Aslında Sema Hanım, burayı depolama sistemlerinin önemini birazcık zenginlikle ilişkilendirmek istiyorum. Şimdi zenginliğin tanımını yaparken aza ihtiyaç duymak mı yoksa çoğa sahip olmak mı diye bir ayrıma gideriz. Aslında baktığınız zaman uzun yıllar biz her zaman çoğuna sahip olma hedefiyle daha fazla üretmek, daha fazla enerji üretmek ve bu enerjiyi daha fazla tüketmek istedik. Ve her zaman da bu şekilde çalışmalar yürüttük. Tabii bunları yaparken kaynağı arttırmaya gittik ve kaynağı arttırdığımız zaman da işte yenilenebilir enerji santrallerinin devreye alınmasına özen gösterdik. Çok ciddi seviyede de yenilenebilir enerji santrallerinin devreye alındığını da biliyoruz. Ancak bugün biliyoruz ki asıl zenginlik belki de sahip olduklarımızı doğru zamanda kullanabilmekle ilişkilendiriliyor. Doğru zaman kavramı da ham maddesini hükmedemediğimiz bir santral şekli, çünkü bunlar rüzgar ve güneş enerji santralleri örnek olarak gösterilebilir. Ham maddesini hükmedemediğimiz santrallerde enerjinin çıktısını, yani son tüketiciye gidecek enerjiyi yönetebilmenizin de kritik rolü depolama sistemleri. Tabii ki de bu depolama sistemleri enerji altyapısının daha stabil hale gelmesi, daha düzenleyici şekilde hareket etmesine faydası dokunuyor. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Özellikle son dönemlerde yaşadığımız jeopolitik problemlere baktığımız zaman bu depolama sistemlerinde ne kadar kritik bir role sahip olduğunu ifade etmemiz mümkün. Enerjiyi aslında anını kıymetli hale getirmemizden bahsediyoruz. Biz her zaman bunu gündeme getiriyoruz. Çünkü sadece o saatte üretmemiz veya daha fazlasını üretmemiz önemli değil. İhtiyacımız olduğu zaman tüketmeye özen göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de bunu elimizde olan bir şey olmadığı için de batarya sistemleriyle fazla ürettiğimiz dönemlerdeki enerjiyi depoluyoruz. Az ürettiğimiz veya ihtiyacımız olan dönemlerde de bu enerjiyi kullanarak bu sistemi kurmuş oluyoruz.
0: Türkiye'nin mevcut enerji depolama sistemindeki son durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıl sonu için beklentiniz nedir?
1: Şöyle başlayabilirim konuya Sema Hanım. Bizim 33 bin megawattlık yaklaşık kapasitesi dağıtılmış, lisansı dağıtılmış projemiz var. Ön lisansı dağıtılmış projemiz var. Bunların içerisinde bir 16 bin megawatta yakını güneş enerjisi, 16 bin megawatta yakını da rüzgar enerjisine aitti. Bugün geldiğimiz noktada 2025 yılı itibariyle bu santrallerin de devreye alındığını biliyoruz. İlk santraller 2025 yılı içerisinde devreye alındı. Bugün ise toplam kurulu gücümüz 400 megawatt saat civarında. Yani aslında hala yolun çok başındayız diyebilirim. Ama potansiyelimiz yüksek, yatırımcı iştahlı ve ilerleyen zamanlarda önümüzdeki 10 yıl içerisinde belki de stratejik planımıza da uyacak şekilde bu batarya sistemlerinin devreye zamanla alınacağını ve sistemin şebekenin aynı zamanda güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söylememiz mümkün. Bugün geldiğimiz noktada hala küçük seviyede de olsak yatırımlar, sahadaki yatırımlarda hız kesmeden devam ediyor.
0: Enerji depolama sistemleri olmadan o yenilenebilir enerji yatırımlarında hem sürdürülebilirlik hem büyüme sağlanabilir mi? Çünkü güneş her zaman parlamıyor. Programın başında da söylediğim gibi rüzgar her zaman esmiyor ama sanayide, üretimde, günlük hayatta kesintisiz bir enerjiye ihtiyaç duyuyor.
1: Sema Hanım, şöyle düşünebilirsiniz. Bu güneş enerjisi ve rüzgar enerji santrallerinin ham maddesine hükmedemiyoruz dedik. Dolayısıyla da bunların çıktılarını da yönetemiyoruz. Ve bu zamana kadar belki de Türkiye'nin interkonekte sisteme bağlı Türkiye'nin enerji üretiminde rüzgar ve güneş enerji santrallerinden elde edilen elektriği bu seviyede Kullanmadığımız için, bu çünkü bir süreçti bu artan kapasiteler, kullanmadığımız için bunların çok büyük bir olumsuz etkisini görmedik. Ama geldiğimiz noktada hala iklim hedeflerimiz var ve bunlarla ilgili politikalarımız da söz konusu. Dolayısıyla bizim bu enerjiyi sağlayabilmemiz için yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmemizde devam etmemiz gerekiyor. Ancak belirli bir seviyeden sonra yenilenebilir enerji santralleri aslında o çokluk, fazlalık bize zarar da verebilecek seviyeye gelebilir. Dolayısıyla bunu nasıl yöneteceğiz, bunu nasıl çözeceğiz derseniz bunun tek çözümü batarya. Evet, bu tarz santraller bir baz yük oluşturmaz. Yani temel seviyede ihtiyacımız olan bütün enerjiyi karşılamak için bunları tam zamanlı bir şekilde devreye alamayız. Ama o kırılım noktalarında ve en üst seviyede üretim yaptığında veya en alt seviyede üretim yaptığı dönemlerde bu enerji dengesini sağlayabilmek için biz bataryayı hem tüketici hem üretici sistemmiş gibi kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki yenilenebilir enerji yatırımları bataryasız düşünülemez diyebiliriz. Bakın, büyük elektrik kesintileri, blackoutlar dediğimiz bütün şebekenin devreden çıktığı sistemlerde 3 tane temel problem olur. Zayıf altyapı, çok yüksek miktarda yenilenebilir enerji ve bataryasız sistem. Aslında biz bu dağıtılan yaklaşık 33 bin megawattlık kapasitede bu üçünü tek seferde çözebiliyoruz. Nasıl çözüyoruz? Birincisi, depolama sistemleri olmadan bu lisanslar dağıtılmadı. Dolayısıyla bütün bu yeni kurulacak olan 33 bin megawattlık kapasitede benzer şekilde batarya sistemleri olacak. Aynı zamanda bu santraller tabii ki de böyle şehrin çok yakınında veya elektrik nakil hattına, enerji nakil hattının bitişindeki tesisler olmuyor. Bunlar için altyapı kurmanız gerekiyor. Yani enerji nakil hatları, enerji iletim hatları, yüksek gerilim seviyesinde enerji iletim hatları kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu altyapıları da biz beraberinde, yani bu sistemleri devreye alabilmek için beraberinde kurguluyoruz. Ve bir diğer konu da hala da yenilenebilir enerjinin önünü kesmemiş ve yenilenebilir enerji yatırımlarını da sürdürmüş oluyoruz.
0: Bataryadan bahsettiğinize göre sormak istediğim soru şu: önümüzdeki 10 yılda petrol kadar stratejik bir ürün mü olacak batarya?
1: Bence kesinlikle olacak. Çünkü biz bunu aslında yakın dönemde yaşadığımız jeopolitik krizde de gördük. Şöyle bunun da açıklamasını yapabilirim. Tabii ki de bu konvansiyonel kaynaklar, işte petrol, doğalgaz gibi kaynakların son dönemlerde yaşadığımız bu jeopolitik krizlerde fiyat artışlarının ne seviyelere ulaştığını hepimiz hemfikiriz. Dolayısıyla bu batarya sistemlerini sadece belki büyük ölçekli, bizim konuştuğumuz konteyner seviyesindeki uygulamalarıyla değil, aynı zamanda daha küçük ve tabana yayılmış uygulamaları olan elektrikli araçlarda da gördük. Bakın, bu tarz sistemler, aynı lityum-iyon teknolojisine ait bataryalar elektrikli araçlarda da kullanılıyor ve günümüzün güncel konusu tabii ki. Bu batarya sistemlerine elektrifikasyona faydasını gördüğümüz gibi aynı zamanda petrol krizlerinden, akaryakıt krizlerinden etkilenmemek için de elektrikli araçlara olan talebin arttığını çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Özellikle bu kriz döneminde benzer şekilde lityum üreticilerinin de uzak doğu menşeli lityum iyon batarya üreticilerinin de gerek hisse senetlerindeki artışı gördük. Aynı zamanda bunu oluşturan, bu bataryaları kurmamızı sağlayan ham maddenin de fiyat artışlarını çok net bir şekilde gördük.
0: Son dönemde bazı santrallere de yük atma talimatları var. Ne dersiniz? Temel nedeni ne bunun? Siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Sema Hanım, enerji sisteminde tabii ki de üretim ve tüketimin her an dengede tutulması gerekiyor. Bu dengeyi de sağlayabilmeniz için size bu şebekenin yöneticilerinin, TEİAŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ gibi yapıları bazı santrallere dönemsel olarak devreye girmeleri veya devreden çıkmaları ile ilgili talimatlar gidiyor. Şimdi bizim artık yenilenebilir enerji seviyesinde lisanslı projelere bundan önce de benzer şekilde bu talimatların gittiğini biliyorduk. Rüzgar ve güneş üzerinde de benzer şekilde yük al talimatı veya yük at talimatı dediğimiz talimatlar gidiyordu. Ama lisanssız seviyede, yani dağıtım seviyesinde de biz çok ciddi bir miktarda kapasiteye ulaştık. Özellikle üretimin ve tüketimin dengelenemediği saatlerde veya dönemlerde, mesela bayram tatillerinde bölgesel yoğunlaşmaların olduğu, tüketimin ve üretimin dengelenebileceği dönemin azaldığı veya çok zorlaştığı dönemlerde artık lisanssız santrallere de üretim

0: talebini, daha doğrusu tüketimdeki talebi karşılayabilmek için arz fazlası olan elektriğin üretilmemesi adına yük at talimatlarının gittiğini biliyoruz. Bu bizim sektörümüz için de şu anda popüler bir konu. Böyle durumlarda sistem güvenliğinin tabii ki de korunabilmesi için daha fazla üretimin devreden çıkarılması gerekiyor. Fazla üretimin devreden çıkarılması gerekiyor. Yani aslında yük atılması gerekiyor. İşte bizim bu yük attaki kayıplarımızı minimize etmek için, çünkü ham maddesine para vermiyoruz, kaynağına para vermiyoruz, güneşe rüzgara para vermiyoruz ama elektrik üretiyorsak bu elektriğin boşa gitmemesi için, tabiri caizse çöpe gitmemesi için biz bunları bataryalarda stoklayarak, depolayarak farklı saatlerde, ihtiyacın değiştiği saatlerde elektrik şebekesine dahil ederek bu dengesizliği gidermiş olabiliriz, yapabiliriz bunu.
1: Peki lisanssız elektrik üretimindeki o saatlik mahsuplaşmanın depolamaya etkisi ne olur?
0: Saatlik mahsuplaşmadan bence birazcık bahsedelim. Lütfen. Saatlik mahsuplaşma dediğimiz şey elektrik üretim ve tüketiminin dengeleme piyasasının saat bazında eşitlenmesi, dengelenmesi ve düzenlenmesidir. Şimdi yakın zamanda saatlik mahsuplaşma, yani mevcut lisanslı santrallerde olduğu gibi bütün sistemin saatlik bazda dengelenebilmesi için bir saatlik mahsuplaşma yönetmeliği çıktı. Şimdi bu uzlaştırma yönteminde depolama destekleyici, aynı zamanda tetikleyici neden? Biraz bunun detayına, belki bir miktar teknik detayına girmiş olacağım ama belirtmemde fayda var. Şimdi saatlik mahsuplaşma artık sadece o üretildiği anda değil, üretildiği zamanın da değer kazandığı bir yönteme geçiriyor sizi. Çünkü daha küçük limitlerde, daha kısa bir periyot içerisinde siz sıklığını azalttığınız bir yapıdan bahsediyorsunuz, dengeleme yapısından bahsediyorsunuz. Zaten kaynağını yönetemediğimiz bir emtia var. En azından bunun zamanını yöneterek bir değer katarsınız siz bu enerjiye. Şimdi güneşin en cömert olduğu dönemlere bakalım. İşte öğlen vakitlerinde çok yüksek seviyede enerjinin üretildiği, özellikle mevsimsel anlamda artık bugünden sonra, işte Haziran ayı içerisinden itibaren, bu sene biliyorsunuz yağışlarımız ve bol bereketli bir şekilde ilerledi ama daha çok güneş enerji santrallerinin daha fazla elektrik üreteceği bu dönemlerde bir dengesizlik oluşması, kış aylarına göre, aynı zamanda da gece gündüz farklarına göre bu dengesizliğin oluşmasını söylememiz gayet mümkün. Şimdi ben burayı biraz daha detaylandırmak istiyorum. İşte depolama bu noktada tam olarak devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor? Zamanı yönetmenin, yani enerji geleceğe taşınmanın bir aracının olması gerekiyor. Çünkü sizin o anda ihtiyacınız yoksa, fazlasının üstünde mahsuplaştıramayacağınız bir enerjiden bahsediyorsanız, bunu bir şekilde stoklamanız gerekiyor. Zaten bu şekilde yönetebiliyorsunuz aslında son tüketiciye verilmiş olan nihai ürün diyelim elektrik için. Şimdi bir elektriğin hangi saatte değer ürettiğini gösterirken diğer o değeri de ihtiyaç anında kullanırsanız bu değeri arttırmış olursunuz. Bu o saate taşımış oluyorsunuz. Aslında bir kaydırma mekanizması üretiyoruz. Neden? Çok fazla elektrik ürettiğimiz saatte çok az elektriğin tükettiğimiz bir saate denk gelebilir, eşitleyebilir ve saatlik mahsuplaşmanın bu aşamada bu dengesizliğe olumsuz bir etkisi olabilir. Dolayısıyla saatlik mahsuplaşmadan olumsuz etkilenmemek için batarya sistemleri kritik rol oynuyor. En azından o saat aralığında ürettiğiniz fazla elektriği, örnek vermek gerekirse öğlen vakitlerindeki enerjiyi stoklayıp daha sonra akşam vakitlerine doğru nispeten güneşin battığı ve elektrik üretiminin azaldığı ama bir fabrikadan örnek vermemiz gerekirse sanayi tesisinin yine uzun süre çalıştığı bir döneme denk getirirseniz bu fazla elektriği burada değerlendirerek o saatlik mahsuplaşmayı da dengelemiş olursunuz. Bakın ne kadar bize rahat bir çalışma alanı sunuyor batarya. Aslında şebeke entegrasyonundan bahsettik, dengelemeden bahsettik, yük alıp yük atmalardan bahsettik. Geldiğimiz noktada artık mahsuplaşmanın bile değiştiği bir senaryoda, yani yönteminin değiştiği senaryoda bugün biz bu santrallere batarya, küçük santrallere de dahi bataryalar entegre ederek bundan etkilenmemizi minimum seviyeye düşürebiliriz. Bunu minimum seviyeye düşürebiliriz diyorum çünkü şunu da unutmamak gerekiyor. 7/24 çalışan tesisler de var. Çok daha fix bir tüketimi olan, sabit bir tüketimi olan tesisler de var. Ama tabii ki de yenilenebilir enerjinin daha mikro ölçekli uygulamalarını bir küçük fabrikayla çatı sisteminden elektrik üretip aşağıda tüketmesiyle de

0: eşleştirebilirsiniz. Dolayısıyla öz tüketim için yapılmış, bu saatlik mahsuplaşma için yapılmış, zamanın biraz daha kısıtlı bir dönem arasında mahsuplaşmayı dengelemeyi getirmiş sisteme geldiğinizde bataryalar yine kritik rol oynuyor. Zaten doğada da böyle değil midir? Yani ritim sıklaştıkça düzen artar. Aslında biz de tam olarak ritmi sıklaştırıyoruz, daha saatlik mahsuplaşmaya getiriyoruz. Dolayısıyla daha düzenli elektrik üretim ve tüketimini sağlamış oluyoruz.
1: Peki depolama yatırımlarının elektrik fiyatları üzerinde uzun vadede bir etkisi olur mu?
0: Bence uzun vadeyi bile beklememize gerek yok Sena Hanım. Aslında kısa ve orta vadede de biz bu değişiklikleri göreceğiz. Neden? Şimdi geleneksel elektrik altyapısında ve geleneksel elektrik mantığında gece gündüz puant diye 3 tane elektrik tarife tablomuz olur bizim. Yoğun olarak tüketimin olduğu ama bazı kaynaklardan elektrik üretiminin daha düşük olduğu dönemlerde tabii ki arz talep dengesi çok, hani en temel haliyle bahsettiğimizde. Ve tabii ki de siz bu elektriğin fiyatının yüksek olmasını beklersiniz. Hatta bu yüzden elektrik tüketiminin daha pahalı olduğu, daha doğrusu elektrik fiyatlarının daha pahalı olduğu saatlerde enerji sarfiyatını düşüren sanayi tesisleri de vardı, tüketiciler de vardı. Bunlar çok daha, bunlar hem saatlik değişebilir hem mevsimsel olarak değişebilir. Ama batarya bunu ne yapıyor? Aslında batarya bu fiyatlardaki makasın kapatılmasını sağlıyor. Neden? Siz gündüz, az önce saatlik mahsuplaşmada da aslında kronolojik olarak çok güzel ilerledi bizim şeyimizde, yayınımız. Saatlik mahsuplaşmada öğlen vakti fazla olan elektriği, ki elektriğin nispeten ucuz olduğu, puan dönemine göre ucuz olduğu saatteki elektriği depolarsınız ve daha pahalı olan puan döneminde bu elektriği satarak, daha doğrusu satmayı da bir kenara koydum, elektriği tüketerek, o tesiste tüketerek siz aslında oradaki talebinizi karşılayacak enerjiyi daha önce ürettiğiniz enerjiyle çözmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Aslında benim puan saatinde, yani elektriğimin maksimum seviyede fiyatlandırıldığı saatte bile ben daha önce ürettiğim elektriği kullanarak bu elektrik fiyatlarının düşmesini sağlayabiliyorum. Şimdi buradan çok kritik bir noktaya daha değinmek istiyorum. Hep teknik olarak konuştuk. İşte şebeke altyapısını değiştiriyoruz dedik. Daha güçlendiriyoruz dedik. Şebekeyi güçlendiriyoruz. Bunlar kritik rol oynuyor dedik. Ama bakın, sadece elektriğin tekniğini değil, elektriğin ticaretini de değiştiriyoruz, tamam mı? Yani bu işin ticari bir emtia olarak göz önünde bulundurulduğu ve elektrik piyasalarında arbitraj yöntemiyle farklı saatlerde, ucuz saatlerde depolanıp pahalı saatlerde satıldığı bir sistemle siz aynı zamanda bu işin ticaretine de yön vermiş oluyorsunuz. Tabii burada başka birkaç kritik nokta daha var. Sadece bataryalar bu şekilde bu şebekenin elektrik ticaretine ve elektrik teknik altyapısına etkisi olmuyor. Az önce hatırlarsanız mobil, e-mobiliteden bahsettim, elektrikli araçlardan bahsettim. Şimdi elektrikli araçlara geldiğiniz zaman siz, bunlar da tüketimin en aza indirgendiği o gece saatlerinde, yani herhangi bir şekilde bir şeyi çalıştırmadığımız veya nispeten daha baz yükte çalıştırdığımız sistemlerin olduğu saatlerde herkesin evine gidip aracını, elektrikli aracını şarja taktığı saat gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla gündüz vakti veya puant vakti çok fazla olan elektrik tüketimini de siz farklı oyuncularla gece saatlerinde de görmeye başlıyorsunuz. Bu neyi gerektiriyor? Bu da aynı şekilde gece ucuz olan elektriğin fiyatının artması anlamına da gelir. Yani sadece üretilen enerjiyi stoklayarak bataryalı sistemlerle biz elektrik şebekesinin ticari altyapısını değiştirmiyoruz. Aynı zamanda tüketirken de, yani bataryalarda tükettiğimiz, yani elektrikli araçlarda tüketirken de benzer şekilde elektrik ticaretine etkisinin olduğu bir senaryoyu gözler önüne seriyoruz.
1: Yatırımcı açısından da aslında sormak isterim. Yatırımların depolama, enerji depolama yatırımlarının geri dönüşü yatırımcı için cazip mi?
0: Sema Hanım, şöyle, bu sistemler aslında çok uzun sürelerdir kullanılan sistemlerdi. Ama artık ölçeği çok daha büyük ve fiyatları da nispeten azalmış sistemler. Şimdi bu bir aslında ticari ekipman. Siz enerji santrali kurarak da bir yatırım yapmış oluyorsunuz ve bu santralden ürettiğiniz diyorum elektriği ticari bir ticari bir emtia olarak kullanıp siz bundan para kazanıyorsunuz. Aslında batarya sistemleri de ürettiğiniz ama doğru zamanda satamadığınız veya şöyle izah edelim, doğru zamanda satamadığınızla beraber aynı zamanda daha pahalı satmaya çalıştığınız bir dönemde size altyapı oluşturuyor batarya sistemi. Dolayısıyla tabii ki de geri dönüş sürelerinde son 5 yıla baktığımızda özellikle bu konteyner seviyesindeki sistemler için konuşmak gerekirse fiyatların düştüğünü söylemek mümkün. Ama bunun bu sistemlerin kurulması için gerekli olan ham maddenin tabii ki fiyatına da bağlı olarak değişen bir sistemden bahsediyoruz. Yine de bu sistemleri mevcut sistemlere entegre ederek veya yeni kurduğumuz sistemlerde ek bir donanım gibi düşünün, bir hat gibi düşünün, fabrika eklediğiniz bir hat gibi düşünün. Yaptığınız yatırımlarla elektrik ticaretinizi güçlendiriyorsunuz. Arbitraj az önce bahsettim, bunun en güzel örneğidir. Ucuzken alıp pahalıyken satma. Bir hububat ürününün de benzer şekilde dönemsel alım satılmasıyla elektriğin de alınıp satılması neredeyse aynı seviyeye gelmiş oluyor. Bataryalarda tıpkı bu aşamada bunun için devreye girmiş oluyor. Onun için de yatırımcı tarafında çok ciddi bir talep var. Özellikle farklı dengesiz kaynaklardan elektrik üretimi olan veya yenilenebilir enerji kaynakları arttığı için işte yük at talimatlarıyla nispeten daha az kazanan santrallerde geçmişe göre daha az geri dönüşü olan sistemlere siz yeni yatırımlar ekleyerek daha fazla kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem haline geliyor.
1: Peki Orta Doğu'da yaşanan krizde daha da net gördüğümüz gibi bu enerjide yaşanan krizlerde depolamanın önemini daha mı çok anlıyoruz enerji depolamanın?
0: Sema Hanım, bizim bu batarya sistemlerimiz aslında 3 tipte elektrik enerjisinin garanti altına alınması için kritik rol oynuyor. Kesintilerin öncesinde, yani bu az önce bahsettiğimiz mevcut şebekenin düzenli çalışmasında. Burada herhangi bir şekilde büyük bir sistem devreden çıktığı zaman bütün altyapıyı bozmasın diye kullandığımız bir strateji, bir metot, bir güvenlik sıvabı bizim için. Elektrik kesintileri sırasında, ki bu jeopolitik riskler içinde geçerli husustur. Neden? Çünkü bölgesel bazda veya stratejik önemi yüksek noktaların elektrik tüketiminin sağlanması için de batarya sistemleri kullanılır. Yani elektriğin enerjisinin kesilmeden önce konuştuk, kesildiği sırada konuştuk. Aynı zamanda kesintiden sonra tekrardan bu sistemin ayağa kaldırılması için de batarya sistemleri önemli. Aslında batarya sistemleri tek başına bir stok alanı oluşturduğu için size ciddi anlamda güç demek. Çünkü az önce ilk konuşmamızın başında hatırlarsanız zenginlikten bahsettik. Bu zenginlik aslında birikimle oluyor. Birikim de aslında depolama sistemleriyle oluyor diye çok temel seviyede bir özet sağlayabilirim. Ki bu durumda stratejik öneme sahip tüketim noktaların herhangi bir ölçekte olabilir. Bu bir sağlık tesisi olabilir, bir hastane olabilir, bir askeri yapı olabilir, bir iletişim altyapısının altlığı için enerji sağlamak olabilir. Batarya sistemleri en azından belirli bir süre içerisinde bu enerjinizi karşılayarak sizin bu risklerden minimum etkilenmenizi sağlar. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de bütün bu donanımları kendi içimizde yerli ve milli üretmeye özen göstermemiz lazım.
1: Peki yapay zeka çağındayız tabii, onu da konuşmak istiyorum. Enerji yönetim sistemleri yapay zeka destekli depolama teknolojileriyle birlikte elektrik şebekelerini nasıl dönüştürecek?
0: Aslında bu zamana kadar olan birleşenlerimizin zaten belli bir sayıda elektrik ekipmanını biz hali hazırda şebekeye dahil etmiştik. Alternatif kaynaklar, işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, bunların daha küçük uygulamaları, elektrik altyapısının dağıtık sisteme geçmesiyle çok ciddi seviyeli bir envanterden bahsediyoruz. Şimdi bu kadar envanteri sizin manuel olarak kontrol etme şansınız neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla zaten yazılım bu iş için kritik bir rol oynuyor. en başından beridir oynuyordu. Enerji yönetim sistemleri dediğimiz EMS sistemleri veya bataryalar için EMS sistemleri

0: sistemler zaten bu işin yazılım tarafında çok kritik bir rol üstleniyordu. Yalnız şunu da unutmamak gerekiyor. Bu kadar ekipmanı yazılımla da yönetseniz yine benzer şekilde bir talimatla, bir komutla sürekli olarak yönetmeniz neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla öğretilmiş bir bilginin olması gerekiyor. Geçmişten gelen bir tecrübenin bu yapay zekaya entegre edildiği, yani bu sistemin çalışmasının prensipleri ve daha önceki tecrübelerini siz yapay zekayla bu sistemlere entegre edebilirseniz tamamen otomatik bir şekilde şebeke yönetimini sağlayabilirsiniz. Yani sadece bu işi yazılıma entegre etmek veya yazılımla bu sistemi yönetmek değil, aynı zamanda yapay zekayla öğretilmiş bir veriyi sizin bu sistemlerde kullanmanız gerekiyor. Yoksa istediğiniz kadar yayına geçelim, yine sonuç alamayız.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum. Kolaylıklar Can Bey.
0: Sağ olun Sema.
1: Bugün enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek en önemli başlıklardan biri olan enerji depolama teknolojilerini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife sahip.

0: nükleer türbini bu santralde bulunuyor.
1: Cengiz Enerji olarak bu konuda öncü bir deneyime sahibiz.
2: Türkiye'nin en büyük güçlü ve en uzun kanatlı rüzgar türbinini Güney Santrali limanına aldık.

0: Neler Dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, Çankırı'dayız. Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini bünyesinde barındıran Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali'ndeyiz. Bu dev santral tek başına 70 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Peki bu dev operasyon nasıl yönetiliyor? Bu kadar büyük çaplı bir enerji üretimi nasıl yapılıyor? Hazırsanız çarklar bu kez Çankırı'da dönüyor.
1: Rüzgar elektriği, yatırımlar stratejik güce dönüşüyor.

Hem kurulu güç artıyor, hem de yerli kaynaklarının payı genişliyor. Türkiye, dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yatırımlarını hızlandırıyor. Çankırı'da bulunan Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali, 87 megawattlık kurulu gücüyle Çerkeş'in rüzgarından elektrik üretimi sağlıyor.

0: Şerkeş Rüzgar Enerji Santrali 17 türbinden oluşan 87 MW kurulu gücünde ve ulusal elektrik şebekesine 154 kV gerilim seviyesinden bağlı lisanslı bir santraldir. Santralimiz 2022 yılında 12 türbinle devreye alındığında 51 MW kurulu gücündeydi. 2025 yılında tamamladığımız 36 MW'lık kapasite artışıyla 5 adet 7.2 MW gücünde türbünü devreye aldık ve kapasitemizi 87 MW'a çıkardık. 7.2 MW gücündeki türbinler 183 metre rotor çapına ve 90 metre kanat uzunluğuna sahip. Bu güç ve kanat uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük güçlü ve en uzun kanatlı rüzgar türbinli enerji santrali unvanını aldık. Bu unvanla birlikte hem sahayı en verimli şekilde kullanma hem de tek türbinle maksimum üretimi yakalamış olduk. Bu sayede tek türbinle hem en yüksek üretim hem de verimli işletme imkanı sağlamış olduk.
1: Sayın seyirciler, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü yatırımlarından bir tanesi olan bu dev santral büyüklüğüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin en büyük rüzgar türbini bu santralde bulunuyor. Ve arka fonda görmüş olduğunuz türbinin 183 metre rotor çapı ve 90 metre kanat uzunluğu bulunuyor.
0: Kanatların boyutu ve ülkemizde ilk defa bu ölçekte bir kanadın taşınmasının yapılması sebebiyle çok zorlu bir operasyon süreci yönettiğimizi söyleyebilirim. Yurt dışında üretilen kanatlar ve diğer komponentler Gemlik Limanı'na ulaştı ve süreç burada başladı. Gemlik'ten Çerkeş'e yani proje sahasına yaklaşık 363 kilometrelik bir taşıma operasyonu yürüttük. Operasyonda 15 tır, 4 adet vinç ve bir takım ekipmanlarla beraber yaklaşık 76 personel görev aldı.

0: Tabii öncelikle proje geliştirme aşamasında kanadın boyutuna göre bir takım simülasyonlar yapmamız gerekiyor. Bu simülasyonlarla her bir virajda, dönemeçte, köprüde yaklaşma mesafesine, yani kanatta köprü arasındaki mesafenin, virajdaki süpürme alanının hesaplanması gerekiyor. Yaptığımız bu simülasyonlar sayesinde bütün virajlarda tabii bir takım modifikasyonlar da yapmamız gerekti. Bu şekilde kanatları sahaya güvenli bir şekilde taşımış olduk. Yol güvenliği, köprü geçişleri ve altyapının korunması gibi kritik başlıkları titizlikle yönettik diyebilirim.
1: Seyirciler, enerji üretmek artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele. Dünyada enerji krizleri konuşulurken Türkiye yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor. İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu dev rüzgar santrali 70 bin hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor.

Türkiye özellikle 2005 yılında yürürlüğe giren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu ile birlikte yenilenebilir enerji alanında çok büyük bir ivme yakaladı. Biz de Cengiz Enerji olarak bu dönüşümün aktif bir parçasıyız. Bugün 5620 MW'ı aşan bir kurulu güce sahibiz. Bu kurulu gücün yaklaşık %55'ine tekabül eden 3091 MW'ı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşmaktadır. Rüzgar enerjisinin kurulu gücümüzde

0: Buradaki payı 129 megawatt olmakla beraber devam eden yatırımlarımıza baktığımızda yaklaşık 400 megawattlık yeni yatırım rüzgar enerji santralleri projelerinden oluşmaktadır. Yatırım finansmanı ağırlıklı olarak Avrupa'dan sağlanan kredilerle desteklendi. Özellikle 36 megawattlık kapasite artışını Almanya'nın ikinci en büyük bankası olan DZ Bank'tan sağlamış olduğumuz yeşil finansman ile hayata geçirdik. Bu bizim için çok kıymetliydi çünkü Almanya'dan kullandığımız bu yeşil finansman hem projenin çevresel niteliğini hem de ekonomik yönden güçlü finansman yönünü ortaya koymuş oldu. Bu bağlamda santralin toplam yatırım tutarının yaklaşık 65 milyon dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji tarafında büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çerkeş üzerinde baktığımızda buradaki üretimi desteklemek adına 25 megawattlık yardımcı kaynak GES projemizi devreye alacağız. Bu projeyi 2026 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Genel portföyümüz içerisinde ise yaklaşık 1500 megawattlık devam eden projemiz bulunmakta. Bunun 700 megawattını depolamalı RES ve depolamalı GES santralleri oluşturuyor. Depolama entegrasyonu sayesinde özellikle RES ve GES üretiminin değişken yapısından kaynaklanan işletme zorlukları azalırken hem şebeke işletimine hem de sistem ataletine olumlu katkı sunulmuş oluyor. Özetle biz Cengiz Enerji olarak sadece yeni kapasite kurmayı değil, daha esnek, daha verimli ve geleceğin enerji sistemine daha uyumlu yatırımları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.
1: Sayın seyirciler, Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali yıllık yaklaşık 54 bin ton karbon salımını engelliyor. Bu sayede hem çevreci teknolojiler hem de verimlilik performansıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine büyük katkı sunuyor.
0: Sürdürülebilirlik bizim için sadece yenilenebilir kaynaktan elektrik üretmek anlamına gelmiyor. Önemli olan bu üretimi çevreye uyumlu ve verimli bir şekilde sürdürebilmek. Çerkeş RES'te de bu anlayışla hareket ettik. Daha verimli üretim için Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini kullandık. Bu sayede yılda yaklaşık 54 bin tonluk karbon emisyonunun da önüne geçmiş olduk. Bizim için doğal yaşama uyum da çok önemli. Projelerimizi geliştirirken çevresel etkilerini dikkatle değerlendiriyoruz. Örneğin bir diğer rüzgar enerjisi projemiz olan Gökçetepe RES projesinde kuşların hareketlerini anlık olarak takip ederek olası bir çarpışma riski durumunda türbinleri SCADA sinyalleriyle durdurabilen gelişmiş teknoloji ürünü optik sensörler kullanmayı planlıyoruz. Tabii sadece bu santral özelinde değil ki görüyorsunuz yeşillikler içerisindeyiz burada. Şirket politikamız gereği bütün projelerimizde önceliğimiz doğaya uyum, çevresel olarak etkileri biraz önce söylediğim gibi de maksimum olarak değerlendirerek projeleri hayata geçiriyoruz.
2: Rüzgar enerjisinde üretim tahminleri de kritik bir öneme sahip.
3: Rüzgar enerji santrallerinde üretim tahmini sadece hava durumlarına bakılarak yapılan bir hesaplama değil. Meteorolojik verileri kullanıyoruz. Bununla birlikte sahadan gelen veriler, bakım ve arıza durumu gibi, kontrol sistemleri ve yazılım altyapıyla birlikte bu entegre bir süreç şeklinde işliyor. Bunda önemli olan rüzgarın hızının tahmin edilmesiyle birlikte bir sonraki gün santralin hangi saatte ne kadar güvenilir bir üretim yapabileceğini öngörmek gerekiyor. Bu durumda Türkiye'de enerji piyasasının işlevinde emramade kapasite diye bir kavram var. Emramade kapasite santralin ertesi gün hangi saatte ne kadar üretim yapabileceğini ifade eden bir kavram. Bu şu durumda değişkenlik gösterebiliyor. Santralin aşırı rüzgar şartlarında, değişik arıza durumlarında emre amadesi düşebiliyor. Kurulu güç ise tüm koşulların uygun olduğu şartlarda ulaşabileceği azami üretim seviyesini ifade eder. Bunun dışında şöyle ifade etmek

0: gerekirse santralin kurulmasıyla beraber santralin doğru planlamasının yapılması, anlık olarak izlenmesi ve öngörülebilir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Çünkü elektrik sistemi 24 saat yaşayan bir yapı. Dolayısıyla üretim ve tüketimin her an dengede tutulması gerekir.
1: Rüzgar enerjisi doğası gereği değişken bir üretim yapısına sahip. Rüzgarın hızı, yönü, sıcaklık, basınç ve nem gibi atmosfer koşulları üretimi doğrudan etkiliyor.
0: Rüzgarın elverişli olduğu koşullarda 24 saat üretim yaptığımız dönemler olabiliyor. Rüzgar üretimine ulaşabileceği eşik bir rüzgar değeri var. Bu her türbin için farklı özellikte olabilir. Burada 3 farklı türbin mevcut Çerkez Santrali'nde. Her birinin güç eğrisi farklı. Dolayısıyla çok düşük rüzgar hızlarında bazı türbinler üretim yaparken bazıları üretim yapamayabiliyor. Bu değişkenlik arz eden bir durum. Hava şartlarına göre emramadelik, daha önceden de bahsettiğim gibi emramadelik çok her saat için değişkenlik arz edebiliyor. Ama gece saatlerinde rüzgar varsa üretim yapabiliyoruz.
1: Rüzgar enerji santrallerinin gelecekte daha dijital, daha öngörülebilir ve daha stratejik tesislere dönüşmesi bekleniyor.
0: Önümüzdeki dönemde rüzgar enerji santrallerinin daha dijital, veri odaklı ve akıllı sistemlere dönüşeceğini düşünüyoruz. Yapay zeka bilindiği üzere hayatımızın her alanına girdi. Dolayısıyla enerji sektöründe de daha belirgin bir hale geleceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bakım planlamasının, üretim planlamasının ve arıza öngörüleri alanında daha fazla kullanılacağını düşünüyoruz. Böylece arızaya öncesinde müdahale edilerek işletmenin daha verimli hale getirilmesini amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarında temel konu üretimi daha esnek, daha dengeli ve öngörülebilir şekilde yönetmek. Cengiz Enerji olarak bu konuda öncü bir deneyime sahibiz. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin ilk hibrit santralini hayata geçiren şirketiz. Hibrit modelindeki öncülüğümüzün temel nedeni de enerji arz güvenliğinde katkı sağlamak ve yenilenebilir kaynaklı santrallerimizin verimliliğini arttırmaktır. Bu kapsamda mümkün olan santrallerimizde mevcut üretime yardımcı kaynakları ilave etmeye çalışıyoruz. Örneğin Çerkeş'teki rüzgar enerji santraline ilave olarak devreye alacağımız 25 megawattlık güneş enerji santrali ile rüzgarın yetersiz olduğu ya da planlanan üretimin altında kaldığı durumlarda güneş enerjisi devreye girerek mevcut üretimi destekleyebilecek. Burada yapılacak güneş enerji santrali ile santralimizin daha fazla üretim yaparak kapasite faktörünü artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra gündemimizde olan, son dönemde gündemimizde olan depolamalı enerji santrallerini de sektörün geleceği açısından çok önemli görüyoruz. Türkiye'de yaklaşık 34 bin megawattlık kapasite onayı, bu konuda verilmiş kapasite onayı son derece kritik. Depolama sayesinde üretim fazlası olan enerji saklanabilecek, ihtiyaç anında sisteme geri verilebilecek ve böylece frekans sistemi ile üretim planlamasını daha etkin bir şekilde yönetebilecek hale gelinecek.
1: Yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve stratejik bir önem taşıyor.
2: Üretimde karbon salınımını yok denecek kadar düşük seviyede tuttukları için yeşil mutabakatın en temel yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyorlar. Bu yatırımlar hem Türkiye'nin 2053 net zero emisyon azaltım hedefine katkı sağlıyor, hem de özellikle Avrupa'ya ihracat yapan şirketlerin

0: yandan sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında karbon maliyetini sınırlayan önemli bir ticaret avantajı sağlıyor. Bu şirketler şu an için elektrik, gübre, demir çelik, alüminyum ve çimento ihracat eden şirketler. Fakat önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği bu kapsamı daha da genişletecek. Bu yüzden Avrupa Birliği'ne ihracat yapan tüm şirketlerimiz açısından sınırda karbon düzenleme mekanizması önemli bir mekanizmadır. Bu doğrultuda Türkiye'de emisyon ticaret sistemi hazırlıkları da devam etmektedir. Bu çerçevede karbon piyasalarının giderek daha önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'deki yenilenebilir projeler açısından gönüllü karbon piyasaları da öne çıkıyor. Gönüllü karbon piyasaları kapsamında projeli sağladığı emisyon azaltımları uluslararası metodolojiler çerçevesinde bağımsız akredite kuruluşlar tarafından doğrulanarak sertifikalandırıyorlar. Bu sertifikaların hem uluslararası gönüllü karbon piyasalarında ticaret imkanları bulunurken hem de önümüzdeki dönemde devreye girecek olan Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi piyasasında da kullanım potansiyeli bulunduğunu söyleyebiliriz. Cengiz Enerji olarak biz de hem mevcut hem de planlanan yenilenebilir enerji projelerimizle bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu süreci hem sürdürülebilir hedeflerimizin bir parçası hem de gelişen karbon piyasaları açısından stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.
1: Bir rüzgar santralinde süreç sadece türbinin elektrik üretmesiyle bitmiyor. Üretilen elektriğin ölçülmesi, şebekeye verilmesi, piyasada fiyatlanması ve ticari olarak satılması gerekiyor.
0: Elektrik ticareti üretim planlamasıyla doğrudan bağlantılı bir süreç. Öncelikle üretim kapasitemizi ve tahminlerimizi değerlendiriyoruz. Yekteme tabi olmayan santraller açısından öncelikle gün öncesi piyasasına teklif veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de organize elektrik piyasasını işleten enerji piyasaları işletme anonim şirketi üzerinden tahmin ettiğimiz üretimi saatlik bazda piyasaya sunuyoruz. Fiyatlar da arz ve talep dengesine göre oluşuyor. Üretici ve tedarikçilerin teklifleri doğrultusunda her saat başında piyasa fiyatı belirleniyor. Biz bu fiyata piyasa takas fiyatı diyoruz. Ve elektrik bu fiyat üzerinden işlem görüyor. Rüzgar santralleri açısından bu süreçte en kritik konu tahmin edilen üretim ile gerçekleşen üretim arasındaki farkın doğru yönetilmesi. Çünkü rüzgar santralleri doğaları gereği gün içinde sapmalar yaşıyorlar. Bu durumda ortaya çıkan fark gün içi piyasası üzerinden yönetiliyor. Biz de gün boyunca hem üretimi hem de piyasa fiyatlarını anlık takip ederek pozisyonumuzu güncelliyoruz. Burada yekdem mekanizmasında ayrıca vurgulamak gerekiyor. Örneğin Çerkeşres yekdem kapsamında olan bir santral. Dolayısıyla bu santralde gelir yapısı serbest piyasa mekanizmasından farklı olarak yekdem çerçevesinde şekilleniyor. Bu da yenilenebilir enerji yatırımları açısından öngörülebilirlik ve finansal istikrar sağlıyor. Dolayısıyla elektrik ticareti sadece üretilen elektriğin satılması değil, aynı zamanda üretim tahmini, piyasa takibi ve risk yönetiminin birlikte yürütüldüğü çok boyutlu bir süreç olarak önümüze çıkıyor.
1: Yenilenebilir enerji üretimi şirketlere yalnızca çevresel değil, ticari açıdan da önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle enerji maliyetlerinin dalgalandığı dönemlerde rüzgar ve güneş gibi kaynaklardan elektrik üretmek şirketlere daha öngörülebilir ve uzun vadeli bir maliyet yapısı sunuyor.
0: Yenilenebilir enerji çevreci olmasının yanında güçlü bir ticari avantaj da sunuyor. Genel çerçeveden bakarsak yatırım maliyetleri olsa da yenilenebilir enerji yatırımlarında finansmana ulaşma imkanı çok daha kolay. Ayrıca ödeme koşulları da diğer ticari kredilere göre çok daha esnek olabiliyor. Bir de yatırımcılar açısından henüz santrallerin kurulum aşamasında önemli bir avantaj sağlıyor. Üretim aşamasında ise yakıt maliyeti olmadığı için üretim maliyetleri çok daha öngörülebilir ve fosil yakıtlı santrallere göre çok daha düşük kalıyor. Ayrıca jeopolitik gelişmelerden de daha sınırlı seviyede etkileniyor. Bu projelere ekstradan finansal istikrar sağlıyor. Bunun yanında tüketici tarafında da önemli bir dönüşüm var. Ev ve iş yerleri enerji tedariğinde yenilenebilir kaynakları tercih etmeye başladı. Yeşil enerji tarifelerini seçebiliyorlar artık. Çünkü özellikle şirketler yeşil mutabakatın etkisiyle karbon ayak izlerini azaltmak için giderek daha fazla yenilenebilir enerjiyi tercih etmeye başladılar. Bu da yenilenebilir

0: yenilenebilir enerji talebini arttırdı ve yenilenebilir enerji satışlarına bir ivme getirdi. Az önce bahsettiğim üzere karbon sertifikası ticareti gibi olanaklar da enerji ticaretinin yanı sıra ek gelir imkanı sağlıyor. Özetle yenilenebilir enerji sadece temiz enerji değil, daha düşük maliyetli, daha öngörülebilir ve gittikçe daha değerli hale gelen bir ticari model anlamına geliyor.
1: Şartlar dönüyor da bu hafta Çankırı'daydık ve Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini bünyesinde barındıran dev santralde bir enerji üretim operasyonunun nasıl gerçekleştiğine hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşça kalın efendim.

0: olsun gel. Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden,
0: faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
3: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
4: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vurdun beni, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
8: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Atacağına mı artık ya? Bunu kaçırır mı canım?
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: içinden geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
3: İstanbul'da 2 artı 1 mi, göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca. Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve tüm bankalarda.

0: kıymetli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Güven ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Çağdaş Suseven. Her şeyi konuşalım yarın 17'de A-Para'da.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünde birlikteyiz. Ben Gözde Kılıç. Piyasalar diyeceğiz ve tabii bugüne Amerika-İran hattındaki görüşmelerin iptal olduğu haberiyle başladık. Bugün normalde Vance İsviçre'ye gidecekti. İmzalar atılacaktı ama haber geldi. Bugün bir ziyaret gerçekleşmeyecek ve 80 doların üzerine atan bir petrol fiyatlaması. Dışarıda zaten piyasalar ağırlıklı Amerika, Çin, Tayvan tarafında kapalı. Borsa İstanbul'da böyle bir miktar baskıyı gördük ama bu hafta genelinde güçlü bir performans vardı. Hepsini konuşacağız ama bakalım önce ekonomiye ilişkin başlıklarda, haberlerde neler var?
1: Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artarak 102'ye yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi de 0,2 puan artarak 103,5 seviyesinde gerçekleşti. İsviçre Dışişleri Bakanlığı bugün İsviçre'nin Burgenstock Dağı tesisinde gerçekleştirilmesi planlanan Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerinin yapılmayacağını açıkladı. Açıklama Beyaz Saray'ın Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Cuma günü İranlı müzakerecilerle görüşmek üzere İsviçre'ye gitme planını ertelediğini duyurmasının ardından geldi. Görüşmeler Tahran'la Washington arasında savaşı sona erdiren anlaşmanın uygulanmasına yönelik müzakerelerin başlatılması amacıyla planlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu açıkladı.

0: İran'a deniz ablukası kaldırıldı. Petrol fiyatları haftalık bazda sert düşüşe yöneldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığının yeniden normale dönmeye başlaması, küresel petrol piyasasında yaşanan arz şokuna ilişkin endişeleri hafifletti. City, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normalleşmesiyle birlikte petrol fiyatlarının önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde gerilemeye devam ederek 2027'nin ilk çeyreğinde varil başına 60 ila 65 dolar bandına ineceğini öngörüyor. Banka, Hürmüz Boğazı akışlarının yeniden başlaması ve normalleşmesinin zamanla petrol fiyatlarını zayıf temelli yapıya yeniden çıpaladığını ifade etti. Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 2026 yılında faiz indirimi yapacağı beklentisini artık taşımadığını belirterek, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 500 dolar aşağı yönde revize etti. Banka, Aralık ayı için ons altın hedefini 5400 dolardan 4900 dolara düşürdü.
1: Efendim, Amerika-İran hattında görüşmeler bugün için iptal olunca petrol fiyatlarında yükseliş gördük ama haftayı sert düşüşlerle başlamıştık. Nisan sonunda 120 dolara kadar yaklaşan bir petrol varken 77 dolar bandına doğru geri çekilmişti ama tabii imzaların bugün atılması beklentisiyle geri çekilmişti. Hürmüz'de trafiğin yeniden normalleşmeye başlaması sinyalleri ama tabii eskisine dönmek için kurumların söylediği bunun aylar sürebileceği, bölgedeki mayınların temizlenmesi gerektiği ve sigorta maliyetlerinin düşmesi gerektiği. Ve an itibariyle Brent petrol üzerindeki fiyatlamalar 79.37 dolarda yeniden 80 doların altına sarktı. Aslında gün içinde 81.5 dolara kadar yükselen bir petrol de karşımızdaydı. Altın tarafındaki satış baskısı önemli. 4100 dolar bandına doğru gerileyen bir altın Ocak sonu zirvesi 5600 dolardı. O zirvesinden 1400 dolar, 1500 dolar aşağıya gelen fiyatlamalar görüyoruz ki bu zirvesinden %27 düştüğü anlamına geliyor. Günlük kayıp %1'in üzerinde, zirvesinden %27 aşağıda 4158 dolar bandında. Petroldeki yükselişle birlikte düşen altın petrol düşünce yükseliş sergilemedi. Bu hafta şahin olarak değerlendirilen Amerikan Merkez Bankası yeni başkanı Kevin Warsh'un mesajlarından sonra yükselen dolar endeksi, yüzün üzerine çıkan DXY ve gerileyen altın fiyatlamaları etkisini, baskısını daha da hissettirdi. Şimdi gelelim küresel haritaya. Dün Amerikan piyasalarında yapay zeka hisselerindeki tepki alışıyla bir toparlanma gördük. Aslında Şahin Kevin Warsh sonrası yapay zeka hisselerinde biraz düşüş vardı. Hisse senetlerinde satış dalgası, baskı gelmişti. Amazon, Meta, Nvidia dün bir toparlanma hareketi gösterdi muhteşem yedili hisselerinde. Bugün vadeli işlemlerde binde düşük geri çekilme, Nasdaq Teknoloji, S&P binde bir değer kaybediyor. Ve bugün birçok piyasa işleme kapalı. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Tayvan, Hong Kong, orada piyasalar kapalı olacaklar. Ve AMD, Broadcom, Intel, bu taraftaki hisseler de endeks üzerindeki hareketliği dün destekledi. Dolayısıyla böyle risk işlem bir miktar arttığı bir gündü. Ama şunu da söylemek lazım. S&P 500 endeksindeki sektör alt kırılımlarına baktığımızda 11 sektörün 6'sı negatif alandaydı. Dolayısıyla sektörlerin genele yayılan bir alım dalgası da göremedik. Enerji, finans ve sağlık tarafında sert satıcılı bir görünüm de karşımıza geldi. Şimdi dolar endeksi 101 puanın üzerine geldi dedik. Mayıs 2025 sonrası zirveye gelmesi borsalar üzerindeki temkinli davranışları da böyle bir miktar artırıyor ki ABD tahvillerine bakıldığında verim eğrisinde önemli bir farklılaşma görüyoruz. Kısa ve uzun ucu arasında ciddi bir farklılaşma eğilimi var ki FOMC FED kararı sonrasında 13 baz puan yukarı giden 2 yıllık tahvil faizleri yine Şubat 2025'ten sonra gördüğü en yüksek seviyeye geldi ki 4 ayın zirvesi de demek oluyor bu. 30 yıllıklarsa Mayıs ayındaki zirveye göre 30 bas puan aşağı. Dolayısıyla kısa ve uzun ucunda bir farklılaşma, Şahin algılanan FED sonrası bir değişiklik hareketi gördük. Avrupa'ya geldiğimizde bugün primler var kısmi de olsa. Almanya DAX binde 3 artış, Kakaran Paris'te binde 1 yükseliyor. 0.17'lik değer artışı. Birçok piyasa kapalı dedik ama işte Güney Kore'ye baktık. Böyle orada yasaya yakınca bir seyir vardı bugün kapanışta. Bizim borsada zaten böyle 0.75'lik bir kayıpla başlamıştık bugüne. Bir miktar baskı vardı 14.732 puanda. Bakalım borsada borsada neler yaşanıyor? Çünkü bugün iki önemli gelişmeden bahsettik Borsa İstanbul açısından. Öncelikle

0: bu Amerika-İran hattındaki görüşmelerin iptali, bugün iptal olması tabi ateşkes devam ediyor ama müzakerelerin bugün için iptal edilmesi oradaki beklentide dönemi değişikliklere yol açabiliyor. Petrol fiyatlarında gördük örneğin her ne kadar yeniden 80'in altına sarksa da an itibariyle 14.735 puanda 0.62'lik kayıpla ve ilk önemli olan konu Amerika-İran hattıydı dedik. İkinci diğer bir konuda MSCI'ın yaptığı değerlendirme, bilgi ve şeffaflık noktasında Türk borsasına ilişkin bir değerlendirme paylaştı. Notunu negatif olarak değerlendirmiş. Endonezya borsası ile ilgili de bir değerlendirme vardı benzer. Güney Kore borsasını da gündemine aldı ama şunu hatırlatalım. Fiili dolaşım düzenlemesi 15 Haziran'dan itibaren yani bu hafta pazartesi gününden itibaren hayatımıza girdi. Ve MKK yani Merkezi Kayıt Kuruluşu fiili dolaşım oranlarını her gün güncelleyerek sayfasında paylaşıyor. Oradan da erişim mümkün. Dolayısıyla borsadaki patronların ya da şirketler üzerindeki ortakların yatırım fonları üzerinden tuttuğu hisse oranları halka açıklık kapsamı dışına çıkarıldı. Artık fiili dolaşım oranının daha şeffaf olduğunu görüyoruz. Yani bugün bir hisse senedinde ne kadarı gerçekten halka açık, ne kadarı borsada gerçekten işlem görüyor, bunun çok daha net görüldüğü bir sistem geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu bu adımı geçen hafta paylaşmıştı. Pazartesi de yürürlüğe girdi. Ve bakalım BIST hisselerinde bugün nasıl bir görünüm karşımıza çıkıyor. Son bir haftada bankacılık sektörü %16 yükseldi. Geçen hafta Merkez Bankası faiz kararı güvercin değerlendirilmişti ve dün de toplantı özetinde Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde bir iyileşme olduğu vurgusu geldi. Bugün GESAN'da %8'in üzerinde bir artı var. Anadolu Sigorta, Efor Holding, Europower, Ektaş, Destek Finans, İzdemir, Odaş, Batı Söke bunlar yükselen hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Ve Rail Yatırım Holding, Türk Metal, Türkiye Enerji, Pasifik Yeo, Gübre, Aksa, Gürsel, Türk Altın, Gülermak ve Tavava Limanları, Şok Marketler, Halkbank bugünün düşenleri. Halkbank'ın davasında nihai kararla 9 yıllık davanda bu hafta bittiği haberi önemli gelişmeler arasında değerlendirilmişti. Şimdi içeriye bakacak olursak reel kesim güven endeksi kapasite kullanım oranları bugün takip ettiğimiz yine önemli bir veri seti olarak karşımıza çıktı. Ne söylüyor makro göstergeler bizlere? BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş ile birlikte konuşacağız. Makro gidişat. Hoş geldiniz Belgin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bugün gelen reel kesim oranında, güven endeksinde, kapasite kullanım oranında bir artış gördük. Önceki ayda da öyle bir artış var. Nisan ayında rakamlarda böyle zayıflama olsa da artış yönlü bir eğilim. Sanayi üretim rakamlarında son aldığımızda ciddi bir ivmelenme görmüştük ama büyümede negatif bölgeye doğru çevirmişti bizi. Yıllık %2.5 ilk çeyrek büyümesi gelmişti. Biraz böyle makro veriler diyelim. Nasıl değerlendiririz bu bugün gelen rakamları, makro gidişatı?
1: Evet, savaşın başlaması, savaş süreci, artan maliyetler, petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklık derken merkez bankalarının enflasyonla mücadelesinde daha likidite anlamında piyasaları sıkılaştırma adımlarını beraberinde görmüştük. Bununla birlikte bir takım uygulamalar, eşel mobil sistemi gibi ve bunun büyük bir bölümünün bütçeden karşılanması gibi cari açığın artışına göz yumarak bu süreci doğru hamlelerle devam ettirmek gibi ve gelinen noktaya baktığımızda reel kesimin güveninin artması, özellikle 103 üzerine çıkması oldukça olumlu. Bu da ilerleyen aylar içerisinde gerek enflasyonla mücadelede ki savaşta bir mola verilmesi ve bir yükseliş işareti görmemiz, acaba Merkez Bankası bir faiz artırabilir mi? Rezervlerdeki azalışı İlerleyen aylarda telafi edebilir mi noktasında ve artan fiyatlar ve bunların enflasyon üzerinde artan maliyetler ve artan fiyatlamalar, bozulan fiyatlamalarla birlikte bir faiz artışı gündemimize gelebilir mi noktasındaki soru işaretleri yavaş yavaş yerini biraz daha güvene ve ilerleyen süreçte bu zorunlu adımların atılmasının gevşemesiyle birlikte hem ekonomik aktivitenin canlanması hem de bununla birlikte gerek iç pazar hem de gerek dış pazar içerisinde ihracat ve ithalat kalemlerindeki dengeli yükselişler ve dengeli azalışları görebilme ihtimali bu verinin içerisinde saklı diye düşünüyorum. Ancak 105'in üzerine çıkmadan reel kesimin ekonomik aktiviteye atılan adımlar olan güvenini pekiştirmek zor. Bunu takip etmemiz gerekiyor.
0: Evet, şimdi biraz Borsa İstanbul, içerideki piyasalar da diyeyim. Çünkü bir miktar geri çekilme var aslında. Dün hızlı bir hareketlilik bankalar öncülüğünde görmüştük ve pazartesi günü çok hızlı yükselmiş petrolün gevşemesiyle düşmesiyle ilgili. Tabii bu müzakere sürecinin, yani bugün atılacak imzaların o görüşmenin İsviçre'de gerçekleşememiş olması ve bunun borsaya yansıması, ama en önemlisi MSCI'dan gelen bu değerlendirme de diyeyim. Neler bekler bu gelişmelerle bizi Borsa İstanbul kanadında?
1: Evet, MSCI'den gelen açıklamalar üzücü tabii bu anlamda. Türk borsasındaki yeni düzenleme, fonlar ve dolaşımdaki paylarla ilgili düzenlemeleri 15 Haziran itibariyle yürürlüğe girdi. Ancak tabii ki bu MSCI değişikliklerine olumlu yönde yansımayacak doğal olarak. O süreci onlar da bizimle birlikte takip edecekler. Daha şeffaf, daha öngörülebilir bir borsa için atılan adımlar ve bununla birlikte sermaye piyasası kurulundaki yönetim değişiklikleri gibi unsurlara baktığımızda bu konuda atılan adımların özellikle güveni pekiştirmek için doğru ve sağlam adımlar olarak da nitelendirmek gerekiyor. 15 Haziran'da devreye girdi bu uygulama ve 26 Haziran'a kadar da açığa satış işlemlerinin askıya alınması devam edecek. Dolayısıyla bu haberlere değişkenlik gösteren olumlu olumsuz veri akışlarına karşı yatırımcının korunması amaçlı bir süreç bu. Bu anlamda MSCI değişiklikleri evet olumsuz, ama onlar da süreci takip edeceklerdir. Borsa İstanbul'a geldiğimizde ise çok hızlı bir şekilde 14.000 puanın üzerine geçiş, 14.050 klasik direnç noktasının geçilmesiyle birlikte 14.800 ve 15.000'e doğru bandın açılması ve hisselerin performanslarını gördük. Peki ne değişti bugüne baktığımızda? Evet, küresel piyasalarda şu anda birçok borsa, majör borsa tatil, ama bununla birlikte gelişmeler, bugün imzaların atılmaması, son birkaç gündür Trump'la Netanyahu arasındaki gerilimin artması ve bununla birlikte İsrail'in açıklamaları ve tam da anlaşmanın imzalanma, işte dişler ortamda imzalandı şeklindeki açıklamalar öncesinde yine İsrail'in birkaç bölgeye saldırısı ve İran'ın cevabı. Peki Amerika ile İran bugün görüşmemesinin arkasındaki temel sebep ne? Bana göre iki önemli sebep var. Bunlardan bir tanesi uranyum konusu, netlik kazanmaması. Diğeri ise Trump'ın 300 milyar dolarlık İran'a bir yardım olarak piyasadaki algılanan bu sürecin Amerika'nın yardımı değil, bir fonun oluşturulacak olan bir fonun bu anlamda savaşsa zarar gören tüm ülkeleri kapsayacak şekilde olacağına dair açıklamalar. Belli ki Trump kendi içeride de özellikle bazı kararlarda Senato'nun onayını alması gerektiği şeklindeki sert açıklamalar ve maruz kalmış olduğu bu savaştaki yenilgi süreci ve sonrasında da bu iki noktada, yani İran'ın savaş tazminatı olarak adlandırdığı sürecin Amerika'nın bütçesinden çıkmayacağının anlaşılması belli ki o imzayı geciktiriyor. Bu gelişmeleri takip edeceğiz, ama piyasalar bugün tatilde olduğu için bana göre tam net reaksiyonu veremedim. Bu konu sürüncemede kalırsa hafta sonu gelişmelerine baktığımızda özellikle pariteler üzerinde ciddi dalgalanmalar görebiliriz. İlk adım Euro dolar paritesinde karşımıza çıkıyor. Dolar endeksinin güçlenmesi sadece Fed'in hamleleri değil, ilerleyen süreç içerisindeki olumsuz gelişmelere karşı dolardaki güçlenme olarak değerlendirmek gerekiyor. Euro dolar paritesinde Euro'nun değer kaybı da bizim borsa cephemize özellikle satış yönünde yansıyor. Euro dolar paritesinin 1.15'in altına sarkması demek Borsa İstanbul'da, İstanbul cephesinde satışların biraz daha artabilmesi sinyali olarak yorumlanır. Şu anda içerideki yatırımcı biraz daha nakde dönme, hafta sonu riske etmeme, bununla birlikte Euro dolar paritesinin seyrini takip ediyor diyebiliriz.
0: Evet, peki bir de altına sorayım Belgin Hanım, çünkü 4100 dolara kadar geldi, yani %27 düştü 5600'deki Ocak sonu zirvesinden. Petrolün yükselişiyle birlikte düşmüştü, petrol düşünce de altında bir geri çekilme var mıdır? Böyle Şahin Kevin Walsh etkisi ya da çok hızlı yükselen bir altın görmemiz geçtiğimiz dönemlerde.
1: yüksek seyrini koruyan ama şov yapmayan bir altın göreceğiz. Bu da şu anlama geliyor. Eğer siz savaştaki yaraları sarmak istiyorsanız bazı maliyetleri, bazı zamanı gelen ödemeleri gerçekleştirmeniz gerekiyorsa elinizdeki en değerli olan varlığın aksi dönersiniz. İşte altında da aslında en net açıklama bu. Altındaki düşüş, nakde dönüş isteği, bununla birlikte vade

0: eksi gelen ödemeleri yapma. Merkez bankalarındaki rezervlerdeki hareketlilik de bundan. Bizim merkez bankamızda da bunu gördük. Bu süreci doğru bir şekilde likide edebilmek ve ödemeleri zamanda yaparak CDS'leri belli bir noktada tutmak tüm ülkelerin şu anda odağında. Bu açıdan baktığımızda hani insanlar savaş çıktığında gram altın tarafında özellikle sert yukarı doğru hareketleri gördüler. Sonrasındaki her düşüşü de yeni alım fırsatı olarak gördüler. Oysa ki her düşüş hareketi nakde dönme isteği ve bununla birlikte ödemelerin gerçekleşmesi adımlarıydı. Bu gözle baktığımızda Goldman Sachs'ın altın tahminini 500 dolara indirmesi hani bundan sonraki süreç içerisinde altının daha çok nakde dönmek için bir ihtimal düşünülebilir. Doların değer kazanımı altını baskılayabilir. Ama arkasındaki neden savaş tam anlamıyla randımanlı bir şekilde barışçıl sürece girmediği takdirde gerek ons tarafında 4900 dolarlar seviyesi gerekse gram altın tarafında 6300 TL seviyesinin altını görme ihtimalimiz var.
1: Evet, Süreyya Hanım, teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlar için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi hafta sonları olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. Bir araya gidelim. Ardından buradayız. Borsa diyoruz, piyasa diyoruz. Bakalım neler var.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: haftanın son işlem günde borsada kısmi geri çekilmeler var. Peki nasıl bir haftayı geride bırakıyoruz? Ne bekliyoruz bundan sonra? Stratejist Eralp Ersoy bizlerle birlikte borsa diyeceğiz, piyasalar diyeceğiz. Hoş geldiniz Eralp Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün tabii bu imzaların atılması bekleniyordu Amerika-İran hattında ama bugün bu görüşme gerçekleşmeyecek. Yeniden 80 doların altına biraz sarktı. Petrol sabah saatlerinde bir miktar daha yüksekti, 81,5'lardaydı. Hem bunu sorayım borsaya etkisi açısından hem de MSCI'ın kararını sorayım. Çünkü fiili dolaşım düzenlemesini hafta başında 15 Haziran'da yürürlüğe sokmuştuk ve MKK zaten günlük rakamları paylaşıyor. Orası hep anladım artık borsa patronları elinde fonlar üzerinden de ne kadar hissesi var, ne kadarı halka açık bunları görebildiğimiz daha şeffaf bir süreç ama oradaki adım da acaba MSCI değişiklikleri anlamında ne getirir, yabancının fon akımı açısından ne getirir ve tabii aynı zamanda bugün bu görüşmenin yapılmayacak olması ne bekliyorsunuz borsada?
1: Amerika Birleşik Devletleri İran tarafındaki fiili görüşmenin bugün yapılmayacak olması elbette ki olumsuz ama nihayetinde dip toplamda çok uzun zamandır herkesin beklediği haber geldi. İmzalar atıldı, mutabakat zaptı. Ortada tabii ki orta vade için bu da acaba daha gün birden mi sorun var endişelerini bir miktar besliyor. Zaten fiyatlamalarda da hafif hafif bunu görüyoruz. Yani ilk günkü çok yeşil, çok pozitif haber fiyatlaması bir miktar nötrlendi, bir miktar daha yumuşadı diyebiliriz ama görünüm temel olarak pozitif. Yani bu tarafta nihayetinde dip toplamda bence bakmamız gereken aylardır yaşadığımız karmaşık ve olumsuz haber akışının ardından bugün itibariyle odaklanmamız gereken yer çok net ve kalıcı ve bozucu bir haber akışı olmadığı takdirde bu hikayelere, toplantı bugün olacak, bir araya gelecekler, gelmeyecekler hikayelerine kısa vadeli yol kazaları, kısa vadeli tökezlemeler gözüyle ben kendi adıma bakıyorum. Bu konunun bir an önce de geride kalması temennisiyle haber akışını takip etmeye devam ediyoruz. Bu an itibariyle dip toplamda çok yıkıcı, an itibariyle dediğim gibi çok yıkıcı bir durum ortaya çıkarmış değil ama tabii günün geri kalanında ve hafta sonu koskoca iki gün var, sert bir haber akışıyla karşılaşırsak iklim elbette ki değişebilir. Bugün itibariyle dediğim gibi yıkıcı bir durum söz konusu değil. MSCI'ın aldığı karar ve duyurduğu karar elbette ki pozitif değil. Bu piyasa işleyişiyle ilgili olarak bizim özellikle yurt dışı tarafta zaten haftalardır devam eden bir endeksten yabancı çıkışı hikayesi de vardı. Bunu bir miktar destekleyebilir. Tabii bizim içeride yaptığımız yeni mevzuat güncellemeleri ve otoritedeki yönetim değişikliğinin etkilerini de göreceğiz pozitif anlamda. Bu tarafta atılan adımların olduğunu görüyoruz. Hızlı bir şekilde uyumlanılmak üzere ilave adımlar gelebilir ya da iletişim yürütülebilir bu tarafta. Bu haber de olumsuz elbette ama bu da yıkıcı değil an itibariyle. Yabancılar tarafında bir baskı oluşturma ihtimali mevcut. Yani düne kıyasla bugünkü haber akışının bir miktar daha olumsuz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ama geldiğimiz nokta şu, 14.600 diyorduk. 14.600 çok hızlı bir şekilde geçtik. Şimdi bir miktar düzeltme, işte 14.800'ü gördükten sonra bir miktar daha bugün biraz daha hafif yatay aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Ben bunu kendi adıma normal karşılıyorum. Önümüzdeki hafta bu seviyeleri geçeceğiz ve muhtemelen bir haber akışında bir bozulma olmazsa ben yünün yukarı olacağı kanısındayım. Çünkü an itibariyle geldiğimiz noktada 100 dolarları utan petrol fiyatının tekrar 80 dolarlara gelmesi işlerinde biraz daha aşağı yer varmış gibi gözüküyor. Bugünkü yatay seyri olumsuz haber akışından ötürü yatay kalan fiyatlamayı bir kenara bırakacak olursak böyle hani 75'lere doğru hareketlenecek bir petrol fiyatı orta vadedeki enflasyon beklentilerini ve merkez bankalarının parasal duruşlarına doğrudan etki edecek ve beklentileri daha gevşek şeme yönünde bir miktar daha iklimin ılıman olduğu bir yönde evirme potansiyeli taşıyor. Ben bu yüzden haber akışında ekstra bir bozulma yaşanmadığı takdirde önümüzdeki haftaya 15.000 seviyelerinin konuşmaya başlayacağımızı ve yer yer işte bir ara denediğimiz 15.200 belki çok iyi de dengeli bir haber akışında, bozucu olmayan bir haber akışında temas edip oralarda bir soluklanabileceğimizi düşünüyorum. Pozitif benim bakış açım bu konuda.
0: Evet, dün Merkez Bankası toplantı özetinde Haziran ayında enflasyon eğilimi iyileştiği vurgusunu yaptı ve tabii geçtiğimiz hafta kararda güvercin değerlendirilmişti. Acaba her şey yoluna döndüğünde yeniden faiz indirimleri başlayacak mı senaryosu? Bugün tabii bu gecelik fonlamanın yeniden haftalık repoya dönebileceği noktasında da beklentiler var. Yani örtülü bir faiz artışı görmüştük ama şimdi örtülü bir faiz indirimi gelir mi? Yani buradan mı anlarız? Yani gecelik faiz 40 yerine 37'den geçmeye başlar mı? Öyle olursa bir faiz indirimi sinyali de taşır mı acaba?
1: Şöyle, zaten biz normal şartlar altında haber akışının bir vadede, çok uzak olmayan bir vadede normalleşeceği senaryoda zaten hani sonbahar gibi ilk faiz indirimine için yer olduğunu, alan olduğunu görüyorduk. Hem enflasyon tarafında evet beklentilerden kötü, evet 20 değil 30'lu seviyelerde, 30'ların civarında yıl sonunda dengeleneceğiz gibi gözüküyor dışsal şokun da etkisiyle. Bu tarafta bir ama hareket alanı olduğu gerçeği ortadaydı ve Merkez Bankası'nın attığı ilave sıkılaştırıcı adımı yani bugün yaparsa bence sürpriz olur. Birazcık haber akışına ve fiyatlardaki stabiliteye bir miktar daha izleyeceğini düşünüyorum belki anda da ama elbette ki ilk adım fiili bir faiz indiriminden önce bu ilave önlemin giderilmesi olacaktır. Haber akışına baktığımız zaman dediğim gibi enerji fiyatlarındaki yumuşama ve geri çekilmenin yarattığı beklenti değişimi de aslına bakarsanız faiz indirimleri konusundaki beklentinin bir miktar daha erkene alınma ihtimalini güçlendiriyor. Çünkü dönüp baktığımızda bir sonraki toplantı 23 Temmuz'da, Ağustos'u boş geçeceğiz. Ağustos'ta toplantı yok ve o sonraki toplantı 10 Eylül'de. Uzunca bir zaman var önümüzde. Şimdi yavaş yavaş konuşmaya başlayacağımız konu, daha bir ayın üzerinde zaman var elbette ama haber akışına bağlı olarak ve enflasyondaki ivmenin dışsal şokları da arındırarak oradaki şokun bir de ters baz etkisi göreceğiz. O tarafta lehe bir hareket göreceğiz. Özellikle üretici fiyatlarında aylık şokları bir kenara bırakacak olursak Temmuz ayında acaba bir indirim gelir mi? Yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız haber akışına bağlı olarak. Ben hala bugün itibariyle Eylül ayına kadar bir faiz indirimi görmenin, bugünkü haber akışı ve bugünkü verilerle konuşuyorum, Eylül ayına kadar fiili bir indirim görmeyeceğimizi ama alınan ilave 300 bas puanlık tamponun kaldırılarak politika faizini, fonlama faizine denk bir noktada eşitleyeceğimiz ve ilk indirimi Eylül ayında görebileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii haber akışının olumlu gelmesi ve başta enerji fiyatları olmak üzere ki bunun tahvil fiyatlamaları üzerindeki etkilerini de görüyoruz. Buradaki yumuşamanın devam ettiği senaryoda belki bir ihtimal Temmuz ayında da bu indirimi görebiliriz kanısındayım. Ama şu anda dünden çok daha olumlu taraftayız. Özellikle parasal ve para politikası etkileri açısından ve bu beklentileri satın almak bence yanlış değil.
0: Evet, Eylül'de bekliyorsunuz orada 37'ye doğru inerken bir gevşeme. Teşekkür ediyoruz Erhard Bey. Kolaylıklar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Böylece yatırım günlüğüne veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Pazartesi saat 9'da. Hoşçakalın.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: Ziraat Bankası sunar.

Dünyada elmadan sonra en çok tüketilen meyve olan portakal, hem lezzeti hem de sulu yapısıyla ülkemizde de çok fazla tercih edilir ve tüm dünyada en çok sevilen kış meyvesi olarak gösterilmektedir. Portakalın ana vatanı Çin olsa da birçok farklı bölgede yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıklıkla yetiştirilmektedir. Buna ek olarak Rize'nin kıyı şeridinde de yetiştirilir. Akdeniz ve Ege bölgelerindeki portakal yetiştiriciliği, ülkemizdeki toplam turunçgil yetiştiriciliğinin %50'sini oluşturmaktadır. Akdeniz bölgesinde

önemli bir geçim kaynağı olan portakal yetiştiriciliği Güney Amerika ve Güney Afrika'da da tercih edilmektedir. Bilimsel ismi Citrus sinensis olan portakal, düşük sıcaklıkların ortaya çıktığı bölgeler için çok uygun bir meyve değildir. Düşük sıcaklıklar, don olaylarının yaşanmasına ve portakal ağaçlarının zarar görmesine sebep olur. Sıcaklıklar -2 derece seviyesinin altına inmeye başladığında portakallar zarar görecektir. Zararın şiddeti, don olayının süresine bağlıdır ve uzun sürerse zararı da artar. Rüzgarlar, portakallar için ikinci zararlı etmendir. Rüzgarlı bir ortamda yetiştirilmeye çabalanırsa, ağaçların dalları kırılmaya ve meyveler dökülmeye başlayacaktır. Portakal için bahçe tesis işlemleri yapılırken toprak derinliğinin 2 metrenin altında olmaması gerekmektedir. Mandalina yetiştirirken olduğu gibi portakal yetiştirirken de toprağın havalandırılması çok önemlidir. Portakal ağacının kökleri yüksek miktarda oksijene ihtiyaç duymaktadır. Toprağın havalanabilir ve süzek bir yapıda olması portakal yetiştiriciliğinde çok önemlidir. Portakal ağacının kökleri 60 ila 90 santimetre derinlikte bulunabilmektedir. Yatayda da 7,5 metre uzunluğa kadar ulaşma durumu söz konusu olmaktadır. Portakal bahçesinin drenajı her zaman iyi olmalıdır ve taban suyu seviyesi 2 metrenin altında seyretmelidir. İdeal bir portakal yetiştiriciliği için toprağın pH değeri 5,5 ila 6 arasında olmalıdır.

dikim işlemlerinden önce bahçenin tesviye edilmesi ve dikimi hazır bir hale getirilmesi gerekmektedir. Kara, üçgen ya da dikdörtgen dikim metotları kullanılabilmektedir. Portakal yetiştiriciliğinde önerilen dikim aralıkları 7x7 ve 8x8 olarak belirtilebilir. Fidanlar önceden açılan 60x60 ebatlarındaki çukurlara dikilir. Bu çukurların 40 ila 50 cm derinliği bulunmalıdır. Hazırlanan dikim çukurlarına 8 ila 10 kg çiftlik gübresi atılabilir. Yaz aylarında ortaya çıkan sıcaklıklar düşünülerek 30 ile 40 litrecan suyunun da verilmesi gerekmektedir. Türkiye'de portakal için dikim işlemleri yapılacaksa her zaman ilkbahar aylarının tercih edilmesi gereklidir. Portakal hasadında meyvedeki su miktarı, kabuk rengi, asit miktarı ve suda çözünebilen kuru madde miktarına bakılması gerekir. Hasat işlemleri yapılırken steril edilmiş olan makasların kullanılması ve portakal saplarının uzun bırakılması gerekmektedir. Hasatta meyvelerin zarar görmemesi, toplamada kullanılan sepetlerin düz yüzeyli olması, bereli ve hastalıklı olan meyvelerin bu aşamada ayrılması gerekmektedir.

ıspanak, yaprağı etli, koyu parlak, yeşil ve sarımsı yeşil olan çok sayıda çiçekli tek yıllık otsu bir bitkidir. Aylarında mutfaklarımızın daimi üyesi ıspanak, Asya kıtasında ipek ve baharat yoluyla tüm dünyaya yayılıp doğada demir bakımından en zengin bitkidir ve karoten B maddesi açısından zengin olan nadide besin kaynaklarındandır. Ispanakta yer alan tiamin ve niyasin maddeleri vücudumuzda hasara uğramış hücreleri yeniler ve saymakla bitiremeyeceğimiz faydalara sahip bu şifalı bitki, Türk mutfağında da sıklıkla tüketilen bir sebzedir. Serin iklim sebzesi olan ıspanağın kış ve ilkbahar aylarıyla ülkemizin aşırı yağışı alan Doğu Karadeniz bölgesi dışında tüm bölgelerimizde tarımı yapılmaktadır. Fazla miktarda üretilen ve ülkemizde sıklıkla tüketilen ıspanak, sıcak bölgelerde yaz sonlarında ve kış aylarında, soğuk alanlarda ise kışın ve ilkbahar dönemlerinde yetiştirilmektedir. Ispanak yetiştiriciliği için kireç oranı yüksek olan, nemli, organik maddece zengin, gevşek yapılı ve hafif killi olan topraklar tercih edilirken, killi topraklarda verim ve kalite

Kabak ekimi için sürümden önce toprağa çiftlik gübresi sermelisiniz. Sonrasında 20 ila 25 cm derinliğinde toprağa sürebilirsiniz. Ardından ıskaro ile toprağı 8 ila 12 cm derinliğinde karıştırmanız gerekiyor. Sonrasında gübreleme ile beraber ıspanak ekimi adımına geçebilirsiniz. İyi hazırlanmış tablo durumdaki toprağa ortalama 1 ila 1,5 kilogram tohum verebilirsiniz. Ardından sürgü çekilerek toprağın tohumla teması garanti altına alınıyor. Eğer mikser yardımıyla ekim yapacaksanız sıra arası mesafeyi 20 ila 25 cm kadar, sıra üzeri aralığı ise 3 ila 5 cm kadar bırakabilirsiniz. Bu bağlamda dekara ortalama 0.7 ila 1 kilogram tohum kullanmak yeterli oluyor. 50 ekimde daha fazla, 2 kat kadar fazla tohum kullanabilirsiniz. Ispanak sebzesinde ekim derinliğinin ise 3 ila 4 cm olmasına dikkat etmelisiniz. Ispanakların sağlıklı gelişim göstermesi için büyük önem taşıyor. Öyle ki büyüme döneminde haftada 1 ila 2 kez sulama yapmak gerekiyor. Örneğin kumlu toprak türünde 2 sulama daha uygun görülüyor. Bunun yanında ilkbahar ve sonbahar yağışları sulama miktarının daha az yapılması öneriliyor. Erkenci ıspanak mahsulleri yaklaşık 3 ay içinde hasat ediliyor. Bitkiler 15 ila 18 cm boyalarak 5-6 yaprak oluşturduğunda hasat başlayabiliyor. Ancak en iyi hasat döneminin bitkinin 8-10 yaprak yaptığı zaman olarak görülüyor. Eğer geniş alanlarda ıspanak yetiştiriciliği yapıyorsanız makine kullanabilirsiniz. Küçük alanlar söz konusu olduğunda ise elle veya bıçakla hasat tercih ediliyor. Hasadın ardından alttaki sararmış yapraklar ayrılıyor, kökler temizleniyor ve demetler bağlanarak pazara sunuluyor.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordum. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
5: Ne?
3: Atlayın arabadan.
5: Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum.
3: Yürüyün hanımlar eve.
6: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
5: Aç bakayım ağzını.
6: Diş yok diş.
5: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Öş, sus.
7: Göreviniz
1: tatil.
7: Tatil.
2: Görevimiz tatil pazar.

İstatlas ile karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Bugün bu programda tanker şirketlerindeki son tabloya bakacağız. Çünkü ABD-İran arasındaki anlaşma bugün imzalanması bekliyordu ama ertelendiği haberini aldık ve petrol fiyatları yeniden yönünü yukarı çekildi. Hürmüz Boğazı açılmıştı. 60 günlük ücretsiz bir şekilde kullanabileceğine yönelik orada tabii normalleşme kademeli bir şekilde sürerken peki bu ortamdan Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker şirketleri nasıl etkileniyor? 3 tane şirket üzerinden detaylarını aktaracağız diyelim ama önce bir gidelim Amerikan borsalarına bakalım. Haftanın son işlem günündeyiz. ABD borsaları ve Çin borsaları bugün kapalı ama son taraftaki vadeli işlemlere baktığımızda 7400 puan S&P 500 endeksi sınırlı bir yatay düşüş olurken dün spot piyasada %1'lik yükselişe kaydettiğini aslında altını çizmiş olalım. Şimdi gelelim tanker şirketlerine. Petrol fiyatları iki tip ham petrol fiyatı 80 doların altına düşmüştü. Anlaşma barış ümidiyle beraber ertelenme haberinden sonra Brent'te tekrar 80 dolarları zorlandığını takip ettik. Dolayısıyla tankerler tabii şirketler geçmeye devam ediyor ama henüz savaş önceki normalleşmeye dönmüş değiliz. Dolayısıyla da bu ortamda International Seaways nasıl etkilenecek detaylarına bakacağız. Özellikle bu hikayenin en saf jeopolitik oyuncularından biri oluyor. Amerikan merkezi bir petrol deniz taşımacılığı şirketi petrolün yanı sıra petrokimya ürünlerinde taşıyor. Enerji ticaretinde de zaten stratejik de bir öneme sahip. Özellikle bu noktada tabii savaşla beraber navlun fiyatlarının arttığını takip etmiştik. Taşıma maliyetleri artmıştı. Burada zaten hemen gözleri Baltık kuru endeksine çevirmiştik. Yayın öncesi de son rakamlara baktım. Bu hafta bir düşüş var ama genel itibariyle taşımacılık maliyetleri hala yüksek kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla tanker şirketleri de bu noktada etkiliyor diyelim. Bakalım hemen hisse performansı bu ortamda nasıl bir etki göstermiş. Tabii bir yandan navlun diyoruz ama sigorta maliyetlerinde de bir artış var. Rota değişimleri de tabii tanker arzını daraltabiliyor. Bu ortama rağmen bu hafta bu hisse %8'lik bir yükseliş kaydetmiş. Bu yıl zaten %90'lık bir primi de vardı. Aslında mevcut gemilerin daha yüksek fiyatlarla kiralanma ihtimali bu şirketi bu noktada destekledi diyebiliriz. Çünkü rafinerin vajları ve ürün navlun fiyatlarına duyarlı bir iş modeline sahip olduğu için Hürmüz Boğazı'nın kapanma ve herhangi bir güvenlik endişesi olduğunda da navlun fiyatları sıçrıyor ve gemi ücreti kiralamalar arttığı için de International Seaways hisseleri de bu noktada etkileniyor. Tabi navlun ateşi biraz daha söner ve biraz daha normalleşmeye gidersek de jeopolitik risk primi bu hisseyi de taşımaya devam etmesi önümüzdeki dönemde bekleniyor diyelim. Bir de bakalım Amerikan borsalarındaki Nasdaq endeksine nasıl bir tablo var diyelim. Yine vadeli tarafta yarım puanlık bir düşüş var. Bir de Dow Jones endekse bakalım. Çünkü bu hafta zirveleri görmüştük. 52 puanlar demiştik. Burada da yine endeks kontratlarında sınırlı bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Dün bu 3 ana endekse de ar tarafta kapanışlar olduğunda yeniden hatırlatmış olalım ve bir diğer tanker şirketine bakalım. Scorpio Tankers diyelim. Özellikle az önceki baktığımız şirkete göre daha çok akaryakıt ve rafineri ürün tarafının bir oyuncusu. Monaco merkezi petrol ürünleri taşıyor. Benzin, dizel ve jet yakıtı taşımacılığı da bir diğer faaliyet alanı olurken dünyanın en büyük halka açık ürün tankeri filolarından da birini işleten de bir yapısı var. Özellikle Avrupa şu an farklı bir tedarikçi arıyor. Asya bölgelerine yönelim var. Dolayısıyla ürünler daha uzun mesafeler kat edebiliyor. Bu da zaten tanker sektörünün sevdiği bir oyun olarak da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sektör genelinde aslında bir bilgi verecek olursak da taşınan petrol miktarı değil kaç mil yol yaptı yani tonun mil etkisi bu sektörde daha da önemli bir başlık. Dolayısıyla rota ne kadar uzarsa da o kadar yüksek navlun potansiyeli demek. Hisse performansı zaten bunu görüyoruz ki bu hafta %6'lık bir yükseliş kaydetmiş Scorpio hissesi. Bu yılda sınırlı tarafta 6'lık primle kalmaya da devam etmiş. Aslında düzeltelim. Grafikte %6 kalmış ama %60'lık bir yükseliş var bu yıl. Onu da düzeltmiş olalım. Tam bir normalleşme Hürmüz'den tabii görmeye devam edersek özellikle bu aşamada tabii ki mayınların temizlenmesi noktasına çok fazla vurgulu yapıyor. Hatta 30 gün diyen var. Yıl sonuna kadar normalleşme devam edecek diyen var. Tabii kısa vadede bu hisseler için heyecanı da azaltabilir bir etkisi de karşımıza çıkabilir. Önümüzdeki dönemde diyelim. Bir de gidelim Asya'ya bakalım. Orada nasıl bir tablo var? Çin borsaları kapalı dedik ama Nikkei tarafında açıktı bugün ve sınırlı pozitif tarafta endeks kapandı. Yine bu hafta Nikkei endeksi zirveleri test etmişti. Bunu da eklemiş olalım ve buradan gidelim. Japonya'nın yine büyük bir tanker şirketi olan Mitsui O.S.K.'ye bakalım. Aslında şirkette daha çok piyasalarda bu şirket daha çok MOL olarak biliniyor. Japonya merkezli büyük bir nakliye şirketi. Dünyanın en büyük LNG taşıyıcı filolarından birine sahip olurken birçok da zaten
işlem faaliyet alanı var diyelim ve hisse performansına geçerken diğer baktığımız iki şirkete kıyasla burada hikaye daha da farklılaşıyor. Çünkü sadece bir tanker şirketi değil, Japonya'nın enerji güvenliği için de en önemli oyunculardan bir tanesi. Japonya'da enerji ithalatına bağımlı bir ülke olduğu için de Hürmüz'deki her gelişmede Mitsui'nin operasyonel yönünde desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla eğer bir normalleşme olursa sigorta maliyetleri düşebilir, sevkiyatlar hızlanabilir ve operasyonel riskler azalabilir. Bu noktada hisse performansa bu hafta %9'luk bir düşüş var. Diğer hisselere göre bir negatif ayrışma olurken bu yılda %11'lik bir prim de göstermiş. Dolayısıyla piyasa burada savaş primi mi yoksa normalleşme primi mi ikilemini fiyatladığını bu hissede daha net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla tanker şirketleri için en iyi senaryo sadece yüksek petrol değil, kontrollü belirsizlik oluyor. Dolayısıyla risk artma, navlun fiyatlarını yükseltmesi sigorta maliyetini arttırıyor. Aslında bir beraberine domino etkisi yaratıyor. Ticaret rotaları da uzuyor. Tanker talebi güçlenebiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreci Hürmüz'ün tabii geleceği önemli olacak. 60 gün ücretsiz ama 60 günün ardından ücretliye dönecek mi? Önemli bir başlık. Normalleşme ne zaman başlayacak diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Haftaya da yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
4: Kredi çekmeden,
3: faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
6: Hakan abi.
7: Ardan, senin ne işin var burada?
6: Abi benim rüyamdayız.
7: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
8: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
6: Bu rüyanın başı da var. Hatayı biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
8: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Seni erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
6: Hi Türkiye, welcome to America.
7: Bu abi kim lan?
8: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
6: Then Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
9: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: What is turnuva saç?
3: Oğullarım, börek yaptım size. İyi verin sıcak sıcak.
10: Ispanaklı yaptın mı Melahat teyze?
3: Ispanaklı olmaz mı?
6: Oh, for me. Thank you.
11: Sen misafir servisin, buyur.
6: Sus Borak.
9: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
1: Titresin Amerika.
11: Titredi de.
12: Milli takımlar ana sponsoru Füzül. Bizim çocuklara başarılar diler.
0: Seramik hava durumunu sunar.
13: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa ve Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Konya 27, Kayseri 25, Nevşehir 23, Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 28, Aydın 33, Muğla 30, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 23, Karabük 24, Rize 25, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 33, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
14: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: en güzel anları ne zaman başlar? Babası saatini çıkardığında başlar. Bir baba en güzel anlarını çocuklarıyla olduğu saatlerde yaşar. Babalar günü kutlu olsun. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Senin koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Türkiye, welcome to America.
7: Çakır. Bu abi kim?
8: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
6: Ben Rebel'iniz John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
9: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: What is turnuva saç?
3: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
10: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
3: Ispanaklı olmaz mı?
6: Oh, for me. Thank you.
11: Sen misafir sayısın, buyur.
6: Sport.
9: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
1: Titresin Amerika.
12: Titredi de.
13: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.

Efendim, piyasa gündeminden herkese merhaba. Melis Kobal ben, bugün de birlikteyiz. Piyasa gündeminde Apara ekranlarında hızlıca gündemin öne çıkan maddelerine bir bakalım. Ardından konuklarımızla piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Reel sektör güveni Haziran'da artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artarak 102'ye yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinin ise ertelendi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugün planlanan görüşmeler gerçekleşmeyecek. Ve Goldman Sachs'tan altın hedefini Aralık ayı için ons altında 5400 dolardan 4900 dolara düşürdü Goldman Sachs. Ve Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti de Avrupa Merkez Bankası'nın bu ay borçlanma maliyetlerini arttırmadan geri durması gerektiğini, savunmanın zor olduğunu ifade etti diyelim. Bir bakalım verilere bugün. Şu anda küresel piyasalardaki durum ne? Bugün Çin piyasaları kapalı. Amerika Birleşik Devletleri de kapalı olacak. Piyasalar bugün açılmayacak tatil nedeniyle. Ama genel görünüm nasıl? İçeride 0.91 gerideyiz. Avrupa'da karışık bir seyir. Frankfurt 0.10 yukarıda, Londra 0.19, Madrid 0.11, Paris negatif yatay. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli taraftaysa S&P 0.36, Nasdaq 0.51, Dow Jones 0.23 yukarıda. Dediğimiz gibi bugün borsalar kapalı olacak ve Asya'da da bugün ağırlıklı ve negatif bir havanın olduğu bir günü geride bırakmıştık. Burada da tabii ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerin ertelenmiş olması piyasalardaki bugün ana temayı oluşturan noktalardan biri. Şimdi bakalım bunun ışığında petrol fiyatları şu anda nasıl? Hemen oradaki son görünümü de size aktaralım. Brent petrolde 79-72'deyiz ki dün 77'ler seviyesindeydik. 0.16 şu anda geri çekilme var. Ham petrol 76.07 ve doğalgazda da 3.21 seviyesini görüyoruz. 0.59'luk bir geri çekilme olduğunu söyleyelim. Şimdi buradan dönelim. Burs Yatırım'dan finansal analist Salih Oğuzhan Sever'e

0: ve piyasalardaki son durumu değerlendirmesini rica edelim. Ne dersiniz, haftanın son işlem gününde şu anki fiyatlamada öne çıkan tema ne?
1: Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle Sayın Kobal. Haftanın en önemli başlığı elbette Amerika ile İran arasındaki anlaşma hususuydu. Ve burada imzanın Cuma gününe bırakılmasından dolayı bazı kaygılar vardı. Beklediğimiz gibi dün gece de İsrail'in süreçle alakalı dahilinin çok fazla olması ve anlaşmayı kabul etmeyişiyle alakalı konulardan dolayı İran tarafından anlaşmanın imzalanmayacağı yönünde bir açıklama geldi. Elbette bu açıklamayla birlikte biz negatif bir görüntü bekledik. Ancak en azından Hürmüz Boğazı ile alakalı bir anlaşmaya varılacağı konusu burada birazcık piyasayı daha diri tuttu. Şu an itibariyle de baktığımızda Brent petrol tarafında 79 dolarlar seviyesine doğru iyice çekiliyoruz. Muhtemelen 78 dolarlar gibi rakamları da göreceğiz Brent tarafında. Endeks tarafındaysa görüntü nispeten daha iyi gibi. Aslında biz belki yeni zirveleri hedefleyecektik net bir anlaşma olsaydı, ancak biraz daha kadük bir süreçte ilerliyor şu anda. İsrail tarafı her zaman olduğu gibi yine huzursuzluk yaratmaya, tatsızlık çıkarmaya devam ediyor. Her ne olursa olsun, yaklaşık 10 dakika önce gelen bir haber akışı vardı. İran Basra Körfezi Boğazlar Otoritesi Hürmüz'le alakalı iki önemli madde açıkladı. İlki, transit geçişlerin 48 saat önceden bildirilerek yapılabileceği açıklaması. İkincisi ise 60 gün boyunca Boğaz'dan geçen hiçbir gemiden ücret alınmayacağı konusu. Bu artık kontrollü bir açılmayı anlatıyor bize. Evet, ortada bir savaş var. Üç ülkenin dahil olduğu bir savaş var. Ancak hikaye öyle bir noktaya geldi ki bütün dünya bunun ceremesini çekti gibi görüyoruz. Sanıyorum en azından burada biraz daha mutabık kalınarak, bir anlaşmaya varılarak bu ekonomik darboğazı çözme gayesi de güdüldü. Zaten Trump'ın dünkü ifadeleri de net olarak bunu anlatıyordu bize. Bundan sonrasında ne olur? Süreç 60 gün boyunca en azından Boğaz'ın geçişlerin rahatlamasıyla birlikte biraz daha öngörülebilir bir hale gelecektir. Ancak Amerika tarafından özellikle İsrail'e iki gündür çok sert söylemler olduğunu görüyoruz. Eğer Amerika tarafı savaştaki müttefiği İsrail'i ikna edebilir ya da sert tepkilerini büyüterek devam ettirirse muhtemelen savaşın başlatanı da çözeni de artık Amerika olacak gibi görünüyor. Böyle bir ilerleme olursa artık dünya bir nefes alır gibi görünüyor. Gerçi reel ekonomilerde bu sıkıntıları yaşıyoruz, ancak finansal piyasalarda biz ve bizimle birlikte birkaç ülke dışında çok bir problem yaşayan yok. Amerika tarafında yapay zeka hikayesiyle güçlü seyir artarak devam ediyor. Asya tarafında keza yine benzer durumlar söz konusu. Japonya tarafından faiz artırımının gelmesiyle birlikte riskli varlıklara olan taleplerin nispeten artmaya başladığını görüyoruz. Ancak Türkiye'ye dönüp baktığımızda o beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Biz bu yola çok kez çıktık yabancı içeriği dahil etmek için. Ne yazık ki her seferinde bir jeopolitik ya da siyasi mesele karşımıza çıktı. Bu yıl bu açıdan baktığımızda yine zor bir yıl. Temmuz ayında Türkiye'de NATO zirvesi gerçekleşecek. Burası bizim açımızdan imaj olarak çok önemli ve buradan çıkacak kararlardan ülke olarak çok pozitif etkilenmemiz gerekir. Buna rağmen Fitch tarafından, özür diliyorum, MSCI Türkiye tarafından bugüne yapılan açıklama, şirketlerin bilgi akışlarını şeffaf şekilde vermedikleri yönündeki açıklamaları ve hatta buna ek olarak KAP duyurularının İngilizce metinlerinin olmamasıyla alakalı ifadeler ne yazık ki Türk borsası için imaj açısından çok zedeleyici, çok nahoş bir durum oldu. Bununla alakalı şirketlerin adım atması gerektiği gibi otoritenin, piyasa otoritesinin de bununla alakalı baskıyı biraz arttırması gerektiği görülüyor. Yaz aylarına girerken iyi haber akışlarıyla girdik. Umuyoruz iyi haber akışları devam eder ve yatırımcı kazanamayanlar kazanmaya, kazanmış olanlar da daha çok kazanmaya devam edebilirler. Piyasayla alakalı genel olarak söylenebilecekler bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size de şimdiden iyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar dilerim efendim.
0: Efendim, başlangıçta da gündem maddemizde reel sektör güveni Haziran'da arttı dedik. Bakalım verinin detaylarında neler var.

0: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %74,3'e çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmamış oransa 0,3 puanlık artışla %74,5 oldu. Reel kesim güven endeksindeki artışta gelecek 3 aylık döneme ilişkin üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, toplam siparişler ve ekonominin genel gidişatına dair olumlu beklentiler etkili oldu. Buna karşılık mevcut mamul mal stokları, gelecek 3 aylık istihdam beklentileri ve ihracat siparişlerine yönelik değerlendirmeler endeksi aşağı çeken unsurlar arasında yer aldı. Anket sonuçları mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğuna yönelik değerlendirmelerin zayıfladığını gösterdi. Buna karşılık mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna ilişkin görüşlerin güçlendiği görüldü. Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklentilerde üretim hacmi ve iç piyasa siparişlerinde artış öngörenlerin oranı yükselirken ihracat siparişlerinde artış bekleyenlerin oranı geriledi.
1: Ve şimdi de karşımızda İsmail Güner var. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü. Piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Haftanın son işlem gününde yine haber akışı yoğun. Şimdi bu hafta tabii FED yeni başkan, onu gördük. Şahin bir aslında imaj çizdi diyelim. Genel olarak özellikle dot plot'taki oradaki projeksiyonlar ve de kendisinin açıklamaları aynı zamanda da yeni bir FED göreceğiz gibi duruyor. Yeni süreçte daha çok Greenspan dönemine benzetiliyor. Daha az iletişim, veri odaklı ve de kendisi zaten çalışma sisteminde de yenilikler getirmeyi amaçlıyor Fed'in. Bu bir kısım. Tabii diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri, İran konusu. Evet, uzlaştılar, imzalar atıldı, resmi imzalar derken bir gördük ki bugün Amerikan Başkan Yardımcısı aynen öyle gitmedi. İsviçre'ye ve de planlanan görüşmeler gerçekleşmedi. Bir yönetmenimizden rica edelim, bir de küresel haritayı bize açarsa. Oradaki görünüm de zaten bugün itibariyle şu an pozitif değil. Genel olarak da herhalde bu haber akışında özellikle bu nokta piyasada biraz olumsuz yansımış durumda. Siz ne dersiniz?
2: Evet. Yani şu
1: biz
2: an
1: içeride 0.85. Avrupa karışık ama Amerika Birleşik Devletleri kapalı ama vadeli taraf eksi de. Zaten evet, Asya'da da eksik.
2: Çin ve ABD kapalı evet olacak. Dünyanın başına ne gelirse zaten Amerika'dan geliyor. Onun aldığı kararlar ya da yayılmacı politikası ve piyasa dünyada onun etrafında şekillenmeye çalışıyor. Şu anda da aynı şekilde İran Amerika arasındaki bu son gelişmeler de gerçekten piyasalar için, tüm dünya için sürpriz oldu. Ama orada yine de bir umut ışığı olabilir. Çünkü şu anki pürüz İran tarafından değil gördüğüm kadarıyla, İsrail tarafından çıkıyor. Burada o sözleşmeye uymayan taraf İsrail gibi gözüküyor. Bu bakımdan aslında Amerika ile İsrail arasındaki ilişkilerin ne seviyede olduğunu da biz bu süreçte çözmüş olacağız. Gerçekten iyi niyetli mi Amerika, kötü niyetli mi? Tavşan kaç, tazı tut, böyle kafa karıştırmaya mı çalışıyorlar? Çünkü zaten güvensiz bir ortam var uzun zamandır. Özellikle de Trump'ın söylemleri o kadar çelişkili ki, yani doğru da söyleyebilir ama artık doğrunun doğru olduğunu dahi çözemiyoruz. Şu anda aslında ben mesela petrol fiyatlarına bakıyorum. Şu an 79 buçuk dolarda, evet, Brent petrol. Yani düştüğü
1: göre
2: yerde kaldı. Yani şimdi bu sorunun çözülmeyeceğini piyasalar inanmış olsa aslında petrol tarafında hızlı bir
1: daha yükseliş gördünüz. Evet. Ama sonuçta daha da düşmüştü. Ya bir tık arttı yine de.
2: Yani 77-78 evet dolardan
1: 79'a geldi.
2: Bunu 1 doların

0: gelmiş.
1: Hesabını yapılmaz diyoruz. Biz.
0: 80 dolara geldi şu anda. 80 dolara geldi.
1: Ya, o yüzden bir umut ışığı olabilir. Çünkü Trump son zamanlarda çok istekli. Yani bu anlaşmanın
0: çünkü
1: imzalanması açısından.
0: Malum seçimi var Kasım ayında. Ve yani
1: Kürz istemiyor. Evet. Çünkü burası bittikten sonra sıra şeye gelecek.
0: Küba diyor.
1: Yok. Rusya, Ukrayna.
0: Ukrayna. Ha, evet. Çünkü orada da alevlendi konu biraz.
1: Evet. İşte evet. Asıl sorun orada başlıyor şu anda tekrar. Çünkü Avrupa'da teşvik ediyor. Biz arkanızda olacağız diyor Ukrayna'ya.
0: Bakın şimdi yeni bilgi. Zelenski'den açıklama. Müttefikler ülkemiz için 4 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi açıkladı.
1: Allah işte.
0: Dün yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında müttefik 4 milyar dolarlık yeni yardım paketi geldi. Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaptığı temaslar sonucu oldu demiş bu yardım paketi. Ve de şu da var tabii, bunu da atlamayalım. Rusya'ya yaptırımları Avrupa Birliği'nin bir sene daha uzatıldı, 12 ay daha.
1: Yani aslında onların hepsi değişebilir. Nasıl mesela bu son mutabakat zaptında İran'la ilgili o yıllardır o blokeler, dondurulmuş paralar hepsi çözülecek şeklinde konuşuldu. Yüz milyarlarca dolar. Bir anda oklar İran'a çevrildi. Şimdi burada da yani bir barış olsa zaten otomatikman barış koşullarından biri o olur. Yani Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının çözülmesi, bu madde en de sonunda eklenir bir şekilde. O yüzden önemli olan iki tarafın mutabık kalacağı bir anlaşma, savaşın bitirilmesiyle ilgili. Çünkü burası İran tarafı çözülürse tam olarak bu sefer orası da bir belirsizlik. Diğer taraftan siz de söylediğiniz Venezuela'dan sonra şimdi Küba sorunu olabilir. Yani aslında sürekli bir belirsizlik yaratılıyor. Sonra onu çözmeye çalışıyoruz ve dünya maalesef enflasyonla baş başa bırakılıyor. Sonra da merkez bankaları ne yapacağını bilmiyor. Yani şu anda bir karar alsa bir anda tersi yönde bir gelişme olabiliyor. Bu bizim merkez bankamız için de geçerli. Fed şu an faizleri değiştirmedi ama sene sonu bir 25 bas puanlık bir arttırım şu anda masada gibi görünüyor.
0: Evet,
1: en azından Fed üyelerinin oylarından onu görebiliyoruz.
0: Evet, 18 Fed üyesinden 9 Fed üyesi yıl sonuna kadar faiz artırımına ihtiyaç duyacağını düşünmüş. Bu arada bunların 6 tanesi de 2 tane faiz artırımı olabilir demiş.
1: Evet, bir tanesi de indirim olayı. Yani indirim olayı bitmiş demektir. Yani artık indirim beklemiyoruz. Çünkü
0: Mirin da çıkınca tabii orada bu ekipten indirim konusu gündemden kalktı.
1: Şimdi buna da Trump daha yorum yapmadı tam olarak. Çünkü borç...
0: İlk yapacak bir şey yok dedi. Olabilir
1: yani,
0: yapacak bir şey yok.
1: Trump'la aynı çizgide olan biri.
0: Acaba? Bir de bu var. Hani daha işte, önce çünkü Powell'ı da biliyorsunuz.
1: Çok şahin bir toplantı oldu.
0: Evet. Kendi çünkü Mirin'i da Powell'ı da getirmişti ama sonrasında beklentiyi karşılamadı, evet. Trump açısından. Bu ilk toplantıda da tabii böyle piyasaya hani bir faiz artırım beklentisi direkt verilmesi.
1: Ciddi şahin bir toplantı oldu. Buradan şunu anlıyoruz, yani her şey çözülse bugün masaya herkes anlaştı, imzaları atsa bu iş enflasyon sorunu en az 8-10 aydan önce çözülebilecek bir konu olmadığını görüyoruz. Özellikle bunun zaten sebebi şu anki petrol fiyatları ve petrolün tekrar eski üretim kapasitesine ulaşması. Şu an birçok sistem durmuş durumda. Kuyular çalışmıyor. En az bir yıla yakın bir süre tam kapasite üretime ulaşabilmesi açısından bir yıla yakın bir süre gerekiyor. O yüzden sürekli bir kısıtlama olacak petrolde. Siz ne kadar petrolü sorun olmasa da talep olacak ama talep karşılanmayacak. Talebi artıralım diyecekler ama kapasite artırımı yapamıyorlar tam olarak. Bu zaman alacak. O yüzden enflasyon verileri bizim için çok önemli bir kılavuz olacak. büyüme tahminleri şu anda dünya ve ülkeler açısından küçültülmeye başlandı. Artık hepsi büyüme tahminlerini azaltıyor. Bu iş biraz daha uzun sürecek gibi görünüyor ama tabii önemli olan burada bir kere belirsizliklerin ortadan kalkması. Piyasa buna da bir çözüm üretebilir diye düşünüyorum.
0: Belki ne gibi? Bu arada ben bir not ileteyim. Biraz önce çünkü konuşuyorduk neden acaba bu görüşme ertelendi diye. Şunu da aktaralım. İran tarafı diyor ki İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeleri ertelediği ifade edilmiş. O nedenle de İsviçre'ye heyet göndermediği var. Bu Financial Times'da yer almış bir bilgi. Ve de bu arada İsviçre Dışişleri de sadece Amerika Birleşik Devletleri, İran erteledi görüşmeleri ve daha fazla bilgi sağlayamayız diyor. Yani İran, İsrail, Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle görüşmeleri erteledi ve İsviçre'ye heyet göndermedi. Bu Financial Times.
1: Yani burada aslında Amerika'nın İsrail'e olan yaptırımlarının biraz daha arttırılması gerektiği kanaatindeyim ben. Buna İran zorluyor şu an Amerika'yı. Aslında biz anlaştık seninle ama anlaşmayı
0: İsrail bozuyor.
1: İsrail bozuyor. O yüzden sen İsrail ikna et demeye getiriliyor. Piyasa bunu bu yüzden böyle çok böyle dramatik bir şekilde fiyatlamadı. Çünkü Amerika'nın İsrail'e gücünün yetip yetmeyeceğini göreceğiz şimdi. Yani İsrail mi Amerika'yı yönetiyor, Amerika mı İsrail'i yönetiyor? Bu biraz daha netleşecek. Yani dünyada bunun bu sorunun cevabını öğrenmiş olacak aslında burada.
0: Bu süreçte diyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki bu arada İran'ın da şöyle bir açıklaması daha var. 60 gün boyunca biz ücret almayacağız Hürmüz Boğazı'ndan bu süreç boyunca. Bizden Hürmüz'de 48 saat önce bildirirlerse geçeceklerini, hani geçebilirler şeklinde. Yani hani Boğaz artık açıldı mesajı da geldi İran'dan.
1: Yani şu an yapıcı bir ortam var ama bu ortamı ben bozmak istemiyorum diyor İran. Yani ben anlaşmaya sadığım, biz bir şekilde konuştuk, maddeleri de yayınlandı zaten. Ama burada bütün kamuoyunun dikkatini, dünyanın dikkatini benim gördüğüm kadarıyla İsrail'e çekmeye çalışıyor. Yani Orta Doğu'nun biraz daha belirsiz olmasını için gayret eden İsrail'e odaklanılması gerektiğini aslında mesajı veriliyor burada. Bakalım dünya, Amerika bunu nasıl yorumlayacak, nasıl tepki verecek, İsrail'le sözünü geçirebilecek mi? Şu an bu sorunun cevabını aramakla geçecek hafta sonunda aynı şekilde. Buradan gelecek açıklamalar piyasaları şekillendirecek gibi görünüyor.
0: Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj var. Orada diyor ki Hürmüz Boğazı artık güvenilirliğini yitirdi. Vazo bir kere kırıldı. Bundan sonra eski haline gelmesi mümkün değil. 4 yılda küresel enerji haritasında çok önemli değişiklikler oldu diyor. Ve artık bundan sonra Orta Doğu'da da ciddi riskler olduğunu ve ülkelerin enerji ithalatındaki bir numaralı önceliklendireceği konunun da güven olduğunu ifade etmiş. Yani bu da aslında sürecin kolay kolay hemen tamamlanabileceğine yönelik yorumlar.
1: Vallahi bu yorum da yangına biraz daha su değil de benzin dökmek gibi bir şey olmuş aslında. Çok gereksiz bir yorum. Sonuç itibariyle burada dünya petrolünün %20'sinin buradan çıktığını biliyoruz yani. Bunun üzerine tartışılacak bir durum yok. Alternatif yollar bulma şansı yok yani.
0: Şöyle demiş bu konuda da. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri artık enerji ticaretinde Hürmüz Boğazı'na bağlı kalmak istemiyor. Hem Suudi Arabistan hem Birleşik Arap Emirlikleri alternatif boru hatları inşa ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2027 sonuna kadar Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı sıfıra inecek. Onu tamamıyla bypass edecek demiş. Ve Hürmüz'ün çözümü 2027'de arz fazlasına da yol açabilir diyor Fatih Birol'un yorumları.
1: Yani benim okuduğum birkaç kaynakta da bu 20 mil buradaki Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün boru hatlarıyla taşınması, aynı kapasiteye ulaşılması 20 milyon varil yani imkansıza yakın olduğunu okumuştum.

0: Çok zor. Yani oradaki çok ciddi, yani çok daha büyük, güvenilir boru hatları döşemeniz lazım. Mesafe çok uzun. Yani bu çok böyle fizibil bir şey değil. Gerçekçi değil. Çok maliyetli. Bunun bir maliyeti olacaktır. Çünkü mesafeler çok uzun. Akdeniz'e taşımaya kalkacaksınız. Diğer taraftan Suudi Arabistan Hürmüz'ün diğer tarafına taşımaya kalksanız bu sefer orası da bir belirsizlik. Orada da Husiler var. O yüzden bu iş böyle kolay yorumlanacak bir durum değil. Ama buradaki petroldeki amaç düşük maliyet. Yani siz maliyeti yükselttikçe dünya tercih etmez yani o yolu. Bu sefer maliyet artarsa yine ben şimdilik Hürmüz Boğazı'nın sonuçta bu işi yapmaya kalksanız yıllar alır. Şu an dünyanın öyle bir
1: gücü mü yok diyorsunuz?
0: Gücü yok yani yıllar bekleyecek kadar o boru hatlarını. O boru hatlarının da güvenilirliği yok. Yani nereden geçireceksiniz yani? İsrail'den mi geçireceksiniz? Yani o yüzden bu iş çok fizibil
1: değil. Kafalar karışık diyorsunuz İsmail Bey.
0: Çok fizibil değil. Kimse şu an ne yaptığını bilmiyor. Tek olması yani ana bence odaklanmak lazım. Burada da müzakereler sonuçlanacak mı? Sonuçlanmayacak mı? Onu bekliyoruz. Tek gördüğümüz şu an İsrail pürüzünün bir şekilde ortadan kalkması. Onu da cevabı Amerika'da aslında.
1: Evet, peki. Şimdi FED tarafına da bir yorumunuzu ben alayım. Siz nasıl buldunuz yeni başkanın performansını, konuşmasının tonunu, tarzını nasıl değerlendirdiniz? Ne bekliyordunuz, yani, yorumunuzu ne buldunuz?
0: Aslında bütün dünya genel olarak şahin bir tutum olduğunu gösterdi. Burada çünkü yeni FED başkanının söyleyeceği daha çok böyle yeni bir şey olamaz. Çünkü Amerika'da bakıyor enflasyon, manşet enflasyon yükselmeye devam etmiş. Çekirdek enflasyon da trend yine yukarı yönlü. Enflasyonun yükseldiği bir ortamda ben faiz indireceğim derseniz hain ilan edilirsiniz. Yani sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şeklinde olması gerektiği gibi aslında davrandı. Aslında bir şey de yapmadı. Sonuçta değişen bir şey yok. Faizler sabit kaldı. Şimdi burada oranın da biraz beklemeye ve görmeye ihtiyacı var. Amerika'da enflasyon şu an tekrar %2'den uzaklaşıyor. Bu Amerika için geçerli değil. Avrupa'da da geçerli, dünyada, Türkiye'de de geçerli, İngiltere'de de geçerli, her yerde geçerli, Japonya'da da geçerli. Onlar daha da kötü. Evet. O yüzden bir petrolün, yani özellikle de bu petrol kaynaklı krizin çözüldüğünü görmek lazım. Yani şu an direkten döndük. Çözülüyordu, biraz bekledendi. Bu haftalar, günler mi alır, saatler mi alır, aylar mı alır bilmiyoruz. Fed'in böyle toplantı bazlı görüşünü daha da sertleştirebilir ya da yumuşatabilir. Ama şu anki tablo Kevin Warsh'tan önce de aslında sene sonunda bir faiz arttırımı konuşuluyordu zaten. Burada bilinmedik sürpriz bir şey yok aslında. Farklı bir şey söylenmedi. Mecburen şahin tonda konuşmak zorunda. Çünkü enflasyon yükseliyor. İstihdam tarafına baktığımızda istihdam verileri de aslında enflasyonu körüklemeye devam ediyor. Yani bunlar çözüldüğü zaman bakacağız, göreceğiz. Yani istihdam tarafında bir yumuşama başladı mı? Diğer taraftan burada petrol fiyatlarında ki bu fiyatlar kalıcı hale geldi mi? Amerika'da benzin fiyatları istenilen seviyeye düşmeye başladı mı? Bunları görmemiz lazım. Orası da görmek isteyecek. O yüzden zaman var da bu süre içerisinde de o anki tabloya göre piyasaları okumak zorundalar.
1: Zaten
0: şu an
1: onu söyledi.
0: Şahin konuşmak zorundaydı.
1: Evet, veri odaklı gideceğiz. İşte o da aslında aynen. O anki duruma göre sizin
0: bütün
1: dediğiniz.
0: Bütün merkez bankaları aslında aynı ezber üzerinden gidiyor. Veri odaklı gideceğiz. Bu kadar net.
1: Evet. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin demişken 2 aydır ilk kez 4 doların da altına indiğini ifade edelim Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatlarının. Şimdi tabii bir tık daha geriledi benzin fiyatları
0: kalıcı herhalde. Olması gerekiyor.
1: Ama tabii kalıcılığı da soru işareti. Şimdi buradan

0: Sizin grafiklerle devam edelim. Ons altınla başlayalım. Çünkü malum bu borçlu açıklamalar kıymetli metal tarafına pek olumlu yansımadı.
1: Çok işlemde. Çok
0: evet,
1: kötü oldu.
0: ve orada da o altının ons fiyatının 4110'lara kadar gerilediğini gördük ki geçtiğimiz hafta zaten 4022'ye kadar da geri çekilmişti.
1: Evet, evet.
0: Gümüşte de 64 dolar seviyesinin altını test ettik. Şimdi altın tarafı için nasıl sizce görünüm bundan sonrasına ilişkin?
1: Yön bir kere şimdilik trend aşağı doğru görünüyor. Çünkü merkez bankaları faiz indireceğim demediği sürece, bakın bu çok net, faiz arttırım kelimeleri ortada dolaştığı sürece ve enflasyon yukarı gittiği sürece Amerika ya da dünya için fark etmez, altının bir yükseliş trendine girmesi çok zor. Şartları zorlamış olursunuz.
0: Tahminini 4900 dolara düşürmüş, 500 dolar indirmiş Aralık sonu için.
1: Şu an zaten kritik eşiğimiz bizim. Yani uzun son böyle nasıl diyeyim, bir yıllık ortalama bizim maliyetler şu an için piyasa fiyatlamasına baktığımızda yaklaşık 4400 dolarlar civarı. Son bir yıl içerisindeki ortalama maliyetler. En yüksek 5500 dolarları gördü. En düşük yaklaşık 4000 dolarlardan son Kasım ayından itibaren bir yukarı atak başladı. Şimdi bunun ortalaması 4400 dolar civarı. Bir kere bizim altın tarafında bu biraz önceki bahsettiğim konuların daki kullanılan cümlelerin tam tersine çevrilmesi gerekiyor. Enflasyon düşmeye başladı, bunu görüyoruz, artık denmesi lazım. Petrol fiyatları stabil oldu, artık 80 doların altında işlem görüyor. Orada bir düzenli bir fiyatlama görmemiz gerekiyor. Merkez bankalarının özellikle de Fed'in altın tarafı faiz tarafında artık yavaş yavaş indirimi konuşmaya başlayabiliriz cümlelerini bizim kulağımızda duymamız gerekiyor. İstihdam piyasasının aynı şekilde biraz daha verilerin daha zayıf gelmesini görmemiz gerekiyor. İşte o zaman altında bir trend başlar. Onun haricinde altındaki yükselişlerin hepsi kısa süreli olur. Bir trende dönüşmez. En iyimser mesela şu an kısa vadede beklentimiz 4400 dolarlar civarında. Bu da iyi haberler gelmeye devam ederse. Bunu koşullar biraz daha iyi olsa 4500. Daha üstünü şu an konuşmanın çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu sefer gereksiz elimizde olmayan verilerden kaynaklı yanlış tahminler yapıyor olmamız gerekiyor. Yani o zaman manipüle etmiş oluruz. Yani bunun 4500 doların üzerini konuşabilecek bir veri
0: seti
1: yok şu an elimizde. Bu yüzden şu anki tablo Amerikan faizleri, 10 yıllık tahviller, 5 yıllık, 2 yıllık tahviller aşağı gelmeye başladığı zaman, dolar değer kaybetmeye başladığı zaman işte biz o zaman altınla ilgili pozitif, olumlu rüyalar görebiliriz. Yani beklentiler içerisine girebiliriz. Ama şu anki bu haber akışında altın her seferinde bir dip aramaya başlayacak. Ama orada da yani piyasadaki ortalama maliyetlerden de çok uzaklaşılır mı emin değilim. Yani şunu demek istiyorum. Burada mesela 4000, 3000 mesela grafikte 3900 demişiz. Orada bir mavi çizgimiz var. O trend orası çok kuvvetli bir destek. Çünkü oranın kırılması bizim hiç bilmediğimiz, konuşmadığımız daha kötü senaryoların konuşulduğu anlamına gelir. Çöküş anlamına gelir. Yani altında 4000 doların altına da 3900'e doğru geldiğiniz zaman o 200 günlük ortalamadan siz ne kadar çok uzaklaşırsanız işte orada çok büyük bir takım felaket haberler gelmiştir. Biz onu görüyoruz demektir. O anlama gelir. Oradan çıkış kolay kolay olmaz. O hatta getirileceğini de zannetmiyorum. Çünkü artık bu anlaşmalar İran tarafı, Amerika tarafı bir şekilde bir orta yol bulunmak üzere. Çok yakın zaten petrol fiyatları da bunu teyit ediyor şu an için. O yüzden buralarda biraz Fed'in hamlesiyle dediğimiz gibi ons altın burada şu anki mevcut fiyat seviyelerine yaklaştı. Ama çok da böyle 4.100-4.000 doların altına gelebilecek bir duruma getirmezler inşallah diyorum. Büyük bir ihtimalle de böyle olmaz. Yani şu an en kötüleri fiyatlamaya yakın gidiyoruz gibi.
0: Peki buradan geçelim içeriye. BIST 100 endeksine. Şimdi burada da bugün tabii MSCI Türkiye'nin bilgi akışı notunu düşürdü. Açığa satış yasağını eleştirdi. Böyle bir gelişme var. Siz bu gelişmeyi öncelikle nasıl değerlendirdiniz ve nasıl beklentileriniz var BIST 100 endeksine yönelik?
1: Yani şu an Türkiye piyasalarında volatilite çok yüksek. Yani iyi haberler, kötü haberlere karşı çok hızlı refleksler verebiliyoruz. O yüzden Türkiye piyasaları yani birçok dünya piyasası olduğu gibi yani gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olmamızdan dolayı fiyatlamalar çok kırılgan olabiliyor. O yüzden SPK'nın tedbirleri olmak zorunda şu an açığa satış tedbirleri. Yoksa bunu o volatilite Amerika piyasalarındaki gibi o yoğunluk olmuş olsa bir alır bir satar yani bir şekilde piyasayı manipüle etmeniz zor olabilir. Ama kırılganlığı fazla olduğu bir süreçte haber akışının bu birilerinin iştahını kabartıyor olabilir. O yüzden şu an SPK doğru yapıyor aslında. Şu anki mevcut kararları devam ettirerek. Çünkü o yüzden zaten bu kararlardan dolayı borsadaki o manipülatif sıçramaları biz göremiyoruz. Yani bunun önünü kesmiş durumda SPK. Çok doğru hamleler aslında. Buna da MSCI rahatsız oluyorsa yapılacak bir şey yok. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Yani biz kendi piyasalarımızı düzenlemekle mükellefiz Türkiye olarak. Dışarıdan zaten başımıza ne geldiyse dış oyunculardan geldi zaten Türkiye'ye. Döviz krizini de biz dışarıdan hep yaşadık. İngiltere odaklı, Singapur odaklı. O yüzden bizim piyasalarımızı bir şekilde regüle etmemiz gerekiyor. Şu an bence bu kararlar çok fiyatlama üzerinde bir etki yaratmış olduğunu zannetmiyorum.
0: Peki o zaman sizin yorumunuza geçelim grafik üzerinden. TL bazlı yorumunuz şu anda 14.689'dayız bu arada, onu da hatırlatalım.
1: Türkiye özellikle Borsa İstanbul BIST 100 endeksi şu an yani bizde de bugün şöyle çok böyle ekstrem bir tepki verilmedi. Bu haberle birlikte İran ve Amerika arasındaki anlaşmanın şimdilik durdurulması şu an dediğimiz gibi yani %1'lik bile olmayan bir düşüş yaşıyoruz. Bir kar realizasyonu gibi düşünelim bunu. Dün piyasalar fazlasıyla zaten tepki vermişti. Şu an ben bu tabloyu şöyle okumak isterim açıkçası. Endeks dikkat ederseniz kırmızıyla çizilen iki tane paralel kanalın arasında çok sağlıklı bir şekilde o alt ve üst bantlara değerek hareket ediyor. Ve ortada da bir regresyon bandımız var. Maviyle çizilmiş. O bandın da dikkat ederseniz son birkaç yılda en az 1, 2, 3, 4 yani 5-6 defa test edildiğini görüyoruz. Yani burası bizim için çok önemli bir referans destek seviyesi. Yani 13.200'ler civarı, 13.150'ler. Şimdi bir kere buranın üzerindeyiz biz. Onun haricinde 60 günlük ortalama çok iyi çalışıyor şu an bizim piyasamızda. Yani 13.850. Biz buranın üzerinde hareket ediyoruz. Buradan daha uzaklaşmış durumdayız. Ve yeni bir yükseliş hareketi başladı. Bunun da sinyalini biz 14.200 kırılarak almıştık. Şimdi bu yükseliş trendi halen devam ediyor varsayıyoruz. Birçok o bizim beklentilerimiz olumlu yönde hareket ediyor varsayıyoruz. 14.200'ün üzerinde kalmayı başarabilirsek 14.200 şu an kısa vadede bizim referans seviyemiz.

0: Yani burada endeksin 13.500'lerden başlayan yükselişi şu an devam ediyor diyebilmemiz için 14.200'ün üzerinde endeksin kapanış yapmaya devam etmesi gerekiyor. İşte bu sefer bu şu anlama gelecek. Siz 14.200'ün üzerinde kapandığınız sürece bugün olmaz, yarın olur. Bilemediniz, bir sonraki gün olur. Yükseliş yine devam edecek demektir. Bu işler çözülmesini ben bekliyorum şeklinde okuyorum ben bu durumu. O yüzden yukarı yönlü yükseliş devam ederse zaten çok rahatlıkla o paralel kanalın üst bandı olan 15.400'e doğru bir yükseliş olmasını baştan beri bekliyoruz. Hedef çünkü orası. Ama bunun için de kısa vadede en yakın kriterimiz, destek seviyemiz 14.200.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Süremizin sonuna geldik.
0: Rica ederim.
1: Size şimdiden iyi hafta sonları
0: Sağ olun,
1: dileyelim.
0: sağ olun.
1: Efendim,
0: çok
1: kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz programa.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Sevgili gençler, Uluslararası Finer Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
1: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
2: Nasıl ama?
3: Altın değerinde bir gol hocam.
1: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
4: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
5: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Saati canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Efendim, piyasa gündemine devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gelişmeleri ve piyasa beklentilerini Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir Alpara'ya değerlendirdi.
1: Gelen haber akışının hafta boyunca zaten piyasaları olumlu etkilediğini gördük. Şimdi bakıyoruz ki taraflar anlaştı. Hürmüz Boğazı açıldı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına paralel olarak zaten petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş eğiliminin de söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İsviçre'de yapılacak olan görüşmeler, işte imzanın yapılması konusu cumaya kalsaydı bu beklenti hafta içinde de yine...

0: yatırımcıları etkileyebilirdi bu haber, özellikle neden hani acaba taraflar arasında bir anlaşmazlık mı var, olmayacak mı beklentisi de yaratabilirdi, ancak bu anlaşmanın şu anda yapıldığına dair taraflardan gelen açıklamalar, doğrulamalar sonuç itibariyle piyasalarda çok fazla olumsuzluk yaratmayacaktır diye bekleyebiliriz. Burada fiyatların hızla geri gelişini izledik hafta boyunca. Zaten tarafların anlaşacağına dair beklentiler geçtiğimiz haftadan itibaren öncelikle 100 doların altına, sonrasında 90 dolar seviyesinin altına doğru petrol fiyatlarında hareketlere neden oluyordu. Şu anda baktığımızda jeopolitik riskler anlamında hızlı bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Burada her ne kadar 60 günlük bir mutabakat zaptının sonrasında yine bu durumun devam edip etmeyeceğine yönelik orta vadede bu riskler bir miktar sürüyor olsa da en azından tarafların bir masada diyelim anlaşabilmesi, bir zapt üzerinde anlaşabilmesi, bundan sonraki süreç içinde aslında piyasaları rahatlatıyor.
1: Ve şimdi de karşımızda Ahlat Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar olacak. Piyasalardaki son durumu kendisiyle de konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii haftanın son işlem günü. Bu özellikle müzakerelerin sekteye uğraması konusu Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında piyasada da bir yankı bulmuş gibi görünüyor. Ne dersiniz? Bugün ne fiyatlanıyor sizce?
2: Şimdi aslında biliyorsunuz elektronik ortamda imza atmışlardı ve bu barış umutlarını piyasalarda yeşertmişti. İşte petrolde aşağı yönlü sert hareket olduğunu görmüştük. Altın ve gümüş yukarı yönlü toparlanmıştı. Borsalar yukarı yönlü toparlanmıştı. Ancak bu barış görüşmelerinin devamı gelecek. Çünkü orada maddeler var, maddenin altyapıları var. Bunlar görüşecek ve bu görüşmelerde İsviçre görüşmesi iptal edildi. Taraflar görüşmeye gitmedi. Bu da bir miktar çok abartılı olmamakla beraber fiyatlama sebebiyet verdi. Yani borsalarda hafif aşağı yönlü hareket gördük. Altında ve gümüşte aşağı yönlü hareket gördük. Petrol tarafında fazla bir hareket olmadı. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın zorlu da olsa açılma yoluna girdi Hürmüz Boğazı. Ama genel manada bakarsak dünkü gelişme olumsuz. Tarafların İsviçre'ye gitmeme gelişmesi piyasa açısından olumsuz fiyatlanmakla beraber çok abartılı bir fiyatlama da söz konusu değil. Bir miktar değerli metallerde daha çok aşağı yönlü hareket var. Petrolle veya borsalarda çok sert bir hareket söz konusu değil.
1: Evet, peki. Şimdi BIST endeksine dönecek olursak eğer ne önemli sizce haftalık kapanışta? Hangi seviyelerde olması kritik?
2: Yani şöyle söyleyeyim. 14.500'ün üzerinde kalması önemli ve olumlu ilk etapta. Daha sonra 14.750 var. Daha sonra da yukarıda 15.200 seviyesi var. Ama şunlara dikkat etmek lazım. Hareket boyutu hem bu barış anlaşması, barış görüşmeleriyle beraber bir miktar azaldı. Hatırlıyorsanız bir ara 13.000'lere kadar inmişti, 13.000 seviyesine kadar gelmişti BIST endeksi. Daha sonra gelişmeler, barış görüşmeleri gibi süreçlerle beraber tekrardan 14.500'ün yukarısına çıktı. Kısa vadede 14.500'ün üzerinde kalması olumlu olarak değerlendirilebilir. Eğer kalırsa, barış görüşmeleri tarafında da ekstra olumsuz bir durum olmazsa, yakın dönem zirve seviyesi 15.000-15.200'e doğru yol alma şansı olur diye tahmin ediyorum. Burada önemli olan kısa vadede 14.500'ün üzerine kalması BIST endeksi.
1: Evet, peki. Şimdi bu süreçte malum yılın artık ikinci yarısına da yaklaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde bir barış gerçekleşirse siz bizim endekse özellikle hangi sektörlerin öne çıkabileceğini düşünüyorsunuz? Şimdi tabii bir de İran'ın dünya ekonomisine yeniden entegre olma konusu var.
2: Şimdi savaş başladığında en çok olumsuz etkileyen sektörler neydi? İşte havacılık, ulaştırma, tabii ki banka ve holding. Çünkü savaş ve petrol fiyatının yükselmesi enflasyon beklentilerini olumsuz etkiliyor. Bu da faiz ve Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini olumsuz olarak etkiledi veya etkiliyor, etkilemeye devam ediyor. Eğer savaş biterse ve petrol kalıcı bir şekilde düşük kalmaya devam ederse, eski fiyatlarına gelmesini hemen beklemiyoruz. Ama yani barış görüşmeleri olur da petrol fiyatı düşüp

0: kalırsa bu pek tabii ki enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkiler. Bu da bir kere banka ve finans sektörüne yarar, holdinglere yarar. Tabii barışın sağlanması, ulaştırma, turizm gibi sektörleri, havacılık gibi sektörleri de olumlu etkiler. Faizi duyarlı sektörlerde de bir miktar olumlu gelişme olur. Hangileri olumsuz olur derseniz, savaş sırasında bazı sektörlerin pozitif olarak ayrıştığını gördük. Bunların başında savunma geliyor. Savunmanın yanında rafinaj sektörü, akaryakıt sektörü, rafinaj sektörü pozitif olarak ayrıştı. Ve bir takım enerji şirketleri, yani doğalgaz veya doğalgaz üzerinden değil de daha çok alternatif yollardan enerji üreten şirketler ön plana çıkmıştı. Bunlarda tam tersi bir miktar fiyatlama olabilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Arda Coşar. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim, piyasa notlarını da, piyasa gündemini burada noktalayalım. 16'da yine birlikteyiz. Görüşmek üzere.

0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
2: Hakan abi.
3: Arda, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Hatta biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: 13-19 Haziran arasında Binde efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran

0: kredi kartı.
1: O da Tombank'tan.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa ve Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Konya 27, Kayseri 25, Nevşehir 23, Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 28, Aydın 33, Muğla 30, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 23, Karabük 24, Rize 25, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 33, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Elektriğiniz hiç kesilmesin. Tarlalarınız suya kavuşsun diye güneşi size getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
3: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Bankanın güzeli.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
1: Seni koydum.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Sağlıktan inşaata, yapay zekadan turizme, kadınlar iş hayatında her geçen gün daha önemli başarılara imza atıyor. İş yapış şekilleriyle, yönetim tarzlarıyla kadının elinin değdiği her alanda bambaşka hikayeler ortaya çıkıyor. Kadınların iş hayatındaki rolü nasıl değişiyor? Gelecekte kadınları hangi alanlarda göreceğiz? Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner soruyor. Her alanda başarı hikayesi yazan kadınlar başarılarını, başarısızlıklarını, ailelerini, hobilerini, gelecek planlarını anlatıyor. Yüksek Topuklar'ın bu haftaki konu Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy.
1: Yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Hiçbir şey böyle aniden olmuyor. Yapamazsın denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var.
2: Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya?
1: Evet. Yani çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum.
2: Ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
1: Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha.
0: Yüksek Topuklar bu akşam 19'da Ağparada.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 19 Haziran Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ekonominin farklı alanlarında farklı konuklarımız olacak ve aslında reel sektörün iş dünyasının da neler beklediğini, neler yaşadığını ekranlarımıza taşıyacağız. Ama öncelikle bakalım gündemde neler var, hızlıca göz atalım. Çünkü bu hafta oldukça yoğun bir haftaydı. Bir yandan Orta Doğu'daki yaklaşık 107 günlük savaşın sona erdiği ve bir mutabakat anlaşması imzalandığı haberlerini de aldığımız ama aynı zamanda bunun riske girdiği haberlerini de aldığımız bir hafta oldu maalesef. Orta Doğu'da barış tehlikede mi? Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz şu anda. İsviçre Dışişleri, Amerika ile İran arasında bölgedeki savaşı sonlandırmayı hedefleyen barış görüşmelerinin ertelendiğini duyurdu ki bugün bu görüşmenin olması bekleniyordu. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance de gidişini erteleyince aslında iptal edince bu olay ortaya çıkmış oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği dün hızlansa da bu sabah itibariyle geçişlerde yeniden yavaşlama görüldü. Boğaz'dan Körfez'in dışına doğru hareket eden gemilerin sayısındaki azalma dikkati çekti. Öte yandan haber akışına bağlı olarak piyasalarda da risk iştahının düştüğünü görüyoruz. İran Hürmüz Boğazı'nda denetimleri artırıyor. Hürmüz Boğaz Otoritesi Boğaz'dan geçiş yapacak gemiler için yeni prosedür yayınladı. Buna göre geçiş taleplerinin en az 48 saat önceden bildirilmesi gerekecek. Resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvurularsa değerlendirilmeye alınmayacak. Bakalım bu süreç tabii nasıl sonuçlanacak? 60 gün yine devrede olacak mı? Bu anlaşma nasıl evrilecek? Bunu da önümüzdeki günlerde görme şansımız olacak. Bu arada Trump'ın ekonomi politikalarına güven azalıyor. Yapılan son araştırma Trump'ın ekonomi politikalarına yönelik desteğin düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. Son araştırmaya katılımcılar yalnızca 3'te 1'i Trump'ın ekonomi yönetimini başarılı bulurken bu aran önceki döneme göre değişim göstermedi. Ve yüksek fiyatlar ve hayat pahalılığı Trump'ın kendi seçmeninde de eleştirileri neden olduğu görülüyor. Almanya ile ticarette ise işbirliği Türkiye tarafına dönelim. Türkiye Almanya JETCO 6. dönem toplantısında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Rice görüştü ve gümrük birliğinin güncellenmesi, vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerindeki rolünün güçlendirilmesi ele alındı. Rice daha sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüştü ve Almanya ile ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yapan Şimşek, iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve genişletmek için önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Bu arada reel kesim güveni de 4 ayın zirvesinde. Merkez Bankası verilerine göre Haziran ayında

0: Biliyorum. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1 puan artarak 102 seviyesine yükseldi. Böylece reel kesim güveni Şubat ayından bu yana en yüksek düzeye çıkmış oldu. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? BIST 100 endeksinde %0.75'lik düşüş var. 14.715 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. Barış'ın sesleri duyulmaya başladığından itibaren borsada yükselişi görmüştük. Bugün tam tersi belirsizlikle birlikte tekrar borsada düşüşü takip ediyoruz. Bakalım diğer endekslere. BIST Banka'da %0.6'lık düşüş var. BIST Sanayi'de %1'e yakın düşüş var. BIST Turizm'de %0.6'lık kaybı görüyoruz. Yine BIST Gayrimenkul ve BIST Teknoloji'de %0.7'lik düşüş var. BIST Spor'da pozitif ayrışma diyebiliriz. Yatay pozitif bir seyir var. BIST Sigorta'da %1.5'a yaklaşan primi görüyoruz. BIST Bilişim'de de yine %0.75'lik yükseliş var. BIST Kimya, BIST İnşaat yatay negatif seyirde diyebiliriz. BIST Gıda'da kayıplar %1'i buluyor. BIST Madencilik'te ise %3'ün üzerinde kayıp var. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımızda Efor Yatırım Girişim Elektrik, Europower Enerji, Odaş Elektrik ve Anadolu Sigorta olarak sıralamayı izliyoruz. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise TL Anadolu Metal, Gübre Fabrika, TR Doğal Enerji, Bera Holding ve Aksa olarak sıralama ekranlarınızda. Altının ons fiyatına baktığımız zaman %1.2'lik düşüş var. 4157 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Devam edelim, petrol tarafına bakalım. Brent petrolde yükseliş var. 80 doların üzerinde bir fiyatlamayı görüyoruz. Barış haberleriyle birlikte 80 doların altına sarkmıştı ama tekrar üstünde bir tablo görüyoruz bu belirsizlikle birlikte. Amerikan tipi ham petrolde ise 76 doların hemen altında bir fiyatlama karşımıza çıkıyor. Evet, yine belirsizlikle kapattığımız bir hafta daha, özellikle barış rüzgarları esmişti Orta Doğu'da ve bu da aslında tüm piyasaları hareketlendirmişti. Ama yeniden bu belirsizliği hissetmeye başladık. Bir yandan da tabii buranın en kritik noktası Hürmüz Boğazı. İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni geçiş düzenine ilişkin adımlar atmaya başladı. Bununla ilişkin detayları da haberimizde izleyelim.
1: Hürmüz Boğazı'nda geçiş trafiğini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme devreye alındı. İran Körfez Boğazı Otoritesi Boğaz'dan geçiş yapacak tüm ticari gemiler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu getirdi. Yeni uygulama kapsamında resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. İran tarafından yayımlanan düzenlemeye göre gemi trafiği artık yalnızca resmi başvuru sistemi üzerinden planlanacak ve gemiler belirlenen rotayla zaman çizelgesine uymak zorunda olacak. Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı geçişlerinden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağı bildirildi. Bu kararın geçici bir düzenleme olduğu vurgulandı. Uluslararası değerlendirmelerde bu adımın bölgedeki deniz trafiğinde yeni bir yönetim modeline geçiş sürecinin ilk aşaması olabileceği ifade ediliyor. 60 günlük sürenin ardındansa geçiş ücretleri ve yeni işletme modeline ilişkin farklı bir yapının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Deniz taşımacılığı sektöründe gözler özellikle bildirim zorunluluğu, resmi kanal şartı ve olası ücretlendirme sistemi üzerinde olacak.
0: Efendim tabii bu az önce de bahsettiğimiz gibi Orta Doğu'daki belirsizlikler, ekonomideki enflasyonla mücadele çalışmaları derken oldukça yine hareketli bir dönem geçiriyoruz. Ve yılın ilk 6 ayı nasıl geçti? Belki de bilemeden ve bu belirsizliklerle geçti. Herhalde belirsizliği yönetmek bu dönemin en önemli konularından birisi oluyor. Peki iş dünyası nasıl yönetiyor bu belirsizliği ve tabii sektörlerimiz nasıl gelişiyor? Bunu da konuşmak lazım. Bugün konuğumuz Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güren Gökköy olacak. Hoş geldiniz Zeynep.
2: Merhabalar efendim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi 6 ay gerçekten geçiyor, bitmek üzere. Nasıl geçti? Ekonomik açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz hem Türkiye'yi hem de tabii sizin sektörünüzü?
2: Yani tabii ayrı bir coğrafyada yaşadığımız için bu coğrafya çok oynak bir coğrafya. O coğrafyada her şeye çok hazırlıklı olmak gerekiyor. Biz bir miktar kendimizi bu noktada ayırdığımızı düşünüyorum ben. O yüzden yani biraz her şeye hazırlıklı bir firma durumundayız. Türkiye içerisinde şunu görüyorum. Bir kere geçtiğimiz dönemde Orta Doğu'dan çıkan şeyler Türkiye'nin de ilave destekleriyle beraber Türkiye'ye doğru bir aslında ilgi oluşmaya başlamış vaziyette. Ben bunu tabii bir iş pazarı gibi görerek bunu söylüyorum. Yani çünkü yaptığımız iş sonuçta profesyonel mobilya üretiyoruz ve aynı zamanda demektir ki ofislerin nasıl hareketlendiğini, nasıl yatırım yapıldığını görür durumdayız. O tarafta gelişmeler var. Öteki taraftan son herhalde biz son 10-15 senedir çoğun derece ciddi bir şekilde teknolojiye yatırım yapıyoruz ve Türkiye içerisindeki üretim becerimizi çok arttırmış vaziyetteyiz. Neredeyse malın %95'ini kendi tesislerimizde üretiyoruz. Dolayısıyla bir ithalata dayalı bir sistem yaratmadığımız için de burada oluşturmadığımız için de bu katma değerli bir ihracata olanak veriyor bizim açımızdan. Geçtiğimiz dönemde iyi değerlendirdiklerimiz şeylerden olduğunu düşündüğüm özellikle Avrupa'nın uzak doğuya olan ihtiyacı, üretme ihtiyacı noktasında biz onu aşmış vaziyetteyiz kendi tarafımızda. Bu da bize bir takım katma değerli ihracat olanakları veriyor.
0: Orta Doğu'daki savaş sizi etkiledi mi?
2: Şimdi tabii yani Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Kuveyt'te bir takım işlerimiz vardı. Geçtiğimiz dönem içerisinde aslında endişe ettiğim şeylerden bir tanesi biz Kuveyt Uluslararası Havaalanı'nın içerisini biz yaptık. Bizim biliyorsunuz müteahhit şirketlerimizden liman yapmış olduğu inşa işte o. Bizim açımızdan da son derece gurur kaynağı bir işti o. Bir bombalanınca acaba dedim orası mı gitti acaba? Neyse orası iyiymiş bu. En azından bu barış sezonunda durumuna geçildiği noktada da orası hareketlenecek. Ama diğer taraflarda ciddi şey var. Yani Özbekistan'da, Kazakistan'da, bütün Türkiye Cumhuriyetleri'nin olduğu taraflarda ciddi hareket var. Balkanlar'da ciddi hareket var ama bizim esas yaratmaya çalıştığımız, geliştirmeye çalıştığımız pazarlar Amerika, İngiltere, Almanya, yani Batı Avrupa pazarları ve Batı dünyasındaki pazarlar. Burada çok ciddi katma değerli ürünler satıyoruz.
0: Peki şimdi katma değerli ürünler derken aslında biraz Nurus'u da konuşalım. Çünkü bir mobilya şirketinden bir teknoloji şirketine doğru bir dönüşümünüz de var.
2: Evet.
0: Şimdi böyle baktığımız zaman yepyeni bir aslında küreselleşme adımı değil mi bu? Küresel marka olarak baktığımız zaman aslında şu anda kaç ülkedesiniz?
2: 45'in üzerinde ülkede varız. Bunlardan 4 tanesinde kendi şirketlerimiz var. Dağıtım kanallarımız var. Özellikle Amerika ciddi miktarda bayi kanal yapısı üzerine giden bir yapı. Yine İngiltere öyle, Almanya öyle. Şimdi bu pazarlarda tabii bir Türk markası olarak oluşmak çok da kolay bir şey değil. Yani bunu kabul ettirmek yaklaşık 30 senemizi falan aldı. Fakat geldiğimiz noktada markanın kendi tasarım gücü, bugüne kadar almış olduğu yüzün üzerindeki uluslararası tasarım ödülleri, ortaya getirmiş olduğu standartlarla ilgili olan çalışmalar, özellikle çevrecilik konusundaki konulardaki duyarlılığı, çünkü yani biz enerjiyi de güneş enerjisinden üretiyoruz. Aynı zamanda ham maddeden mamule doğru geçen bir yapı oluşturduğumuz için, yani bize külçe alüminyum geliyor, biz oradan masa ayağı üretiyoruz. Bundan araba jantı da üretiyor olabilirdiniz veya başka bir şey de üretiyor olabilirdiniz. Plastik enjeksiyon yatırımlarımız var. Dolayısıyla integral poliüretan yatırımlarımız var. Bunların normal mobilya sektörü firmalarıyla bir şey yok, alakası yok. Yani mobilya sanayinde normalde kaplamalı imalat, panel imalat, metal imalat filan gibi veya cilalı imalat filan gibi işlemler olur. Bizde bunların oranları ötekilere göre çok daha düşük. Yani zaten katma değeri buradan oluşturuyoruz.
0: Şimdi bundan sonraki dönem için peki yeni yatırımlarınız neler olacak?
2: Geçen sene çok büyük bir yatırım yaptık. Bu makine teknolojilerine yapmış olduğumuz yatırımlardan bir tanesi diğer bir şirketimiz altında, NUPA Yüksek Teknoloji dediğimiz şirketin altında olan yatırımlarımız var. Ama Nurus tarafına baktığımızda zaten yatırımlar, makine sanayindeki yatırımlar, içerideki yatırımlar devam ediyor. Ürün tarafında yeni ürün geliştirmek, bu ürünleri piyasaya sunmak konusunda özellikle

0: çalışma koltukları ve bizim ürettiğimiz sessiz kabinler var. Bu sessiz kabinlerde aslında dünya pazarının %5'ini almak gibi bir hedefimiz var. Bu da çok büyük bir rakam, yani az buz bir rakam değil aslında dünya pazarının %5'ini almak. Çünkü bu daha yeni ortaya çıkan bir alan. Bu özellikle 5G'nin gelişmesi, teknolojinin gelişmesiyle beraber süreç yönetiminin çok hızlı değişmesi, video konferans yapılarının hızlanması, hani herkesin cebinden bir görüntülü görüşme yapabiliyor olduğu bir ortamda, küçük alanlarda sessiz alanlara ihtiyacınız ortaya çıkıyor. Mobil üniteler halinde bunlar. Bunları üretiyoruz ve mesela Amerika'da neredeyse şu anda bütün iyi büyük hava alanlarının içerisinde bizim kabinlerimiz bir ödeme sistemiyle beraber bir Amerikalı şirket tarafından bunlar bizden alınıyor. Hava alanlarına konuluyor. Üzerine kredi kartı ve bir aplikasyonla gelip yarım saatlik bir lounge'a falan girmeksizin kişi orada şeyini yapabiliyor, görüşmelerini yapabiliyor. Bir sessiz alan çıkartabiliyor. Şey konusunda, özellikle ofis koltukları konusunda bizim
1: özür dilerim,
0: çok
1: oraya geçmeden önce Kalma'da aslında dünyada ilk üçe girdiniz değil mi?
0: Evet, Kalma. Ben şöyle söyleyeyim size. Benzer ürünü üretmeye çalışan firma var ama bu çok ağır bir mühendislik ürünü. Yani çünkü akustik dediğiniz şey sadece sesi yönettiğiniz bir şey değil. İnsanın denge noktası kulaklarıdır. Bir basınç yönettiğiniz bir konu var. Dolayısıyla orada yani akustiği iyi sağlarken içeride aynı zamanda yani sizin denge noktalarınıza da ve sağlığınıza da oynamamamız lazım. Öteki tarafta içinde kullanmış olduğumuz malzemeler insan sağlığını koruyacak olan malzemelerle bunları üretiyorsunuz. İçeride doğru hava kalitesini sağlamanız lazım. Karbondioksit zehirlenmesi size yaratmamamız gerekiyor filan gibi bir takım şeyler var, fonksiyonlar var. Doğru ışık ayarlarını oluşturabilmek, insanın orada doğru psikolojiyle içeriye girip çalışabilmesini sağlamak gibi bir takım şeyler var. Datalar var. Bu üründe bence dünyadaki en iyi 3 markadan bir tanesiyiz. Ve giderek geliştiriyoruz o tarafı. Çünkü aynı zamanda bir mobilya fabrikasında olmayan bir yapıyla aşağı yukarı 12 senedir içeride bir akustik ses laboratuvarlarımız var. Yani dolayısıyla akustiği iyi yönetmeye gayret gösteriyoruz. Kalma bugün Tesla Almanya'nın ofislerinde de kullanılıyor. Yani birçok uluslararası iyi firmanın ofislerinde bu ürün şey yapıyor. Şimdi normalde ofis mobilyasına bakış açımız bizim Türkiye'de şu ana kadar hep proje bazlı olan bir bakış açısı. Fakat biz Nurus'u geliştirip ileriye almaya gittiğimiz nokta ise ürünün koşturduğu ve ürün bazlı yönetimin yapıldığı bir nokta. Zaten yani önümüzdeki 100. yıla geldiğimiz noktada firmanın devamlılığını bu tarz teknolojik ürünü ve katma değerli ürünleri üretip bir dağıtım kanalıyla dünyanın içerisine satmak gibi bir hedefimiz var.
1: Şimdi tabii 100 yıl dediniz, hani Türkiye'de belki 30 yıl bile yaşamıyor şirketler. Özellikle aile şirketlerinde çok ciddi sıkıntı görüyoruz. Şimdi 100 yıla taşımak hem geleneksel yapıyı sürdürüp hem de bir yandan hani teknolojiyle başka bir boyuta geçirmek çok kolay değil. Yani ikisini bir arada nasıl yapabiliyorsunuz ve bundan sonraki dönem için ne planlıyorsunuz? 100. yıldan sonra ne olacak?
0: Şöyle, biz belki yani yaklaşık bir 30 sene önce iki kardeş yönetiyoruz şirketi. 30 sene önce birbirimizin işlerini biraz daha iyi tarifledik. Yani dolayısıyla alanlarımızı daha iyi tanımladığımızı düşünüyorum. İkimiz de birbirimizin işlerine son derece güveniriz. Yani üst yönetim olarak baktığınız zaman. Ama şirketin içerisine çok farklı profesyoneller giriyor. Yani ama burada tamamen kurumsallaşmak diye baktığınız şeyin ben aslında yöneteceğin şirketlerinde çok da kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani biraz işin içerisinde yürekli olmak gerekiyor. Biraz sahiplenmek gerekiyor. Biraz aidiyet gerekiyor. Özellikle ben yani bu jenerasyonlar meselesine baktığınız zaman da gençlerin inanacakları hedeflerinin olması gerekiyor ve alan tanımlanması gerekiyor gençlere. Biz onu yapmayı bence iyi başarıyoruz. Yine bu içselleştirme konuları önemli. Çünkü içselleştirme yapmadığın zaman sadece kurallarla şirketleri yönetemiyorsunuz. Yani kural şirketlerin o içselleştirme

0: ile doğruları analiz edip geçiyor olmaları lazım. Çünkü aslında hayat çok hızlı değişiyor. Bu özellikle son 2 senedir AI'ın hayatımıza iyice bir girmesiyle beraber bütün süreç yönetimleri şirketler içerisinde değişiyor. Biz de aslında güzel bir şey yapıyoruz. Çok fazla şirket inceleyebiliyoruz. Çünkü yani birçok şirketin aslında yani çalışma alanlarının içerisinde biz olduğumuz için yani bir Alman şirketi ya da bir İngiliz şirketi ya da bir Amerikan global şirketin içerisine nasıl bir yerleşim yaptıkları, nasıl bir gelecek planladıklarını okuma imkanımız da oluyor.
1: Şimdi tabii sadece aslında mobilya da ihraç etmiyorsunuz değil mi? Mühendislik, know-how, ciddi bir...
0: Yani şöyle, yani bir aslında nihai ürün bir mobilya. Ama bunun içerisinde mesela yani sessiz kabinleri üretmiş olduğumuz ünitelerin üzerlerinde rezervasyon sistemleri de var. Bunlar da veya o ünitelerin içerisinde aslında bir bilgisayar çalışıyor. Yani o ünitelerin doğru hava sistemlerinin çalışması, karbondioksit oksijen oranının ayarlanması falan gibi şeylerde akıllı bir şey yapıyorsunuz. Onun haricinde çalışma koltukları bence önemli bir nokta. Yani çünkü çalışma koltukları pandemiden önce o kadar dikkat etmiyorlardı insanlar sağlıklarına. Sağlık aslında bir çalışma disiplini içerisinde önemli olduğunu herkes sorgular hale geldi. Şimdi bu sorgulamada da özellikle yani bir çalışma masası bir platform ama özellikle çalışma koltuğu sizi doğru omurgasal vaziyette tutabilmeniz, doğru oturum yapısını kullanmanız, boyuna giden oksijen miktarı bile yönetmenizle ilgili bir noktada duruyor. Şöyle düşünün. Bugün günde 8 saatimizi bir belki sandalyenin üzerinde geçiriyoruz. Günde 1 saatimizi bir arabada belki geçiriyoruz veya 2 saatimizi geçiriyoruz. Arabanın üzerinde oturuyoruz, her türlü ayarı, kişisel ayarları olmasına dikkat ediyoruz. Ancak çalışma koltuklarında bu normalde çok dikkat edilmeyen bir özellik. Halbuki insan iskelet yapısı ve kas yapısı bunların doğru çalışıyor olmaları gerekiyor. Ve sizi desteklemesi gerekiyor. Bugün en basit bir spor durumunda bile baktığın zaman siz vücudu olması gereken bir gövde yapısına almaya çalışıyorsunuz. Nurus'un yapmış olduğu çalışma koltukları da bu konuda oldukça iddialı.
1: Aslında bir anlamda verimlilik artışına ve şirketlerin maliyetlerinin düşmesine de neden olan bir tablo.
0: Belki fizik tedavi doktorları bize kızabilirler biraz ama yani iyi bir şey yapıyorduğumuzu düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu süreçte tabii özellikle yani bu teknolojik dönüşümle birlikte küresel rekabet, çünkü Türkiye'den çok çıkan da marka yok aslında. Evet. Küreselleşme ve küresel rekabet çok önemli bir noktaya doğru gidiyor. Sizin küresel rekabette rakiplerinizden farklı olarak ortaya koymak istediğiniz nokta nedir? Nasıl ayrışacak?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yani Batı Avrupa aslında şöyle bir yerde bana göre durdu. Yani geçmiş olduğumuz son 20 senede uzak doğudaki imalatın yapılabileceğini, onların işte buna işe akıl koyacaklarına, tasarım koyacaklarına falan gibi bir yapı geldi. Ve bu işin üretim kısmını aslında taşere edeceklerini düşündüler. Fakat öteki tarafta üretmeyi unuttular. Şimdi bizim geldiğimiz noktada %95 iç kaynaklarla yapmış olduğumuz üretimle arada transfer fiyatlaması olmayan, yarı mamul stoklarını raflarda tutmak yerine, yüzlerce yarı stok mamul stoğunu tutmak yerine ham maddede başlayıp bunun enerji kısmını akıllı vaziyette fiyatlandırıp ondan sonra üretim içerisine nakliye maliyetleri gibi şeyleri koymayıp dünyanın gelmek istediği hem çevreci hem insan sağlığını koruyan bir takım

0: İlgisinin azalan bir noktadayken Türkiye'den bizim aslında Amerika'ya da katma değerli ürünü ihraç edebilme potansiyelimiz çok artmış vaziyette. Zaten öyle gidiyor, çok hızlı gidiyor.
1: Peki tabii bir yandan da önümüzdeki dönem için konuştuğumuz yapay zeka, otomasyon, işte karanlık fabrikalar oldukça aslında farklı bir tablo var. Siz bu teknolojik olarak üretim noktasında nasıl bir değişim gösteriyorsunuz ve yatırımlarınız ne olacak?
0: Bir hayli yatırımımız var. Şöyle söyleyeyim, biz yani kendi 5 eksen CNC'lerimizi üretebilen bir firmayız. Yani kalıbı üretecek 5 eksen CNC'leri, yatırımlarımızın bir kısmı da bunun üzerine. Yani ikincisi kendi ASRS sistemlerimiz, raf yükleme boşaltma sistemlerimizi imal edebilen, yani içeride aslında makine dahil üretebilen hard, yani sistem çıkartabilen bir firma var. Karanlık fabrika tarafının bir kısmı yatırımları zaten yapılmış vaziyette. Yani optimizasyonları akıllı hale getirdiğimiz yapılar yapılmış durumda. Bizim ana özelliklerimizden bir tanesi bence, yani sektördeki diğer oyunculara da bakarak aslında finansmanın tamamını, biz kazandığımız paranın büyük, yani tamamı neredeyse kendi işimize yatırıyoruz ve Türkiye içerisinde yaptığımız yatırımlar bunlar. Ama dağıtım kanalı çok önemli. Dünyaya açılabiliyor olmak çok önemli. O yüzden de biz belli pazarlarda kendi yatırımlarımızla, işte İngiltere'de kendi yatırımlarımızla depolama, oradaki lojistik dağıtım operasyonları, bunları yapıyoruz. Almanya'da benzer vaziyette 14-15 senedir bu yatırımları yapmış vaziyetteyiz. Amerika'da keza öyle. Yine şeyin çok hızlı geliştiğini düşünüyoruz. Bireysel alıcının ihtiyaçlarının, küçük alıcıların kaliteli ürüne ulaşabilme ihtiyaçlarının çok hızlı geliştiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla özellikle online satış noktalarına önem veriyoruz. Dağıtım kanalı geliştirmesine önem veriyoruz. Bireysel kullanıcının kaliteli malı makul fiyattan ulaşabilmesine önem veriyoruz. O yüzden de yani bir iskonto bazlı değil ama fiyatı doğru, akıllı bir fiyatı, yani KOBİ'nin de kullanabileceği, bireysel müşterinin de kullanabileceği tarafa doğru bir yönlendirme yapıyoruz.
1: Bu kadar belirsizliğin olduğu bir dünyada önümüzdeki dönem için yatırım stratejileri belirlemek kolay oluyor mu?
0: Valla biraz bence şanslıyız. Daha erken yaptık bu yatırımları. Yani dünyanın bu tarafa doğru gelebileceğini bir miktar öngördük. Çünkü bu özellikle geçmiş olduğumuz dönem içerisinde kârı yönetmenin önemli kısmı aslında üçüncü partilere yapmış olduğunuz ara transfer maliyetlerini yok edebiliyor olmaktı. Ama bu bir dağıtım kanalı işi. O dağıtım kanalı kısmını yönetmediğiniz zaman bu tarz yatırımlar tabii fiziksel olarak makul değil. Yani ama biz onları aştık. Dolayısıyla ürün bazlı fokuslandık. Ürün bazlı fokuslanınca volüm yakalayabilir hale geldik. Katma değeri yakalayabilir hale geldik. Yani kilogramı 12 dolardan başlayıp 30 doların üzerinde bir kilogram fiyatlamasıyla mal satabilir hale geldik. Yani Türkiye'nin bildiğim kadarıyla rakamları 1.5-1.6 dolarlar mertebesinde. Yani bunun 10 misli bir rakamla yani mal ihraç edebiliyor olmak bizim açımızdan tabii keyifli bir şey.
1: Peki çalışma hayatının nereye doğru dönüşeceğini düşünüyorsunuz önümüzdeki dönemde?
0: Şöyle, şimdi bu aslında benim 2014'te yaptığım bir konuşmada da var. Aslında kültürel ofislere doğru gelmesi gerekiyor. Yani aslında şirketlerin illa tek bir merkezden yönetilmeleri gerekmiyor. Çoklu merkezden yönetilebilen. Ama aynı zamanda kültürü tutuyor olmanız gereken. Ben tamamen uzaktan çalışmanın, evden çalışmanın var olabildiğini düşünmüyorum. Çünkü insanın insana ihtiyacı var. Bugün bu stüdyoya geldiğim zaman benim vücut dilimin tamamı görüşülebiliyor. Ama Skype'la veya işte daha Teams'le falan gibi bir görüntüyü yaptırmış olduğumuz, özellikle pandemi döneminde yapmış olduğumuz şeylerde ancak vücudun bir kısmı gözükebiliyor. Şimdi fiziksel olarak yaşadığınız deneyimle birliktelikle hiçbir zaman için online'da yaşadığınız deneyim aynı deneyimler değiller. insanların kreativite oluşturabilmesi için bir arada olmaları şart. İnsanlar sosyal varlıklar. Bu sosyal varlığı tamamen alıp izole ettiğiniz zaman bu olmuyor. Ama bunu hibrit dönüşümlere

0: doğru getirdiğiniz zaman tabii bunların her şirket için bence balansları farklı. Yani burada özellikle çalışan şirketlerin kültürel dönüşümlerde o şirketin bir felsefesi olması, o şirketin bir aidiyet kültürünün olması, gençlere olanak verebiliyor olmaları ama aynı zamanda bir önceki jenerasyonla da onların buluşmalarını sağlayabiliyor olmak, hiyerarşinin daha düşük olduğu, sosyalleşmenin daha yüksek olduğu, birlikte olan iletişime ve bir olmak, biz olmak gibi olan yapılar bence önemli.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşleriniz için. Efendim, Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökkal konuğumuzdu. Bir kısa ara vereceğiz, devam edeceğiz.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara.
3: Hi Turkey, welcome to America.
4: Bu abi kim lan?
5: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
3: Then Reverend is John.
6: Bilir, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
8: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
9: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
10: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
12: Sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
13: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
14: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
15: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: devam ediyoruz. Küresel piyasalarda nasıl bir tablo var? Hemen öğrenelim. Philip Capital'e gidelim ve Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim'le konuşalım. Banu Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Yine yoğun ve belirsizliklerin olduğu bir hafta geçiriyoruz. Geçirdik hatta. Bugünü nasıl tamamlayacağız? Önümüzdeki hafta neler bekliyoruz diye size sorayım.
1: Tabii bugün ABD piyasaları tatili nedeniyle kapalı. Vadelilerde işlemler devam ediyor diye önce onunla başlayalım. Dolayısıyla biraz bu haftayı dediğiniz gibi hatırlayacak ve özetleyecek olursak iki tane ana gündem vardı önemli. Biri ABD-İran gelişmeleri, diğeri de FED toplantısıydı hatırlatmak gerekirse. Özellikle S&P'nin mesela grafiğini açtığımızda da bu hareketin, bu gelişmelerin etkisi dikkat çekmekte. Gün hafta boyunca genel olarak biraz daha tutunma çabası veya yatay bir görüntü varken çarşamba günü özellikle akşam saatlerinde hızlı bir geri çekilme, sonrasında bir toparlanma dikkat çekiyor. Burada aslında bu hafta İran gelişmelerinden çok FED kararının böyle bir oynaklık yarattığını söyleyebiliriz. Öncelikle İran tarafını hatırlayacak olursak en son mutabakat zaptı sonrasında bu sabahki haberlere göre devam eden görüşmeler şimdilik bugün için iptal edildi veya ertelendi diyebiliriz. Sonraki dönemde nasıl gelişmeler olacak, ana yönü belirleyecek olan konulardan biri olacaktır diye yine tahmin ediyorum. Her ne kadar bu hafta için çok önemli bir yön vermemiş olsa da şimdilik biraz iyimser bir hikaye veya görüş fiyatlar içerisinde gibi gözüküyor. Mutabakat zaptının imzalanmasıyla önceki haftanın başında veya haftanın başında veya önceki haftanın sonundaki güçlü bir hareket görmüştük. Bu iyimserliği hala korumaya çalışıyor gibi piyasalar. Bunu bozacak bir haber akışı gelip gelmeyeceğini takip edeceğiz veya görüşmeler ılımlı bir şekilde devam ederse bu da piyasada bu seviyelerin korunmasını sağlayacaktır. Dediğim gibi diğer önemli konu ve piyasada özellikle çarşamba günkü harekete sebep olan konu da FED toplantısı sonrası açıklamalardı özellikle. Projeksiyonlarda 9 üyenin bu yıl faiz artırımı beklentisine işaret etti. Yine özellikle hatırlatalım. Toplantı sonrasında geçen haftaya göre baktığımızda sonraki toplantıda bir faiz arttırma ihtimali önceki hafta %8'ler civarındayken şimdi %38'ler civarında fiyatlanıyor. Dolayısıyla böyle bir etki yarattı piyasa üzerinde. ABD tahvillerine tabii nasıl yansıyacağı kritik. Orada şimdilik daha geniş perspektifte biraz jeopolitik risklerin azalmasının etkisiyle bir geri çekilme görülmüştü. Seviyeleri genel itibariyle korumaya çalışıyor gibi söyleyebiliriz. Yeni açıklamaları ve sinyalleri bekliyor o tarafta yatırımcılar diye söyleyebiliriz. Gelecek hafta dolayısıyla ana konular biri yine jeopolitik gelişmeler olacaktır. Buradaki görüşmelere tekrar başlanabilir mi yoksa çatışma tarafında bir hızlanma olacak mı? Ana konularımızdan biri bu. Diğer taraftan makro takvime baktığımızda Amerika'da büyüme ve PCE verisi haftanın en önemli verisi olarak dikkat çekiyor. Son FED toplantısı sonrasında yavaş yavaş makro gündeme, makro görüntüye de daha fazla belki bakmaya başlayabiliriz. Onun haricinde PMI öncü verileri hatırladığım kadarıyla ve Michigan endeksi de yine önemli veriler arasında hafta içerisinde. Buna ilave olarak FOMC üyelerinin bazı önemli üyelerin açıklamaları da belki takip edilebilir diye düşünüyorum. Kısa vadeli yön verme adına etkili olabilir. Tabii ki ana hikaye Fed Başkanı Kevin Warsh'un sonraki mesajları, sinyalleri olacak ki orada da çok fazla sözlü yönlendirme yapmayacağının mesajını vermiş oldu bize. O yüzden biraz aslında belirsizlik unsuru da olacak Fed faiz kararları açısından diye hatırlatalım.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Van Hanım değerlendirmeleriniz için. İyi hafta sonları diliyoruz. Banu Derin bizimleydi efendim. Philip Capital Araştırma Direktörü. Piyasaları değerlendirdik. Şimdi tabii bu kadar stresli bir dünyada, bu kadar çok yoğunluğun içerisinde hepimizin istediği rahat bir uyku uyumak ve bunun için de aslında dünya ne yapıyor dediğimiz zaman 53 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor ve böyle büyük bir ekonomi ortaya koymuş oluyor. Biz de konuşacağız. İyi bir uyku için neler?
2: Bizi çok ilgilendiriyor. Yatakta kullandığımız sünger, kumaş, elyaf, ham maddesi petrol olduğu için petrol fiyatı artınca otomatikman onların ham maddesi artıyor ve fiyatlara yansıyor. Gerçi biz bu konuda kendimizi dengeliyoruz. Hani ham madde maliyetlerindeki artışı yansıtmaya çalışıyoruz ama bazen tedarikte bile sıkıntı çekme durumları olabiliyor.
0: Bu dönemde çektiniz mi?
2: Yok. Yüklü bağlantılarımız olduğu için ve yani stoklarımızı da doğru yaptığımız için ve iyi firmalarla çalıştığımız için olmadı. Yani ya uğramadık kesintiye.
0: Fiyatlarda değişim yaptınız mı peki?
2: Yapmadık. Absorbe ettik. Bekliyoruz barışı.
0: Peki. Umuyoruz olur tabii bir an
2: İnşallah.
0: Önce. Şimdi tabii kaç mağazanız var ve yurt dışında kaç mağaza var?
2: Türkiye'de 750 mağazamız var. 750 Bambi tabanlı konsept mağazamız bulunmakta. Türkiye'nin her yerinde de varız bu arada. 8 tane de bölge müdürlüğümüz var daha hızlı hizmet verebilmek için çeşitli illerde. Yurt dışında da 260 tane satış noktamız bulunmakta. Yaklaşık 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler en çok Avrupa, yani Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa,

0: yeni mağaza planlarınız var mı yurt içinde, yurt dışında?
1: Var. Şu an bu konjektürden dolayı ne kadar yavaşlamış olsak da zaten bayi yapılanmamızı çoğunu tamamlamıştık. Doğu illerinde biraz eksikliğimiz vardı. Şu anda orada da hedeflerimizi tutturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir 10-15 mağaza Türkiye'de açacağız. Yurt dışında da daha bir pazar daha büyük. Orada da hedefimiz yıl sonuna kadar 20 mağaza ilave ettirmek.
0: Nerelerde açacaksınız?
1: Almanya'yı düşünüyoruz. Almanya, İngiltere, Azerbaycan. Bir de savaş olmasaydı Orta Doğu'da. O biraz bizi planımızı geciktirdi diyelim.
0: Evet. Peki şimdi çok da ciddi Ar-Ge yatırımları yapıyorsunuz, evet, değil mi? Ne kadarlık bir pay?
1: Ciromuzun %1'ini her yıl Ar-Ge yatırıyoruz. Bu otomatik. 365 gün Ar-Ge var bizde. Zaten Ar-Ge ile ön plana çıkan bir markayız. Geliştirdiğimiz inovatif yataklarla biraz daha fark yaratıyoruz diyelim sektörde.
0: Aslında ciddi bir teknoloji yatırımınız da var.
1: Evet.
0: Değil mi? Şimdi eskiden rahat bir uyku için derdik ki işte yatak nasıl, sert mi, yumuşak mı, nasıl? Ama şimdi ekstra farklı yataklar var ve tüketici olarak belki içinde kayboluyoruz, yani bulmakta, hangisinin bize daha uygun olduğunu bulmakta zorlanıyoruz. Bize biraz anlatır mısınız? Ne tür yataklar var? Yani farklı, çünkü kil de kullanıyorsunuz. İşte ağaç lifleri kullanıyorsunuz. Çok farklı, inovatif işleriniz var. Bize biraz anlatın lütfen. Evet.
1: Ya uyku gerçekten çok önemli. Uyku gereksinim, yani ihtiyaç. Baktığınızda ömrümüzün 1/3 yatakta geçiyor. Yani yetişkin bir insanın en az 6-8 saat uyuması lazım. Yani 6-8 saat uyumak da yetmiyor. O REM uykusu, derin uyku önemli. Derin uyku doğru alman gerekiyor. Ya derin uyku, hani yatakta döndüğünde, böyle uykun bölündüğünde kayboluyor. Tekrar baştan alıyorsun. Burada da o senin derin REM uykunu uzun süre alabilmen için biz devreye giriyoruz. Teknoloji devreye giriyor. Oradaki uyku ortamındaki şartların doğru olması lazım. Sıcaklık, işte ne bileyim koku, ondan sonra ses, gürültü ve yattığın mekan. Yattığın ortam, yatak. En önemlisi zaten yatak. Dolayısıyla biz kullandığımız teknolojilerle tüketiciyi doğru ve REM uykusunu daha kesintisiz alabileceği yataklar üretiyoruz. Biz ülkemizin doğal kaynaklarını kullanarak birçok yatak yaptık. Zaten seviyoruz da bu inovasyonu. Ünye manyetik kumundan Black Sand ve Magnesand yatağımızı yaptık.
0: Ünye mi?
1: Ünye'nin manyetik kumu, siyah kum. Manyetik bir kum. O anti stres özelliği var. Vücuttaki kan dolaşımı dengeliyor. Hepsinin test ve laboratuvar sonuçları var. Onun haricinde milli madenimiz bordan bir yatak yaptık. Yatak kumaşındaki bor mikroorganizma gelişmesini engelliyor. Çünkü ortamdaki serbest suyu borda bir tuz gibi tutuyor. O su olmayınca mikroorganizmalar gelişemiyor. Böyle bir yatağımız var. Onun haricinde bu sene yaptığımız, lansmanı yaptığımız kapok natural yatağımız var. Onun da kumaşının ipliğinde Kapadokya kiliyle kaplı. O sizden aldığı sıcaklığı tekrar geri vererek far infrared teknolojisiyle kan dolaşımını düzenliyor. Böyle bir yatağımız da var. Onun haricinde tropikal iklimde yetişen bir kapok meyvesi var. Bunu da Türkiye'ye biz tanıttık. Onun elyafından, doğal elyaf, %100 doğal elyaf, vatka yaptık yatağa. Yatakta kullandık. O da hava almasını sağlıyor yatağın. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Bunun gibi inovatif ürünlerimiz var. Her yıl bir ürün çıkarıyoruz. Bunlara da bir Bambi Buluş adını verdik. İnşallah önümüzdeki yılda yeni bir yatak geliyor bunlarla ilgili. İnovatif bir ürün.
0: Peki tüketici en çok hangisini tercih ediyor?
1: Ya değişiyor. Yani reklamını yaptığın yatak o süre zarfında daha hızlı satılıyor. Daha güzel gidiyor. Ama burada yatak çeşitliliği çok fazla olması kafa karıştırabilir, ama mağazaya gittiğinde oradaki satış personelinin yönlendirmesiyle tüketici kendine en uygun yatağı kolay bulabiliyor. Hani yatıyor, sert mi istersiniz, yumuşak mı istersiniz, şu özellik mi istersiniz, petli mi istersiniz, işte yıkanabilir mi istersiniz? Bunun gibi soruları cevapladıkça zaten seçenekler azalıyor ve doğru yatakla buluşturuyorsunuz tüketiciyi.
0: Peki bu inovatif ürünler, yani inovasyon oldukça ihracatı da daha fazla mı oluyor? Yani hangi ülke neyi tercih ediyor mesela?
1: Mesela Türkiye'de çok az satılan bir yatağımız var. Konfüzyon dediğimiz. Biz bu yatağı tüketicilerden gelen geri bildirim doğrultusunda üretmiştik. Eşler her iki tarafı da istediği sertliğe ayarlayabiliyorlardı. O boruları vardı içinde. Onları takıp çıkarıp sertlik derecesi

0: İstediğin gibi ayarlayabiliyordun. Fakat Türkiye'de bu olmadı. Ama yurt dışında çok talep var bu yatağa. Hani Avrupa'da biraz daha teknolojiye, tekniğe, fonksiyonelliğe bakıyor.
1: Peki şimdi bundan sonraki süreçte mesela sizden özel olarak istenen özellikle yurt dışından ürünler var mı? Daha doğrusu şöyle sorayım. Yani yurt dışında da küresel olarak baktığınız zaman rakipleriniz arasında da bu kadar çok yatakta inovasyonla uğraşan var mı? Yani rekabetiniz ne durumda?
0: Ya inovatif ürünleri olan var fakat bizim bizim kullandığımız gibi Türkiye'nin doğal kaynaklarının ya da bu şekilde değil. Daha çok içindeki o konforu sağlayan teknolojilerle yay, işte sünger, o lateks, visko tarzı işlerle inovatif farklı ürünler yapılıyor. Bizim kullandığımız gibi yok. Bizim yaptığımız teknoloji değil.
1: Yani aslında bu kullandığınız yerel...
0: Biz biraz daha fark yaratıyoruz o durumdan.
1: Evet, değil mi? Yerel ürünler aslında bir güç kazandırıyor.
0: Ya biz seviyoruz o ülkenin, o yörenin o ürününü ön plana çıkarmayı, farkındalık yaratmayı seviyoruz.
1: Şimdi yerel ürünler demişken aslında coğrafi işaretli bir de kilis yorganları
0: evet,
1: var. Evet. Bu konuya da bir el attınız.
0: Sevdiğimiz bir konu.
1: Evet, oradaki kadınların emeğiyle de farklı bir üretim oluşturdunuz. Ondan
0: kesinlikle
1: da biraz bahsedelim.
0: Hatta bugün ödül almaya geldim. Akşam bir ödül töreni var, Brand Award ödülü.
1: Hayırlı
0: bu
1: olsun.
0: Sosyal sorumluluk projemiz ödül de aldı. Şöyle anlatayım. Kilis yorganı coğrafi işaretli bir ürün. Fakat kaybolmaya yüz tutmuş. Yani 2000'lerden 8 kişiye kadar düşmüş bu yorgan üreten kişi sayısı. Hatta şu an biz gittiğimizde 3-4 kişi falan kalmıştı. Orada tek tük yapıyorlardı. Kilis Valiliği ve GAP Özel İdaresi Başkanlığı davet etti. Fikir verin diye davet ettiler. Hani ne yapabiliriz, ne yapmamız lazım diye. Ben de o çalıştaya gittiğimde projeyi çok beğendim ve sahiplendim. Dedim biz bu işi biz yapmak istiyoruz. Tek bir fikir değil. Biz bu işi yapabiliriz. Fikirlerimizi anlattık. Oradakilerin de çok hoşuna gitti. Maalesef bu el işi yorganlar şu anki endüstriyel ürünlere yenik düşmüş dolayısıyla. Biz onları biraz revize ettik, güncelledik gördüğünüz gibi. Oradaki ustalar Kilis İnsani Dayanışma Derneği'ndeki kadınlara yorgan dikmeyi öğretiyorlar. O kadınlar yorganı dikiyor, paketleyip bize gönderiyorlar. Biz hem web sayfamızdan hem de mağazalarımızdan satış yapıyoruz. Gelirini de kadınlara veriyoruz. Yani bu şekilde bir projemiz var.
1: Şimdi o 3-4 kişilik, yani 3-4 yorgancıdan kaç yorgancıya çıktı?
0: Şu anda 25 kadınımız var bunu yapan ama çok hevesliler. Şimdi bu işin döndüğünü ve bu şekilde PR yapıldığında onlar da gördüler ve sayı gitgide artıyor. Ya sadece hani kilis yorganı ve oradaki şeyi kadınların kalkınması, ev ekonomisi katkısını sağlamadık. Aynı zamanda burada kullandığımız desenler de o bölgenin, o yerinin işte Kürtler mirasını da tekrar hatırlatmış olduk diyelim.
1: Satılıyor mu peki, nasıl?
0: Fena değil. Fena değil. Daha yeni diyelim. Daha yeni başladık. İnşallah iyi olacak.
1: Peki bundan sonraki dönem için yeni yatırımlarınız neler olacak? Neler planlıyorsunuz?
0: Vallahi Bambi Yatak hiçbir zaman hız kesmedi. Uzun yıllardan beri hep daha iyi yapmak için ivmesini ve yatırımlarını buna göre yaptı. Şu an 70 bin metrekare olan kapalı alanını 2-3 ay önce biten inşaatımızda 110 bin metrekareye çıkardık. Makine parkurları sürekli değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Dijital makineler geliyor. Şu an yapay zeka sistemli makinelerimiz var. Onu gelecekler. Sürekli bir yenilenme var. Sürekli daha fazla, daha iyi, daha kaliteli ne yapabiliriz diye peşindeyiz. Biz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Üretim kapasitemizi daha fazla arttıralım. İşte talepleri daha fazla talep alalım. Yurt dışına biraz daha açılmamız lazım. Daha fazla pazarda payımızı büyütmemiz lazım. Bunun için uğraşıyoruz. İnşallah da daha iyi olacak. Dediğim gibi inovasyon devam ediyor. 2027 yılın başında yeni ürünümüzü tanıtacağız. Hala gelişmeye ve devam ediyoruz.
1: Her yıl yeni bir inovatif ürün
0: evet,
1: mü?
0: Evet, o artık gelenek oldu.
1: Otomobillerdeki modeller gibi.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim, Bambi Yatak Genel Müdürü Cem Baş'ı ağırladık. Yatak sektörünü konuştuk. Ciddi büyüklükte bir sektör ve aynı zamanda da tabii insanların verimliliğini ve dolayısıyla şirketlerin de verimliliğini artıran bir sektör olduğunu söyleyelim. Ve böylece yayınımızın da sonuna gelelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Hadi.
4: Spor araba.
5: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var.
8: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
10: Hakan abi.
11: Arda, senin ne işin var burada?
10: Abi benim rüyamdayız.
11: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
12: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
10: Bu rüyanın başı da var. Hata biz hazırladık.
13: Vay vay vay. Çocuklar.
12: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
13: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
14: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz toz peyniri 399 lira yerine

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir.

Sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıç'ın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İnsan halinde bu hafta günlük hayata rehberlik eden psikolojik öneriler konuşuluyor. Narsist eşler, aşırı alınganlar, kıskançlık yapanlar, dost görünen düşmanlar.

Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Doğanın acımasız gücü. Fedakarlık ve insan onuru. Başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi yarın 20'de Ankara'da.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Efendim, Küresel Bakış programından hepinize merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de global taraftaki önemli gelişmeleri değerli konuklarımızla konuşuyor olacağız. Stüdyomuzda Yusuf Doğan var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii yayına başlarken yeni bir son dakika gelişmesi, İsrail ve Hizbullah'ın ateşkes konusunda anlaşması ve de saat yerel saatle 16'da bu ateşkesin de başlayacak olması. Hemen hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmeleri bugün İsviçre'de yapılacaktı ama taraflardan yapılmayacağına dair görüşmelerin haber gelmişti ve İran İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle görüşmeleri ertelediğine açıklamıştı. Fakat dediğimiz gibi İsrail ve Hizbullah ateşkes konusunda en azından şu anda anlaşmış durumda. Siz ne dersiniz? Şimdi bir anlaşma, resmi imzalar evet oldu dedik. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında 14 maddelik bir mutabakat. Bugün görüşme derken bir anda bir ertelenme, fakat şimdi ateşkes kararı nasıl sizce evriliyor bu süreç?
1: Şimdi bugün zaten İsviçre'deki görüşmelere gitmeme kararını İran, İsrail'in saldırılarını durdurmaması iddiasıyla almıştı. Dolayısıyla bence Trump'ın hızlı olaya dahil olmasıyla birlikte konuyu çözdüler. Yani İsviçre'ye gitmeden konu aslında teknik olarak çözülmüş oldu. Çünkü İran'ın da özellikle nükleer taraftaki görüşmeye tekrar başlamak için şu andaki tek şartı İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurması yönündeydi. Bu kapsamda bakacak olursak İran ve Amerika arasındaki nükleer sorunların da tekrardan müzakere edilip sonuca bağlanacağını söylemek mümkün ki zaten tek pürüz orası kalmıştı. Bir de tabi bugün gelen gelişmelere göre baktığımızda da İran'daki bu boğazlardan sorumlu bir heyetin bazı maddeler açıkladığını
0: onu hemen yönetmenimizden rica edelim. Çünkü ön koşullar nedir bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin olarak dediğiniz gibi sizin de İran tarafı açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki denetimleri ne yönelik yeni bir politika. Geçen gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacak. Geçiş talepleri 48 saat önceden bildirilecek ve resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacak. İran tarafı diyor ki e-mail yoluyla bize başvurular gelsin 48 saat öncesinden ve hani değerlendirmeler yapılsın. Sonuçta işleyecek yani sistem, bunu anlama geliyor.
1: Kesinlikle evet. Yani bu açıkçası Hürmüz Boğazı'nın açıldığı anlamına gelebilir. Tabii şunu söyleyelim, gemi trafiği savaş öncesi dönem kadar hızlı akmasını beklemiyoruz. Onu çok net söyleyeyim ama Boğaz'ın açılmış olması dahi çok büyük bir haber. Zaten bu kapsamda baktığımızda da direkt petrol fiyatlamalarında bunu gözlemledik. Bir de tabii bunun şöyle bir etkisi de olacak. Navlun maliyetleri ve sigorta maliyetlerinde de aşağı yönlü bir hareket, yani düşüş neticesinde aslında global manşet enflasyonu da pozitif bir katalizör haber olarak takip edebiliriz. Yani sadece petrolden ziyade diğer taşımacılık, işte kuru yük anlamında da önemli bir gelişme diyebiliriz.
0: Evet, bu arada Umman Körfezi'ndeki İran'ın Çabahar Limanı'ndan yaklaşık 10

0: 4 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip 7 süper tankerin ayrıldığı tespit edilmiş bugün itibariyle. Önceki 2 günde de 4 geminin çıkış yaptığı ifade edilmişti. Ve bu sabah da Basra Körfezi'nden çıkış yapan diğer ülkelerin tankerlerine de rastlanmamış. Ve son 24 saat içinde de en az 4 süper tanker Körfez'e girdi bilgisi var. Bunlar tabii sürecin gidişatı açısından bir hayli önemli. Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklamaları vardı. Dün zaten İstanbul'da bir konferanstaydı. Takip etmiştik. Bugün de Anadolu Ajansı'na yaptığı röportajdan açıklamaları yansıdı. Fatih Birol diyor ki, Hürmüz Boğazı artık güvenilirliğini yitirdi. Bir anlaşma olsa bile Hürmüz Boğazı'nda vazo bir kere kırıldı. Bundan sonra eski haline getirmesi mümkün değil diyor. Ve de özellikle ülkelerin, Körfez tarafındaki ülkelerin yeni alternatiflere yöneldiğine işaret ediyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz Boğazı'na bağlı kalmak istemiyorlar. İkisi de alternatif boru hatları inşa ediyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2027 sonuna kadar Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı sıfıra inecek ve tamamıyla bypass edecek Hürmüz Boğazı'nı diyor, ama bu tabii ne kadar olası onu da zaman gösterecek. Ne dersiniz?
1: Aslında burada Fatih Birol'un demek istediği şu, okumayı şöyle yapmak lazım. Bu saatten sonra İran Batı ile arası her bozulduğunda Hürmüz Boğazı kullanacak.
0: Evet.
1: Yani bu aslında çok net ortaya çıkmış durumda. Aslında Fatih Birol'un söylemek istediği de bence bu satır aralarında. Dolayısıyla bu aslında global tedarik zincirini sadece bir boğazdan, özellikle petrol kapsamında bir boğaz ve bir ülkenin kontrolünü, hükümranlığını bırakmak da bir miktar zor. Çünkü bu savaş bitse dahi İran ve Amerika hiçbir sorun olmamış gibi tekrardan ilişkilerine devam etmeyecek. Orası kesin. Dolayısıyla İran her an bu Hürmüz Boğazı silahını tekrardan kullanabilir. Bu neticede de bütün aslında finansal modellemeler ve Merkez Bankası'nın beklentileri değişebilir. Bu kapsamda evet, alternatifler aranıyor. Bu çok net. Hatta dönem dönem işte raporlar da yazıldı. Acaba işte Ümit Burnu'nu dolaşsa maliyetler ne olacak şeklinde. O tabii ki hem maliyet hem de zaman açısından Hürmüz Boğazı kadar şey değil, olmaz, rasyonel değil. Ama buna bir alternatif çözüm bulma konusunda ben çok net söyleyeyim, hem İsrail'in hem de Amerika'nın çoktan çalışmaları başladığını da söyleyebilirim. Belki bu süreci, bu barış sürecini bunu bir fırsat olarak da değerlendirebilirler. Ama şunu söylemek lazım ki İran Hürmüz Boğazı kapsamında ne kadar güçlü olabileceğini bence gösterdi. Dolayısıyla bu ellerinde nükleer silah haricinde bir de böyle bir güç olmasını ben Amerika'nın da çok istediğini ve isteyeceğini de düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet, bu arada TankerTrack's verilerine göre İran son 5 gün içinde 18 milyon varil ham petrol ihraç etmiş ve de bu ihracatın toplam değeri de 1.44 milyar dolar olarak hesaplanmış. Tabii şimdi önümüzdeki bir gündem maddesi de bu süreçte birlikte, eğer bu konu, hani bu barış görüşmeleri olumlu olarak devam ederse ve kalıcı bir barışta uzlaşma olursa, İran ekonomisinin yeniden küresel sisteme entegre olabileceği beklentisi. Hatta bazı analistler bu beklentinin güçlü olması nedeniyle de piyasaların çok ciddi tepki vermediğini düşünüyor. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Aslında ben de çok beklemiyorum. Çünkü şu an İran'ı mevcuttaki devam eden konvansiyonel batı güdümlü finansal sisteme entegrasyonu çok zor. Birincisi SWIFT sistemi olsun, ikincisi kredi kartı altyapıları olsun. Bunları çok kısa sürede entegre etmek zor. Dediğim gibi bu aslında kalıcı bir barış değil. Amerika ve İran arasındaki savaşın ben soğuk bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bu sadece mevcut durumdaki süreci çözüyor. Bu bağlamda da değerlendirecek olursak ben çok bir entegrasyon beklemiyorum. Hatta İran'daki ikili kur sisteminin de dolar bağlamında devam edeceğini söylemek mümkün. Ki izleyicilerimizin de takip ettiği üzere orada ikili bir kur var. Bir devletin belirlediği resmi kur, bir de sokakta belirlenen kur. Dolayısıyla hatta sokakta belirlenen kurun da bu savaş neticesinde rekor fiyatlamaları çıktığını Dolayısıyla da İran para biriminin alım gücünün oldukça düştüğünü haberlerinde takip etmiştik. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde ben bir tam bir entegrasyon açıkçası olabileceğini çok düşünmüyorum.
0: Evet. Peki şimdi buradan İran'a dönelim. Muhabirimiz orada Ekber Karabağ. Ekber'e dönelim. Hoş geldin diyelim ve son durumu alalım. Ekber, şimdi son gelişme İsrail ve Hizbullah'ın ateşkes konusunda anlaştığı yönünde nedir? Sendeki bilgiler şu anda.
2: Evet Melis, esasında bu uzlaşma meselesi, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bu uzlaşma meselesi gündeme geldiğinde sürekli bir şekilde altını çizdiğimiz bir husus vardı. Bunun çok kırılgan olduğunu ve ilk örneğini de bugün görmüş olduk. İsviçre'de görüşmeler yapılacaktı İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. Bu mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili ve teknik meselelerle ilgili. Ancak İran heyeti oraya gitmedi ve bu görüşmeler yapılmadı. İran'dan resmi olarak neden bu görüşmelerin yapılmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yeni planın ne olduğuyla ilgili de resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İran medyasına bakıldığında bunun esas sebebinin Lübnan-İsrail cephesinde devam eden olaylar olduğu ifade edildi. Çünkü İran bu meseleyi oldukça önemsemektedir ve birinci madde olarak 14 madde içerisinde birinci madde olarak 3 kez Lübnan'ın ismi kaydediliyor ve İran oradaki toprak bütünlüğün sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Ancak biliyoruz ki son özellikle 24 saatte Lübnan-İsrail hattında çok derin bir şekilde karşı karşı durma söz konusu oldu. Hatta 4 İsrail askeri de hayatını kaybetti ki bu savaşın başlamasından bu tarafa, yani son 4 ay içerisinde en ölümcül vakanın bu vaka olduğunu da ifade edebiliriz. Ve İsrail'in de tabii buna karşılık çok sert misillemeleri söz konusu oldu. Ve gelen son bilgi itibariyle Reuters haber ajansı 16 itibariyle yerel saatle Hizbullah'la Lübnan'la İsrail arasında bir ateşkesin sağlandığını duyurdu. Ve anında biz bunun piyasalardaki etkisini de gördük. Anında dikkat ederseniz petrol fiyatlarında kısmi olarak bir geri çekilme söz konusu oldu. Altın fiyatlarında yine kısmi olarak bir yükseliş söz konusu oldu. Çünkü gün içinde bunlar biraz iyimser olarak devam ediyordu İsviçre'deki müzakerelerin olmadığından dolayı. İran'dan bu ateşkes meselesi gündeme gelmeden önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden bir açıklama geldi ve o açıklamasında İran kendisini ve müttefiklerini koruyacağını ve buna gereken ne lazımsa yapacağını ifade etti ve özellikle bu süreci, yani İsrail Lübnan çatışmasının durdurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrudan sorumlu olduğunu bildirdi. Özetlemem gerekiyorsa, tamam, ortada bir mutabakat zaptı vardır. Tarafla 60 gün boyunca değerli hocamın da belirttiği üzere bu mutabakat zaptını bir anlaşmaya dönüştürmesi için çaba sarf edecektir. Bunda başarır mı başarmaz mı ve ne kadar başarısı kaydedilir, bunu bekleyip göreceğiz. Ancak dediğim üzere oldukça kırılgan ve pamuk ipliğine bağlı bir süreçten bahsediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek Yusuf Doğan'la sohbetimize devam edelim. Teraport ve Araştırma Grup Direktörü. Şimdi çok kırılgan pamuk ipliğinde ifade etti Ekber süreci. Tabii bu da piyasalardaki kırılganlığı da arttırıyor malum. Şimdi petrol fiyatlarına bir dönelim. Ne oldu? Brent petrol şu an 78.97. Ham petrol 75.43'te. Haftalık bazda da petrolün yaklaşık %10 değer kaybettiğine şahit olduk bu hafta. Tabii düşen enerji fiyatlarının enflasyon baskılarını hafifleteceği beklentisiyle de pek çok borsada da yukarı yönlü hareketi takip ettik. Başta Asya olmak üzere Nikkei bu hafta %8, Güney Kore borsası da %10 yükselmiş. Şimdi bundan sonra petrol fiyatlarının gidişatına ilişkin tabii süreç bunu belirleyicisi ama en azından bir varış ihtimaliyle birlikte hangi seviyeleri görme ihtimalimiz yüksek. Bu hafta Wall Street'te de bankaların yine revize ettiğini takip ettik petrol tahminlerini. O da aslında baktığımızda 80 ile 70 dolar arasında değişiyor. Citi de bugün yeni yorumunda ilk çeyrekte 2027'de 60-65 dolar olabilir demiş ki savaş öncesinde 65 dolar olduğunu hatırlatalım. Savaş sırasında da 126 dolara çıktığının altını çizelim. Buyurun, ne bekliyorsunuz petrol tarafında?
1: Şimdi 2026'da savaş öncesi 2026 medyan petrol beklentisi 70 dolardı. Bu aslında globaldeki bütün beklentinin medyanı. Sonrasında savaşla birlikte bu sizin de söylediğiniz gibi 120-126 dolarlar civarına yükseldi. Hatta 150 dolar olursa tam bir stagflasyon fiyatlaması olacağı yönünde raporlar da okuduk. Sonrasında bu anlaşma haberleri birlikte tekrardan modellerin aşağı yönde güncellendiğini gözlemledik. Tabii şunu söyleyelim, şu anki medyan aslında savaş öncesi döneme hala dönmüş değil. Çünkü şu anda da 80 ila 100 dolar arasında medyan fiyat hesaplamaları gözlemliyoruz. Bir de tabii şuna bakmak lazım, opsiyon piyasasının ileri vadeli kontratlarında da bir barış anlaşması çıksa dahi petrolde özellikle 2026'nın kalan zaman dilimi için konuşuyorum, dramatik bir düşüş çok beklenmiyor, fiyatlanmıyor. Dolayısıyla burada bizim için önemli olan 80 doların aşağısına ne kadar kalıcı olabileceği. Çünkü volatilite ve duyarlılık çok yüksek. En ufak bir açıklamada hemen 80 doların üstüne atabilir. Bugünkü anlaşma haberiyle birlikte zaten %1'lik bir düşüş gördük özellikle Brent tarafında. Ama opsiyon kontratlarına baktığımızda da biz bu savaşın etkilerinin ve duyarlılığın azalacağını özellikle metriklerden 2027'nin Ağustos, Eylül ayı ve sonrası kontratlarda gözlemliyoruz. Yani bu şu demek, piyasa bu senenin kalan zaman diliminde aslında petrolde barış kaynaklı dramatik bir gevşeme beklemiyor. Dramatik gevşemeden kastım aslında şu, 70 doların aşağısına iner mi? Hatta 80 doların aşağısına kalıcı olur mu? Çünkü 2027 Ağustos Eylül kontratlarında özellikle 80 doların aşağısında bir kontrat fiyatlaması da çok görmedik. Bazı vadelerde vardı ama onların da kullanım fiyatları oldukça yüksekti. Yani çok fazla bir likitte olduğunu söylemek mümkün değil. Yani bu şu demek, aslında piyasanın beklentisi petrolde savaş öncesi dönemde olduğu gibi bir fiyat düşüşü değil. Hatırlanacak olursa savaştan önce 60 dolarlar, 59 dolarlara kadar düşen petrol fiyatlaması vardı. Şu andaki anlaşmalar neticesinde de tekrardan savaş öncesi dönemlere çok kısa vadede düşeceğini söyleyemeyiz ki zaten merkez bankalarının beklentileri de bu yönde revize edilmiş durumda. Ondan dolayı da Fed'den de biliyorsunuz faiz artışı gelebilir, fiyatlanıyor. İşte ECB faiz arttırdı. İngiltere'de iki üye enflasyondan endişe ederek enerji maliyetleri faiz arttırılmalı konusunda şerh düştü. Dolayısıyla merkez bankalarının da bu yönde bir beklentisinin olmadığını söylemek mümkün ki bizim Merkez Bankamızda buna defaatle referans verdiğini gözlemlemiştik.
0: Evet, peki. Şimdi tabii buradan kıymetli metal tarafıyla devam edelim. Çünkü orada da baktığımız zaman düşüşler şu anda altın tarafında kritik boyutlarda. Bir bakalım şu anda kıymetli metaldeki son fiyatlamaya. Özellikle tabii Fed'in açıklamalarının ardından da altında 4200'ün altına sarktık. 4169'dayız. 0.95'lik bir geri çekilme. Şu anda gümüşte 65 dolardayız ama 64'ün de görmüştük gümüş tarafında. Şimdi ne dersiniz? Özellikle tabii bu Fed'in şahin olarak algılanan yeni duruşuyla birlikte kıymetli metal tarafında güncellemeler de görüyoruz kurumlar tarafından yıl sonuna ilişkin olarak. Mesela işte Goldman Sachs 500 dolar düşürdü yıl sonu fiyat hedefini ons altında ve 4900 dolara çekti. Sizin tahminleriniz ne yönde?
1: Şimdi buna aslında biraz geniş çerçeveden bakmak lazım. Ben hep tabii altın sorulduğunda şunu söylüyorum. Trump ABD başkanı olmasaydı ons altın 5000 doları görür müydü? Benim cevabım çok net, görmezdi. Onu öncelikle söyleyelim. Çünkü bir dönem aslında bir trend haline geldiği için altın alımları gözlemlemiştik. Ve sonrasında da özellikle bu Rusya varlıklarının dondurulması, aslında Trump'ın doları bir silah olarak kullanması ve merkez bankalarının bunu istememesi nedeniyle stratejik rezervlerinde altının rolünün, alokasyonunun arttığı bir dönem gözlemledik. 2025'in özellikle ikinci yarısından itibaren. Dolayısıyla da fiyatlar bu şekilde yükseldi. Tabi burada şunu da sorgulamak lazım. Altın yükseldiği için merkez bankaları aldı, yoksa merkez bankaları aldığı için mi altın yükseldi? Tabii ki ikinci seçenek çok daha rasyonel. En azından metrik okumaları. Şimdi güncel olarak baktığımızda da şunu görüyoruz. Aslında makroekonomik göstergeler ve değerleme modelleri bize diyor ki altındaki şu anki fiyat altının adil değerinden uzakta. Yani daha yukarıda fiyatlanıyor. Dolayısıyla şu anki fiyat altının hesaplanan modele göre adil değerini çok yansıtmıyor. Burada tabii şunu söyleyelim. Kevin Warsh'ın açıklamaları çok önemli. Çünkü şahin bir Merkez Bankası FED toplantısı gözlemledik. Evet. Orada özellikle enflasyonla mücadele konusunda taviz vermeyecekleri aynen. yönündeki gelişmeler ve Dot Plot'un bir 2026'da en azından bir faiz arttırımını fiyatlıyor olması altında aşağı yönlü hareketi başlamasına neden oldu. Bir de tabii şunu da söyleyelim. Özellikle piyasa katılımcıları yani bireysel taraftaki piyasa katılımcılarının da reel varlıklara yöneldiğini gözlemliyoruz. Çünkü altından bir faiz getirisi elde edilemeyeceğinden dolayı özellikle işte FX para birimi bazlı varlıklara yönelildiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla

0: Bu da önemli. Bir de tabii fonlar var. Fon, kurumsal fonların da altında sadece enflasyon hece kapsamında alokasyonlarını tuttuğunu, bir momentumlu fiyat artışı beklentisi olmadan enflasyon hece kapsamında %5, %10'luk bir portföy alokasyonu yaptığını gözlemliyoruz. Burada tabii şunu da söyleyelim. Şimdi değerleme tarafında da özellikle işte ABD 10 yıllık reel getirisi, dolar endeksi ve aslında merkez bankalarının talebinin bir proksisi olarak Çin Merkez Bankası altın rezervlerinden baz alan bir değerleme modeli oluşturuldu. Burada da açıklama gücünü de söyleyelim, 0.77, yani aslında oldukça yüksek. Bu modele göre altın mevcut piyasa fiyatı adil değerinin $600 üzerinde. Yani bu hesaplamalara göre. Dolayısıyla işte bunun içindeki parametreler de aslında oldukça önemli. Biz hep şunu da söyledik. Özellikle 2025'te ABD 10 yıllık ve altın arasındaki linkler kopmuştu. 2026 ile birlikte özellikle ilk çeyrekten itibaren bu linklerin de tekrardan bir araya geldiğini gözlemledik. Tahvil getirileri yükseldikçe altının düştüğünü gözlemlemiştik. Dolayısıyla bu formülizasyonda aslında o yüzden 10 yıllık reel getiri önemli. Dolar endeksi ve Çin Merkez Bankası altın rezervleri, buradan bir hesaplama yaptığımızda açıklayıcılık gücü de yüksek, 0.77, dolayısıyla bir $600 üzerinde bir fiyatlama gözlemliyoruz. Ki şunu da söyleyelim, benim aylar önce çalıştığım bir fiyat modelleme şekli vardı altınla ilgili. Orada da özellikle iki standart sapma, yani bizim finans mühendisliğinde siyah kuğu tabir ettiğimiz iki standart sapmada altında zaten 3850 bir fiyat çıkmıştı. Yani düşeceği yönünde. Dolayısıyla şimdi o dönemki yaptığım çalışmayla bu modeli üst üste getirdiğimizde ve mevcuttaki overnight'ten, yani gecelikten 6 aya kadar vadeli bütün opsiyon, altın opsiyon kontratlarını incelediğimizde orada da kısa vadede bir fiyat hareketi var. Aşağı yönlü. Dolayısıyla hepsi birbiriyle örtüşüyor hale geldi. Bu kapsamda da altında geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi momentumlu bir yukarı yönlü hareket ya da 6000 ons altının $6000 geleceği senaryolar şu anki metrikler bağlamında çok matematiksel olarak net değil. Onu öncelikle söyleyelim. Dolayısıyla ama orta vadeli bir beklenti kapsamında da şunu söylemek lazım. Altında fiyatlama bir miktar daha geri çekilecek. Eğer orta uzun vade bir strateji varsa o düşüşlerde bence altın pozisyonuna girmek çok daha rasyonel olacaktır. Çünkü şu anki modele baktığımızda zaten bizim modelimiz bu fiyatları kısa vadede fiyatlıyordu. Dolayısıyla 3850 civarına bence çok dikkat etmekte fayda var. Çünkü konuşmanın başında söylediğim gibi modelde iki standart sapmada zaten 3850 aylar öncesinden ortaya çıkmış bir fiyattı. Dolayısıyla düşüşlerde sürekli düşüşte alım fırsatından ziyade o altının düşüş momentumunun bittiği yerde altınla ilgili tekrardan bir strateji düşünmek bence çok daha rasyonel olacaktır.
1: Peki şimdi bu arada altını konuşurken Dünya Altın Konseyi'nin 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri araştırması da yayınlandı bu hafta içerisinde. Orada merkez bankalarının altına yönelik olumlu beklentileri koruduğunun altı çiziliyor. Ve de araştırmaya katılanların %89'u küresel bankaların altın rezervlerinin önümüzdeki 12 ay içinde artacağını öngörüyor. %45'i de kendi kurumlarının altın rezervlerinin artırılmasını beklediğini söylemiş. Burada kritik konulardan biri, katılımcıların %74'ü önümüzdeki 5 yıl içinde küresel rezervler içindeki Amerikan doları payının orta düzeyde veya belirgin şekilde azalacağını düşünüyorlar. Ve buna karşılık Euro ve Çin Yuanı'nın payının büyük ölçüde değişmeyeceği, altının payınınsa artacağı öngörülüyor. Siz ne dersiniz bu noktada? Küresel rezervlerde Amerikan dolarının payının azalıp altının payının artacağı öngörüsüne yönelik.
0: Aslında Trump başkan olduğundan beri bu çok sorgulanıyor. Çünkü bunun sorgulanma nedeni Trump'ın doları bir silah olarak kullanma içgüdüsü. Şimdi burada ben özellikle majör merkez bankalarının stratejik rezervlerinde Çin yuanına bir alokasyon, stratejik alokasyon vereceklerini çok düşünmüyorum. Onu çok net söyleyeyim. Çin'in belki de kendi interlandındaki ülkeler olabilir. İşte Asya Pasifik ve Afrika'dan bahsediyorum. Orada stratejik rezerv olarak bunu görebiliriz ama gelişmiş ülkelerde hem İngiliz Milletler Topluluğu olsun, hem Avrupa Birliği ya da işte Amerika Birleşik Devletleri merkez bankalarında stratejik rezerv olarak Yuan'ın ben çok tutulacağını düşünmüyorum. Çünkü orada da

0: hem onshore hem de offshore bir ikili kur sistemi var. Bir ikincisi çok güçlü bir siyasi yapı var. Tek elden kontrol edildiği için kur müdahaleleri ve kurun değerinin istenildiği zaman belirlenmesi, ki Trump da bunu sürekli eleştirmişti. Dolayısıyla bu bir Merkez Bankası'nın da çok işine gelmez. Euro tarafında da baktığımızda aslında Eurozone çok farklı ülkelerden oluşuyor. Her bir ülkenin faiz ve tüketim motifleri çok farklı. Dolayısıyla bu kapsamda da Euro-Dolar paritesinde geçtiğimiz dönemlerde volatilitenin arttığını gözlemledik. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde Euro'nun da aslında stratejik rezervlerde artış yapmasını ben de raporda olduğu gibi beklemiyorum. Ama tabii şunu söyleyeyim, altın evet. Çünkü altın şu anda da söylediğimiz gibi enflasyon hedge kapsamında zaten tutuluyor. Ve 12 aylık dönemde bu çalışma sonrasında Merkez Bankası'nın pozisyonlarını arttıracağı ortaya çıkıyor. Burada tabii şunu söylemek lazım. Bence Merkez Bankaları da altındaki fiyat hareketinin düşüşün 4000 altına doğru gitmesini bekliyor. Çünkü bir yerden sonra o momentum duracaktır. Sonrasında biz tekrardan yukarı yönlü bir hareket göreceğiz. Merkez Bankaları da bunu şu anda bekliyor. Dolayısıyla bu 12 aylık dönem aslında onu da kapsıyor diyebiliriz. Çünkü o seviyeden almak isteyeceklerdir. Hem bireysel hem de Merkez Bankası tarafı. Bir de tabii Fed'in ne zaman faiz arttıracağı da önemli. Çünkü şu anki modellemelere baktığımızda aslında uzun bir süre sonra ilk kez yüksek bir seviye gördük. 29 Temmuz'daki toplantıda vadeli piyasalara göre %36, swap piyasasına göre %39 faizi arttıracağı, Eylül ayında ise %54'e yükseldi. Yani şu an 2027 Eylül'üne kadar ki bütün vadelere baktığımızda en yüksek faiz artırma olasılığı 16 Eylül olmak üzere %54.6. Bu da aslında dot plot'la uyuşuyor. Dolayısıyla biz şunu diyebiliriz ki altının fiyatı bu sene son çeyrekte belirli olacak. Yani son çeyrekte Fed ne yapacak ve son çeyreğe kadar ki önümüzdeki 2,5 aylık süreçteki enflasyon görünümü nasıl olacak? Özellikle tahvil piyasasının görünümü nasıl olacak? Dolayısıyla son çeyrekte altın fiyatlamalarını bir sonraki yıl için çok daha net okuyabileceğiz. Ama şu mevcut duruma baktığımızda hala bir satış baskısının devam ettiğini metriklerden gözlemliyoruz.
1: Şimdi gümüşe de değinelim. Şimdi şu anda 65.03 orada seviye. Şimdi tabii gümüşle ilgili de yılın başında beklentiler fazlaydı. Ekonomiler işte büyüyecek, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, sanayide gümüşün kullanımı nedeniyle talep artacak şeklinde. Ama tabii o beklentiler değişti bu savaşla birlikte. İşte büyüme oranlarında da geri çekilmeler görüyoruz. Şimdi gördük işte yine Amerika Birleşik Devletleri'nde dot plotlarda bir geri çekilme var oradaki büyüme beklentilerinde de. Ne dersiniz gümüşle ilgili? Şu anda da 65.06.
0: Evet, aslında bu savaş öncesi küresel parasal gevşeme kapsamında özellikle PMI datalarının çok iyi geleceği beklentisiyle gümüşte 80 dolar işte 100 dolar bantları konuşuldu. Çünkü gümüşün mevcuttaki talebinin hemen hemen yarısından fazlası zaten endüstriden geliyor. Tabii şunu söyleyelim, son datalar bize şunu gösteriyor. Dünya Bankası global büyüme tahminini %2.5'a çekti. Ki bu ne demek? Covid-19 hatırlanacak olursa Covid-19'daki resesyondan bu yana en zayıf performans demek bu. Dolayısıyla bu önemli gümüş fiyatlaması açısından. Yine Avrupa'da da farklı değil durum. ECB'de Euro bölgesi büyümesini %0.8'e düşürdü beklentisini. Yine baktığımızda yapışkan enflasyon hem Amerika'daki beklenti hem ECB'deki %3'e yükseltmesi. Aslında bu şunu gösteriyor, PMI dataları ve büyüme bu sene savaş öncesi dönemde olduğu kadar yüksek olmayabilir. Aslında olmayacak, beklenti o yönde. Modeller de onu gösteriyor. Dolayısıyla bu da gümüş fiyatlarının savaş öncesi döneme göre çok hızlı bir şekilde artacağını, 100 dolar, 120 dolarlar civarına gelebileceği yönünde bize negatif sinyal okuması gösteriyor. Bu kapsamda değerlendirecek olduğumuzda da mevcut fiyat seviyesi aslında bunu çok net fiyatlıyor diyebiliriz. Burada sadece 60 doların kritik bir referans seviye olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla özellikle Almanya ve Çin PMI dataları bence gümüşün kaderini bu sene belirleyecek iki ana parametre diyebiliriz.
1: Evet, şimdi buradan Fed'e geçelim. Çünkü malum Amerika Birleşik Devletleri İran tarafının yansımalarının yanı sıra Fed'in de şahinleşen tonu yine bu haftanın gündemindeydi. Önümüzdeki dönemin de tabii gündemi olacak gibi görünüyor. Şimdi burada

0: Ne gördük? Özellikle tahvil tarafında kısa vadelilerde 2 yıllıklarda 14 bas puanı bulan kararın ardından ve açıklamaların ardından bir yükseliş. Uzun vadeliler sakinken asıl kısa vadeli faizlerde yukarı yönlü hareket. Dolar endeksinde baktığımız zaman orada da son 13 ayın en yüksek seviyeleri gördük. Diğer taraftan dolar yen paritesinde 161 seviyesi aşıldı. Son 2 yılın zirvesinin olduğunu takip ettik. Şimdi dolar endeksi tabii kısmı da önemli. Çünkü öyle onunla başlayalım. Güçlü dolar teması yeniden güçleniyor. Ve Trump gelirken zayıf dolar teması güçlenecekmiş gibi bir algı vardı. Ama şimdi bu noktadan sonra bu doların seviyelerini nerelerde beklersiniz ve bu temanın kalıcı olacağını düşünüyor musunuz? Bunun çünkü yansımaları olacak.
1: Kesinlikle bütün varlık fiyatlamalarını etkileyen bir parametre dolar endeksi. Şu anda da baktığımızda aslında 100 dolar 100 civarında salınım gösteren bir endeks var. Yani 100'ün aşağısına çok inecek gibi de durmuyor. Özellikle az
0: Zaten
1: önce
0: 101'in kıyısına geldik gibi.
1: Evet, 101'in kıyısından döndük. Yani 100 doların 100'ün aşağısına çok inmeyecek gibi. Zaten söylediğim gibi bu 29 Temmuz'daki faiz artırım olasılıklarının %36'ya çıkmış olması, ki bunu mesela bir ay önceki yayında konuşmuş olsaydık %4, %3'lerdeydi. Dolayısıyla bu ne demek? Hemen hemen 8-9 kat bir faiz artırım olasılıklarında artış demek bu. Bu çok net. Bir de tabii bu Eylül'deki toplantıda %54'e yükselmesi, ki bu savaştan sonraki en yüksek seviye. Savaştan önce bu seviyelerin hiçbirini görmemiştik. Hatta faiz indirimleri fiyatlanırken şu anda bunun %54'e çıkması da dolar endeksinin 100 seviyesine kalmasına neden oluyor, yol açıyor. Bu tabii gelişmekte olan ülke para birimlerini çok net baskılıyor. Özellikle Asya Pasifik'teki gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini dolara karşı değer kayıplarını izledik. Şimdi tahvil tarafına da bakacak olursak, özellikle yılbaşından bu yana ABD 2 yıllıklarda getiriler %20,26 yükselmiş. Yani tahvil fiyatları sert düşmüş. 10 yıllıklarda da %6,87 yükselmiş. Dolayısıyla bu aslında şunu gösteriyor: eğrinin uzak ve kısa ucunda volatilitenin bu kadar yüksek olduğu bir dönem yakın zamanda ben hatırlamıyorum. Çok net söyleyeyim. Buna da kesinlikle Trump etkisini demek mümkün. Çünkü baktığınızda özellikle tahvil piyasası gibi volatilitenin çok yüksek olmadığı, özellikle Amerika tahvillerinin 30 günlük volatilitenin 90 günlük volatiliteye neredeyse yaklaştığını görüyoruz. Yani 30 günlük volatilite 90 günlüğe yaklaştığında ya da üstüne çıktığında bu artık bireysel tarafta çok yönetilebilir seviyeden uzak demek haline geliyor. Şu anda baktığınızda 2 yıllıkların 30 günlük volatilitesi 19,89, 90 günlük 20,53. 10 yıllıklara baktığınızda 16,85 30 günlük, 90 günlük yine 16,855. Yani 30 günlükle 90 günlük hemen hemen birbirine yaklaşmış durumda, ki 10 yıllık hazine tahvilinde bunu görmek aslında çok normal olan bir durum değil. Dolayısıyla bunlar bize şunu gösteriyor: bu gelişmeler, faiz beklentileri ve makro beklenti aslında tahviller üstünden varlık fiyatlamalarına çok net etki yapacak. Çünkü işte tahvilleri risk free rate olarak değerlendirdiğinizde, yani risksiz değer olarak değerlendirdiğinizde şirket değerlemeleri, dolayısıyla da borsalar ve hisse senedi piyasası etkileniyor.
0: Gelişmekte olan piyasalar da tabii ki.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Evet.
1: Ve
0: Bizlere
1: yine
0: yansıyan borçlanma oranları.
1: Kesinlikle. Ve
0: Evet.
1: altın tarafı hakeza aynı şekilde. Bir de tabii burada fon geçişkenliği. Çünkü yani şöyle de düşünmek lazım: kurumsal fonlar işte 4,45'ten ABD 10 yıllık tahvil faizini alıp, bu faiz lock-in dediğimiz yani kitleme seçeneği varken, gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senedi piyasası riskini ve FX yani kur riskini çok almak istemeyebilirler. Bu da neye neden olabilir? Özellikle gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi ve tahvil piyasalarına kalan zaman diliminde beklenen yabancı ilgisinin bir miktar azalabileceği
0: Evet.
1: yönünde sinyal okuması yapabiliriz.
0: Evet, bir kısa araya gideceğiz Yusuf Doğan. Efendim, devam edeceğiz sohbetimize küresel bakışta, kısa bir reklam arası.

0: Klip Kapital'in sunduğu Küresel Bakış devam edecek.
1: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Güven ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Çağdaş Suseven. Her şeyi konuşalım yarın 17'de A-Para'da.
0: Klip Kapital'in sunduğu Küresel Bakış devam ediyor.

0: Efendim, küresel bakışla devam ediyoruz piyasalarla ilgili sohbetimize. Onur Canbal şimdi bizimle olacak. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Haftayı bitiriyoruz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Canbal, hoş geldiniz. Ne dersiniz? Nasıl kapatıyoruz sizce haftayı? Tabii haber akışında özellikle yeni Fed Başkanı, Şahin tonu, Amerika Birleşik Devletleri, İran gelişmeleri yine ana gündem maddelerimiz olduk. Haftayı kapatırken de onların etkilerini görüyoruz. Ne dersiniz bu hafta için?
1: Merhaba, hoş bulduk. Öncelikli olarak iyi yayınlar diliyorum. Bu haftaya malum Amerika ve İran arasındaki mutabakat haberiyle başladık. Bu da tabii bizi olumlu etkiledi. Yani hafta içerisinde başlangıç zaten pozitifti. Hafta içerisinde de genel olarak eğilimi yukarı yönlü kaldığını takip ettik. Yine dün de endekste yukarı yönlü bir fiyatlama söz konusuydu. Güçlü yükselişleri takip ettik bu hafta genelinde. Bugün bir miktar kar satışlarını izliyoruz. Özellikle hafta boyunca mutabakat tarafı ve risklerin azalması risk iştahı için destekleyici bir faktör olarak izlenirken, çarşamba günü sona eren FED sonrasındaki gelişmeler ve özellikle FED'in şahin bir duruş ortaya koyması, devamında doların değer kazanması bir miktar risk iştahı üzerinde baskı unsuru olarak takip edildi. Hafta boyunca petrol fiyatlarında düşüş yönlü eğilimleri gördük. Bu biraz daha piyasaları desteklerken FED sonrasındaki güçlü dolar teması emtia cephesinde bu petrolde gördüğümüz geri çekilmelerin olumlu yansımasını engelledi. Emtialarda, altında daha zayıf bir fiyatlama eğilimini gördük diğer ürünlere kıyasla. Bu sabahki gelişmelerde ise özellikle İsviçre'de Amerika ve İran arasında bugün gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin iptal edilmesi, yine İran'ın özellikle bu müzakerelerden önce bazı ön güvenceler istemesi gibi noktalar bir miktar piyasalarda da sürecin önümüzdeki dönemde de yakından izlenmeye devam edeceğini gösterdi aslında. Evet, Amerika ve İran arasında bir mutabakata varılması olumlu ama tabii ki bu tüm konu başlıklarını çözen bir durum değil. İlerleyen süreçte müzakere turlarını ve bu konuda gelebilecek ek haber akışlarını vesaire izlemeyi sürdürüyor olacağız. Yine bu hususuyla İsrail ve Lübnan arasındaki durumda, yani özellikle İsrail-Lübnan saldırılarının da sona ermesi önem taşıyor. Aksi takdirde mevcut mutabakatın geçerliliği ve hani gündemde kalmasına yönelik belli endişeler oluşabilir. Ama hali hazırda toparlayacak olursak jeopolitik risk temasının biraz daha iyi yönde ilerlediği, petrol fiyatlarının gerilediği bir haftayı takip ettik. Bu bize olumlu yansıdı. Hisse piyasalarında haftanın ilk yarısında daha olumlu yansıdı. Ama çarşamba akşamı sona eren FED sonrasında burada daha şahin FED, işte faiz arttırım beklentilerinin artması vesaire, bu süreçte biraz küresel sistemasını, iştahını baskılayan bir unsur olarak izlendi diyebilirim özetle.
0: Evet, peki sizde nasıl şekilleniyor petrol fiyatlarına yönelik beklentiler bu yıl için?
1: Açıkçası yıllık bir tahmin yapmak zor. Yani o yüzden yıl sonu bir petrol tahminimiz nokta atışı olarak yok, onu söyleyeyim. Gelişmelere bağlı çift yönlü de hani hızlı değişimler görebiliyoruz bu hususta. Ama açıkçası bu mutabakat sonrasındaki düşüşler benim düşündüğümden en azından daha hızlı gerçekleşti. Yani ilk fiyatlamalarda gördüğümüz düşüş olan bir anlaşma böyle bir de sert bir geri çekme beklerdik zaten. Ama devamında da hafta boyunca da bu şeyin devam etmesi biraz daha hızlı bir normalleşme gördük.

0: savaş öncesinde Mart, yani Şubat ayının son günlerinde diyelim, 70-72-73 dolar bandında hareketlenen bir petrol vardı, Brent petrol. Şu an o seviyelerin 5-6 dolar üzerindeyiz. Yani hızlı bir geri çekimi gördük. Eğer önümüzdeki günlerde de Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin hızlı bir şekilde normalleşmesi, burada ek pürüzlerin vesairelerin oluşmaması takdirde bu petrol tarafındaki geri çekim eğilimi, en azından 80 dolar altındaki fiyatlama eğilimi devam edebilir gibi duruyor. Ama dediğim gibi ilerleyen süreçteki müzakere turları, buradan gelecek haber akışları, İsrail eğer Lübnan'a yönelik saldırını sürdürecek olursa İran'ın Hürmüz'deki gemi geçişlerini biraz yavaşlatabilme gibi noktaları petrolde hala daha dalgalanma yaratmaya açık konular. Ama özetle petrolün düşmesi dünya için olumlu. Çünkü Mart ayından bu yana petroldeki yükselişin küresel enflasyon olumsuz etkilerini gördük. Bizi bu noktaya getirdi. Merkez bankaları beklentileri anlamında, ki bizim merkez bankamızı da etkiledi. Bizim tarafta da önümüzdeki süreçlerimizdeki haftalarda bu fonlama maliyetinin tekrar 40'lardan 37'lere haftalık repo faizine dönebileceğini işaret ediyor faiz swapları. Eğer hani bu süreç korunursa, petrol fiyatları 80 dolar altında dengelenirse ağırlıklı fonlama maliyetinde kademeli bir şekilde normalleşme görebiliriz önümüzdeki haftalarda ya da yaz döneminde diyelim.
1: Evet, bir de kıymetli metal tarafına ilişkin yorumunuzu alayım.
0: Evet, yani altında zayıf seyrin devamını görüyoruz. Açıkçası burada petrol tarafındaki düşüşler vesairelerin normal şartlar altında biraz daha olumlu etkilemesini beklerdik. Çünkü savaş başlangıcından bu yana ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından itibaren petrolde gördüğümüz yükselişler emtia gururunu baskılayan ana katalizörler oldu. Dolayısıyla normal şartlar altında petroldeki düşüşle birlikte hisse piyasalarında emtialarda bir yükseliş görmeyi beklerdik. Ama işte dediğim gibi Fed beklentileri, tahvil faizinin yükselmesi, doların yükselmesi, bu durum altını baskılamaya devam etti bu hafta içerisinde de. Açıkçası yani geçen sene çok güçlü bir rally görmüştük zaten. Bu yılın Ocak ayı da yine zirvelerin yenilendiği, yükselişlerin devam ettiği bir süreçti. Ama savaşın başlamasıyla birlikte altında, gümüşte vesaire genel olarak daha değerli emtialarda bir düşüş eğiliminin hakim olduğunu görüyoruz. Burada merkez bankalarına dair sıkı duruş beklentisi korunduğu sürece altın tarafındaki yükselişlerin daha çok tepki mahiyetinde kaldığı bir süreç gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani altının, gümüşün daha anlamlı yükselişler tekrardan ortaya koyabilmesi için Amerika'daki makroekonomik tablonun biraz daha faiz arttırım beklentilerini yumuşatacak bir görünüm sergilemesi, yani yeniden bir istihdamda zayıflama vesaire üst üste görmemiz lazım ki bu faiz arttırım beklentileri, şahin beklentiler biraz kırılsın ve altın toparlanabilsin. Aksi takdirde daha dalgalı bir seyir izlenebilir. Mevcut tabloda eğer çok önemli bir zayıflama görmezsek tırnak içerisinde Amerika'daki görünümde, İslam'da vesaire, yani emtia grubunun bu iki kayıplarını geri alması bile son derece olumlu bir tablo olur diye düşünüyorum yılın kalan bölümünde.
1: Çok teşekkür ediyoruz Onur Canbal. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi hafta sonları.
0: Teşekkürler sizlere de.
1: Ve efendim küresel bakışta sohbetimize Yusuf Doğan'la devam ediyoruz. Terra Portföy Araştırma Grup Direktörü. Şimdi Yusuf Bey, biz nerede kaldık? Tahvil tarafında kaldık. Amerika Birleşik Devletleri'nin bize de kapsayan ve dünyayı da kapsayan neler yansıyabilir diye. Çünkü burada ilk tepkiler kısa vadeli faizin yukarı ve getiri eğrisinin de yeniden sanki FED daha uzun süre sıkı kalabilir re işaret eden bir durumu. Şimdi bizim gibi ülkelere, daha doğrusu gelişmekte olan piyasalar için bunun biraz daha ne anlama geldiğini detaylandıralım. Çünkü özellikle kısa vadelilerdeki yükseliş pek olumlu bir duruma işaret etmiyor. Genel olarak ne dersiniz?
2: Şimdi buna öncelikle şu bilgiyi vererek başlayalım. 30 yıllıklar 4.90'a dayanmış durumda. Aslında bu ne demek? Temerrüt riski teknik olarak fiyatlanmayan dünyanın en güvenilir tahvil piyasasında 30 yıllık vadede siz faizi 4.90'a kilitleyebiliyorsunuz. Şu anki görünüm o. Dolayısıyla bir kurumsal fon olarak düşündüğünüzde aslında global borsalara yatırım yapan ya da global asetleri bu fırsatı çok kaçırmak istemeyebilirler. Aslında fon tarafı, özellikle büyük fonlar, bu tahvil tarafındaki getiriler, yani tahvil fiyatlarının bir seviyede stabil olacağını ve ondan sonrasında tekrardan rayına girebileceği beklentisiyle şu ana kadar bir miktar bekle gör pozisyonu yaptılar. Ama özellikle 30 yıllığın 4.90'a dayanmış olması bize şunu çok net gösteriyor ki yüksek faiz bu sene uzun süre kalıcı, yani higher for longer mottosu devam edecek. Bu sadece Amerika için değil, Avrupa için de öyle. Çünkü Avrupa'da da baktığınızda özellikle ECB üyelerinden Philip Lane nötr faiz bandını yukarı taşıma yönünde bir görüş bildirdi. Dolayısıyla bu şu demek, yani faizler er geç düşecek beklentisi bizim şu anki mevcut konjonktürde aslında global tarafta majör merkez bankalarında son çeyrekten önce zor. Yani faiz indirimleri görme ihtimalimiz oldukça düşük. Hatta son çeyrekte Eylül ayında çıkartabiliriz. Belki yılın kalan son iki ayındaki data okumaları. Bu da elbette ki tahvil piyasalarında bu yıl sonuna doğru getirilerdeki asıl stabilizasyonu o zaman bizleri gösterecek ve biz de şunu göreceğiz ki 2026 son çeyreğinde belki de gelişmekte olan ülkelerden abid hazine tahvillerine o son köprüden önceki son çıkışı kaçırmak istemeyen fonların yoğun bir portföy alokasyonlarının olabileceğini gözlemleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi bekle gör stratejisiyle oradaki stabilizasyonu bekliyor şu an büyük fonlar. Yani bunu sadece fon olarak bakmayın, bireysel tarafta da öyle. Çünkü hani bana da soracak olsanız, evet 4.90'dan bunu kitleme şansı varsa açıkçası ve tahvil alokasyonu yapacak olsam ben de bunları düşünebilirim. Fonlar da zaten bu kapsamda bakıyor. Bu bağlamda da ne olacak? Gelişmekte olan ülkelerden belki bir miktar fon akışı olabilir. Ya da buraya gelmesi, gelişmekte olan ülkeye gelmesi beklenen portföy akımlarının bir miktar daha gecikmesi ya da azalması. Çünkü bize genel itibariyle baktığınızda Avrupa üzerinden bu portföy akımlarının geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla oradaki flow'u iyi okumak bence bizim tarafta hem borsa hem de tahvil fiyatlaması açısından en önemli dinamiklerden birisi olacak. Ne zamana kadar? Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne başlayana kadar, ki geçtiğimiz hafta istatistikleri de gördük zaten. Hem tahvil hem de hissede yoğun çıkışlar gözlemlemiştik. Dolayısıyla bu kapsamda borsa olarak da rakipler çok. Siz de zaten program başına söylediniz. Özellikle Asya Pasifik'te yılbaşından bu yana güzel getiriler oldu. Yani Japonya'nın ki her ne kadar kendi iç dinamikleri olsa da özellikle Güney Kore'de, Kospi'de ilginç hareketler gözlemledik. Yine Güney Amerika'da geçmekte olan ülkelerde pozitif seyir izlediğimiz dönemler oldu. Polonya'da oldu. Yunanistan Bankacılık Endeksinde oldu. Dolayısıyla şu anda bütün globalde portföy akımları aslında bu küresel enflasyon ne olacak? Merkez bankaları faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? Fiyatlama bu. Ama tabii şunu söylemek lazım. Bu anlaşma haberlerinden sonra stagflasyon, olası stagflasyon senaryoları şimdilik rafa kalkmış görünümde. Çünkü hani Fed'den bile dot plot'ta bir faiz artırımı bekleniyor. Ki bir faiz artırımı ve mevcut makroekonomik parametreleri değerlendirsek Amerika Birleşik Devletleri'nde o çok stagflasyon senaryolarının güçlendirici bir etki yapmayabilir. Ama mevcut görünümde bu senaryonun kalktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu yine hem varlık fiyatlamalar hem de global büyüme kapsamında aslında önemli bir parametre ve bunun aslında 2026'nın son çeyreğine doğru kayması da önemli. En azından bu 2,5 aylık süreci bir miktar pozitif geçirme ihtimali olabilir. Hisse senedi piyasalar için konuşuyorum.
1: Evet, şimdi borsa devam edecek olursak eğer, çünkü zaten bu tahvil noktasında da konuşmaya başladığımız yer bu borsun tonu ve dot plotlardaki görünümün ardından kısa vadelilerdeki yükselişti. Şimdi aslında piyasa aktörleri de Fed'in vizyonunu kökten değiştirebileceğine yönelik yorumlar yaptılar. Tabii bu neden böyle dendi? Şimdi başta metodolojilerde değişiklik, bir görev gücü tanımlaması ve altında 5 başlık. Bu 5 başlığın altında iletişim, bilanço, veri kaynaklarının kullanımı ve enflasyona ilişkin çalışma gruplarının olacak olması, iletişim dilinin sadeleşmesi, bilançoyu küçültmek istemesi kaldı ki bu toplantıda o konuya ilişkin bir mesaj alamadık ama artık önümüzdeki toplantılarda bekleyeceğiz. Diğer taraftan ileriye dönük yönlendirmenin terk edilmiş olması ve de özellikle metin tarafında tabii ciddi bir daralma, 300 kelimeden 130 kelimeye düşmüş bir metin, faize ilişkin oradaki söylemlerin çıkmış olması ve de enflasyona yönelik vurgunun daha güçlü olması, %2'lik hedefe çekme konusunda enflasyonu daha güçlü bir

0: taahhüt göstermesi ve bu hayata geçireceği yeni kurumsal işte yapılarla dediğimiz gibi sanki FED'e damga vurmak isteyen bir başkan imajı yaratmış gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
1: Burada tabii ben ilk toplantının gazı olduğunu biraz söyleyeyim. Yani ilk toplantı olmasından dolayı Kevin Warsh biraz gaza gelmiş görünümde ama...
0: Hangi noktada onu hissettiniz? Yani neyin gazı?
1: yani şunu çok net söyleyelim. İşte metnin bu kadar kısa olması ve aşırı derecede Trump'a rağmen Şahin bir başkan profili çizecek olması ki Trump da sonraki yaptığı açıklamada işte faizler biraz daha uzun süre yüksek kalabilir dedi ki Powell olduğu dönemde...
0: Bir dakikamızmış bu arada.
1: Hiçbir zaman bu konuşmayı yapmamıştı. Dolayısıyla zaten sözlü yönlendirme mevcut ortam için çok uygun değil dedi Warsh. Burada %100 haklı, onu söyleyelim. Yine basit ve sadeleşme de önemli çünkü hane halkı aslında FED'den enflasyonu düşürmesini bekliyor. Onun haricindeki şeylere karma karışık teknik parametreler olarak bakıyor. Dolayısıyla Warsh'taki toplantıda aslında ABD hane halkının istediği yönde bir açıklama ve başkan profili çizme yönünde bir adım attı. Dolayısıyla ilk toplantının etkileri diyebiliriz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Doğan.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Şimdiden iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek efendim küresel bakışı da bugün burada kapatalım. İyi hafta sonları dileyelim. Hoşça kalın. Haftaya Apara ekranlarında görüşmek üzere.

0: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Her zaman yanımızda olan ve baba büyüksün dedirten babalarımız için.
2: Ben buradayım, kafana takma.
3: Vardığında haber ver.
1: Babalar gününde süvari tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Sevgili gençler, Uluslararası Finer Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
6: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: fedakarlık ve insan onuru. Başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi yarın 20'de Ahvara'da.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

0: sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
4: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Vakıf Leasing sunar.

0: efendim. Bu hafta da ekonomi iklimi programıyla sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğum Profesör Doktor İbrahim Demir Hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Afra TV izleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Hocam tabii piyasalarda öncelikle bu İran-ABD mutabakatının getirmiş olduğu etkiler var. Tabii bu etkiler küresel ekonomiyi de etkiliyor, bizi de etkiliyor. Arzu ederseniz hocam öncelikle bu mutabakatın küresel etkisine bir bakalım. Daha sonra zaten programın devamında küreseli konuşacağız. Sonrasında hocam Türkiye ekonomisindeki güncel piyasa görünümüne geçelim. Yani bu petrol fiyatlarının böyle 70 dolara kadar yanaşması bu noktada dünya ekonomisi rahatlattığı gibi bizi de rahatlatacak gibi duruyor değil mi hocam?
1: Hocam belki en çok bizi rahatlattı.
0: Tamam.
1: Bölgemizdeki o mükemmel fırtına bir durma noktasına geldi. Ve iyimser bir hava devam ediyor. Belki de en olumlu etkilenecek ülkelerden bir tanesi Türkiye bu gidişattan. Tabii dünyada baktığımız zaman piyasaların durdurduğu ilk savaşlardan biri bu. Yani savaşları top tüfekle, askerle değil mi? Savaşarak vesaire durdurursunuz. Ancak fiyatların, özellikle petrol fiyatının küresel piyasalar üzerindeki baskıları, sadece Amerika üzerindeki baskıları değil, bu savaşın sona ermesinde çok büyük rol oynadı ve bu etki hala devam ediyor ve bundaki en kritik halka da zaten hepimizin de bildiği gibi Hürmüz Boğazı'ydı. Coğrafya hem kaderdir derler ya, hem de silah olarak, yani İran bu silahı belki çok iyi kullandı stratejik olarak ve savaşın sona ermesinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Amerika'nın ablukası sonrasında ve buna bağlı olarak gelişen küresel ticaret yolları üzerindeki baskılar ve en önemlisi petrol fiyatları, sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama şu anda bir gerileme söz konusu ve bunun olumlu etkilerini hem dünya ekonomileri üzerinde hem de Türkiye ekonomisi üzerinde göreceğiz. İki kaleme baktığımız zaman küresel düzeyde enflasyonda düşüş bekliyoruz. Küresel düzeyde de büyüme oranlarında artış bekliyoruz teknik olarak bu gelişmelerden sonra.
0: Hocam şimdi ABD-İran görüşmeleri iptal edildi. Ve Brent petrol bir ara 72 dolara kadar düşmüştü. Tekrar 80 dolara dayandı hocam. Yani çok güzel ifade ettiniz hocam. Yani piyasaların, dünya küresel ölçekte piyasaların bitirmeye zorladığı bir savaş ile karşı karşıya kaldık. Ve savaşın seyri, piyasa seyri neredeyse hocam, değil mi hocam? Sürekli savaşa dair haber akışıyla beraber etkilenen bir piyasa bizim karşımıza çıktı. Şimdi hocam şöyle bir durum söz konusu. Ertelendi. Yani görüşmeler ertelendi. Durduruldu. Yani bu da 79 dolar bandına tekrar çıkardı. 80 dolara çıkardı. Savaş öncesi dönemdeki merkez bankaların projeksiyonlarına baktığımız zaman daha çok böyle petrolün işte 64, 65, 69 dolar bandında seyredeceği noktasında tahminler var idi. Fakat savaş koca bir parantez açtı hocam ve 110 doları gördük. İşte geçtiğimiz günlerde işte 72 dolara kadar düştü. Fakat şu andaki bu ABD-İran hattındaki gelişmelerden dolayı yani tekrar böyle bir şey var hocam. Yani hep zaten ABD Başkan Yardımcısı Vance'in ifade ettiği gibi aslında bu mutabakattan daha çok biz anlaşmaya nasıl varırızın, değil mi hocam, resmi gibiydi. Tabii, yani bu tabii. Yani o şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi tekrar hocam 80 dolara giden bir petrol var. Altında da ciddi bir gerileme durumu söz konusu. Bununla ilgili bir şey der misiniz hocam? Oradan Türkiye ekonomisine hocam, geçeceğiz.
1: Son derece kırılgan bir süreç devam ediyor. Zaten bütün bu jeopolitik, ekonomik ve siyasi, küresel siyaset ortamının en önemli özelliği neydi? Belirsizlikti. Yani yarın ne olacağını kestiremiyorduk. Bunda Trump'ın kendine has yönetim tarzı ve İran'ın tutumu.

0: tutumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu vesaire hepsi birleştiğinde son derece belirsiz bir ortam vardı ve gitgeller oluyordu. Bunun da piyasalar üzerindeki etkilerini görüyorduk. Yani bunların normal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu sadece bir mutabakat zaptı. Yani bu bir anlaşma metni değil. Henüz bir klasik manada bildiğimiz savaş bitiren anlaşma şekline gelmiş değil. Sancılı bir süreç olabilir ama ben eninde sonunda iki tarafın da bu savaşı sürdürmek istediğini düşünmüyorum. Yani iki tarafın da aldığı hasarlara baktığımız zaman, küresel piyasalar üzerinde oluşan baskıya baktığımız zaman böyle geçici günlük iptaller, gelgitler olsa da nihai olarak anlaşmaya varılacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Hocam, yani uzun zamandır dünya milletleri bir Trump vergisi ödüyor. Yani Trump yüzünden refahımızı kaybettik. Yani petrol, enerji maliyetleri biliyorsunuz bütün kalemleri etkileyen, küresel enflasyonu etkileyen, küresel büyümeyi etkileyen bir mesele olduğu için Trump üzerinde çok ciddi baskı oluştu. Yani bu baskıdan dolayı Amerika'nın hem işte 5 dolarlara varan petrol fiyatları değil mi? En son program yaptığımızda 5 dolara yakındı. Şu anda 3.9 dolar civarında ortalama petrol fiyatı Amerikan benzin istasyonlarında. Yani bu çok ciddi baskı oluşturdu ve bu baskıdan geri dönüleceğini ben tahmin etmiyorum. Çok büyük bir kırılma ve şok olması lazım bu barış sürecinde.
1: Hocam, küresele tekrar döneceğiz. Türkiye ekonomisindeki güncel piyasa görünme bakalım. Tabii dünyada bunlar yaşanırken, yani savaş hemen bizim dibimizde hocam. Aslında Merkez Bankası hep şunu söylüyoruz. 220 milyar dolarla ile savaşa yakalandı. Yani bu aynı zamanda TL'yi güçlü kıldı ve döviz tarafında çok ciddi bir hareketlenme olmadı hocam. Oysa ki buna benzer senaryolar 90'lı yıllarda olsaydı hocam dolar alır giderdi başını. İşte bu dolar endeksine baktığımız zaman hocam, altına baktığımız zaman, altında zaten onu küreselde de konuşuruz. Ons tarafı 4152 dolara kadar geriledi. Yani bu ilk mutabakat metninde şu beklendi. Petrol çok sert 70 dolara kadar çekildi ve çok hızlı bir şekilde de altının artacağı düşünüldü. Fakat Fed'i birazdan konuşacağız. Orada Walsh bunu frenledi faiz artırma ihtimalinden dolayı. Hocam, öncelikle dolar TL tarafına baktığımız zaman, euro TL tarafına baktığımız zaman bu uygulanan sıkı para politikasının biz faydasını, özellikle bu şahin duruşun faydasını savaş ortamında net olarak gördük, olumlu anlamda diyebilir miyiz hocam?
0: Kesinlikle gördük. Yani iyi bir rezerv miktarıyla yakalandık ve dövizi kontrol etmeyi başardık. Ancak tabii döviz talebi mekanizmamızı çok iyi anlamamız lazım. İki kaynaktan besleniyor. Birincisi iç kaynak. Yani bizim Türk lirası Amerikan doları paritesi diye dikkate aldığımız zaman bakmamız gereken şeylerden bir tanesi bizim enflasyonumuz. Yani enflasyonlu paralardan, enflasyonlu ortamlardan kaçan bir yatırımcı portföyü olduğu için enflasyon döviz kuru için iyi bir şey değil. Diğeri bizim cari açığımız ve bunun da en önemli unsurlarından bir tanesi enerji maliyetleri bildiğimiz gibi. Diğeri de rezerv ihtiyacımız, yani dolar cinsinden rezerv tutma ihtiyacımız. Bunlar içeride bizim döviz talebimizi körükleyen unsurlar. Tabii sadece iç baskıyla bizim döviz maceramız, dolar kurumuz belirlenmiyor. Dış tarafta da aslında küresel piyasalar ve Amerikan ekonomisi tarafı da söz konusu. Bunlardan en önemlisi Fed'in pozisyonu. Biraz sonra belki konuşacağız onu da. Yani Fed'in alacağı kararlar bizim döviz kurumuzu etkiliyor. Diğer taraftan jeopolitik riskler küresel olarak, ki orada dediğimiz gibi bir fırtınada durulma olduğu için iyimserdik. En sonunda Amerikan ekonomisindeki gelişmeler, yani Amerika'daki enflasyon, büyüme, işsizlik oranları vesaire yine Türkiye'deki dolar kurunu etkiliyor. Yani bu hem iç kaynaktan hem de dış kaynaktan beslenen bir döviz kuru maceramız söz konusu. Biz bununla uzun zamandır mücadele ediyoruz. Yani Türkiye'nin döviz kurunu kontrol etmek istediği dış ticaret politikasının da bir aslında unsuru. Yani ithalatınızı, ihracatınızı da etkileyen, yani cari açığı konuştuk biraz önce, bir mesele. Bunu da bu fırtına döneminde, yani jeopolitik fırtına döneminde biz rezervlerle büyük ölçüde bu noktaya kadar getirdik. Ancak artış trendi hala devam ediyor. Bu sadece Türkiye

0: artan bir dolar veya euro değil, küresel piyasalarda da
1: dolar güçleniyor.
0: Yani dolar güçleniyor. Yani bu aslında herkesin sorduğu soru. Yani Amerika savaşta dolar neden güçleniyor? Yani bunun önceki programımızda da konuştuk. Yani farklı sebepleri var. En önemli sebeplerinden bir tanesi Amerikan dolarının dünyada rezerv para, güvenli liman özelliğini koruyor olması ve bu nedenle talebinin hala yüksek olması.
1: Hocam diğer taraftan CDS savaşla beraber bir ara 250'yi de aşmıştı puan. Şu anda bir düşüş trendi var. 220'nin altına hatta 210'ları da gördü diyebiliriz. Tabii bu CDS savaş etkisinden oluştu. Böyle bir artış oldu. Küresel bölgesel CDS aslında arttı. Küresel olarak da aslında bu savaş CDS'leri arttırdı. Bu CDS'in düşmesi, hani biz buraya hocam aslında 770'lerden 800'lerden geldik. Yani 210'a gelmesi. Hani gönül arz eder ki bunun böyle 150 bandına gelsin. Ama hocam yani bu sıkı duruş sanki hocam bu süreçte işe yaradı. Bunu CDS'le beraber nasıl değerlendiririz?
0: Kesinlikle işe yaradı. Yani kredi maliyetlerimiz düştü. Çünkü Türkiye'nin riskleri azaldı. Yani bu süreçte
1: riskin azalması anlamına geliyor.
0: Riskin azalması anlamına geliyor. Riskin azalması ve kredi maliyetlerinizin azalması anlamına geliyor. Yani belki genel izleyicilerimiz için küçük bir parantezle bu açıklamayı yapalım. Çünkü risk priminiz düşüyor. Bu açık bir şekilde bölgemizdeki fırtınanın durulması ve Türkiye ekonomisinin hala büyüyor olması değil mi? Yani yaklaşık 20 çeyrekten fazladır Türkiye ekonomisi hiç durmadan büyüyor. Yani öyle çok da düşük büyüme rakamları değil. Yani şu an 2,5 civarında.
1: Ama nasıl bir ortamda 2,5 değil mi hocam? Ona
0: tabii nasıl bir ortamda 2,5? Yani bu hala güven veren bir şey. O sallantılı dönem, o türbülans da geçtikten sonra şu an düzlüğe de biraz çıkılmış gibi. Belki de bundan en karlı çıkacak veya yıldızı parlayan ülkelerden bir tanesi Türkiye olduğu için yatırımlar manasında CDS'in de düşmesi normal.
1: Hocam savaş stratejik olarak sanki Türkiye'nin şeyinde hocam önemini de artırdı gibi. Lojistik üstü olarak mesela hani burada özellikle Hürmüz bu sıkıntıya girince karayolu üzerinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya bir transfer durumu söz konusu. Diğer taraftan kalkınma yolu projesinin ne kadar isabetli olduğunu burada gördük. Evet. İşte en son Hicaz Demiryolu projesi de bu noktada onaylandı. Yani aslında o kadim ticaret yolları tekrar ortaya çıktı değil mi hocam? O coğrafi keşiflerden önce bu bölge kadim olarak, kadim ticaret yolları üzerine İpek yolundan başlayalım. Ama sonrasında denizlerle beraber biz üstünlüğü kaybı. Fakat şu an tekrar ticaret burada doğuya kaydı.
0: Hocam kesinlikle yani Türkiye dünyada belki tehditleri ve fırsatları en çok olan ülkelerden bir tanesi. Yani biz fırsatlarımızı bu manada değerlendirebilirsek ki ona çalışmamız gerektiğini ben bütün programlarımda bunu söylüyorum. Yani fırsatlarımıza çalışsak bize yeter. Nedir fırsatlarımız? Coğrafyamız, jeopolitiğimiz, yani geçiş yolları, ticaret yolları, enerji hatlarındaki çeşitlilik değil mi hocam? Yani bir boru hattı kapansa başka boru hattımız var. Bir ticaret yolu kapansa başka yolumuz var. Bu çok önemli bir şey. Bu manada Türkiye'nin önemini arttırdı. Korudu hatta Türkiye'nin önemini. Diğer bir boyutu da bunun yeniden yapılanma. Yani şimdi İran'daki yeniden yapılanma, Suriye'deki yeniden yapılanma, Gazze'deki, Orta Doğu'daki yeniden yapılanmada gidilecek ilk adres neresi? Türkiye. Yani Türkiye bu manada sadece transit geçiş yolları değil, etrafından çok ciddi talep gören bir ülke. Eğitim talebi Türkiye'de var, sağlık için talep Türkiye'de, yani siyasi diplomatik talep yine Türkiye'de, arabuluculuk için de talep Türkiye'de. Yani Türkiye çok anahtar ülkelerden bir tanesiydi bunda ve bu perçinlendi bu süreçte ve şu anda o fırtınanın durup düzlüğe girmesiyle belki de şaha kalkma zamanı. Yani biraz daha beklemek gerekiyor, bunu bekleyip görmek gerekiyor. Bu yeniden yapılanmaya, yeniden imara döndüğü zaman, o ticaret yolları yeniden şekillendiği zaman, o akışlar yeniden sağlandığı zaman Türkiye için müthiş bir ekonomik ortam oluşacağını ben düşünüyorum.
1: Hocam rezervlere de bakalım. Sonra uzaktan konumuza döneceğiz. Rezervler hocam 152 milyar dolar civarı. Tabii 220 milyar dolar dedik. Burada bir düşüş durumu söz konusu oldu. Fakat aynı zamanda da altında da bir düşüş durumu söz konusu oldu. Yani altının düşmesi de, değerinin azalması da aynı zamanda rezervlerin bu noktaya olmasına etkili oldu hocam. 152 milyar dolar civarında

0: Şu an Merkez Bankası'nın rezervleri. Yani bu rezervlerin özellikle şey zamanın, yani bu kriz zamanında ne kadar önemli olduğunu, sadece Merkez Bankası'nın rezervlerinin değil hocam, burada diğer tarafta enerji rezervlerinin de yeterince olması oldukça önemliydi. Gıda rezervleri, gübre mesela bu savaştan dolayı çok ciddi anlamda sıkıntı yaşadı dünya. Yani rezervler hocam bugün için var değil mi hocam?
1: Rezervler bugün için var. Yani kriz ortamları için var ve çok iyi kullandık. İşte Merkez Bankası rezervlerimizi dövizi baskılamak için. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi, yani bu Amerikan doları kur meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil. Yani Amerikan doları bütün paralara karşı endeksi var, bilmiyorum ekrana gelir mi birazdan. Bütün diğer paralara karşı istikrarlı bir şekilde değerini koruyor, artırıyor. Yani buna karşı sizin önlem almanız gerekir ve güçlü rezervinizin olması gerekir. Rezervlerimiz çok iyi işe yaradı o manada. Bahsettiğiniz gibi gübre konusu çok ilginçti. Yani Tarım Bakanımızın çıkıp işte bundan çok olumlu etkilenmeyeceğimiz demesi, ki bu yılda tarım çok önemli değil mi? Tarımsal üretimde rekor bekliyoruz. Maliyetlerinde o maliyet artışlarına çok yakalanmadıysak çok karlı bir tarım sezonu geçireceğiz demektir. Yani bolluk demektir aslında genel
0: hocam,
1: manada söylersek.
0: Devam edelim bence. Bu önemli bir konuya değindiniz. Sen burada bir virgül atalım, oradan devam edelim. Skype konumuz uzaktan Alper Nergis, GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü. Alper Bey merhabalar.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Tabii bu anlaşmanın seyri uluslararası, yani küresel ölçekte piyasaları etkilemeye de Alper Bey devam ediyor. Yani burada özellikle işte sonrasında Fed'in sabit bırakma fakat şahin mesaj vermesi, savaşın durması, mutabakat metninin ortaya konulması, şu an tekrar bir dönüş durumu söz konusu mu var bilmiyoruz ama bu hengame içerisinde küresel olarak ekonomi okuması yapsak olsak neler deriz Alper Bey? Ondan sonra Türkiye ekonomisi de oradan geçiş yaparız.
2: Evet. Tabii bu erteleme diyelim artık, hani bu seyahat iptal edildi mutabakatla ilgili, bugün haberi geldi. İster istemez piyasaları olumsuz etkiledi bir miktar. Hem borsalarda bir baskı oluştu. Altında tekrardan bir aşağı yönlü bir tekrardan bir düşüş var. Petrol çok etkilenmedi. Çünkü dün biliyorsunuz İran ilk sevkiyatına başladı. 1 milyon varili aşan tankerler yola çıktı önemli bir şekilde. Piyasa şuna inanıyor. Yine bir şekilde bu anlaşma, bunu biraz geçici süre ertelendiğini düşünelim, bu anlaşmanın imzalanacağına inanıyor. Ama tabii bu arada çeşitli açıklamalar geliyor hem Amerika'dan hem İran'dan. Dolayısıyla kamuoyu yoklamaları da oluyor. Biraz bunun bu çerçevede ertelendiğini düşünüyoruz. Tabii burada Lübnan'la ilgili gelişmeler vardı. Yayına girmeden İsrail'le Hizbullah'ın da anlaştığına ilişkin bir açıklamalar gelmişti. O da biraz piyasaları pozitif yönde etkiledi. Bu anlaşmanın bir şekilde o açıdan değerlendiriliyor ama genel anlamda baktığımızda bu anlaşma haberiyle işte petrolde bir ara 120 dolarları bulan rakamların tekrardan Brent petrol 78 dolarda, dün 80 dolar civarlarındaydı, bugün 78 dolar civarlarında. Ham petrol 75'te. En kötü durumlarda bile aslında 90 dolarları aşamadığını, bir ara 120-100 dolar civarlarına gitse de sonrasında savaşın sürme beklentisi, Trump'ın işte çeşitli açıklamalarına rağmen, gerekirse bu şey devam eder açıklamalarına rağmen 90 doları aşamadı. Çünkü piyasa bir şekilde karşılıklı bu işin anlaşma çerçevesinde biteceğini bekliyordu. Tabii burada en fazla etkilenecek, daha sonra Türkiye'de geleceğiz, bunlar önemli çünkü artık bir enerji geçiş üstü Türkiye belki konuşulacak. Savaş sonrası enerji güvenliği önemli vaziyete geldi ama piyasalar açısından yine bakacaksam ons altını dün Fed'in de açıklamaları biraz şahin tonda açıklamalar gördük. Açıkçası bunu da bekliyorduk. Daha önceki çünkü başkanın yapmış olduğu, yeni başkanın yapmış olduğu göreve gelmeden önceki açıklamalar enflasyon konusunda şahin olduğunu, faizler konusunda ise biraz daha mevcut Trump'ın söylemlerine de baktığımız zaman biraz daha belki iyimser açıklamalar olabileceğini, daha güvercin açıklamalar olabileceğini bekliyordu piyasa. Ama son yaptığı açıklamalardan faiz arttırımı acaba olabilir mi bu yıl içinde? Kafalardaki soru işareti devam ediyor. Bu ister istemez şahin açıklamalar altında bir baskı oluşturdu. Altında 4300'lerden 4150'lere kadar gerileme gördük. Daha önce de 4000'leri görmüştü. Savaşın mutabakatla biteceğine ilişkin haberlerle 4300'ü bulsak da dün Fed'in şahin açıklamaları burayı bir miktar baskılamış olduğunu görüyoruz. Zaten jeopolitik risklerin bitmesi, altında bir miktar bir baskı unsuru gidiş için değil, yani dönüş için bir baskı unsuruydu. Jeopolitik risklerden birisi bitiyordu ama altını baskılayan bir sebep de faizlerin düşmesi beklenirken yılın başında bu savaşın ortaya çıkması ve bunun neticesinde ister istemez faizlerin yüksek seyretmesi, enflasyon rakamlarının küresel olarak yükselmesi altında biraz baskı oluşturdu. Açıkçası o geçen yılki %100'e varan artışlar hem gram altında hem ons altında, bu sene yılın başından bu yana bakarsak altının, ons altının %3 eksi olduğunu yılbaşına göre görüyoruz. Tabi bu ister istemez gram altına da yansıdı, %5 civarında. Ama borsamız bu savaşa rağmen, her türlü ki sınır komşumuzda oluyor bu, 14.000 seviyesinin altına gelmediğini gözlemledik. Borsa hep iyimserdi, bu iyimserliğini de devam ettiriyor. Bu zaten eğer ki bu şey sonuçlanırsa, ki umuyoruz ki sonuçlanacak olumlu, borsanın yeni zirveleri görebileceğini, çünkü savaş zamanında bile bu seviyelerin çok altına gelmemiş bir borsanın bundan sonra daha yüksek seviyelerini görmesini bekliyoruz bu yıl için. Zaten yıl başından bu yana da bakarsak şu günkü endeks 14.650-700 civarında %30'a yakın prim yapmış. 6 aylık enflasyon %17, yıllık enflasyon %32. Neredeyse yıllık enflasyon kadar, beklentileri kadar borsanın 6 ayda bir prim yaptığını gözlemliyoruz. Diğer enstrümanlara göre, özellikle gram altın olsun, diğer faizleri bile aşmış bir görüntü var. 6 aylık enflasyon 17, faizlere bakarsak yine %40'ları bulsak bile 6 aylık getirisini aşmış durumda. Dolayısıyla piyasalara etkisi bu savaş eğer ki sonlanırsa, en büyük petrol ithalatçısı ülkelerden birisi Türkiye olduğu için her halükarda sınır komşumuza da bu sonlanacağı için bize pozitif yansıyacaktır diye bekliyorum.
0: Alper Bey, şimdi altında biraz gitmek istiyorum. Tabii evet. Savaş öncesi, 28 Şubat öncesi dönemde işte altında çok ciddi bir yükseliş durumu söz konusu oldu. Evet. Hatta biz bunu şöyle yorumladık. Yani dünyadaki ekopolitik okumada bir değişiklik mi oluyor diye o dönem okuyoruz. Çünkü Çin olsun, Hindistan Merkez Bankaları ciddi anlamda altın rezervi, yani altını artırma noktasına gittiler. Rezervleri artırdılar. Ve özellikle ABD doları alternatif ticaret, yani yuan olabilir, diğer para birimleriyle ülkeler kendi aralarında, hatta İran'da ve Çin arasında yuan merkezi ticaretin yapıldığında o dönemde biliyoruz. Tabi hocam, bu savaşın savaş sonrası altın tekrar kendi gerçekliğine döndüğü zaman, ki Goldman Sachs'ın bu noktada açıklamaları var ki yani bu çok hızlı olmayacak noktasında. Tabi uzun vadede herkes altından çok ciddi bir toparlanma bekliyor, fakat yani bu tekrar altının 5000'i bulması, 5000'den sonra gideceği, 5000 üzerine çıkması sizce hangi şartlarda ve hangi periyotta daha çok mümkün olur?
2: Evet, öncelikle Goldman Sachs yıl sonu tahminini biliyorsunuz 5400'den 4900'lere çekti ons altını. Evet, aşağılara doğru. Diğer yatırım bankaları da belirttiğiniz gibi beklentilerini aşağı doğru çektiler. Bunu aynı şekilde petrol için de yaptılar. Altın için şöyle söyleyelim, altın her zaman tabii ki portföylerde bulunuyor. Bizim geleneksel kültürümüzde de bu var. Ama orta ve uzun vadede belki yatırımcılar bunu değerlendirmesi lazım. 4000'li seviyelerden bir

0: hareket yaptı, psikolojik bir seviye. Belki ons 4000'e geldikçe orta ve uzun vadeli almak isteyen yatırımcılar için kademeli alım belki önerilebilir. Teknik olarak yayına girmeden de baktım, altın soruları gelebilir diye. Arkadaşlar, şu andaki 3850 seviyesini, ons altının çok uzun zamandır altını görmediğini, yani eğer bir hızlı geri çekilme olursa buralara gelebileceğini söylüyorlar. Eğer bu pozitif mutabakat anlaşma olursa faizlerde de tekrardan orta vadede diyelim bir düşme, enflasyonun küreselde tekrardan bir gerilemeye başladığına ilişkin belirtiler olursa altında belki orta ve uzun vadede yükselişleri tekrardan konuşabiliriz. Ama teknik olarak nereye geçerse 4150 seviyelerinde, 4300'leri aşamadı ama 4400'leri ola ki olumlu gelişmeler olur, aşarsa 4600, sonra da belki sizin belirttiğiniz 5000'li seviyelere doğru gidebilir. Ama bunun için biraz daha zaman gerekiyor. Şu anda piyasa altının lehine çalışmıyor. Çünkü bir tane jeopolitik risk bitmek üzere. Ukrayna Rusya devam etse de bu önemliydi İran ve Orta Doğu bölgesi için. Artı ne yazık ki küresel enflasyon bir süre daha bizimle beraber olacak gibi gözüküyor. Bu da ister istemez altının önünü biraz engelleyen, kısan bir sektör. Hatırlarsınız, yılın başında hem bizim Merkez Bankası enflasyon hedeflerinde yıl sonu için 16, piyasa 21-22 beklerken bugün 28-30 aralığını konuşuyoruz. Küreselde de bu Amerikan enflasyonu en son 4,2 civarında geldi. Dolayısıyla her yerde bir yükseliş var. Bu yükselişin biraz daha küreselde sıkı para politikalarının devam edeceği gözleniyor. Merkez bankasının verdiği mesajlardan da bunu anlıyoruz. Fed'in verdiği mesajlardan da. Dolayısıyla altın için eski yükseliş trendi, hızlı yükseliş trendi en azından biraz daha durulmuş ama belki biraz daha orta ve uzun vadede değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Altın için şu aşamada kısa vade için diyeyim, çok pozitif değilim ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her an her yerde farklı gelişmeler oluyor. O çerçevede altın her zaman portföylerde tutulabilir. Belki altından ziyade altın üreten maden şirketleri bu dönemde çok ciddi, açıkçası paralar kazandılar diye değerlendiriyoruz. Çünkü çıkarım maliyetiyle satış maliyeti arasında ciddi farklar oluştu. Biraz da dengelendi diyelim. Hani 5600'den belki sizler de hatırlarsınız, dünyada likidite sağlayıcılar kaldıraçları düşürdüler. Dolayısıyla çok hızlı bir çıkış vardı. Her şey altının lehine işliyordu. Ama sonrasındaki gelişmeler, işte Nisan'dan sonra savaş olması, enflasyonun dünyada çıkıyor olması, Fed'in faiz indirim yerine faiz arttırımını konuşuluyor olması altında bir miktar bu çıkışları sınırladı. Daha dengeli bir bu seviyelerde daha dengeli hareket edecektir. Hızlı, yani yukarı yönlü hızlı hareketler için şu aşamada beklemek çok doğru olmayabilir. Ama orta ve uzun vadede her zaman altın yatırımcısı düşen seviyelerden almayı değerlendiriyor diyelim.
1: Tabii son olarak Alper Bey, bu ABD-İran arasındaki mutabakat metni imzalandıktan sonra petrolde çok sert gerileme oldu. Tabii altına
0: Evet.
1: çok sert yükseliş bekleniyordu, fakat orada Kevin Warsh faktörü çıktı. Yani aslında oradaki iletişim diline baktığımız zaman Şahin denilebilecek bir dil kullandı ve bu sıkılaşma noktasında, enflasyona mücadele noktası zaten bir rasyonel bir duruşu vardı Kevin Warsh'un öncesinde de. Ve bundan dolayı da bu altındaki yükseliş ivme kaybetti. Tabii ben şunu sormak istiyorum. Trump bayağı bir kavga etti Powell'la, faizi indir indir indir diye. Şu anda da işte savaş bitecek, tekrar işte enerji fiyatları düşecek, enflasyon düşecek derken. Peki önümüzdeki süreçte Warsh'la Trump arasında ilişkiyi Alper Bey nasıl okuruz? Yani yine Powell'a benzer böyle gitgeller olur mu? Yani Warsh bu noktada Trump'ın dediği gibi faizi ilk fırsatta indirir mi, yoksa buradaki verilere bakıp ona göre bir seyir mi izler? Ne dersiniz?

0: Yani verdiği maşaj verileri izleyecek gibi, ama tabii ki bu bütün dünyada şöyle, hiçbir başkan mevcut iktidardaki söylemleri de hiç dikkate almadan hareket etmiyor. Dolayısıyla ikisi arasında bir denge kuracaktır, ama tabii dünyanın en büyük merkez bankası, rezerv para, buradan çıkacak her söz diğer ülkelerde referans olduğu için buradan daha dikkatli açıklamalar geliyor FED'den. Çünkü tüm dünya izliyor. Siyasiler biraz daha bu konularda daha rahat demeçler verebiliyorlar. Ama veriler üzerinden de hareket edip benim gördüğüm orta ve uzun vadede faizleri yükseltmekten ziyade sıkı para politikası konusunda daha şahin olacak gibi geliyor. Zaten dünkü şeyinde de bunu açıkçası bekliyordum, daha önceki beklentilerimiz de bu şekildeydi. Çünkü daha önce yaptığı konuşmalarda da çok fazla genişletici politikaların varlık balonları yaratabileceğine ilişkin açıklamaları vardı. Çok fazla ekonomiye, Merkez Bankası'nın ekonominin önünü kesti, çok fazla hareket etmemesine ilişkin açıklamaları vardı. Dolayısıyla bizdeki gibi sıkı politikalarını sürdürecektir genişlemeciden ziyade, ama faiz konusunda daha dikkatli hareket edecektir. Gerçekten hakikaten bu ki önümüzdeki dönemdeki verileri de göreceğiz, önümüzdeki dönemde belki enflasyonda tekrardan bir düşüş yönünde ivme kazanırsa, bu faiz arttırımı yerine en azından faizin mevcut seviyelerde kalması ve zaman içinde düşürülmesi yönünde demeçleri de olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bundan bütün küresel piyasalar olduğu gibi orada yüksek kalması, dünyadaki borçlanma maliyetlerini de biliyorsunuz ister istemez yüksek seyretmesine neden oluyor. Umuyoruz ki hem küreselde hem bizde enflasyonlar aşağı iner. Şu savaşta bir an önce sonlanır. Bunların küresel ekonomiye etkisi mümkün mertebe en kısa sürede, bunun geçici olduğunu farz edip kısa sürede azalır diye temenni ediyoruz.
1: Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani savaşın bitmesi bu noktada önemli, fakat ticaret savaşları aslında bu noktada biraz seyriyle ilgili bir belirsizlik alemi var. Diğer taraftan işte Grönland mevzusu var, Küba mevzusu var. Yani bu mesele bitse bile aslında dünyanın önünde özellikle ABD merkezli bir başka sınama konularda gelecek gibi duruyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz katkınızdan dolayı. Alper Bey.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun.
0: İyi günler diliyorum. Sağ olun.
1: İbrahim Hocam, tabii en son sizde tarımda kaldık. Şimdi bu yıl uzun yıllar ortalamasının %29 üzerinde ülkemiz yağış aldı. Sebze ve meyve üretiminin geçen yılın mukayeseyle %50'nin üzerinde bir artış olması bekleniyor. Bir bolluk var. Tabii hocam, hani tarım bu noktada önemli. En son açıklanan enflasyon rakamında tarımın manşet enflasyona katkısı negatif. Yani tarım TÜİK açıklandığı %0.6, son yılların en düşük rakamı ulaşıldı. Yani hem bir taraftan bir bolluk var, hem de tarımsal maliyet tarafında da böyle bir aşağı doğru bir çekilme durumu söz konusu. Tabi hocam, burada yokluğu yönetmek kadar bir de bolluğu yönetmek lazım. Yani hane halkına bunun çok uygun bir şekilde üretilen ürünlerin gitmesi lazım. Hocam en son tarımda kalmıştık. Ne dersiniz hocam tarımla ilgili olarak, tarım enflasyonu, tarımın, gıdanın daha doğrusu enflasyon olarak katkısı? Çünkü hane halkı gittiysen markete, sağa sola baktığında hep şeyi görüyor. Yani gıda fiyatlarını görüyor. Ona göre algı oluşuyor.
2: Tabii. Gerçekten ilginç bir yıl. Sizin de bahsettiğiniz gibi, biraz önce bizim de konuştuğumuz gibi üretimde ciddi artışların beklendiği bir yıl. Bunun iki yansıması olacak. Bir, tarımsal ürün fiyatlarında bir azalma bekleyebiliriz. Bu olumlu bir gelişme. Enflasyon üzerinde de olumlu bir gelişme olarak etkide bulunacak. Hı hı. Ancak bunun şu yönünü de unutmamamız gerekir. Tarım son derece stratejik stratejik, gıda son derece stratejik. Yani fiyatların çok aşırı düşmesi önümüzdeki yıl ekim dikim kararlarını etkileyeceği için üreticilerimizin de yeteri kadar gelir elde etmesi gerekiyor. Yani fiyatların çok aşırı düşmesi elbette sofralarımıza olumlu olarak yansıyacak. Ancak çiftçilerimizi de bir dediniz ya, yani bolluğu yönetmek aslında bir yönüyle onların yeteri kadar gelir elde etmelerini sağlamak. Tabii bu fiyatlara müdahale anlamında olmamalı. Yani buradan tarımsal fiyatlara hem tüketiciler için hem de üreticiler için müdahale edilsin anlamında değil. Bu uzun soluklu planlama gerektiren bir şey. Yani gıda ile alakalı, tarım politikası ile alakalı hem üreticilerin yeteri kadar gelir elde etmesini sağlayacak hem de gıdaya erişim ve gıda maliyetlerinin makul olmasını sağlayacak bir politikayı, planlamayı yapmak gerekiyor. Bu manada buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu yıl. Aksi takdirde bazı ürünlerin fiyatları çok düşük olursa önümüzdeki yıl doğal olarak o ürünlerden kaçınabildiklerini, yani özellikle ekim ürünü olan dikililerde biraz zor olabilir. Ekim ürünlerinde bir azalma ve ciddi fiyat şokları bekleyebiliriz. Bunun yönetilmesi gerekir.
1: Hocam, dış ticaret endeksleri de açıklandı Nisan 2026. Burada ihracat birim değer endeksi %13.7 arttı. Bir de ihracat miktar endeksi de %7.6 arttı. Yani ikisinin de aynı anda artması bu noktada önemli. Yani özellikle içinde bulunmuş olduğumuz küresel iklim, bölgemizindeki bu belirsizlik de, yani bu ihracat birim endeksinin ve miktar endeksinin aynı anda artması hocam oldukça sevindirici.
2: Bunda sanayi üretimine baktığımız zaman ilginç bir veri var. O da sanayi üretimi içerisinde en yüksek artış sağlanan kalemlerden bir tanesi yüksek teknoloji ürünleri üretiminde. Sanırım ihracat değer endeksindeki artışı besleyen unsurlardan bir tanesi de bu. Bunu dikkatle takip etmek gerekir. Zaten uzun dönemde en çok arzuladığımız noktalardan bir tanesi ihraç ettiğimiz ürünlerin yüksek teknoloji veya yüksek katma değer ürünleri olması değil mi?
1: Evet hocam.
2: Yani en kritik unsurlardan bir tanesi bu. Yani Türkiye ekonomisi için belki de çıkış noktalarından bir tanesi bu. Bu ne demek? Verimlilik, yenilik, teknolojik gelişmeyle alakalı bir şey ve uzun soluklu alakalı. Yani eğitim politikamız, yüksek öğretim politikamız, teknoloji politikamızla alakalı meselelerden bir tanesi. Ben bu rakamları görünce o manada biraz ümit var oldum. Yani gerçekten sevindim. En yüksek artışı teknoloji ürünleri ve en yüksek artış yaşanan kalemlerden bir tanesinin orada görünmesi hakikaten kayda değer ve takibi önemli meselelerden bir tanesi bu bağlamda.
1: Tabii hocam, kilogram başı ihracat bedeli ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek döviz getirici faaliyet olur ve cari
2: dengemizin iyileşmesi için katkıda bulunur.
1: Evet, ithalat birim endeksine bakalım hocam. Burada da birim endeksinde burada hocam %11.3'lük artış var, fakat miktar endeksinde %50.3'lük bir azalma durumu söz konusu. Tabi hocam, burada ithalatın yani ihracatı ithalatı karşılama oranı da bu noktada oldukça önemli. Tabi bu uygulamış olduğumuz bir politika var. Bu politikanın en temel parametresi de TL'nin değerli olma sürecinin değerlenme süreci desteklenmesi. Yani TL'nin güçlü olması aynı zamanda bu politikada. Tabii TL güçlü olduğu zaman ithalat tarafı da özel tüketim harcamaları da artıyor değil mi hocam? Yani buna bakmak lazım. Hocam biraz bunu konuşmak da istiyorum. Şimdi en son büyüme rakamına baktığımız zaman iç talep kaynaklı büyüyoruz. Yani net ihracatın büyümeye katkısı negatif. En son açıklanan rakamlarda. Yani biz içerideki talepten dolayı büyüyoruz. Fakat içerideki talep bu noktada cari dengeyi de yormamalı değil mi hocam? Yani talep güçlü, ithalatın artması, özel tüketimin artması burada döviz kazandırıcı bir faaliyet değil. Tam tersi burada döviz çıkış durumu söz konusu oluyor. Burayla bir konuşmak istiyorum hocam. Bir tarafta enflasyon var. Talebi kısmak istiyoruz ama talep kaynaklı da büyüyoruz. Talep güçlü o zaman da bu tarafta ithalatta da tarafında da özel tüketim tarafında da bir artış durumu söz konusu oluyor. Hocam sizce burada nerede durulmalı?
2: Hocam bu bizim çözmemiz gereken en karmaşık problemlerden bir tanesi. Yani döviz kuru kritik değişkenlerden bir tanesi bu yüzden. Neden? Sizin de dediğiniz gibi yüksek olduğunda veya düşük olduğunda cari açığınızı etkiliyor vesaire. Burada bizim yapmamız gereken, bunu kırabilmek için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi içeride üretimi tetikleyici bir politika anlayışı içerisine girmek. Yani nedir?

0: ithalatı kıstığınız zaman, ithalat çok maliyetli hale geldiği zaman ne yapılması gerekir? İçeride üretilmesi gerekir, değil mi? Yani dışarıdan almak daha maliyetli hale geldiği zaman işte belki de bunu yeterince başaramadık. Yani bu da uzun vadede yenilik yapma kapasitenizle alakalı, verimlilikle alakalı bir şey. Ama kesinlikle uzun vadede. Yani bunu siz bir yılda, iki yılda, üç, beş yılda yapamazsınız. Bu eğitim politikanızla, üniversitelerinizle, laboratuvarlarınızla, geliştirdiğiniz yeni ürünlerinizle, yeni kimyasallar, yeni ilaçlar, yeni teknolojik ürünlerle ve yeni yönetimle, belki pazar yönetimiyle yapabilirsiniz. Yani yeni yeni pazarlar bularak, yeni yeni genişlemeler yaparak yapabilirsiniz. Bence nerede durmamız gerektiğini sorduğunuzda aslında cevap bu olmalı. Yani aksi takdirde bunu kırmanın yolu yok diyebilirim. Yani ya da çok zor olur. Bundan çıkmamız için içeride dışarıdan aldığımız malları üretebilecek kapasite geliştirmemiz gerekir. Ancak buradaki başta da söylediğimiz en kritik halka yine enerji. Yani enerjiyi içeride ya petrol bulmanız lazım, ya gaz bulmanız lazım ilave, ya da başka bir kaynak bulmanız lazım. İşte bu manada enerji kaynakları çeşitliliği veya enerji çeşitliliği çok önemli, değil mi? Yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, su kaynaklarımızı verimli kullanmamız, nükleerde geç kalmışlığımızın maliyetleri vesaire bunu etkiliyor. Yani enerjiyle alakalı dış açık, cari açık sorunumuzu çözdüğümüz zaman ve ithalat kaynaklı ürünlerimizi içeride üretmeyi teşvik ettiği zaman döviz politikamız bu döngüyü kırabileceğimizi düşünüyorum. Ancak bu burada konuşulduğu gibi kolay olacak bir şey değil. Yenilik yapmak kolay bir şey değil. Yeni ürün geliştirmek, yeni pazar bulmak kolay bir şey değil. Çok ciddi yatırımlar gerektiren bir şey. Ve burada benim her zaman üzerinde büyük resimde durmak istediğim şey eğitim politikası. Yani bunda çok iyi üniversitelerinizin olması gerekiyor. Çok iyi araştırmacılar, çok iyi eğitim sisteminizin olması gerekiyor ki uzun dönemde bu yenilik yapma kapasitesi gelsin ekonomiye ve dövizle alakalı dış açık baskısını kırabilirsiniz. Enerji politikasını da aslında Amerikan dış politikası ne üzerine kuruludur? Enerji üzerine kuruludur. Yani 70'lerdeki enerji krizinden sonra tamamen enerji veya petrol diyelim, yani sadece oraya indirgememiz de bir mahsur yok. Onun üzerine kurulu bir Amerikan dış politikası söz konusu. Biz tabii tam petrol ve buğday kaynaklarına veya gıda kaynaklarına çok yakın olmamıza rağmen belki de dış politikamızı tam bunun üzerine kuramadık. Yani bunda komşularımızla savaşmak değil veya komşularımızla çatışma içerisinde olmak değil. Bu süreçleri çok daha iyi yöneterek enerji sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bu da kolay bir şey değil.
1: Hocam, sanayi üretim endeksinde %6'lık bir artış var. Bu da aslında hani sanayide çarklar dönüyor mu denildiği zaman zaman zaman negatife dönüyor bu. Ama son süreçte böyle sert bir yükselişte hocam. %6'ya çıkması bu noktada oldukça sevindirici. Hocam birazcık küreselden gidelim. Birazcık tekrar bir FED'e bir dönelim hocam. Şimdi Alper Bey'le de konuştuk biz. Yani burada ilk hocam Kevin Warsh. Yani bu nasıl birisi hocam? Yani ve Merkez Bankası FED'in politikaları, işte Trump'la olan ilişki bu süreçte nasıl gider hocam? Yani ABD'de neler konuşuluyor bununla ilgili?
0: Evet, en çok konuşulan konulardan bir tanesi şu anda Amerikan çevrelerinde. Bütün dünyayı da etkiliyor. Yani şu anda bizim bu ekranlardan izleyicilerimizle Amerikan Fed konusu bizi ne alakadar eder deme lüksümüz yok maalesef. Kevin Warsh tabii Amerikan Merkez Bankası sistemine yabancı birisi değil. Daha önce hafızam beni yanıltmıyorsa guverner olarak board'da oturan bir isim. Tabii endüstriyel geçmişine baktığımız zaman ve Amerikan Fed başkanlarına baktığımız zaman yine yabancı bir çizgi değil. Yani aynı çizginin devamı gibi zaman zaman o çizginin dışına çıkmaları olsa da. Şimdi kendisi Başkan Trump'ın Powell'la sürtüşmesi diyelim. Sonrasında aday gösterildi ve yeni Fed Başkanı olarak görevine başladı. En çok merak edilen konulardan bir tanesi, bizim de zaman zaman bu programda konuştuğumuz, aslında nasıl bir davranış içerisinde bulunacak? Ben hala pozisyonumu koruyorum. Yani Amerikan entelijansiyası içerisinde, akademisi içerisinde, toplum içerisinde en kritik konumlardan bir tanesi Fed bağımsızlığı. Yani Merkez Bankası bağımsızlığı meselesi. Bunun korunması yolunda devam edileceğini düşünüyorum. Elbette magazin boyutu veya kamuoyuna yansıyan boyutuyla işte tamamen Trump'ın dediğini yapacak, Trump'ın getirdiği bir başkanmış gibi görüntüler oluşsa da Warsh'ın yine çok istediği gibi hareket edemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Fed'in yapısını bilmemiz gerekir. Fed'de 12 tane oy var. Bu oyların dağılımına baktığımız zaman 4'ünün Trump ataması oylar. Daimi üye, 7 daimi üyeden 4'ünün, 3'ünün bir tanesinin Powell olduğunu düşünelim ki Powell'ı herkes şu anda gitti zannediyor. Halbuki yine Fed Board'unda oturuyor Powell, bir tane oyu var ve 5 tane de değişen üyeden oluşuyor. Bunlar merkez bankalarından, eyalet merkez bankalarından, bölge eyalet merkez bankalarından. Bunun içerisinden Warsh'ın tek başına çok böyle hepsini ikna ederek bir karar çıkarması çok zor olacak. Warsh şu anda büyük ihtimal İran Savaşı'nın bitmesini ve enerji maliyetleriyle kaynaklı enflasyon baskısının azalmasını ve Trump'a olan borcunu aslında hem doğal olarak hem de kendi isteğiyle faiz indirimine giderek yapmak ister. Yani sorsanız ne istersiniz şu anda diye, savaş bitsin, enerji maliyetleri düşsün. Ancak enerji maliyetleri düşse de enflasyon yapışkan olarak bir süre devam edecek. %4'ler civarında, 4.2 olması lazım şu anda Amerikan enflasyonu ki bunu 2'ye çekmek zaman alacak. 2'ye çektiğinde eli daha rahat olarak faiz indiriminde bulunacak. Trump tabii Trump açısından şöyle bir şey olabilir. Yani Trump Powell'ı diyordu ki işte politik davranıyor. Powell da diyor ki hayır, ben veriye bakıyorum. Ekonomi ne gerektiriyorsa ona göre faiz oranlarıyla, ki kaldı ki kendisi de değil. Yani Fed diye bir şey var. Fed sadece başkandan oluşan bir şey değil. Bunu anlamamız gerekiyor gerçekten. Biz ekranda sadece başkanı gördüğümüz zaman işte başkan aklımdan geçtiği gibi oranları belirliyor gibi bir şey imaj oluşuyor. Aslında öyle değil. Belki Trump'ı da rahatlatan, yani şimdi Powell da indirmiyor, benim getirdiğim adam da indirmiyor. O zaman nedir? Demek ki indiremiyorlar gibi bir rahatlama içerisine girip Warsh'ın peşini bırakabilir. Bu bir ikna gücü verebilir veya bir leverage, bir kaldıraç verebilir Warsh'a. Ancak ben en kritik, belki de toplumsal düzeyde, entelektüel düzeyde, Amerikan sistemi içerisinde çok ciddi, gevşek bir işte, yani ben bütün guvernörler, oradaki oy sahipleri, işte kamuoyu, piyasaya da ben kafama göre işte indireceğim diyebileceğini zannetmiyorum. Bu mekanizmaları anladığımızda bir ara indirebilir. Yani bir ara indireceğini düşünüyorum. Yani o Trump'a olan o borcunu işte indirebilir. Onun için de gerekçem, yani ben şöyle düşündüğüm zaman neden bunu yapar? Satın alma yapabilir. Yani ne demek satın alma? Enflasyon zaten düşecek. 6 ay sonra düşmeye başlayacak, 1 yıl sonra düşmeye başlayacak. Orada ben bunu satın alıp fiyatlayıp, değil mi? Ben de şimdi düşüreyim şeklinde bir hareketle hem Trump'ı memnun edip hem de çok jumbo bir düşüş yapmadan bir sakinleştirici sisteme vaziyeti kurtarma yoluna gidebilir. Ancak şu an enflasyon, Amerikan enflasyonu faiz oranlarını indirmeye müsait bir ortam maalesef sunmuyor. Savaş dursa da, enerji fiyatları yavaş yavaş azalmaya başlasa da enflasyon çok kısa vadede düşürülebilecek bir şey değil. Ve bu bizleri de, bütün dünya toplumlarında etkileyecek bir şey. Çünkü kredi kartı kartınızı etkiliyor, ev borcunuzu etkiliyor, araba borcunuzu etkiliyor, kira kontratlarınızı etkiliyor. Yani ekonomik hayatımızı etkileyen küçük bir oran ve Fed, yani üç harfli kelime aslında bizim literatürümüze mecburen bütün dünya milletlerinin literatürüne girmek durumunda. Bu manada Walsh'u da artık şeyimize katıyoruz, değil mi hocam? Yani evet, artık hocam. Walsh da Powell gibi bizim sohbetlerimizin, ekonomik tartışmalarımızın bir aktörü haline gelmiş durumda.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programın da sonuna geldik. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah faydalı olmuştur.
1: Bu haftaki programımız da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart Güneş teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
2: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoranlarda.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara.
3: Hi Turkey, welcome to America.
4: Bu abi kim?
5: Yetkili bir abiye benziyor ama.
3: Then Reverend is John.
6: Benim. Uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
8: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
9: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
10: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.

0: Mesul bizim çocuklara başarılar diler.
1: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Atlas tost peyniri 399 lira yerine 200

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa ve Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Konya 27, Kayseri 25, Nevşehir 23, Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 28, Aydın 33, Muğla 30, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 23, Karabük 24, Rize 25, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 33, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
3: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
6: Sağlıktan inşaata, yapay zekadan turizme, kadınlar iş hayatında her geçen gün daha önemli başarılara imza atıyor. İş yapış şekilleriyle, yönetim tarzlarıyla kadının elinin değdiği her alanda bambaşka hikayeler ortaya çıkıyor. Kadınların iş hayatındaki rolü nasıl değişiyor? Gelecekte kadınları hangi alanlarda göreceğiz? Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner soruyor. Her alanda başarı hikayesi yazan kadınlar başarılarını, başarısızlık ailelerini, hobilerini, gelecek planlarını anlatıyor. Yüksek Topuklar'ın bu haftaki konu Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy.
7: Yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Hiçbir şey böyle aniden olmuyor. Yapamazsın denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var.
8: Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya?
7: Evet. Yani çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum.
8: Ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
7: Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha.
6: Yüksek Topuklar bu akşam 19'da Apara'da.
9: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.

0: Haber ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Yoğun bir haftayı geride bırakırken piyasalarda tarihi diyebileceğimiz gelişmeler yaşandı bu hafta. 100 gün aşan savaşta belirsizlik tamamen geride kaldı demek için hala erken olduğunu gördük bugün. Piyasalara nasıl yansıyor? Hangi haber akışları piyasalara yön veriyor? Aktaracağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. ABD ile İran arasında dijital ortamda imzalanan anlaşmanın ardından tarafların bugün İsviçre'de gerçekleştirilmesi planlanan toplantı iptal edildi. Piyasalara nasıl yansıdı detaylandıracağız. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Sıcak gelişmeyi bir ABD'li yetkili duyurdu. Axios'a göre yeni anlaşma ABD ve Katar'ın arabuluculuğunda sağlandı. Bir diğer kritik manşetimiz İran Körfez Boğazı Otoritesi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak ticari gemilere yönelik yeni prosedürleri açıkladı. Yapılan duyuruya göre Boğaz'dan geçiş başvurularının en az 48 saat önceden resmi kanallar üzerinden bildirilmesi zorunlu olacak. Ve son manşetimize geçelim. Merkez Bankası verilerine göre Haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1 puan artarak 102 seviyesine yükselmiş oldu. Reel kesim güveni Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu diyelim ve günün manşetleri böyleydi. Şimdi BIST endeksine bir bakalım. Haftanın son işlem gününde tablo bize ne anlatıyor? 14.718 puanı takip ediyoruz. %0.73'lük bir geri çekilme var. Gün içerisinde en yüksek test ettiği seviye 14.846 seviyesiydi. En düşük test edilen seviyesi 14.682 seviyesiydi diyelim ve sektör endekslerine bir bakalım. Bugün karışık bir tablo vardı. BIST Banka yatay pozitif seyrediyor. BIST Sanayi %1'e yakın geri çekiliyor. BIST Turizm %0.60 yükselişte. BIST Teknoloji %1 geri çekiliyor. BIST Gayrimenkul %0.81 primli. BIST Spor'a baktığımızda ise yatay negatif bir görünüm seyrediyoruz. Bir ikinci sayfaya hızlıca göz atalım. BIST Sigorta %0.77 yükseliyor. BIST Kimya %0.54 eksi tarafta. BIST İnşaat %0.60 geri çekiliyor. BIST Bilişim %1'in üzerinde, hemen üzerinde yükseliyor. BIST Madencilik %2.74 geri çekilirken BIST Gıda'da %1'lik bir geri çekilme var. Dün bankacılık ve madencilik endekslerinde yükselişler dikkat çekiyordu. Bugünse tablo karışık. Şimdi info yatırıma gideceğiz. Tolga Erkan bize yayınımızda eşlik edecek. İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'la bu tabloyu konuşacağız. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Aslan Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir haftayı ve yoğun da bir günü geride bırakıyoruz. Konuşacak epey başlık var ama şimdi beklenen ABD-İran arasındaki bugünkü görüşme gerçekleştirilmedi, yapılmadı. Bunun etkisiyle birlikte petrol cephesinde gün içinde 80 doların hemen üzerinde bir bu tarafa doğru bir yönelim gördük. Yine altına indi ama şimdi BIST 100 endeksi de haftanın son işlem günde negatif bir başlangıç yaptı böyle haber akışlarıyla birlikte. Dün güçlü alımlar vardı. Bugün günün ilk bölümünde 14.800 seviyesine yaklaşan tepki denemeleri görülse de alımların kalıcı olmamasıyla birlikte yeniden 14.700 seviyelerine bu çerçevede endeks seyretmeye başladı. Nasıl yorumlarsınız hem bugünü hem de bu haftayı?
1: Tabii şimdi aslında Amerika-İran arasındaki anlaşma, yani daha doğrusu mutabakatın imzalanması haberleriyle birlikte biliyorsunuz bir miktar coşku oluşmuştu bütün dünyaya paralel BIST 100'de de. Tabii sonrasında da biliyorsunuz bugün aslında işte İranlı ve Amerikalı yetkililerin İsviçre'de bir toplanması planlanıyordu. Özellikle nükleer silah geliştirmesiyle, nükleer geliştirmesiyle ilgili şartların konuşulması açısından, anlaşma şartlarının konuşulması açısından. Ancak öncelikle İranlı yetkililer İsrail'in Hizbullah'a, yani daha doğrusu Lübnan'a olan saldırıları sebebiyle İsviçre'ye gitmeyeceğini açıkladılar. Sonra Amerika tarafından da gidilmeyeceği teyit edildi. İsviçre de bunu resmi olarak bugün toplantının yapılmayacağını belirtti. Fakat gün içerisinde aslında bu konuyla ilgili de olumlu diyebileceğimiz bir açıklama geldi. İki taraflı geldi aslında. Bu hem İsrail hem Hizbullah tarafı bir ateşkes konusunda sözlü anlaşmaya vardıklarını belirttiler. Tabii iki tarafta bu anlaşmayı belirtirken bir yandan da temkinli bir açıklama yaptılar. Yani iki tarafta aslında bu sözlü anlaşmayı ihlal edecek, karşı tarafın yapacağı herhangi bir senaryoda, aksiyonda tekrar saldırılara başlayabileceğini de, daha doğrusu Hizbullah tarafı bunu söylerken İsrail tarafı da

0: İsrail vatandaşların tamamen güvenliği sağlanmış olana kadar mevcut cephede konuşlanmaya devam edeceklerini, ancak ateşkesi doğruladıklarını belirttiler. Açıkçası kısa vadede önümüzdeki süreçte bu savaş gündemini biraz kenara koyacağız gibi gözüküyor. Dolayısıyla jeopolitik anlamda negatif etkilerin bir miktar piyasanın üzerinden kalkacağını artık öngörebiliyoruz. Petrol fiyatlarında da bunun sizin de bahsettiğiniz gibi net etkisini görüyoruz. Gün içerisinde 80 doların altında da fiyatlamaları gördük. Şu anda 80 doların üzerindeyiz ki aslında aylardır, önceki yayınlarda da biliyorsunuz, 100 doların üzerinde de petrol işlem görürken 80 doların artık önemli bir baz olduğundan zaten bahsediyorduk. Şu anda mevcut durumda 80 dolar seviyesinde, bu baz seviyede bulunmaktayız. Tabii artık gidişatın daha yumuşak tona geçmesi önümüzdeki günlerde 80 doların altını da bize müjdeleyebilir diye de düşünüyoruz.
1: Şimdi gidişatın yumuşak tona işaret ettiğini söylüyorsunuz. Peki yatırımcının stratejisi ne olmalı diye konuşalım istiyorum. Çünkü merak konusu bu. Odak noktası bu. ABD-İran arasındaki teknik görüşmelerin ötelenmesiyle beraber bir kez daha acaba piyasa ciddi bir tedirginlik içinde mi?
0: Yani aslına bakarsanız piyasada bunun tedirginliği olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, aslında sabah güne başladığımızda İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların devam etmesi gerekçesiyle bu toplantının ertelendiği duyurulunca aslında bir miktar tedirginlik vardı bu konuda. Ancak günün devamında İsrail'in de Hizbullah'ın da sözlü bir ateşkes anlaşmasına vardıklarını açıklamaları aslında bu konudaki endişeleri bir kenara bıraktı. Ama tabii biliyorsunuz dün bir de BIST 100 özelinde, Borsa İstanbul özelinde MSCI tarafından gelen bir takım açıklamalar vardı. İşte orada biliyorsunuz bu bilgi şeffaflığı konusunda bir konuyla alakalı bir not geçildi. Ben bir miktar bugünkü negatif fiyatlamayı buna bağlıyorum. İran, Amerika, İsrail gündeminden ziyade. Bunun yanı sıra bir yandan da biliyorsunuz bugün Amerika piyasaları kapalı. Amerika tatil. Genelde bu tarz günlerde hacim düşük oluyor ve hareketler bir miktar daha böyle endekse sürpriz hareketler olabiliyor hacim düşük olduğu için. Bir miktar da buna bağlıyorum. Önümüzdeki hafta daha net bir fiyatlama izliyor olacağız. Benim görüşüm açıkçası öncelikli olarak bu savaş gündeminin yumuşamasıyla beraber önümüzdeki hafta bir kere çok ucuz kalan, savaştan çok sert etki gören sektörlerin bir miktar daha pozitif fiyatlanabileceği yönünde.
1: Peki bu sektörler hangi sektörler?
0: Özellikle biliyorsunuz bankacılık sektörü çok negatif etkilendi. Çünkü petrol fiyatlarının yukarı gitmesiyle beraber hem tahvil faizlerinde ciddi yükselişler oldu, hem bizim sürdürmekte olduğumuz faiz indirimleri ertelendi biliyorsunuz. Birkaç toplantı Merkez Bankası pas geçmek durumunda kaldı. Bununla beraber aslında bugün pozitif olan sektörlerden turizm dediğimiz, aslında havacılık tarafı, turizm tarafı biliyorsunuz. Jeopolitik risklerle beraber ilk başta negatif fiyatlanan sektörler. Bunlar bir miktarda artık kendi global şeylerine denk şirketlerine göre çok ucuzlamışlardı. Bir miktar buralarda tepki alışları görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Çünkü üzerlerindeki en azından bu jeopolitik baskı kalkmış olacak. Sonrasında yani bu piyasadaki tepkileri atlattıktan sonra da artık bence ikinci çeyrek finansallarına odaklanacaktır piyasa.
1: Evet, şimdi Tolga Bey, sektörleri konuşurken şöyle bir detay da sormak istiyorum. Şimdi petrolün geri çekildiğini, yaza doğru daha da geri çekildiğini bu yaz aylarında görürsek eğer, hangi sektörler daha riskli olarak öne çıkar, hangileri ise daha pozitif tarafta öne çıkar?
0: Yani açıkçası petrolün geri çekilmesiyle beraber riskli bir sektör göremiyoruz. Onu söyleyeyim. Petrol yukarı giderken evet piyasada oyuncular bir miktar enerji şirketlerine, özellikle petrokimya şirketlerine olumlu anlamda speküle ettiler. Ancak finansallar geldiği zaman aslında o petrol fiyatlarındaki yükselişten o kadar da faydalanamadıklarını gördük finansallar anlamında. Dolayısıyla geri çekilmenin ben genel olarak çok negatif etkisi olacağını düşünmüyorum. Ancak tabii ki bu geri çekilme birincisi tekrar bize faiz konusunda bir öngörülebilirlik, faiz ve enflasyon konusunda bir öngörülebilirlik sunacak. Dolayısıyla bununla birlikte ikinci çeyrek finansalları kötü gelecek, ancak bankacılık ileri vadeli olumlu fiyatlamalara tekrar maruz kalabilir. Havacılık tarafı petrolden olumlu etkilenecektir. Tabii ki bir miktar kendilerini sigortalıyorlar, hedge ediyorlar, ancak petrol fiyatlarının bu kadar yukarı sıçramış olması orayı maliyetler anlamında baskılıyordu ve aslında petrol fiyatlarını da bir kenara koyacak olursak jeopolitik risklerin tabii yükselmesi yolcu trafik sayılarını da negatif etkileyen bir durum. Hatta uçtukları güzergahları da daraltan bir durumda biliyorsunuz. Özellikle Orta Doğu tarafında güzergahlar daralmıştı maalesef. Havacılık şirketlerimiz üzerinde.

0: özellikle petrolün geri çekilmesi bu sektörler üzerinde pozitif etkiler yaratacaktır diye düşünüyoruz.
1: Şimdi bir borsa kapanışına bakalım. Tolga Bey, sohbetimize kaldığı yerden devam edelim. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: aqui. E bom.
1: Ve BIST endeksi haftayı 14.734 puandan tamamlıyor. %0.63'lük bir düşüş var. Gün içerisinde 14.600 seviyelerinin altına sarkmadı BIST endeksi. 14.800 seviyelerinin üstünü ise test etti. Peki bu hafta bu görünüm neye işaret ediyor? En son zirve Mayıs ayındaydı. Mayıs ayında Tolga Bey 15.200'lü seviyeleri görmüştük. 11 Mayıs'taydı en sonki zirvemiz. Ne diyorsunuz, önümüzdeki hafta bu zirve aşılır mı acaba?
2: Şimdi yayının başında söylediğimi burada tekrar bir kere not olarak geçeceğim Aslan Hanım. Bugün Amerika tatili olduğu için genel olarak piyasa daha hacimsizdi. Dolayısıyla bugünkü kapanışı çok baz almayacağım. Bu haber akışlarına esas piyasanın pazartesi nasıl tepki vereceğini gözlemleyeceğiz. Teknik anlamda tabii ki şöyle bir tehlike var. Endeks bugünkü düşüşünü önümüzdeki haftada sürdürmeye devam ederse bir düşük tepe olarak, sizin de bahsettiğiniz gibi yukarıda 15.200 zirvemiz var. Oraya doğru tekrar bir yönelim gösterdik Haziran ayı içerisinde. Ancak yani 14.700 seviyelerin üzerinde kalamayıp tekrar aşağıya doğru dönüyorsak bir düşük tepe yapma riskimiz olacak. Dolayısıyla bu bize bir negatif sinyal verebilir. İlk etapta 14.380 puan civarına, hatta aşağıda 14.000 seviyesine kadar negatif fiyatlama da geri çekilebilir. Ancak tekrar edeyim, bugün yurt dışının kapalı, Amerika'nın kapalı olması sebebiyle bugünkü kapanışı çok baz almayıp pazartesi günü piyasanın bu jeopolitik gelişmelere nasıl reaksiyon göstereceğini yakından izlemek gerekiyor.
1: Peki şimdi Tolga Bey, bir de yabancı ilgisini de sormak istiyorum. Yabancı ilgisinde yükseliş sürer mi diye sormak istiyorum. Çünkü tekrar gelince acaba yabancı bankaya mı gelir? Bunu sormak isterim. Sanayi de burada özellikle son dönemde bu sanayideki rasyoyu da çok konuşmuştuk. Sanayi ile ilgili ne olur? Acaba faiz indirimleri devam edecekse, bu varsayımda bulunursak neler söylersiniz?
2: Şimdi açıkçası yabancının bu jeopolitik risklerin kalkması ve enflasyon faiz tarafından öngörülebilirliğin bir miktar daha artmasıyla beraber tekrar tabii ki piyasaya teveccüh gösterebileceğini düşünüyoruz. Burada tabii şimdi yabancılar biliyorsunuz aslında 2025'te de çok seçicilerdi. 2026'da da seçici olmaya devam ediyorlar. Yani borsa yukarı giderken de böyle bütün BIST 30 şirketlerine ya da BIST 100 şirketlerine ilgi göstermeyip daha işte konjonktürel olarak finansallar anlamında konjonktürden pozitif faydalanan şirketlere yöneliyorlardı. İkinci çeyrek finansalları bankalarda daha zayıf olacak. Savaşın ve petrol fiyatlarının etkisini ikinci çeyrek finansallarını daha net görüyor olacağız. Ancak bankalar çok likit hisseler olmaları sebebiyle mutlaka yabancılar bir miktar bankalara gireceklerdir. Bir de tabii savaş fiyatlamasıyla birlikte çok sert geri çekilmişti biliyorsunuz bankalar. Oradaki bir miktar tepkiyi de yabancılar nezdinde görüyor olacağız. Sınai tarafa ben olumlu bakacaklarını düşünüyorum bir miktar. Burada işte Şişecam biliyorsunuz bir yatırımını tamamladı. İşte İran'daki fabrikaların zarar görmesine, bu tarafta Orta Doğu'da önemli bir aktör olarak, yani daha da önemli bir konuma geldi Şişecam. Bunun yanı sıra demir çelik tarafında marjlar düzeliyor. Zaten biliyorsunuz borsa yukarı giderken aslında demir çelik sektöründe böyle piyasa üzeri bir performans gördük. İkinci çeyrek finansalları iyi olacaktır. Dolayısıyla yabancıların buralara, işte yine zaten uzun zamandır finansalları iyi gelen ve borsa İstanbul üzerinde performans gösteren işte telekomünikasyon ve perakende tarafına, sigortacılık tarafına buralara teveccüh gösterecektir düşünüyorum. Ama borsanın geneline alım gönderecek kadar ilgili olacağını düşünmüyorum.
1: Tolga Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için. İyi hafta sonları dileriz.
2: Ben teşekkür ederim. Sizlere de iyi hafta sonları dilerim.
1: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'dı konuğumuz.

Emeklinin Temmuz mesaisi başlıyor. Zam oranı için kritik tarih 3 Temmuz. En düşük aylık içinse mecliste yeni düzenleme hazırlık.

0: tüm hızıyla sürüyor. İşte detaylar.
1: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
2: Emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinde. Zam oranı netleşirken en düşük emekli aylığı için de mecliste yeni düzenleme hazırlığı var. AK Parti'nin üzerinde en çok çalıştığı konulardan biri olan en düşük emekli aylıklarında Temmuz ayında meclisten kanun çıkarılarak artış yapılacak.
3: Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
2: Emekli aylıklarına yapılacak zam oranı Temmuz ayı itibarıyla açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netlik kazanacak. İlk 5 aylık enflasyon %16,60 olarak gerçekleşmişti. Petroldeki gerilemeyle yaz etkisiyle Haziran enflasyonunun düşük çıkması bekleniyor. Bu kapsamda %1 bile çıksa Temmuz'da emeklilere %18'e yakın bir zam yapılacak. Edinilen bilgiye göre en düşük emekli aylığı 23.500 liranın altında olmayacak. 6 aylık enflasyon oranı kesinleştikten sonra çıkarılacak yasayla kök maaşı 23.500 liranın altında kalacaklar için oluşacak fark hazine tarafından tamamlanacak. Öte yandan emekli aylıklarının da artırılacağı torba yasa, 12. yargı paketi ve öğrenci affını öngören düzenlemelerin çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Temmuz ayında da çalışacak. 14 Temmuz'da toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması ile ilgili kanun öncelikli olarak görüşülecek. Ardından da diğer gündem maddeleri ele alınacak. Meclisin Temmuz sonuna kadar aralıksız çalışması bekleniyor.
3: Değerli milletvekilleri,
0: Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven indekslerini açıkladı. Reel kesim güven indeksi 103.5 seviyesine, kapasite kullanım oranı ise %74.5'e yükseldi.
4: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışta %74,3'e çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmamış oransa 0,3 puanlık artışla %74,5 oldu. Reel kesim güven endeksindeki artışta gelecek 3 aylık döneme ilişkin üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, toplam siparişler ve ekonominin genel gidişatına dair olumlu beklentiler etkili oldu. Buna karşılık mevcut mamul mal stokları, gelecek 3 aylık istihdam beklentileri ve ihracat siparişlerine yönelik değerlendirmeler endeksi aşağı çeken unsurlar arasında yer aldı. Anket sonuçları mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğuna yönelik değerlendirmelerin zayıfladığını gösterdi. Buna karşılık mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna ilişkin görüşlerin güçlendiği görüldü. Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklentilerde üretim hacmi ve iç piyasa siparişlerinde artış öngörenlerin oranı yükselirken ihracat siparişlerinde artış bekleyenlerin oranı geriledi.
0: Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul satışlarında hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz itibariyle zorunlu hale getirilecek. Düzenleme ile dolandırıcılık riski azalacak.
4: Gayrimenkul satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak, dolandırıcılığın önüne geçilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından ev, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz satışlarında hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilecek.
5: Yeni uygulamayla birlikte taşınmazın ödemesi güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve böylece tapu devri ve para transferinin eş zamanlı olarak gerçekleşmesi sağlanacak. Ayrıca dolandırıcılık riski de azalacak.
6: Artık emlak alım satımı çok daha güvenli hale geliyor. Biliyorsunuz emlak alım satımlarında bazen istenmeyen müessif olaylar olabiliyordu, dolandırma olayları olabiliyordu, ödenen paralar içerisinde sahte paralar söz konusu olabiliyordu. başladı. Bir

0: ve insanlar artık para taşıma külfetinden kurtulmuş oluyor. Bir de ilerleyen süreçte bazen maliyenin denetimleri sonucunda gelir kaybı olduğu beyanı çıkarsa ceza ödemek zorunda kalıyordu vatandaşım. Artık bu risk de ortadan kalkmış olacak. Her şey sistem üzerinde alım satımlar gerçekleşecek.
1: Bakanlık düzenleme ile hem alıcı hem de satıcının dolandırıcılık, ödeme anlaşmazlığı ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerden korunmasını hedefliyor. Aynı zamanda emlak sektöründe kayıt dışı işlemleri azaltılması da amaçlanıyor. Böylece alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek ödeme anlaşmazlıklarının önüne geçileceği gibi emlak sektöründe de daha şeffaf ve güvenli bir piyasa yapısı oluşturulacak.
2: Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş İstanbul'da tanıtıldı. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın köklü edebi birikim ve kültürel mirasıyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini söyledi.
1: Kahramanmaraş, UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına edebiyat şehri olarak kabul edildi. Yüzyıllara yayılan güçlü edebiyat geleneği, yaşayan kültür hayatı ve bu mirası geleceğe taşıma vizyonuyla dikkat çeken şehir, artık dünyanın sayılı edebiyat şehirleri arasında yer alıyor. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın köklü edebi birikimi ve kültürel mirasıyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini söyledi.
3: Bizler de Türk edebiyatının sesini dünyaya duyurmak için bu unvanı kullanacak. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın endüstriyel gelişiminin üst seviyeye taşımak, farklı sahalarda sürdürülebilirliğe net katkılar sunmak için yereldeki gerek kamu gerek özel paydaşlarımızla istişare ve işbirliğiyle yürütmeye süreci devam edeceğiz.
1: Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO tarafından verilen edebiyat şehri unvanının Kahramanmaraş'ın kültürel hafızasının ve edebiyat geleneğinin uluslararası ölçekte tescillenmesi anlamına geldiğini belirtti.
4: Kahramanmaraş dünyanın en saygın ve en etkili temalarından edebiyat alanında kültürüyle, sözüyle, şiiriyle, hikayesiyle, masalıyla ve destanıyla Türkiye'nin ilk edebiyat şehri oldu. Bu hiç şüphe yok ki şehrimiz açısından büyük bir gurur ve sevinç kaynağı.
1: Kahramanmaraş'ın dünya kültür haritasındaki yerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
2: Türk Boğazları'nda geçiş ücretleri 1 Temmuz itibariyle güncelleniyor. Net ton başına alınan ücret 5.83 dolardan 6.70 dolara çıkarılacak. Yeni düzenleme ile Boğaz geçişlerinden elde edilecek gelirin 254 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Gelin detaylara bakalım.
1: Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibariyle gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücret son yıllarda kademeli olarak artırıldığını hatırlattı. Buna göre 2022'de 0.80 dolar olan net ton başı ücret 2022 düzenlemesiyle 4.08 dolara, ardından yıllar içinde artışta 6.70 dolara kadar yükseltildi. Boğazlardan geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmetleri kapsamında 3 kalemde ücret tahsil ediliyor. Yetkililer yapılan güncelleme ile devletin döviz gelirlerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Geçmiş yıllara göre Boğaz geçiş gelirleri de dikkat çekiyor. 2021-2022 döneminde 38 milyon dolar olan gelir, 2024-2025 döneminde 223 milyon dolara ulaştı. Yeni tarife ile birlikte 1 Temmuz 2025, 30 Haziran 2026 döneminde bu gelirin 254 milyon dolara çıkması bekleniyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'daki ulaşım koridorlarına değindi Uraloğlu. Modern Hicaz Demiryolu projesi hakkında bilgi verdi. Detaylara bakalım.
5: Biz Riyad'dan Ürdün'e, Ürdün'den Suriye'ye ve oradan Türkiye'ye gidecek olan bir hat üzerinde, evet arkadaşlar şimdi getirdi, bir hat üzerinde mütabık kaldık. İlk etapta Riyad'dan yani modern Hicaz yolu diye de tanımlayabileceğimiz bir hat

0: üzerinde bir anlaşmaya vardık. İnşallah ilerleyen zamanda çok da gecikmeden bu hattı da hayata geçireceğiz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. ABD-İsrail-İran Savaşı sırasında Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla alınan önlemleri anlattı.
0: Biz zaten esasında riski gördüğümüz için doğacak krizleri yönetme noktasında da bir ön almaya çalıştık gerçekten. Ve kalkınma yolu koridorunu esasında biz Basra Körfezi'nden çıkıp ülkemize getirecek olan bir kalkınma yolu koridoru projesi yaptık. Başta Irak olmak üzere Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber bir anlaşma yaptık ve bunu hayata geçirelim istiyoruz.
1: Bakan Uraloğlu, Çin'den başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan orta koridor hakkında da bilgi verdi. Tam kapasiteyle açıldığında en kısa koridor olacağını vurguladı.
0: Orta koridor tabii Çin'den çıkıp Orta Asya'dan geçip ondan sonra Hazar geçişli Türkiye'den, evet şu gördüğümüz sarı hat Hazar geçişli şimdi. Türkiye üzerinden Avrupa'ya kadar giden hat. Orta koridordan şimdilik 18 günde, standartları yükselttikçe 14 günde, yani hava yolundan sonra, ki hava yolunda kapasite çok çok kısıtlı olduğu için, evet, hava yolundan sonra en hızlı güzergah olmuş olacak.
1: Azerbaycan'dan başlayarak Türkiye'ye uzanan Zengezur Koridoru da Uraloğlu'nun gündemindeydi.
0: Doğrudan Türk dünyasına daha kestirme bir koridor noktasında Azerbaycan'la mütabık kalmıştık. Zaten yapım çalışmalarını hem Azerbaycan hem Türkiye tarafında devam ettiriyoruz. Bu Zengezur geçişi de yaklaşık 40-45 kilometre civarındadır. Orayla ilgili de bir mütabakat sağlandı. Ermenistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla. İran, yani şimdilik güzergahta yok. Onun da bağlanma talebi var. Onu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu koridoru bitirdiğimiz zaman biz hem Gürcistan tarafındaki kapasite yetersizliğini rahatlatmış olacağız, hem de alternatif ve daha doğrudan giden bir güzergahı Türk Cumhuriyetleri'ne, Orta Asya'ya bağlamış olacağız.
1: Bakan Uraloğlu, ulaşım ve altyapı alanında Türkiye'nin önemli adımlar attığını belirtti.
0: Türkiye bu projelerle tam bir lojistik üs haline gelecek. Tam bir lojistik üs haline gelecek. Bakın, Türkiye şu anda doğalgaz satan bir ülke mi? Evet. Peki çıkardığı doğalgaz kendisine yetiyor mu? Hayır. Nasıl yaptık? İşte bizim, hani sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, depolama kapasitelerini ve alternatif güzergahlarla Türkiye'ye gelen doğalgazı depoladık. Evet. Ve onu Avrupa'ya ve ihtiyacı olan ülkelere biz satıyoruz. Düşünün.
1: Uraloğlu, uluslararası gerçekleştirilen havayolu turizmine de değindi.
0: İran hava sahası halen kapalı ve bizim bir uçuşumuz yok. Bu 28 Şubat'ta başlayan savaştan sonra İsrail'le zaten uçmuyoruz. Yani onlar da bize uçmuyor. Dolayısıyla İran dışında ve İsrail dışında bütün bölgeye uçuşlarımız açık.
2: Şimdi çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.

ve Z raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün planlanması beklenen görüşme gerçekleşmedi. ABD-İran taraflarının görüşmesi ertelendi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın yapılmayacağını açıkladı ve açıklama Beyaz Saray'ın yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitme planı ertelediğini duyurduğundan ardından geldi. Şimdi biz İran'a gideceğiz. İran temsilcimiz Ekber Karabağ

0: Apara İran temsilcisi Ekber Karabağ bize detayları aktaracağız. Ekber Bey, hoş geldiniz yanımıza.
1: Teşekkür ederim Aslan.
0: Şimdi ne demek lazım acaba? Taraflardan açıklamalar geliyor. Erakçı'dan da az önce bir açıklama geldi. Mutabakat ihlalinden ABD sorumlu olacaktır dedi. Ne diyoruz? Acaba ipler tekrar gerilmeye mi başladı?
1: Esasında çok kırılgan bir süreçten bahsediyoruz Aslan. Yani bu uzlaşma tamam varıldı ya, savaş sona erdi. Ancak pamuk ipliğine bağlı. İşte daha önce de biz ateşkes sürecinde bunu görmüştük. Yani ne kadar ateşkes masa üstünde olsa da, kağıt üzerinde olsa da sahada bambaşka bir durum söz konusuydu ve sürekli bir şekilde tarafların işte savaş kadar olmasa da birbirine yönelik askeri saldırılarının söz konusu olduğunu biz gördük. Evet, az önce de senin de belirttiğin üzere bugün İsviçre'de İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında işte varılan bu mutabakat sattığının maddeleriyle ilgili ve nihai bir uzlaşma sağlanması için bir görüşme planlanmıştı. Ancak böyle bir görüşme yapılmadı. Pakistan bu konuları arabulucuk ediyor. Ayrıca Katar'dan da bir heyet oraya gidecekti. Ancak gelen bilgilere göre bu heyetler de oraya gitmedi. İran İşler Bakanlığı sözcüsünden az önce bir açıklama söz konusu oldu. Bu uzlaşma maddesinde, bu uzlaşma içerisinin bazı maddelerinin hayata geçirilmesinin ardından İran'ın böyle bir adım atacağı ifade edildi. Tam olarak aydınlık getirmiyor. Ancak öyle görünüyor ki birinci madde, ki o maddede savaşın tüm cephelerde ve başta Lübnan olmak üzere Soros ermesinin gerektiğine yönelik ifadelere yer verilmiş. İran'ın öyle görünüyor ki bu meselelerden dolayı, İsrail-Lübnan hattında yaşanan son gelişmelerden dolayı tepki vermek amacıyla böyle bir yönteme başvurduğunu söyleyebiliriz. Gün içinde de Lübnan'da İsrail'le ilgili iki taraftan da çok sayıda açıklama geldi. Netanyahu 150 noktayı son 24 saat içinde Lübnan'da vurduklarını bildirdi. Ve 4 İsrail askeri de öldü, ki şunu da belirtelim ki son 4 ay içinde, yani savaş başladıktan sonra bir gün içinde en ölümcül vakanın İsrail askerleri için bugün kayda geçtiğini ifade edebiliriz. Akşam saatlerinde Reuters'ın bir haberi söz konusu oldu ateşkesin sağlamlığıyla ilgili. Ancak buna rağmen biz söz konusu cephede gelen haberlere göre, yani İsrail-Lübnan hattında hala çatışmaların var olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri daha sıkı bir şekilde bu meseleye sarılacak. Yani o cephede barışın sağlanması için. Çünkü Donald Trump oldukça bu uzlaşmanın hayata geçmesi konusunda istekli ve ısrarlı görünüyor. Son olarak da aslında şunu belirteyim ki bu uzlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte son birkaç gündür, yani imzalar atıldıktan sonraki an itibariyle izleyicilerimiz Donald Trump'ın bu uzlaşmaya imza attığını görüyor. İmzalardan sonra Hürmüz Boğazı açıldı. Ancak İran'ın kontrolünde bu süreç devam etmektedir. İran 2 ay boyunca buradan ücret almayacağını, ancak daha sonra işte farklı işte güvenlik bedeli, işte hizmet bedeli ve farklı sebeplerden dolayı buradan ücret alacağını belirtiyor. Ve aynı zamanda İran'a yönelik deniz ablukası da bu uzlaşmayla birlikte sona ermiş oldu.
0: Ekber Bey, çok teşekkür ediyoruz. Son gelişmeleri sizden almış olduk. Ve Hürmüz Boğazı'nda yeni geçiş düzenine ilişkin İran'dan dikkat çeken adımlar geldi. İran Körfez Boğazı Otoritesi boğazdan geçecek ticari gemiler için kapsamlı bir prosedür değişikliğine yürürlüğe koydu. Yeni uygulamaya göre Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerin tarifelerini en az 48 saat önceden bildirmeleri zorunlu olacak. Resmi olmayan kanalları üzerinden yapılan başvurularsa tamamen geçersiz sayılacak.
2: Hürmüz Boğazı'nda geçiş trafiğini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme devreye alındı. İran Körfez Boğazı Otoritesi, Boğaz'dan geçiş yapacak tüm ticari gemiler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu getirdi. Yeni uygulama kapsamında resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. İran tarafından yayımlanan düzenlemeye göre gemi trafiği artık yalnızca resmi başvuru sistemi üzerinden planlanacak ve gemiler belirlenen rotayla zaman çizelgesine uymak zorunda olacak. Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı geçişlerinden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağı bildirildi. Bu kararın geçici bir düzenleme olduğu vurgulandı. Uluslararası değerlendirmelerde bu adımın bölgedeki deniz trafiğinde yeni bir yönetim modeline geçiş sürecinin ilk aşaması olabileceği ifade ediliyor. 60 günlük sürenin ardındansa geçiş ücretleri ve yeni işletme modeline ilişkin farklı bir yapının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Deniz taşımacılığı sektöründe gözler özellikle bildirim zorunluluğu, resmi kanal şartı ve olası ücretlendirme sistemi üzerinde olacak.

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına yönelik destek düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Son anketlere göre Amerikalıların yalnızca yaklaşık üçte biri Başkan Donald Trump'ın ekonomi yönetimini onaylıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına yönelik destek sınırlı kalmayı sürdürüyor. Associated Press ve NOK tarafından 11-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre Amerikalıların yalnızca yaklaşık üçte biri Trump'ın ekonomi yönetimini onaylıyor. Destek oranı bir önceki aya göre değişmezken yüksek fiyatlar ve hayat pahalılığı seçmenlerin en önemli şikayetleri arasında yer alıyor. Ekonomiye ilişkin eleştiriler Trump'ın kendi seçmen tabanında da hissediliyor. Ankete göre cumhuriyetçilerin %69'u Trump'ın ekonomi performansını olumlu bulurken bu oran başkanın genel görev onay oranı olan %78'in altında kaldı. Bazı cumhuriyetçi seçmenler fiyat artışlarının kontrol altına alınamadığını ve seçim döneminde verilen ekonomik iyileşme vaatlerinin henüz karşılık bulmadığını savunuyor. Öte yandan bazı bağımsız seçmenlerse turizm faaliyetlerindeki hareketlilik ve tüketim harcamalarındaki canlılığı gerekçe göstererek Trump'ın ekonomi politikalarının büyümeye katkı sağladığını düşünüyor. Anket sonuçları Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda ekonomi başlığının Trump yönetimi açısından en kırılgan alanlardan biri olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.
0: ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi. Stratejist Özgür Çandır gelişmenin piyasalara yansımalarını ve beklentileri değerlendirdi.
2: Bu iptal tabii biraz fiyatlamalar üzerinde, özellikle riskli varlıklar ve kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturmuş görünüyor. Petrol fiyatlaması da bir tık tepki yapmış görünüyor. Bu hafta içerisindeki fiyat hareketlerine baktığımız zaman mutabakat en azından dijital imzasızlık imza ölçütünde tamamlandı. Ara ara tabii ki mutlaka yine zaman zaman sürtüşmeler olsa da yani sürecin etkisinin fiyatlamalar konusunda çok ciddi bir etkisi kısa vadede olmaz düşüncesindeyim. Brent petrol fiyatlamasında 80-85 dolar bandına geri çekilen ve buralarda stabilize olmaya çalışan bir yapı oluşabilir demiştik. 80 doların da hatta altına sarkan bir yapı görüyoruz. Fakat burada yine bu bant aralığında, yani 75-83 diyebiliriz, biraz daha bant aralığını sınırlı değiştirebiliriz, bir fiyat hareketi görmemiz mümkün görünüyor. Sonuçta 113 dolarlardan geriye çekilen bir Brent petrol fiyatlamasından bahsediyoruz. Altın fiyatlarında da 4400 dolar seviyesine çekilebilir altın, ons altın demiştik. Oradan tepki gelebilir 4500 dolara kadar. Ve şunu da yine ilave etmiştik. Bir süre altın fiyatlamasında 4000-4500 dolar arasında bir bant aralığı oluşabilir şeklinde aynı görüşüm devam ediyor. Yani altın onsta da bir süre daha 4000-4500 dolar aralığında bir fiyat hareketi görebiliriz. Genel anlamda önümüzdeki günler adına tabii ons altınla alakalı fiyatlamanın yukarıya gitme beklentisindeki en önemli etki, birçok ülke altını kendi adına hedge amaçlı, koruma amaçlı kullanıyor. Bunun savaş esnasında da etkilerini gördük. Öncesinde de merkez bankaları altın rezervlerini güçlendirmişti. Ve jeopolitik risklerin olduğu savaş döneminde birçok ülkenin bu durum işine yaradı. Özellikle bizim tarafta da bunu gördük. O açıdan ons altınla ilgili Çin'in de yine aynı şekilde şu an için rezervlerini güçlendirmeye devam ettiğini göz önünde bulundurduğumuzda fiyat hareketi bir süre 4000-4500 dolar üstünde kalsa da 4000 dolar üzerinde ons altın kaldığı ölçüde önümüzdeki dönemde tekrardan yukarı yönlü hareketler görülebilir.

0: Yaz sezonu ile birlikte milyonlarca kişi rotasını tatil bölgelerine çevirirken araç kiralama sektörüne de talep arttı. Sektör temsilcileri teknolojinin de etkisiyle araç kiralama hizmetlerine olan ilginin önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyor.
1: Yaz sezonunun başlangıcı.

0: Açıklamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı.
1: Okulların kapanması ve tatil planlarının hızlanmasıyla birlikte araç kiralama şirketlerinde rezervasyon talebi yükseldi. Sektör temsilcileri özellikle ekonomik sınıf araçlara yoğun ilgi olduğunu belirtirken erken rezervasyon halinde hem daha fazla araç talebine hem de daha uygun fiyatlara ulaşılabileceğini belirtiyor.
2: Bugün artık birçok misafir özellikle tatil bölgelerinde araç kiralamak, konforlu, şoförlü araç hizmeti almak istiyorlar. Biz bunu sadece araç kiralama olarak da görmüyoruz, mobilite hizmeti olarak görüyoruz. İnsanlar artık bir araca sahip olmak ya da tatilde araç kullanmak yerine ihtiyaç duyduğu anda dijital platform üzerinden güvenilir ulaşım hizmeti almak istiyor.
0: Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler, kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar, seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.
2: Sektörün geleceğinde teknoloji çok önemli olacak. Fiyatı görebilmek, araç seçebilmek, sürücü ve araç bilgisini önceden alabilmek, ödemeyi dijital yapabilmek ve yolculuğu takip edebilmek artık kullanıcıların temel beklentisi haline geldi. Türkiye gibi güçlü bir turizm ülkesinde bu alanın önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini düşünüyorum.
0: Uzmanlar kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
3: Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken görüntülendi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG modellerinin NATO zirvesi kapsamında kullanılabileceği değerlendiriliyor.
4: Kendi ülkemizin bir aracıyla liderleri karşılamak daha hoş olacaktır.
5: Bence taşınır yani, niye olmasın, sonuçta bizim arabamız.
6: TOGG bence dünyanın en başarılı arabası.
7: Taşısın tabii, marka olarak Türk malı en azından.
8: Uzatılmış gövde yapısı ve alışılmışın dışındaki tasarımıyla başkent sokaklarında tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
5: Dün gördüm, hatta geziyorlardı, çok güzel valla.
9: Siz kendiniz canlı canlı gördünüz mü?
5: Canlı canlı gördüm ben yolda geçerken arabayla.
9: Çok havalı mı sizce?
5: Çok güzel bence, harika bir şey.
8: Ankara sokaklarında çekilen görüntülerde modellerin kapıları olmadığı görüldü.
7: Model güzel.
8: Özellikle devlet protokolü, üst düzey makam kullanımları ve özel VIP taşımacılık hizmetleri için geliştirildiği tahmin edilen yerli araçlar, caddelerdeki heybetli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
9: TOGG yollara çıkan mevcut T10F ve T10X modellerinin ardından bu kez de ezber bozan bir tasarım alternatifiyle gündeme geldi. Limuzin TOGG'lar sosyal medyada büyük ses getirdi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG modellerinin NATO zirvesi kapsamında kullanılabileceği değerlendiriliyor.
8: Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacağı 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla ittifak ortaklarının Ankara'ya adım attıkları anda limuzin TOGG'larla ulaşımlarının sağlanabileceği belirtiliyor.
10: Bu araba da şu anda ürettiğimiz arabalarımızdan.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un daha iyi tanınması ve yaygınlaşması için bazı diplomatik görüşmelerde devlet başkanlarına TOGG hediye ediyor.
11: Bizim devletimizin gücünü gösterir.
8: Yeni limuzin TOGG'larında NATO zirvesi marjında liderler ve heyetleri tarafından kullanılmasının TOGG için yeni bir tanıtım alanı oluşturabileceği ifade ediliyor.
9: Hem dünyaya tanıtım da olmuş olur. Araç olarak da güzel görünüyor.
5: Hem tanıtım olur, hem görürler, hem Türkiye'mizi nasıl geliştiğini görürler.
3: İran savaşı plastik ve ambalaj sektöründe maliyetleri yaklaşık %60 arttırdı.

0: Apara'ya konuşan Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara, geri dönüşüm sayesinde fiyat artışlarından minimal seviyede etkilenebileceğini söyledi. Türkiye'nin atığı işleme ve yönetme konusunda tüm imkanları var dedi.
1: Efendim hoş geldiniz. Atık yönetimi artık sadece bir çevresel konu değil, ekonomik bir konu olarak da ele alınıyor günümüzde. Türkiye'de geri dönüşüm ve atık ekonomisinin büyüklüğünü nasıl değerlendirmek gerekir? Bu alan ekonomiye nasıl bir katma değer sağlıyor?
2: Öncelikle hoş bulduk. Türkiye atık konusunda, atığı işleme, atığı yönetme, atığı geri dönüştürme konusunda kendine aslında çok güvenmesi gereken, çünkü bütün imkanlara sahip olan bir ülke. Yani biz şu anda İsveç'i örnek ülke olarak gösteriyoruz. Çünkü %100'e yakın bu bütün ambalajları geri dönüştürüyor diye. Çok fazla ürün çeşitliliği var mesela. Bizde de aslında birçok ürün sınıfını, atık sınıfını geri dönüştürebiliriz. Yalnız orada döngüsel ekonomiye asıl katkı sağlayacak unsur o atıkların temiz bir şekilde geri dönüşüm tesislerine ulaşmalarıdır. Yani örneğin bir denize giden bir pet şişe maalesef bir ekonomi kaybıdır. Çünkü tuzu su ona iyi gelmez. Kalite kaybına uğrar. Ya da ormana terk edilmiş bir cam şişe ve ormanı yakar. Ya da evin içerisinde sürekli biriken atık piller. Yani bunların evde olmaması lazım. Geri dönüşüm tesisinde olması lazım. Yani şöyle değerlendiriyorum. Döngüsel ekonomi açısından Türkiye çok büyük bir öneme sahip. Çünkü yaşayan insan sayısı çok fazla. Tesis sayısı da çok fazla. Bir de o tesislerde atık sayısı fazla olursa gerçekten bizim sanayimize ve ülkemize katkısı olur. Çünkü onlar bizim milli sermayemiz.
1: Efendim, doğru atık yönetimi nasıl yapılır? Hem kamunun hem de özel sektörün maliyetleri ne ölçüde azaltılabilir doğru atık yönetimiyle?
2: Şimdi öncelikle dünyada yakın tarihte çok büyük bir kriz yaşanmaya başlandı. Plastik ürünlerde maalesef darbe aldı. Plastik üretim sanayi. Çünkü yaşanan İran savaşıyla bu tesisler maalesef yerle bir oldu. Ve bu tesislerin tekrardan kurulması birkaç seneyi alacaktır. Bu mesela konuşulmayan bir konu. Ama biz bunları etiketlerde göreceğiz. Çünkü orijinal ham madde, plastik ham madde fiyatları çok arttı. Biz bundan peki nasıl kurtulabiliriz? Geri dönüşüm yaparsak, onları tekrardan üretime dahil edersek o zaman orijinal ham maddeleri almayız. Geri dönüştürmüş ham maddeyle aslında biz bunları sağlayabiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi aslında sevindiren bir haber var. Bu atık otomatları vardır. İşte hatta teşvik için tanesini 1 liradan işte kumbaraya şey yapacaklar. Oradaki olan şu aslında şişe formunda olması lazım. Vatandaşın ona özellikle dikkat etmesi lazım. Örneğin bir plastik şişe, onu o bir yuvarlak bir hazne var. Oradan içeriye koyduğunda şişe formunun bozulmaması lazım. Yani sıkıştırılmamış olması lazım. İşte tüm bunlar toplandığında bir de onların hepsinin temiz olması lazım. Tam da istediğimiz oydu. Sonra onlar geri dönüşüm tesisiyle buluştuğunda tekrardan ham madde olarak tekrardan üretimimize gelerek tekrardan şişe ya da başka neye ihtiyaç varsa onun üretimi olabilir. Yani burada iki paydaş var. İnsana aslında en çok iş düşüyor. Belediyede değil, özel sektörde değil, tamamen insana ihtiyaç var. Şimdi bir de ödül usulü de geldiği için bence insanlar da buna sıcak bakacaktır diye düşünüyorum.
0: Ve böylece Z raporunu burada noktalıyoruz. Mutlu hafta sonları, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, iyi olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla tel yakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: İnsan halinde bu hafta günlük hayata rehberlik eden psikolojik öneriler konuşuluyor. Narsist eşler, aşırı alınganlar, kıskançlık yapanlar, dost görünen düşmanlar. Zor kişiliklerle nasıl başa çıkılır? Sürekli mağdur rolüne bürünen kişiliklerin psikolojik altyapısında neler var? Kötümser ve negatif insanlar bizi nasıl etkiliyor? Zorlu hayat koşullarına karşı nasıl direnç kazanabiliriz? İyi niyetli olmak, manipüle edilmeye zemin mi hazırlıyor? Klinik psikolog yazar Beyhan Budak ve psikoterapist Dr. Cem Keçe hayatın zorluklarına karşı pratik yaşam önerileri sunuyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te A-Para'da.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa ve Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Konya 27, Kayseri 25, Nevşehir 23, Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 28, Aydın 33, Muğla 30, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 23, Karabük 24, Rize 25, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 33, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Para günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para,

aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Safa Sarı.
7: Ya abi önünde birisi var. Hiç gülmüyor diyor, tamam. Ben diyorum ki ben hiç görmedim.
6: Sevilen şarkıcı Irmak Arıcı.
8: Eller sana dokunurken yapamam, yaşayamam.
6: Çılgın Türkler marşıyla ünlü oyuncular Taner Rumeli.
9: Şarkıyı bir kere dinledim, bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
6: Gökberk Demirci.
10: İşte üç aşağı beş yukarı bir şekilde win-win yani.
6: Ve Yeşim Dalgıçer.
11: Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim.
6: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de A-Para'da.
12: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Onun hikayesini anlatacağız. Çünkü onun hikayesi aynı zamanda Türkiye'nin bir marka oluşturması ve bu markayla dünyaya yayılması. Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy konuğumuz olacak. Belgin Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii konuşacağız. Özellikle Global Wellness Day nasıl Türkiye'den çıktı, dünyaya nasıl yayıldı, bunların hepsini konuşacağız ama önce biraz

0: Birbirimizden her ne kadar farklı olsak da ortak bir noktada her zaman birleşmeyi başarmışızdır. Ben turizmciyim. Hep turizmci olmak istedim. Her ne kadar ki ailem tekstil sektörüyle uğraşıyor olduysa da ben o zamanlardan itibaren hep turizm sektöründe olmak istedim. Hayatta bana bir hediye verdi. Birkaç hediye verdi aslında. Biraz sonra bir hediyeden daha bahsedeceğim. Tekstil sektöründe olmamıza rağmen ben turizm sektöründe olmak istediğimi söylediğimde babam da tamam sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Ama sonra işte 92 yılında bu işte Körfez krizi, turizme verilen teşvikler vesaire gibi şeyler söz konusu olunca babam kendini turizm sektöründe buldu. Hatta ki bir tane röportajın başlığında şey diyor, kendisi çok istediği için babası ona otel aldı. Ben de diyorum ki babam beni çok sever ama hani o kadar da değil. O bir iş adamı ve tabii ki de kızı istedi diye otel inşa etmedi. Yani hayat bir şekilde bana istediğim şeyi önüme getirdi. Ben daha 12-13 yaşındaydım sanıyorum. Hayat Ağacı diye bir dizi vardı. Orada bir Amerikan dizisi. O dizide bir Sam karakteri vardı. Bir otelin halkla ilişkiler müdüresi. Ve ben hayran hayran o Sam'i izlerdim. Ve derdim ki benim hayatım böyle olsun. İnsanlar bana onların özel günlerini kutlamaları için gelsinler, organize etmemi istesinler ve bu insanlar dünyanın farklı ülkelerinden olan insanlar olsun. Ne kadar güzel bir iş yapıyor. Her günü bir diğerinden farklı ve hep farklı kültürlerdeki insanları tanıyor diye çok hayrandım ona. Ve işte turizm otelcilik okumak için İsviçre'ye gittim. Oradan 95 yılında mezun olduktan sonra da dediğim gibi turizm sektörüne geçtiğimiz için kendi otelimizde çalışmaya başladım. Ama onun öncesinde de şunun altını çizmek istedim. Stajlarımı hep yurt dışında farklı otellerde yaptım. Servis departmanında, mutfak departmanında. Annem bir kere ziyarete geldiğinde gerçekten çok işte üzülmüştü. Orada çok yoruluyorsun, ne yapıyorsun? Burada yapsan stajını olmaz mı? Biz sana sertifika veririz. Ama gerçekten öğrenmek istedim. Yer de sildim, buzdolabı da temizledim, garsonluk da yaptım. İyi ki de yapmışım. Şeyi hatırlıyorum böyle yorgunluktan, çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum. Çünkü İsviçre'de özellikle stajyer çalıştırmak söz konusu olduğunda özellikle de o yıllarda böyle sabah saat 6'da başlıyorsunuz, akşam 11'e kadar sizin suyunuzu çıkarıyorlar yani. İlk önce kafede çalışıyorsunuz, sonra restoranda çalışıyorsunuz, sonra öğleden sonra çay kahve servisi için çalışıyorsunuz, sonra akşam yemeği, eğer ki hafta sonu konuysa gece kulübünde de garsonluk yapıyorsunuz. Böyle hani hiç şey düşünmüyorlar, acaba bir ara vermesi gerekirmiş. Shift denen şey pek çalışmıyordu o yıllarda İsviçre'de. Dediğim gibi iyi ki de yapmışım. Sonra 95 yılında mezun olup geldikten sonra da otelimizin muhasebe departmanında çalışmaya başladım. O kısım çok uzun. 30 yıl turizm sektöründe çalıştım. Severek, çok mutlu bir şekilde. Çünkü yani servis sektörü zor bir sektör, takdir edersiniz ki insan memnun etmek zor bir sektör. Ama dönüp bakıyorum daha o yıllardan, daha işte o SEM'e hayran olduğum yıllardan böyle bir servis yapmak ve insan mutlu etmek konusunda zaten içimde bir istek varmış. O da doğru meslekle bir araya geldi. Onun sonrasında Global Wellness ile birlikte zaten tam olarak neden o yıllarda öyle hissettiğimi anladım ki hikayesini de soracaksınızdır. Onu ayrıca evet. Anlatırım.
1: Peki Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya? Evet.
0: Şöyle, şimdi ben işte mezun oldum, mutfakçılık sektöründeyim, gayet mutluyum. Dedim ki tamam, yani zaten daha hayattan ne isteyebilirim? O zaman oğlum da daha 17 aylıktı, yeni evliydim. Dedim ki yani evliyim, çocuğum var, işim gerçekten yapmak istediğim iş mükemmel. Demek ki mükemmel hayat bu. Tam o sırada maalesef bir hastalıkla karşı karşıya kaldım. Yani beni öldürmeyecek bir hastalıktı belki ama hayatınızı böyle birazcık alt üst eden bir hastalık, tiroid kanseri. Tiroidimiz de biliyorsunuz 9 ile 12 gram arasında değişen aslında küçücük bir organ ama vücudumuzun orkestra şefi olarak adlandırılıyordu

doktorlar tarafından. Doktorum bana şey demişti, yani bir sabah uyandığında ya da her sabah bir insan uyandığında şunu şunu yapacağım diye kendisinin karar verdiğini zanneder ama aslında ona tiroidi karar verir. O gün mutlu mu uyandı, mutsuz mu uyandı, üşengeç mi yoksa kendini enerjik mi hissediyor, bütün bunları aslında karar veren tiroidimiz. Ve benim tiroidim komple alındı. O tarihten beri de hayatımın sonuna kadar sabah uyandığımda kullanmam gereken bir ilacım var. Yani buraya kadar anlattığınızda tamam, varmış, alınmış, bitmiş gibi görülüyor olsa da yaşayanlar bilecektir. Vücudumuz tabii o kadar mükemmel bir şekilde yaratılmış ki sabah uyandığınızda sizin ne kadar tiroid hormonu üretmeniz gerektiğini de vücudunuz otomatikman ayarlıyor. Ama bizim gibi ilaçla o tiroid hormonunu dışarıdan alması gereken insanlar işte 125 mg'a ihtiyacım var o sabah, 150 mg'a ihtiyacım var. Onu bilemiyoruz ama doktorun bize verdiği miligramı almaya devam ediyoruz. Bunun yazı var, kışı var, stresli olduğunuz gün var. Bütün bu zamanlarda da böyle dalgalanmalar yaşıyorsunuz ve maalesef tiroid komple alınan, yani total tiroidektomi ameliyatı olan insanların çoğunluğu bir süre sonra antidepresan kullanmak zorunda kalıyorlar. Ben bunu duyduğumda doktorumdan bana dedi ki Belgin, hani hiç uğraşmayalım depresyona falan girmeden, sen hemen böyle bir ilaca başla. Dedi ki doktorum, ben ya antidepresan falan kullanmayacağım, neden kullanayım? Anlatmaya çalıştı bana. Dedim ki yani ne yapabilirim bunu kullanmamak için? Dedi ki o kadar çok şey yapman gerekiyor ki bunlar da zaten sende ekstra bir stres yaratacak. Sırf o yapmaya çalıştıklarından ötürü zaten yine antidepresan kullanman gerekecek. O yüzden hiç bu savaşa girme dedi. Biraz hani çocukluğumda da öyleydim. Yapamazsın diye denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var. Dedim ki yok, bunun muhakkak bir yolu olması lazım. Ben reddediyorum antidepresan kullanmayı. Ha dedi, bu arada biraz da dedi böyle balık etinde bir hanımefendi olacaksın bundan sonra. Dedim ben onu da kabul etmiyorum, yani hani olabilir ama ben böyle bir şey yok, ne yapabilirim? Belgin dedi onun için de işte haftanın 5 günü değil 6 günü 7 günü spor yapman lazım, yiyeceklerini artık gramajına kadar tartman lazım, yani bunlar çok stresli şeyler, hiç de böyle şeylere girme, kabul et bunu. Ve benim 2004 ile 2012 yılı arasında aslında kendimi keşfetme ve kendi hayatımı tekrardan ele alma sürecim olarak geçti. Biraz abartmış olabilirim spor yapmayı ve sağlıklı beslenme konusunda biraz abartmış olabilirim. Her şey bir denge ya, orada denge şaştı. Ben bu antidepresanı kullanmayacağımı kafama takıp sağlıklı beslenmeyi, yani fiziken sağlıklı olmayı hayatımın merkez noktasına aldım. Bunu yapınca tabii başka şeyler aslında biraz dengesiz kaldı. Yani bu nedir? Sosyal ilişkiler ya da tamam fiziken sağlıklıyım ama ruhen nasılım? Hep yani beden, fizik, ruh hepsi bir denge diyoruz ya. O dengede bir şaşma oldu. Dedim ki bu çok wellness değil aslında. Bu arada 2004 yılında bu hastalığın teşhisiyle dediğim gibi turizm sektöründeyken biz kendimizi aynı zamanda da wellness sektörünün içinde bulduk. Hani ikinci bir hediyeydi bana bu. Hani sanki Allah dedi ki tamam böyle bir hastalık verdim ama bak bir de sana işinden dolayı da wellness sektörünü tanımak için de bir kapı açıyorum. Birçok toplantı, işte sempozyum, konferans, zirvelere katılmaya başladım dünyada. Wellness sektörünü daha iyi tanıyabilmek için, o sektördeki network'ümün biraz daha büyümesi için birçok konusunda uzman insanla tanıştım. Dünyadaki destinasyon spa'ları gezdim. Tabii wellness konusunda da bilgi dağarcığımı çok kuvvetlendirmeye başladım. Bunu kendi üzerimde de denemeye başladım. Aynı zamanda otelimizde de hani misafirlerimize nasıl daha faydalı oluruz wellness konusunda da diye. Diyorum ki bu demek ki hani işten dolayı oldu bana. İşi geliştirmem için başıma gelmiş bir şey diye düşünmeye başladım. Fakat 2012 yılında geldiğimizde bir ses duymaya başladım kulağımda. Bunu şimdi böyle söyleyince biraz tuhaf geliyor anlattığım kişilere. Nasıl bir ses? İç ses değil. Yani içimizdeki sesi duyarız. Bu da çok normaldir. Bu iç ses gibi değildi. Tanımadığım bir kadının sesini kulağımda duymaya başladım. Ve bana dedi ki dünya için ne yapacaksın?
ben tabii ki duymamazlıktan gelmeye çalıştım ve bunu hiç kimseye söylemedim. Diyecekler ki hani ah yazık kaybettik. Birkaç gün geçti, yine aynı sesi duymaya devam ediyorum falan. Bir cevap versem ne olur acaba diye düşündüm. Ben kimim dünya için bir şey yapayım? Hani dünyada bir şahsiyet, koskocaman bir dünya için ben ne yapabilirim ki? Yani ne istiyor bu ses benden? Yok, durmuyor. Bir cevap da vermedi. Aynı şeyi tekrarlamaya devam etti ve ben bilgisayarın başına geçip Global Wellness Day yazdım arama motoruna. Böyle bir günün var olduğundan emin bir şekilde yazdım. Hani tamam, bu wellness'la ilgili acaba dünyada nasıl bir kutlama yapılıyor? En büyük kutlama nerede? Oraya gidip bu sesi susturacak fikri bulayım diye bunu yazdım. Ve böyle bir günün olmadığını gördüm. Gerçekten çok şaşırtıcı bir andı benim için. Tamam, 2012 yılı belki wellness konusunda hani dünyada da böyle çok gelişmelerin olduğu bir yıl değildi. Ama en azından Amerika'da bir Global Wellness Day, wellness'a adanmış bir gün vardır diye düşünüyordum. Çünkü gerekli gereksiz birçok fikrin günü var. Cupcake günü, mantar günü, çilek günü. Hani bir wellness gününün, bir iyi yaşam gününün olmaması ilginçti. Gayet mütevazi bir düşünceyle dedim ki ya böyle bir gün yok. Biz acaba otelimizde bir davet versek. O zaman adı da Wellness Day'di. Başında global yoktu. Diyorum yani böyle birazcık dar da vizyonla düşünmüşüm. Wellness Day, işte otel misafirleri gelir. Benim birkaç arkadaşım gelir. Böyle bir davet yapalım. Wellness Day yapalım. Aa, ne zaman yapalım? Ne zaman yapalım? Tarihi de tamamen kendime göre karar verdim. İşte okullar kapanmış olsun ama daha insanlar İstanbul'u terk etmiş olmasın da işte Haziran ayının ikinci cumartesi günü yapalım dedik. Gerçekten de birkaç arkadaşımı da davet ettim. Otel misafirleri geldi. İşte Amerika'dan bir beslenme danışmanı davet ettik. Kabul edeceğini düşünmüyordum. Mark David diye birisi. Tabii gelirim dedi. O geldi falan. Böyle değerli, kıymetli konuşmacıların olduğu bir gün, sabah 10'dan akşam 6'ya kadar. Katılanlar çok mutlu, mesut. Hani ben de böyle ha tamam yani işte yaptık. Ses de susar. Yani dünyayı bilemem ama hani böyle bir gün yapmış oldum diye düşündüm. Sonra orada günün sonunda kapıda ben misafirlerimizi uğurlarken iki kadının söylediği cümle bende yer etti. Bir tanesi orta yaşlı, böyle hani çok fazla spor yapar gibi görünen bir hanımefendi değildi. Dedi ki ya ben hayatımda ilk defa yoga yaptım ve yoganın geç ve zayıf insanlar tarafından yapılan bir şey olduğunu sadece düşünürdüm. Yo, ben yaptım, bu ne kadar bana iyi geldi. Ben yogaya başlıyorum bundan sonra. Ay ne güzel, böyle bir günü organize ettiniz dedi. Ay, dedi. Çok memnun oldum. Sonra ikinci bir hanımefendi çıkarken dedi ki, dedi bu sebze sularını falan dedi sıkmak çok zor zannediyordum ben. Bir de tadı da çok kötüdür diye düşünüyordum. Ne kadar dedi güzelmiş. Daha dedi sıkarken aldığım hani o duyduğum kokudan bile bir anda sanki o vitamini minerali vücuduma geçmiş gibi hissettim. Ben dedi bundan sonra sebzeleri sıkıp sıkıp içeceğim dedim. Dedim ne kadar güzelmiş. Sonra akşam yattığım yerde düşündüm. Dedim ki sadece bu 150 kişi falan vardı. Sadece dedim bu iki kadın gerçekten söylediklerini yaparlarsa, yani biri yogaya başlarsa, öbürü de sebze suyu içmeye başlarsa acaba ne olur? 365 gün sonra bu insanların hayatında muhakkak başka artılar olacaktır. Çünkü sadece yogayla bir insanın kalması mümkün değil. Sebze suyu içince belki daha fazla, daha az çay kahve içecek, daha az belki işte gazlı içecekler tüketecek. Belki bunu yapınca yediklerine dikkat edecek. Belki o zaman kilo verecek. Kilo verince belki daha dik duracak, giydiği üzerine yakışacak. Belki işinde başarısı bu anlamda artacak. Belki ailesiyle olan ilişkileri daha iyi olacak vesaire. Böyle hani kelebek etkisi. Artı sadece kendileriyle kalmayacaklar. Etrafındaki insanlar diyecekler ki ya sen ne yapıyorsun? Daha bir iyi görünüyorsun. Daha mutlu görünüyorsun. Yaptıklarını söyleyecek. Belki çevresi de ondan etkilenecek. Dedim bu sadece iki kişi, belki 22 kişiyi etkileyecek. Bir gün dedim bir insanın hayatını ne kadar da değiştirebiliyor. Böyle bir anda tavanda bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir sloganı, Global Wellness Day'in sloganı orada çıktı. Bugün hala aynı sloganı kullanıyoruz. Ama bana tavanda yazmıştı o. 2012 böyle. Sonra 2013 yılında biz dedik ya bunu

çıkartalım, Maçka Parkı'nda yapalım. Hani sadece otel duvarları arasında kalmasın, halka açık bir şey olsun. Fakat işte gezi olayları vesaire gibi şeyler olunca iptal edildi bu tip organizasyonlar. Sonra 2014 yılında Maçka Parkı'nda yaptık. Binlerce kişi geldi. Hatta benim bir tane fotoğrafım var, böyle ağlıyorum orada mutluluktan. Çünkü başka ülkelere de bağlandık ve canlı yayınla farklı ülkelerdeki kutlamaları da gösterdik ekranlardan. Onu da şöyle anlatayım. 2014 yılında benim her yıl katıldığım Global Wellness Summit var, Dünya Wellness Zirvesi. O zirvede ben neden böyle bir Wellness Day yok? Hani biz wellness sektöründeki önde gelen insanlarız. Eğer biz bunu yapmazsak, biz böyle bir günü yaratmazsak kim yapacak? Bu zirvelerde hani körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bütün söz söyleyen insanlar olarak bir arada toplanıyoruz. Kendi otellerimizde ne yapabiliriz konuşuyoruz ama wellness'ı halka tanıtabilmek için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu da bugün aslında bu yönde doğru bir adım olabilir diye anlattım. Ve bu forumun sonunda o dediğim önde gelen delegeler ilgilendiler Global Wellness Day ile. Ve o sene bir infografi yarışması vardı. Wellness'ın geleceğini bir dakikalık bir video ile anlatın. Ben de tabii ki Global Wellness Day'in bir videografisini hazırladım. Ve birinci oldu. Şimdi 3 günlük zirvede bir foruma başkanlık etmiş olmak ve Global Wellness Day'i anlatmış olmak. 2, bu videografi yarışmasında birinci olduğumda ödülümü almak için sahneye çıkınca böyle 3 günlük zirvede bir Global Wellness Day ve bu gördüğünüz paddle'lar, işte Türk raketler, insanların ellerinde de dolaşmaya başladı ve bir ilgi çekmeye başladı. Sonra ben ödül almak için çıktığımda dedim ki Global Wellness Day'in elçileri olsun dünyada. Her elçi kendi ülkesinde Global Wellness Day'i yaymak için çalışsın. Tamamen o anda aklıma geldi o fikir. Lütfen bu konuyla ilgilenenler olursa benimle irtibat kursunlar deyip sahneden indim. Bu zaten 3 günlük zirvenin son oturumuydu. Sonrasında da işte gittim çantamı falan toparlıyorum. Böyle omzumdan birisi tık tık yaptı. Döndüm, dedi ki ya dedi, ben dedi işte dedi, şu Almanya'nın dedi elçisi olmak istiyorum. Lütfen bu konudaki bilgileri bana gönderir misin dedi. Kart vizitini verdi. Aldım kart viziti. Tabii dedim, içimden diyorum ki Belgin bir şey yaptın ama ne göndereceksin? Yani hiçbir fikrim yok ne göndereceğim. Elçi olmak ne demek? Bilmiyorum. O an aklıma gelince yapmış olduğum bir şey. Uzun lafın kısası, ben o çantamı bir türlü toparlayamadım. En son kafamı çevirdiğimde baktım bir kuyruk vardı. Ya bu bahsettiklerim, bugün uluslararası otel zincirlerini düşünün. O otel zincirlerinin başında olan, wellness ve spa'larının başında olan insanlar. Uçağa bindiğimde Özlem Hanım böyle bir deste vardı. Kartvizitler. Dedim ki ne yapacağım? Yani çünkü şimdi bu bir iş olsa bunun bir planı olur, bir pazarlama stratejisi olur, bir ekip olur, bir bütçe olur, değil mi? Hani bir yolunuzu belirlemiş olursunuz. O kadar organik bir şekilde oldu ki her şey. Ben hiç hazırlık yapmadan kendimi o desteğiyle baş başa buldum. Hadi bakalım dedim. Ya bir halt yedin, ne yapacaksın şimdi? Ve gece gündüz çalışmaya başladım. Hani en az bir 3 yıl gerçekten geceyle gündüzü karıştırdım. Yattığım yerde böyle hani sağdan sola dönerken hafif bir gözümüzü açarız ya, uyanmayız ama böyle bir uyumayla uyanık olma hali arasında dönerken bile aklımda Global Wellness Day'in olduğunu hissediyordum. Araba kullanırken, saçımı yıkarken her anda aşık olmak gibi bir şey sanki. Ve nasıl daha fazla insana anlatabilirim, nasıl daha fazla insan Global Wellness Day'den haberdar olabilir diye böyle hani kurulmuş tavşan gibi o kadar çok seyahat ettim ve mesela kendim için bir şey istemek konusunda hep çekingen olmuşumdur. Global Wellness Day söz konusu olduğumda kendimi olur olmadık yerlere attım, olur olmadık insanların önüne attım. Çünkü hep içimde şey vardı, kendim için istemiyorum ki, bu dünya için olması gereken bir şey ve ben bununla, yani bu benim görevim, ben bunu yapmak zorundayım. Sağlığımı tekrardan kazandığım için evrene teşekkür etmemin yolu bu. Çünkü hiçbir şey hayatta boşu boşuna olmaz. Yani ben neden hastalandım da sonra sağlığıma kavuştum? Bunun bir anlamı olmalı. Hani hayatı hep bu şekilde okumaya çalıştığım için

0: aslında hep bir mesaj var. Duyabilirsek, eğer ki bunu görebilirsek. Bu mesaj da oydu. Ya bugün Global Wellness'in geldiği nokta 170 ülkede milyonlarca insan tarafından ücretsiz, tamamen %100 ücretsiz aktivitelerle kutlanıyor. Genel olarak yanlış bir anlayış oluyor birçok insanda. Hani sanki Global Wellness Day Amerika'da yaratılmış bir gün de işte Belgin'de onun Türkiye elçisiymiş gibi anlaşılıyor maalesef ki. Yani
1: size ilk tanıdığımda öyle düşünmüştüm.
0: Değil mi? Evet. Otomatikman öyle bir düşünce oluyor. Hani siz işte nerede kutlayacaksınız sen diyorum ki hani işte yani on binlerce noktada aynı günde kutlanacak. Hepsi ücretsiz olacak bu aktivitelerin. Bir aktivite bir diğerine benzemiyor. Yani bir kutlama bir diğerinden farklı. Neden? Çünkü yaşadığımız yerdeki wellness anlayışı, yani bugün Ghana'daki wellness anlayışıyla bir Los Angeles, Beverly Hills'taki wellness anlayışı tabii ki bir değil. Çünkü erişilebilirlik farklı noktalarda. Ve istedim ki wellness erişilebilir olsun. Global Wellness Day'in kutlandığı yer neresiyse Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha pozitif yönde artmış olsun. Bu neyse. Hani Tayland, Myanmar sınırında çocukların saçlarından bit de temizleniyor. Aynı gün işte Beverly Hills'ta selebritilerin yogisiyle yoga da yapılıyor. Şimdi ikisinde de yanlış bir şey yok. İkisi de gayet normal, olası. İşte wellness anlayışı ve gerekli olan wellness konusunda yapılması gereken şeyler birbirinden farklı. O insan yogayı zaten yapıyor. Onun için Global Wellness Day'de tamam bir kat arttırmaksa ne yapacak? İşte dünyaca ünlü bir otelin helikopter pistinde o yogi ile yoga yapacak. Onun için o. Diğerini zaten her gün yapıyor. Ama Myanmar sınırında nüfus kağıdı bile olmayan bir insana Global Wellness Day'e götürüyorsanız ki bunu bu sene 9.sü oldu. 9 seneden beri yapan bir Tayland'da bir otel var. Ben de 5. yıldır onlara eşlik ediyorum. Gerçekten yani birinde oğlum, bir diğerinde bu sene de babam bana eşlik etti. 15. yılını kutladık Global Wellness Day'in ve babam tabii ki her zaman için benim yanımdaydı ama dedi ki belki bu çok büyük bir şey. Yani bu Global Wellness Day büyükmüş bayağı dedi. Dedim ki babamdan bile bunu duyuyorum çünkü anlaşılamıyor nasıl bir şey olduğu anlaşılamıyor. Kendi ülkenizden baktığınızda sadece Türkiye'deki işte bir iki kutlamayı görüyorsunuz ki maalesef ki en az kutlandığı ülke Türkiye. Ama yurt dışında gibi kutlamaya gittiğinizde o erişimi ve ulaşım alanını gördüğünüzde diyorsunuz ki bu gerçekten bayağı büyükmüş. Tabii ki daha yolumuz çok. Çünkü dünya büyük ve dünyada çok insan var.
1: Ama şey uluslararası diyorum, markaların da çok büyük destek verdiği bir organizasyon haline geldi.
0: Evet, evet. Yani bugün dediğim gibi aklınıza gelebilecek bir otelci olduğum için tabii ki otel sektöründeki destek inanılmaz. Ama bunun yanında hani otomotiv sektöründen de, gıda sektöründen de, moda sektöründen de farklı uluslararası markalar Global Wellness Day'i destekliyorlar. Bununla birlikte de dernekler, vakıflar, hastaneler, okullar, yaşlı evleri Global Wellness Day'i ayrıca kutluyorlar. Böyle. Ben sabaha kadar konuşurum Global Wellness Day'le ilgili.
1: Ama şöyle bir şey de var. Sizin şimdi o ilk başta anlattığınız konuda yani wellness aslında sadece yoga yapmak ya da sebze suyu içmek değil. Yani bugün gelinen noktada wellness dediğimiz yani o iyi yaşam ekonomisi 10 trilyon dolara yaklaşıyor. Yani bu aslında dünyanın nasıl bir iyilik arayışı olduğunu da gösteriyor. Yani ne kadar mutsuz ve ne kadar iyilik arayışı içinde olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
0: Elbette ki mümkün. Covid'le aslında hani pandemiyle ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha anladık. Yani yediğimiz, içtiğimiz evet ama hani üstümüze giydiğimiz, bindiğimiz araba, oturduğumuz ev bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı değil mi Covid zamanında? Hani sağlık olmayınca bulunduğumuz yerlere kapandık. Ben de bunun idraki hastalık sürecinde 9 gün radyoaktif olduğum için aldığım ilaçtan ötürü o 9 gün kapalı olduğum hastane odasında aslında o idrak bana geldi. Çünkü hiçbir şeyin bir önemi olmadığını anlıyorsunuz. Yani sevdiklerinize dokunamadığınız, onlara sarılamadığınız bir yaşam. Altından kaplı bir yerde de olsanız, en güzel yiyecekleri de yiyor olsanız hiçbir anlamı yok. İlişkiler, insan ilişkileri, bugün Blue Zone'lara baktığınız zaman dünyanın 8-9 yeri Blue Zone ilan edilmiş durumda. Hep bu 100 yaşını deviren insanların günlük, bu insanlar ne yapıyorlardı 100 yaşını sağlıklı bir şekilde deviriyorlar diye baktığınızda bir numaralı şey insan ilişkileri. Bu insanların hiçbir tanesi yalnız başına yemek yemiyor. Kesinlikle yalnız yemek yemiyorlar. Hep böyle komünite alanları var. Yemeğini alan gidiyor orada bir arkadaşıyla sohbet ederek, gözünün içine bakarak, iki kelam ederek yemeğini yiyor. Yalnızlık en büyük sorunlardan bir tanesi bugün geldiğimiz dünyada ve
1: artık insanlar yalnız yaşıyorlar.
0: Yalnız yaşıyorlar ve aslında hani bu kadar sosyal medyayla beraber de bu kadar birbirimize connect olmuş durumdayız ama aynı zamanda da yalnızız. Yani o konu gerçekten kanayan bir yara. Gençlerde de çok ciddi bir sorun, yeni nesilde de çok ciddi bir sorun. Ama bir o kadar da bilinç artıyor, ömür uzuyor. Şimdi ömrün uzamasıyla birlikte sağlıklı bir şekilde ömrün uzamasının önemi, yani longevity, lifespan denen konuyu gittiğimiz zirvelerde en ince ayrıntılarına kadar konuşur, tartışır hale geldik. Hani öncesinde sadece sağlıklı yaşamdı. Tamam yaşıyorsun ama hani artık 70 yaş değil, 80, 90, 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde nasıl yaşarız? Ve özellikle de yaşlı evlerinin, hani bir huzur evi diye adlandırılıyor bizde ve böyle hani olunmaması gereken yer, bırakılmaması gereken yer diye bir düşünce vardır bizim kültürümüzde. Tabii kültürden kültüre çok fark ediyor ama bizim kültürümüzde hani yaşlı olan anneye, babaya bakılır. İşte bak huzur evine atmış denir. Öyle büyüdük, onu duyarak büyüdük. Ama bugün dünyaya baktığımızda zaten farklı kültürlerde hani kimse annesi de babasına illaki belli bir yaşa geldi diye hani evimi alayım da bakayım gibi bir düşünce, hani bir Almanya'da ya da bir Kuzey Avrupa ülkelerinde hani çok da böyle görülen bir şey değil. Ama ömrün uzamasıyla beraber bu tip işte huzur evi, yaşlı evi adına ne diyeceksek, o tür merkezlerde çok ciddi bir patlama söz konusu olmaya başladı ve devam edecek. Yani müthiş bir iş kolu, bir sektör olarak oluşmaya başladı. Ömrün uzamasıyla birlikte
1: gümüş ekonomi dediğimiz,
0: evet, yani bugünden bakım, daha yaşlanmadan kişiler kararlarını verip ön ödemelerini yapıp ben şu yaşa geldiğim zaman şu merkeze, hani bunu çocuklardan da beklemeyip insanlar kendi bireysel kararları olarak nasıl tatile gitmek için ödemesini yapıyor. Aynı şekilde ben diyor işte 80 yaşıma kadar yaşarsam 80 yaşımdan sonra kendim de seçtim, gördüm, odamı da seçtim. Şuraya yerleşmek istiyorum. Aklım fikrim yerindeyken de kendi kararımı vermek istiyorum. Aslında bu muhteşem bir şey. Çünkü çocukların üzerinden de çok ciddi anlamda alınan bir yük. Bireysel karar vermek bu konuda çok önemli diye düşünüyorum. Depresyona gelirsek de biraz önceki sorunuza, yani dünyada 850 milyon kişiyle en son baktığım zaman bilerek ve isteyerek kendi canını alan, intihar eden insan sayısı inanılmaz bir rakam. Yani bu rakam terör olaylarından ölen insanlarla savaşlarda ölen insanların toplamından daha fazla. Bu da demektir ki hani sokağa çıktığım zaman bir terör olayı başıma gelir mi diye korkmaktan öte, değil mi? Acaba benim zihnim bana bir oyun oynar da kendi canımı alır mıyım diye korkmak daha çok olasıyım. Yani olasılık olarak baktığımızda diğeri daha olası gibi görünüyor. Zihinsel sağlık konusunda hakikaten bugün demansın, Alzheimer'ın, ki maalesef benim annem de son zamanlarda bu hastalıkla uğraşıyor. Ailenizin hani merkez noktalarından bir tanesi demans. Hem hastanın kendisi için hem de aile fertleri için çok ama çok zor bir

0: bir süreç. Ama işte ömür uzadıkça fiziksel olarak baktığınız zaman muhteşem, hiçbir sıkıntı yok. Ama zihin, onu korumak için de ne yapabiliriz? Gerçi önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde demansın çaresinin bulunacağı ve artık öyle bir hastalığın kalmayacağı konusunda çok ciddi açıklamalar var. Sanıyorum son noktalara gelinmiş ilaç konusunda. Umarım da öyle olur. Çünkü çok acılı bir süreç. Ama yani hiçbir şey sıfırdan böyle aniden olmuyor. Bugün işte 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşındaki bir insan ne kadar 50 yaşında gösteriyor, 10 yaş genç gösteriyor dediğiniz bir insan aslında belki de 20'li, 30'lu yaşlarından itibaren bir şekilde bir yatırım yapıyor kendisine. Ve hangi hayat tarzında olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun, şöyle de bir yanlış anlama var ya, hani eğer ki ekonomik olarak özgürlüğün varsa ancak kendine iyi bakabilirsin. Ekonomik özgürlüğün varsa ancak mutlu olabilirsin. Ama yani ne iyi şartlarda yaşayan insanlarla tanıştım. Çok mutsuzlar. Bugün işte Hollywood yıldızlarına ya da çok uluslararası başarılar kazanmış şarkıcılara baktığımız zaman birçoğunun fazla uyuşturucu kullanmaktan, alkol bağımlılığından öldüğünü ya da intihar ettiğini görüyoruz. Tatminsizlikten ve belki de hani şöhrete olan o bağımlılıktan ötürü belli bir noktaya geliyorlar ama bu bize şunu gösteriyor. Yani dünyanın en meşhur insanı olabilirsin, en zengin insanı olabilirsin. Bu senin mutlu olacağın anlamına gelmiyor. Bu tamamen yaşam tarzından öte hayatı nasıl yaşamayı seçiyorsun. Başına gelen negatif bir şey olduğu zaman bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu benim başıma niye geldi diye bir sormak gerekiyor. Biraz bir sorgulama, ya of olmaz, niye böyle oldu? Evet, belki ilk tepkimiz bu. Hani hastalandığım zaman benim de ilk tepkim oydu. Ama sonrasında dedim ki bir dakika, hani belki de burada başka bir mesaj var. Hayat hep bir mesaj veriyor. Her başımıza gelen şeyde, her aksilik olduğunda bir mesaj var. Önemli olan onu görebilmek, onu görmeye çalışmak en azından. Belki hani hemen olmuyor ama parçaları birleştirdiğinizde dönüp bakınca, değil mi? Hani hayat hep böyle geriye doğru baktığımızda böyle oluruz. Ha, demek o yüzden böyle olmuş. Bak böyle olmasaymış böyle olmayacakmış diye daha bir anlamlı oluyor geriye baktığımızda. Halbuki anı da o şekilde değerlendirsek, bu üç olayı birleştirmiştim, böyle olmuştu. Demek ki şu anda başıma gelen konu da ileride birleştireceğim o zincirin üç halkasından bir tanesi olarak şu an önümde. Biraz sabredeyim, kahretmeyeyim, kendimi üzmeyeyim, akışta kalayım diyebilmek. Bu tip püf noktalarıyla ancak mutlu olabiliriz. Yoksa mutsuz olmak için çok sebep var.
1: Mutluluk bir seçim midir peki?
0: Kesinlikle.
1: Ama başımıza pek çok şey geliyor yani onu...
0: Evet. Evet, geliyor, gelmeye de devam edecek. Hayat bu. Ve dünyanın gittiği yön, hepimiz biliyoruz ki çok çok acayip bir yöne doğru gidiyoruz. Yani kendi çocukluğumuza falan baktığında.
1: Bu kadar çok savaşların, şiddetin, evet, ölümün olduğu bir dünyada. Evet. Hani biraz da farkındaysanız ve duyarlılığınız varsa mutluluğu seçebilmek çok kolay değil sanki.
0: Ben hani kesinlikle polyanlacılıktan ya da dünyaya pembe gözlüklerle bakmaktan, umursamaz olmaktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Elbette ki. Ama içselleştirip acıları, başımıza gelenleri içselleştirip yüreğimizin derinliklerinde dert ettiğimiz noktada kendimize bir faydamız olmadığı gibi çevremize de bir faydamız yok. Yani düşünsenize, dünyadaki tüm insanlar olan tüm negatif şeylere aynı şekilde kendilerini kahredercesine üzülseler ne olur? Ne faydamız olur? Ama ne yapabilirim diye bakabilmek, ufacık bir şey de olsa, yani bugün Global Wellness Day ile eğer ki milyonlarca insanın hayatlarında minicik de olsa bir fark yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Ha, demiyorum ki herkes böyle bir gün yaratsın ya da hani bir gün yaratmıyorsan o zaman zaten bir şey yapmıyorsundur dünya için. Bu değil. Ama hani zaten hayatta böyle kötü gidiyor. Her şey de fena. Ben de mutsuzluğu seçiyorum ve köşeme çekiliyorum. Gün boyunca da her şeye lanet ediyorum. Yani bu da bir seçim. Ya da bugün de böyle bir şey olmuş. Evet, kötü. Yapabileceğim bir şey var mı? Yani ya da savaşla ilgili ne yapabilirim diye düşünüp ya zaten yapabileceğim bir şey yok deyip kendimizi köşeye çekmektense

0: Güzelleştirmek adına, bu kadar her şey kötü giderken, güzelleştirmek adına ben ufak da olsa ne yapabilirim? Ufacık bir şey.
1: Sizin mottolarınız var, hı hı, iyi yaşam için. Bize evet, onları da sayın lütfen. Çünkü şimdi tabii bu sene aslında neşeyi seç, neşeyi evet, fark et dediniz. Evet. Sloganınız evet, buydu ve evet, gördüğümüz görüntülerde herkes çok neşeliydi. Dünyanın evet, her yerinde çok neşeliydi herkes.
0: Çok ihtiyacımız var neşeye. Hem mutlulukla sevinç arasındaki, neşe arasındaki farkı da bir anlamak gerekiyor. Yani mutsuzluk bir mutsuz olmak bir problem değil. Mutsuz olmayı kendimize dert etmemeliyiz. Bugün mutsuz bir gün olabilir. Bu mutsuz bir hayat anlamına gelmiyor. Kendi kendimize söyleyeceğim tek şey, evet, bugün mutsuz bir gün geçirdim. Yarın başka bir gün. Hani filmi de var ya, yarın başka bir gün. Gerçekten bu düşünceyle yatağa girip sabah yepyeni bir güne gözlerini açmış olmanın mucizesini farkına vararak kalktığınızda, ayaklarınızı yataktan ilk yere vurduğunuz anda bir mucizeye uyandığınıza bir aklımıza getirsek, yani o kadar normalize ediyoruz ki uyanmayı. Yani uyuyup da uyanmamak var. Uyandık, sağlıklıyız. İki kolumuz, iki bacağımız var ki iki kolu, iki bacağı olmayıp engelli olan insanların ne kadar mutlu hayatları olduğu konusunda hani örneklerin sizin de karşınıza çıkmıştır. İlham oluyorlar. Neler yapıyorlar? Bacakları yok, dağları tırmanıyor. Bacakları yok, prostetiklerle koşuyor. Şimdi dört uzvunuz da, yani iki kolunuz, iki bacağınız da varsa, sağlıklıysanız, sevdikleriniz yanınızdaysa, mutluluğu seçmek bence bir böyle çok acayip bir şey değil. Onu seçmemek aslında çok acayip bir şeymiş gibi geliyor bana. 7 maddelik manifestomuz var bahsettiğiniz. Bunda bu maddeleri de seçerken istedik ki yine hangi ülkede yaşıyor olursa olsun bir kişi, hangi yaşta olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun bunları yapabilsin ve hiçbir tanesi böyle ne kadar da değişik bir şey düşünmüşler, hiç aklımıza gelmemişti denecek maddeler değil. Çok basitler, hepimizin bildiği şeyler, sadece hatırlamamız gerekiyor ve bu 7 maddenin sihrine bir şekilde inanmak lazım. Çünkü bu 7 maddeyi bir insan hayatına aldığında bir yıl sonra farkında olmadan belki de 777 tane pozitif alışkanlığı hayatına almış oluyor. Her gün bir saat yürü. Bir saat kesintisiz yürümek zorunluluğu yok bu arada. Yani 24 saat içerisinde toplamında bir saat yürüyün diyoruz. Çünkü yine milyonlarca insan dünyada hareketsizlikten ölüyor. Hareket etmediği için ölüyor. Yani korkunç bir şey bu. Hani hayat böyle bir lütufken hareket etmediği için bir insanın ölmesi ne kadar korkunç bir şey. Her gün bir saat yürü. Daha fazla su iç. Su içmiyoruz. Su yerine içtiğimiz o kadar çok şey var ki, ama su içmiyoruz maalesef ki. Su içmedik, su içelim.
1: Vücudumuzun yüzde, yani 1/3'ünün su olduğunu
0: düşünürsek değil mi? Sağlıklı beslen. Beslenme konusunda çok komplike bir hal aldı maalesef ki. İnsanlar hangi diyeti yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Biz onu düşündük. Öyle mi diyelim, böyle mi diyelim, işte organik mi beslen diyelim, topraktan gelen gıdalarla mı beslendi? İki, sağlıklı beslen. Hepimiz aslında biliyoruz ne yememiz gerektiğini. Sadece hatırlayalım. İşte paketlenmiş gıdalar tüketmediğiniz sürece, porsiyon kontrolü yapıldığı sürece, kızartmalar yenmedi. Bunları bilmiyor muyuz? Yani bugün şimdi sizin de bir sokak röportajı yapsak, bunu bence 10 kişiden 9'u bunları sayabilir. Biliyoruz. Ama işte yapmıyoruz. Yapabilmemiz lazım. Ailenle birlikte veya sevdiklerinle birlikte yemek ye. Biraz önce bahsettiğim konu. Bir iyilik yap. Plastik şişe kullanma. Buradaki şişe tabii ki sembolik. Şişeyle birlikte, yani plastik şişeyi kullanmamaya başladığımızda aslında hayatımızda ne kadar çok plastik olduğunu farkına varıyoruz ve bu sefer başka konulardaki plastikleri de hayatımızdan çıkartıyoruz. Biz mesela bu maddeleri, manifestoyu hazırladığımızda Japonya'dan birkaç tane mail geldi. Dediler ki neden plastik şişe kullanma diye bir madde var burada. Bizde geri dönüşüm yapılıyor ve biz hani plastiği çevreye zarar vermiyoruz.
1: Dedik ki ama tamam, o plastiğin içerisinde konan suyu ya da içeceği ya da yemeği yediğimiz zaman onun vücudumuz

0: kıza verdiği zarar, yani bugün eğer ki göğüsleri olan erkek çocuklar, ergenler varsa, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi plastiğin vücuttaki östrojen hormonunu yükseltmesi ve bu sebeple yeni nesilde erkek çocuklarda büyümüş göğüs görüyoruz. Yani hiç aklımıza gelmeyecek bir şey. Recycle ediliyor, tamam. Ama vücudumuza ne yapıyoruz? Ne kadar plastik yutuyoruz plastik kullandığımızda? Bir diğeri de saat 10'da uyu. En son maddemiz. Zor. Akdeniz ülkelerinde daha da zor. Yani bugün İspanya'ya gidin, saat 10'da restorana gidiyorlar. Ama hani hepimiz yine biliyoruz ki saat 11 ile 3 arasında büyüme hormonu salgılıyoruz ve o süre içerisinde vücudumuz aslında kendini tekrardan yeniliyor, organlarımız kendini yeniliyor. Karanlık bir ortamda saat 11 ile sabah 3 arasında uyuyor olmamız gerekiyor. Bunun için de hani 10 olmadı 11'de uyuyun diye tavsiye ediyoruz.
1: Peki, şimdi kısa bir süremiz kaldı. Sizinle evet. Sohbet etmek de çok güzel ama birkaç soru daha sorayım. Sizin için hayatta rol model kimdir? Var mıdır?
0: Wellness dünyasının babaannesi olarak bilinir Deborah Zakey. Kendisi 103 ya da 104. yaşını kutladı. Bastonsuz yürüyor. Hala wellness zirvelerinde konuşmalar yapıyor. Hayatında birçok acı yaşamış, evladını kaybetmiş, hastalık geçirmiş olmasına rağmen prensipleri olan ve o prensiplerinin çerçevesinde gününü tasarlayan bir kişi. Ona olan hayranlığım, saygım sonsuz. Tanışma fırsatı da buldum. Global Wellness Day'in de destekçisi kendisi. Kendime örnek aldığım biri.
1: Peki dünyada mesela biz hani Amerika'dan çıkmış ama Türkiye'de kutlanıyor diye düşündüğümüz günü dünyada Türkiye'den çıktığını biliyorlar mı? Bir Türk markası oldu mu?
0: Biliyorlar. Biliyorlar. Yani bugün internette Global Wellness Day yazın ya da işte Global Wellness'in hikayesi diye bir şey yazdığınızda, hangi dilde yazarsanız yazın bunu, 2012 yılında Türkiye'den çıktığını göreceksiniz. Bu yani tabii ki Türkiye'nin tanıtımı için muhteşem bir şey. Ben Türk olmaktan hep çok gurur duydum. Türklüğümü, Türk bayrağını gittiğim her yere göğsümü gere gere götürdüm ve ülkemizden pozitif bir şeyin çıkmış olmasından ötürü kendi adıma çok mutluyum.
1: Peki, şimdi trilyon dolarlık bir sektör diyoruz wellness için. Türkiye nasıl bir fırsat barındırıyor? Yani bu anlamda şimdi sağlık turizmi açısından örneğin ciddi potansiyelimiz olduğu görülüyor. Hı-hı. Wellness turizmi açısından baktığımızda potansiyelimiz nedir?
0: Bir kere biz çok misafirperver bir milletiz. Turizm sektöründen bir başlayayım kısaca. Turizm sektöründe bir yanlış anlaşılma söz konusu Türkiye ile ilgili. Hani o halı, kilim, travel, işte sahil, işte plaj ve ucuz turizm. Yani bu turizmcilerin kanayan yarasıdır. Ben de eski bir turizmci olarak bu konuda hani hep bu sene turizm patlayacak, bu sene turizm patlayacak denir. Turizm bir şekilde patlar ama sonra en ufacık bir şey olur. Turizm gerçekten patlar. Ama bir turizmci hiçbir zaman şikayet etmez. Hep bir sonraki senede daha iyi olacak der. Yani biz birbirimizi böyle bu şekilde destekliyoruz. Sağlık turizmi ve wellness turizmi dediğimiz zaman da bir kere doğal kaynaklarımız var. Yeraltı sularımız çok kıymetli bu konuda. Wellness turizmi için, termal turizm konusunda çok ciddi kaynaklarımız var. Ama bunların da tanıtımı yeteri kadar yapılmış durumda değil. Yani bugün yurt dışına gittiğim zaman görüyorum böyle bir işte doğal bir çukur. O çukurun içerisindeki yeraltı kaynağı zengin bir su. Fakat öyle bir pazarlama stratejisi uygulanıyor ki dünyanın dört bir yanından insanlar sadece o çukurun içerisine girmek için kuyruğa giriyor. Şimdi bizim ülkemizde hani bir Pamukkale var, Balçova var, doğal kaynaklarımız, doğal su kaynaklarımız o kadar kıymetli ki ama ki Pamukkale'de de otelimiz var. Hani yıllarca onun tanıtımını yapmak için biz aile olarak da çok ciddi bir emek verdik. Ama istediğimiz noktaya gelmedi. Bunlar çünkü hep böyle bir birlik halinde olduğunda

0: bir anlam ifade edebilir. Dünyanın öbür ucundaki insan ancak o zaman kalkıp bunun için ülkenize gelebilir. Ama yanlış pazarlama, günü kurtarma stratejisiyle yapılan pazarlamalar, İnsanımız evet misafirperver ama aynı zamanda da hani işte sezon kurtarmak için 2 aylık, 3 aylık çalışan yerlerde yüksek fiyatlarla düşük kaliteyle yapılan servisler ya da gelen turisti işte kandırma, bir taksi şoförünün bile değil mi hani bunu hepimiz biliyoruz işte bir dolaştırması, hani bunlar aslında destek olsak birbirimize, kol kola girsek çok daha fazla turizm sektöründe, wellness sektöründe dünyada bir numara olabiliriz. Ama henüz o algıya varamadık, o birliğe varamadık. O birlik eksik.
1: Peki, 18 yaşındaki Belgin bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: Oo. Ben ona ne söylerim?
1: Evet.
0: O kadar endişe etme derim. Daha çok akışta kal derim.
1: Peki 10 yıl sonraki Belgin karşınızda olsa bugün, ona ne söylersiniz?
0: Nefesinin hakkını verdin derim sanırım. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi bu oldu hayatımda, nefesinin hakkını verememek. Bu sebeple Lösemili Çocuklar Vakfı'nda çalışmıştım 17-18 yaşında bir yaz tatilinde. Dedim ki her şeyim var ama ben hiçbir işe yaramıyorum. Yani ne yapıyorum ki? Boşuna nefes alıp veriyorum derken kendimi Losev'de buldum. Gündüz Gedikoğlu'nun karşısına oturmuştum. Demiştim ki ben bir şey yapmak istiyorum. Yani bir faydam olsun, ne yapabilirim? Bu da şaşırmıştı. Dedi ki hangi dersin iyi senin okulda? İngilizcem iyi. Gel dedi, bu çocuklara o zaman bu yaz İngilizce dersi var. Ben dedim ders vereyim. Ama öğretmen değilim. Olsun dedi, İngilizce. Onlar okula gidemiyorlar ya, onlara İngilizce öğret. Bir arkadaşım da vardı, o da matematik öğretebileceğini söyledi. İkimiz gittik ve o yaz tatilinde ben o vakıfta çocuklara İngilizce dersi verirken dedim ki evet, yani şimdi nefesimin bir manası var, bir anlamı var. Çünkü gezmek, tozmak değil mi? Hani tatil yapmak, bunlar çok güzel ama ne veriyorsun? Ben mesela hediye bile almaktan çok, hediye vermekten daha çok hoşlanırım. Karşımdaki insanın yüz ifadesini görmek beni çok mutlu eder. İşte sürpriz doğum günü yapmak ister bana arkadaşlarım. Dedim ki hani yapmayın. Ama sen bize yapıyorsun. Ben ama onun, sizin yüzünüzün ifadesini görmekten çok mutlu oluyorum. Nefesinin hakkını vermek lazım ya. Geldik, bir şekilde gideceğiz. Ölüm eğer güzel bir yaşam yaşamışsak, ölüm de bizi güzel karşılar. O kaçabileceğimiz bir şey değil. Her canlının tadacağı bir şey, bir deneyim. O yüzden de ancak güzel bir yaşamın sonu güzel bir ölüm olabilir.
1: Peki, birkaç kelimemiz var. Biraz daha sizi derinden tanıyabilmek için. Kısa cümlelerle sizin için ne ifade ettiğini söylerseniz sevinirim. Başarı.
0: Başarı. Nefes.
1: Güç.
0: Güç. Piçlik.
1: Çocukluk.
0: Sıcak, şefkatli.
1: Aşk.
0: Aşk, hayat.
1: Tutku.
0: Tutku. Tutku. Sabahlara kadar seni uyanık tutan her neyse, o benim için global wellness'teydi.
1: Aile?
0: Aile... aile... Mutluluk. Olmazsa olmaz.
1: Huzur?
0: Huzur... Aynaya baktığında gördüğün.
1: Kadın?
0: Kadın. Doğa ana.
1: Daha çok kadınlar mı wellness'e düşkün?
0: Valla biz olmasak erkekler ne yapacak bilmiyorum. Ama o kadar toparlayıcı ve onarıcıyız ki kendimize tabii ki daha iyi bakmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü biz olmazsak hani çocuklara bakacak olan yok, eşe bakacak olan yok. Bugün baktığınızda istatistiklere göre hani 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık evli çiftlere baktığınızda eşlerden biri vefat ettiğinde eğer ki bu kadınsa erkek daha çabuk hayatını kaybediyor. Çünkü alışıyor kadının bir şekilde onun hayatını organize etmesine. Hayatı

0: organize edebilen ve zaten yaşamı da organize edebilendir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, kadınlar bu konuda daha başarılı.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Efendim, Belgin Aksoy bizimleydi. Global Wellness Day kurucusu. Bu hafta ağırladık ve tabii iyi yaşam koşullarını da bir anlamda öğrenmeye çalıştık. Hayatımıza da umarım uygulayabiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Hata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyoruz.
3: Evet, paralı erkeklerde, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelyen, niye siz ayrıcılık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Unuttun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya. Bunu kaçırmayacağım artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Geceliği 4200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
4: İçim hayaller dolu.
5: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
1: Hanla it baraklardan da, o kayanın esaretinden de kurtarmamız gerek.
2: Bizim önce kendimizi esaretten kurtarmamız gerek.
3: Kuzu Bek kapıya gökmenleri dikti. Onlar oradayken çıkmamız imkansız.

0: Alnınız göklü, yolunuz kutlu olsun Kaya Han.
1: Han ben olduğuma göre Ulu Ece'de Günsel'e atındır.

0: Belli ki aramızda bir hayın vardır.
1: Onu da düşüneceğimiz günler gelecek ama önce buradan kurtulalım. Saldık.
2: Aman baba, nasıl çıkacağız? O itler etrafımızı sarmışken.
1: Çıkacağız. Kanlı olacak ama çıkacağız.

0: Erken bir haber mi var hatun? Ne bu yüzünün hali?
1: Ak kız, Çoban hatun, Kırçiçek hapsettiklerinde. Hepsi canta kıymış.
0: Bir sorun daha ortadan kalktı. Bugün baht bizden yana Kuzubek. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
1: Yuh yapmak gerek. Evren Alp, Kün Ata, onların yanına gömülsünler. Ruhları uçmakta huzur bulsun.
0: Bana isyan eden uçmakta da huzur vermem. Hepsini yaksınlar. Küllerinde lanetli kara çukur atsınlar.
2: Dışarı çıkmanız için size bir fırsat vereceğim. Tanrınız Gök Tengri'yi bırakıp benim tanrım Çora'ya taparsanız yine kurtlar gibi bozkırda özgürce dolaşabilirsiniz. Tabii tasmanız benim elimde olmak şartıyla.
3: Cevabımızı merak eder misin?

0: Geçen yüzyıllar sizleri pek değiştirmemiş. Esaret altındayken bile fazla cesursunuz.
1: Oğlum Kaya, elbet gelip bizi kurtaracaktır. O zaman kaçacak delik arayacaksınız.
0: Oğlun Kaya

kadınla tanışmayı çok isterim. Keşke Kaya ile ilgili söylediklerim gerçek olsa.

0: Яман! Яман! Как?
1: Сына...

0: Uçma vardın sandım.
1: Vardım ama baktım yoksun, geri döndüm eve.

0: yaparsın sen.
1: Kaçıyorum lan.
2: Devam.
1: Baba! Neyse. Neyse.

0: parfum.
1: Tuzak olmasın. Tuzak değil. Buradalarmış. Hoca Gökkanlı ordusunu 3-5 it kılıçtan getirecek değil. Evet, oba baskında çok kalabalıklardı. Onca it iz bırakmadan ortadan kaybolmuş olamaz.
0: Yer yarılıp da içine girmediler ya.
1: Ya girdilerse? Eğer böylece ortadan kayboldularsa yerin altındalar demektir.
2: Obar gelmeden mağaraya götürün bunları.
3: Hemen!

0: Gücü o var. Diğer mağaraya götürün.
1: Emredersiniz Gücü o var. Haydi götürün.

0: ayağından bir tık geldi.
1: Alpago'nun pençesi Akkız peşimizdeymiş. Dediğine göre de amacına ulaşmadan vazgeçmezmiş. Madem bu kadar inatçı, onu iyi karşıla Kamaz.
0: Emredersiniz Yüceobar. Demek çift başlı kurdun pençesi sensin ha?
2: Kim olduğumu bildiğine göre kafanı gövdenden ayıracağımı da iyi bilirsin.
0: Sökün şunun pençelerini.
3: Yüzyıllar sonra ortaya çıkıp Budun'un alamadığı öcü almak değil midir amacın? Haydi. Ne durursun? Öldür hepimizi.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Uğurcan A101'e giriyor, kazanmaya doyamıyor.
4: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
5: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
6: Abi hocam affetmez.
4: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
7: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart Güneş teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
8: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
9: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Tatil grupları

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
6: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
7: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: O yüzden mi gecikmesi?
1: İmce dönmesi gerekirdi.
0: Belki de başı dertlidir. Gidip bakalım. Şu yandan gitmişti. Haydi.
2: Haydi.
3: Eğer bir daha buradan kaçmaya çalışırsanız her gün bir uzvunuzu koparır, sizi acı çektirerek öldürürüm.
1: Bize ne acı çektirirsen çektir, varlığımızın sana yaşattığı kederden kurtulamayacaksın. Soyumuz var oldukça bu acımda size rahat yok.
4: Dur! Başok!
1: O var.

0: Böyle cesur adamlar kolay ölmemeli. Ona yaraşır bir ölüm hazırlamalıyız.
1: Bizi ölümle korkutamazsın. İç suyu. Bizler öldürendi yanda. Zehirden daha iri tip. Yeniden doğan bir soyuz.
0: Götürün şunları.
2: Batuk olmadan bir yere gitmem.
0: Oğlunun ölümünü izlemek mi istersin?
2: Onun kılına zarar verirsen seni kendi ellerimle öldürürüm.
0: Oğlunu ben öldürmeyeceğim, meraklanma.
2: Götür.
1: Bunların havlaması beni korkutmaz baba.
3: Batuka! Batuka!

Elbette yine döner. O it de bizi hanımıza götürecek. Uzaklaşmadan takip edelim haydi.

0: Biz Batı Gök Hanlığına ayak bastığımızda sen çoktan gebermiş olacaksın.
1: Ölmem için Tanrın Çora'ya alkış tut. Adaklara da alkış. Çünkü eğer buradan çıkarsam, topraklarımıza ayak basan her bir itten tek tek hesap soracağım.
0: Buradan ancak cesedin çıkar. Diyelim ki çıktın. Hangi birimizle baş edeceksin? İt baraklar bir çılgın nehir gibi yola çıktılar, geliyorlar. Sizi yok etmek için Acun'un dört tarafından koşup geliyorlar. Burada gördüklerin sadece öncü birlik. Kamaz, Hakkı'sı öldürdüm de.

0: geldi, Yüce Obar. Bütün it baraklarımı kılıçtan geçirdiler. Canımı zor kurtardım.
1: Erimiz kadar dişimiz de kurttur. Türk'ü yenebileceğinizi düşündüğünüz için gerçekten ahmaksınız.
0: Hepsi ölürken sen kaçabildiğine göre demek ki yerimizi bulmak isterler.
2: O hatun içinde tuzak kurun. Artık bize ayak bağı olmasın.
3: Emredersiniz Yüce Obar.
1: Haklısın.
4: Hayır! Hayır!

0: Atugan! Atugan! Kardeşim!
1: Dokunmayın oğluma!
2: Yok Tengri! Kargış tutsun size!
1: Bırakın oğluma!
3: Bu halde çok yaşamaz. Ya acından, ya acısından ölür.

0: Şehit Soylu. Canını yaktığımız her Türk'ün öcünü senden alacağım. Her bir yana geç.
1: Şimdi vakit bizim öç alma vaktimizdir. Her Türk elimde can verecek. Leşlerimizi, batraklarımızın dikildiği batı gök anında sallandıracağım.
0: Batı gök kanlığı size boyun eğmeyecektir.
1: O vakit kendi gözlerinle gör.
2: Götürün bunları.
0: Seni geberteceğim. Kendi ellerimle seni geberteceğim.

0: Otlar daha yeni ezilmiş.
1: Bu yol nehrin diğer yanındaki mağaralara çıkar.
0: Hanımızla Teginler orada olmalı. Haydi.

svůj vedu kundunda si hlouku na vružek. Acil içinde gözlerinin önünde can verecek.

0: Ya kız buraya gelmezse? Tuzağa başkası yakalanırsa efendim?
1: Kendisinden başka hiç kimse onu buraya kurtarmak için gelmez. Haydi. Akkız buraya varmak üzeredir. Diğer çıkıştan çıkacağız.

0: Su dökülmüş köz kokar. Az evvel buradalarmış.
1: Mağaranın girişinde nöbetçi de yok.
0: Ben mağaraya bakayım. Siz de etrafa bakın. Belki hanımızda yanı telginlerden bir iz buluruz.
2: Bak kız.
0: Dikkatli olun.

Что-то она подождет.

please.

0: çocukların nal izleridir bunlar.
1: Nereye giderler?
0: Bu yol Batı Gökkanlığı'na gider. Tez dönüp Akkız'la diğerlerini haber edelim. Haydi.
2: Akkız. Kapama. Kapama gözlerini Akkız.
0: Fatuka.
2: İmdi. Konuşup da daha fazla yorma kendini. Haydi.
0: Hayır, hırpalama kendini. Yaşadığım sonbahar buymuş. Bırak. Bırak. Yüzüne bakarak uçmalı isterim. Gördüğüm son şeylik yüzün olsun.
2: Ben seni tanımazdan evvel durgun bir suydum. Seni tanıdıktan sonra durulmaz bir ırmak oldum. Seninle taştım. Şimdi ben kaynağımı seninle bulmuşken beni bırakıp nereye gidersin?
0: Haydi. Kavuşmak yokmuş.
2: Yok, yok. Bu destan böyle bitmeyecek. Göktengri, bizim yazgımızı bir kıldı. Kimsenin de ayırmasına müsaade etmeyecek. Umudu bulup içimize umutsuzluğu üfleyen kim Hakkız? Kim? Biz seninle nice albazların oyunundan çıktık. Buradan da birlikte kurtulacağız.
0: Gayrı, yolun sonuna geldik.
2: Sus. Sus Akkız, sus.
0: Ama ruhlarımız hiç ayrılmayacak.
2: Sus Akkız. Ne olur sus. Daha atlarımız bozkırın sonsuzluğuna süreceğimiz. Nice birlikte baharlarımız olacak. Tuğlarımızın altında. Gök ortada el ele gezeceğiz. Sensizlik azılı bir düşman olur bana. Gönlüme yuvalanan sevgini hayatıma da nakış nakış işleyeceğim. Geleceğimizi kopmazcasına birbirine bağlayacak. Sevgimizin önüne de artık size dönmeyeceğiz. Gök oraya gider gitmez düğün toyumuzu kuracağız. Göktengri'nin de verdiği kutla sevgimizi sonsuza kadar mühürleyeceğiz.
3: Batuga!
0: Kız.
2: Zehirli oklar vuruldu.
0: Zehir bedeni sarmış.
2: Derhal Gökorda'daki otocalara götürmemiz gerek. Yoksa dayanamaz.
0: Artık Kayahan oldu. Alpaka'yı tanımaz bile. Yok, oraya gidemeyiz.
2: Teyze, götürmezse görecek. Ne yapacağız?
0: Zehirli kanı akmış. Çocukken atalarımızın bize bahsettiği bir kan vardı. Vadinin arkasındaki ormanın içinde. Ona başka kimse derman olamaz. Oraya kadar dayanır.
3: Yaman, Tilbe. Taşımak için bir şeyler ayarlayın.
0: Sen nasıl oldun Batuga? Kolun nasıl?
2: İyiyim. Ben iyiyim. Teyze ne olur Akkız'ı yetiştirelim.
3: Tez davranın.

0: Öncü yezeklerden haber var mıdır?
1: Gökordan'ın askerleri Batı Hanlığı'ndan tamamen çekilmiş Yüce Ubar.
0: Her şey yolunda gider. Oraya vardığımızda ilk iş Barak Han'ın tacını bulmak. O tacı olmadan tahta oturamam.

0: Kızdan haber var mı?
1: Gökbenlerimiz her yerde arar. Belki de Obar. Çoktan öldürmüştür.
0: Obar öldürseydi haberimiz olurdu. Gerekirse tüm gökbenleri seferber et. Ak kızı bul Kuzubek. O ne Batuga'ya benzer ne de babama. Onu bulmadıkça bize sarayda rahat yüzü yok.
2: Kaya Hanım. Çeşitlerimizden haber geldi. İtbaraklar Batı Gök yabukluğuna girmiş. Kargışlar olsun ki gökbenlerden bir tanesi bile düşmana karşı koymamış, kılıç üşürmemiş.
0: Her şeyden haberim var.
2: Haliniz işittiklerimden daha ürkütücüdür. Nasıl kabul edersiniz bu durumu? Bir şey yapmayacak mıyız?
0: Ben gerekeni yaptım. İtbaraklarla anlaşıp savaşı bitirdim. Batı Gök artık onlarındır.
2: Böyle bir anlaşmayı benim ve danışma meclisinin haberi olmadan nasıl yaparsınız? Göz göre göre devletin yarısından nasıl vazgeçersiniz?
0: Devletin kalan yarısı için vazgeçtim. Bu anlaşmayı Gök Ordu'yu korumak için yaptım. Alpaguan ve Teginlerin dışında binlerce gökberimiz öldü. Zayıf durumdayız. Günü gelince Batı Gök'ü yine alırız.
2: Han da olsanız Türk'ün töresi bu yaptığınızı kabul etmez.
0: Töreyi han koyar, sen de uygularsın. Han olarak hangi töreyi koyup koymayacağımı sana mı soracağım?
2: Han babanız töreyi...
0: Han babam uçmağa vardı. Babamla birlikte töreleri de ortadan kalktı. İstersen seni de onun ve törelerini yanına göndereyim.

0: Yüz yıllar sonra bize bu kapıyı açtıran Çora'ya alkışlar olsun. Oğuz'a kargışlar olsun.
1: Oğuz'a kargışlar olsun. Oğuz'a.

0: kızı?
1: Kız. Dayan, buradayım. Buradayım bak, kız dayan. Dayan. Dayan kız.
0: Ah, kız ölür.
1: Yaman. Haydi hızlan. Haydi.

hatun çocuk demeden hepsini çadırlardan çıkarın. Türkler it baraklara kul olacak.

0: Alfa Guan hayatta olsaydı halkımızı kul yapmazdı. Oğuz atamız gibi itlerin tasmalarını elinde tutardı.
1: Seni dansız!
2: Dur!
1: Hepinizin tasması benim elimde. Atalarımın sürüldüğü toprakları alan obanın önünde diz çökün.
3: Diz çökün! Diz çökün! Diz çökün!
0: Biz gök tengrimiz ve hanımızdan başka kimsenin önünde diz çökmeyiz.

Ben istersem ayakta kalır. Ben istersem nefes alırsınız.

0: İsmail Akbar.
1: Durun dedim size.
2: Vakit yok.

0: Deli Bey! Candaşım! Deli Bey! Dayan! Dayan! Dayan!
1: Uçma, gidelim.
0: Bırakmam seni! Bırakmam seni Deli Bey!
1: Sen o kızı yetiştir oğlum.
0: Deli Bey! Bırakmam seni! Bırakmam! Deli Bey aç gözlerini! Aç gözlerini! Deli Bey aç gözlerini! Candaşım! Deli Bey!
2: Gökordu'da yeni bir çağ başlamıştır. Artık kanun da, töre de bendedir. Ticaret kervanlarınızdan alınan vergiler yarıya indirilecektir. İlişkilerimiz

0: Kaya Hanım. Rus Varekkiniz yine bu kadar ayrıcalık vermek bizi zayıf gösterecektir.
1: Bilirsin ki Rus Varek Kinezi'nin kızı anam Gökordu'ya gelin gelince babam Rus Vareklerle barış anlaşması imzaladı.
2: Ama babam uçmağa varınca anlaşmada geçerliliğini yitirdi. Ordularımızı kaybettiğimizi işitirlerse bize savaş açacaklardır. Onlara karşı koyacak gücümüz yok. Gücümüzü toplayana dek onları barışa ikna etmeliyiz. Aynı durum Çin için de geçerlidir.
0: Vergileri yarıya indirirsek ordumuz güç kaybeder. Olası bir saldırıya da karşı koyamayız. Hanbabanız Alpaguan hayatta olsaydı bu Viti'yi göndermemize izin vermez idi.
1: Ama hayatta olmadığına göre töre de geçerli değil. Sana söyledim Danışat'a. Babam artık yok. Geçmiş ardında bıraksan iyi edersin.

0: Bütün bunlara sen sebep oldun. Şimdi de utanmadan evdeşin Temur'un yasını mı tutarsın?
1: O senin evdeşinse benim de oğlum. Ben ne yaptıysam oğullarım için yaptım.
0: Sen sadece kendini ve Kaya'yı düşündün. Tüm sevgini verdiğin oğlun Kaya da senin sonunu getirecek.
1: Bana hiçbir şey yapamaz.
0: Rus Varek ve Çin İmparatorluğu'na bitikler göndermiş. Hayatın Rus Kinezi babanın iki dudağı arasında. Ellerine bir canavar yarattın Vera Hatun. O canavar senin sonun olacak.

0: Barak Han'ın tacı olmadan hiçbir vakit gerçek bir han olamam.
1: Beni çağırmışsınız Yüce Obar.
0: Söyle bakalım, Barak Han'ın tacı nerededir?

0: Ulu ruhların fısıldadığına göre başı karlı aladan gölgesinin düştüğü toprağı en kızıl, yaprağı en yeşil meşe ağacının dibinde.
1: Tüm ormanı kazın. Oğuz'un toprağa koyduğu atan barakın tacını alıp bana getirin.
2: Emredersin Yüce Obar.
1: Barak Han'ın tacı başıma geçtiğinde soydaşlarımız akın akın buraya gelecek. O vakit yalnız Gök Hanlığı değil, Türklerin bulunduğu her yerde it barakların hükmü sürecek. Soyları, destanları yok olacak.
0: Ayda. Bu taraftan.
3: Dayanak kız.

0: Volkan mı? Aşuray.
1: Geciktiniz. Akde daralmış. Tez de içeri geçin.

0: Her yeri kazın. Barak Ağa'nın tacını bulmadan dönmeyeceğiz.
1: Emredersiniz efendim.

0: Kimi vakit yalan söylemek büyüklüktür oğul. Herkes kolunun ne kadar acıdığını görür. Ben görürüm ki ruhun kolundan çok acır.
1: Ulukam, sen hakkızı iyileştir. Benim ruhum zaten iyi olur. Hem bu kolumdaki acıyla eski dostuz biz.

0: শক্তি।
1: Ruhum çekilir.
2: De hele Ulukam. Yaşayacak mı?
0: Onu gök tengri bilir. Biz bize bildirileni biliriz.

geldiklerini bilirdi. Gök Tengri'nin lanetledikleri itbaraklar. Kara it yılanının zehri. Siz oraya geçin. Haydi. Haydi.

0: bir yakınını kaybetti. Kim var kim yok öldü. Öldürüldü. Ölmeye de devam ederiz. Albızlık yapıp türlü türlü oyunlar kuran Ulu Ece'nin bütün suçları ortaya çıksa da ona hiçbir şey olmaz. Suçsuz ananın gözünü kırpmadan öldüren Han baban Alpago Han Ulu Ece'sine kıyamadı. Yaptıkları yanına kaldı.
1: Ben de senin gibi düşünürdüm. Ta ki han babamla konuşuncaya kadar.

0: Sen de benim düşündüğümü mü düşünürsün? Göktengri'ye ne ettik de bizi bu duruma soktu?
1: Düşünmedim. Çünkü her şey ortada. Göksaray oyunların yeri. Hainlerin barınağı olmuş. Göktengri'nin bizi albızlarla cezalandırması için başka bir şeye gerek var mı?
0: O halde neden bütün ihanetleri eden, masum anamı sana öldürten o ulu ecenin boynunu vurdurmadın?
1: Ulu ece bu söylediklerini kabul etmedi. Bütün bunların iftira olduğunu söyledi. Tılsımın ulu ecenin eliyle öldüğüne dair bir kanıt yok. Ulu yargıda elinde kanıt yokken kimsenin cezasını vermez. Ama eğer yaptıysa da

0: cezasını çekecektir. Bulayıcı hakkındaki iddiaları ne unuturum ne de unuttururum. Ben Ulayıcı'yı değil, Hanlı'yı düşünürüm. Rus vareklerle el ele verip itbaraklarla mücadele etmek için birlik olmalıyız. Ulayıcı'nın desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Bu itbarakların nasıl tehlikeli, nasıl canavar ve kanla beslendiklerini bilirim. Ben bugüne değin ne yaptıysam, törem için, hanlığım için ve devletim için yaptım.
1: Hele şu belaları bir atlatalım da. Hiç merak etme. Bulu Yargu, doğru kararı verecektir.

0: Tanrı çara! Senin uzattığın eli tuttuk. Topraklarımızı Türklerin zulmünden kurtardık. Senin gücünle düşmanlarımız diz çöktü. Şimdi senin önünde diz çökecek olan bizleriz. Akan kanlarımız, verilen canlarımız senindir.
1: Canımız Tanrı çoraya feda olsun. Canımız Tanrı çoraya feda olsun.
0: Barak Han'ın ruhu huzur bulsun. Kan dökülsün.
2: Kan dökülsün.
1: Kan dökülsün. Kan dökülsün.

0: Kaan'ın tacından haber var mı?
1: Baraklarımız her yerde ararlar. Hiçbir yerde yoktur.
0: Gün doğmadan taç elimde olacak.

0: Kıskandışım.
1: Sana döneceğim demiştim.

0: Hanım. Yeğenim. Bazuka.
1: Sen dağın bedeni, göğün ruhusun.

0: bize bu utancı yaşatanların hepsinin canını alacağım.
1: Amaçları bize utanç yaşatmaksa ne diye saklarlar bizi?
2: Bunların amacı bizi öldürmeden bütün Budun'u rezil etmek. Bu yüzden yaşadığımızı gizlerler Saltuk.
1: Kimden saklarlar hanım?
2: Herkesten. Herkesten.
0: Gökbenler. Göktekli kargış versin onlara. İlk baraklar Batu Gökyap Gulu'na girdiğinde, batraklarını astıklarında hiçbiri karşı koymamış.
1: Temur Tekin'im haklı. Ne diye savunma yoktu?
2: Gökbenler Türk töresine göre yetişmiştir. Yurdunu kurtarmadan pusat bırakmaz. Ta ki pusat bırak diyene kadar. Bırakmazlar.
0: Kaya. Kaya!
1: Kaya Tekin. Ne diye pusat bıraktırsın ki?
0: Vardır bir hesaba.
2: Budun'u kim tutsak ettiyse, her kim ki yurdumun yarısını bu itlere sattıysa, canını kendi ellerimle alırım.
3: Bu ikisini götürün. Obar bekler.
0: Bırak! Bırak!
2: Nereye götürürsünüz?
3: Esaretten kurtarmaya.
2: Bırakın onları!
3: Sonsuza dek.
2: Temur!

0: Tutku için belli ki.
1: Ulukam işini bilir. Batuka tez zamanda iyileşecektir.
0: Sağ ol. Batuka iyi olsun da Alpha Guan'ın Saltun Temun'un yerini öğreniriz ondan.
1: Alpha Guan, Batı göktedir, hak kız.
0: Sen nereden bilirsin?
1: Batuka söyledi, sen uyurken.

Tanrı Çora topraklarımızı Türk kanıyla sulayacak.

ruhunun kutsal suyu. Aladağ'dan aşarsın. Bedenimizden geçer. Ruhumuzda yaşarsın. Orhun'un kutsal suyu. Ruhla bedeni bir kıl. Kemikleri kaynat. Tekini hür kıl.

Tanrı dağdan esen yer, toprağa süpür de gel. Ataların ruhunu tekine getir de gel.

0: sakın bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Hatta biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
1: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
2: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
3: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
4: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
5: Tarlaya girmeye başladım.
3: Traktör sürmeme.
6: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye size ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
7: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: durum ya, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İnsan halinde bu hafta günlük hayata rehberlik eden psikolojik öneriler konuşuluyor. Narsist eşler, aşırı alınganlar, kıskançlık yapanlar, dost görünen düşmanlar. Zor kişiliklerle nasıl başa çıkılır? Sürekli mağdur rolüne bürünen kişiliklerin psikolojik altyapısında neler var? Kötümser ve negatif insanlar bizi nasıl etkiliyor? Zorlu hayat koşullarına karşı nasıl direnç kazanabiliriz? İyi niyetli olmak, manipüle edilmeye zemin mi hazırlıyor? Klinik psikolog yazar Beyhan Budak ve psikoterapist doktor Cem Keçe hayatın zorluklarına karşı pratik yaşam önerileri sunuyor. Doçent doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te A Para'da.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi, arabanı arabamla
1: takılmam, geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: İçim hayaller dolu.
7: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

Ne her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Güven ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Çağdaş Suseven. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Apara'da.

kanını ellerimle akıtmamı ister.

0: Hacım nerede?
1: Sandığı ben açmadım efendim. Tanrı Şoros şahidimdi ki ben açmadım sandığı.
0: Kim açtı öyleyse? Barakan tacını kim aldı?

0: Kim aldı? Kim çaldı? Kim aldı? Kim? Kim?
1: Bu taç sayesinde Kuzubek. Obar'ın tasması hep elimizde olacak. Ona iyi bakmalıyız.
2: Hiç şüpheniz olmasın hanım. Gözümü üzerinden ayırmam. Siz Taci varlığından nasıl haberdar oldunuz?
1: Vaktiyle Batı Gökkanlı'nın yapgusu bendim Kuzubek, unuttun mu? Yapguluğun altının da üstünün de hakimi bendim.

0: Hazır mıdır Ulukan?
1: Değildir. Hadi devam edelim.
2: İyi de bu albuzlar neden Gökordu'yu değil de Batı Gökkanlı'nı hedef alırlar?
0: Küçükten büyüğe giderler. Önce Batı Gökkanlı, sonra Gökordu. En önemlisi en sona.
1: Gökordu sizin için önemli çorbam. İt baraklar için değil. Onlar başından beri Batı göğü isterler.
0: Niye baş dururken kol isterler?
1: Batı Gökkağanlığı'nın toprakları it barakların ata yurdudur. Orada doğdular. Kıyım başladı, orada yaşadılar. Zulüm başladı ve bu zulüm onların da sonunu getirdi.
0: Sonları gelmemiş demek ki. Tekrar gün yüzüne çıktıklarına göre.
1: Savaşta Han'ın ölümü Budu'nun da ölümüdür çolpan. Oğuz Ata Barak Han'ın kellesini orada düşürdü. Düşürdüğü yere de gömdü. Üstünde tacıyla beraber.
0: Tacıyla mı gömmüş Ulukan?
1: O taç Barak Han'ın kellesiyle beraber gömüldüğünde it barakların budunu da geçmişin karanlığına gömüldü. İt baraklar öldükleri yerde doğacaklarına inanırlar. Batı Gökkanlığı topraklarında.
0: Ne vakit? Lukam.
1: Barak Han'ın tacını buldukları vakit. O vakit Barak Han'ın öcünü alacaklarına Türkleri geçmişe o vakit gömeceklerine inanırlar. Yeterlidir.

0: Ama gebe kalamam bir türlü.
1: İşinde iyi bir aktarınca Korda'ya geldiğini duydum. Yaptığı karışımlarla gebe kalmayan hatun yoktur derler.
0: O aktarı bul derhal. Altınlara bol gerekirse. Bana da tez o karışımdan hazırlasın.
1: Buyruklu Ecemindir. Geceniz aydınlık olsun hanım.

0: çalıyı ne arar bu vakitte?
1: Süt getirmiş. Yavruya faydalıdır bilirsin.
0: Eğer bir kızımız olursa senin kadar güzel olmasını isterim. Bir oğlumuz olursa da benim kadar güçlü.
1: Bunları düşünmek için çok erken henüz. Sağlıklı da olsun yeter.
0: Haklısın. Batuga gibi eksik de doğabilir. Çocuğumuzun sağlığı için Gök Tengri'ye kurban vermek gerek. Benden sonra tahta oturduğunda sağlığı yerinde olmalı.

0: Toprak bedenin özü, yüce ülkenin yüzü. Kaynatsın kemiğine gök tahtının yıldızı.
1: Peki tac. Barakah'ın tacı. İmri nerededir Ulukam?
0: Tüm vakti yerdeydi. İmri ise göktedir.
1: Tüm yerdeydi. İmri ise göktedir. Ne demek bu? Yerdeyken nasıl göğe yükseldi? Dün yerin altındaydı. Bugün gök sarayda. Buldu. Kaya Tekin, Barak Ağa'nın kurganını açıp tac almış Çolpan Hanım.
2: Bak kız. Kaya'nın aldığından nasıl bu kadar eminsin?
1: Başımıza gelenleri unutur musun? Alpaguan'la Tekinlere pusu kuruldu. Urbaları gören Kaya tenlerini görmeden öldüklerine inandı. İt baraklara iş yaptırıp tasmalarını elinde tutmak ister. Kıvırlar olsun. Gün doğanda yola düşüp Alpaguan'ı kurtarmak için Kaya'nın elinden tac almamız gerek.

Oğuz Kağan destanlarını anlatırken ben tahtında oturmuş tüm Acun'a tuğ dikmeyi hayal ederdim. Karayağız atlara binip kartalın kanadına uçup tüm göğe çekerdim. Tüm çocukluğum, gençliğim hepsini arzuladım. Senin sahibin olup tüm Acun'a hükmetme heyecanıyla yaşadım her anı. Şimdi vakti geldi. Yargı verecek günlere kavuştum. Gök Ordu Hanı olarak tüm Acun'u susturacağım. Sen olmasaydın ben hiçbir şey olamazdım. Hayallerime kavuşamazdım. Ancak sahibin ben olmasaydım Acun'da namın olmayacaktı. Hükmün geçmeyecek. İnsanlık senden korkmayacaktı.

Yüzüm gözüme değince kırılıp parçalandı içim. Kırılınca seni buldum. O vakit kendime de varabildim. Bunca yıl göğsümde yara diye sakladığım üreyim seni tanıyınca derman buldu. Senden evvel dolup taşan öç akıp gitti yüreğimden. İndi sende esenlik dolu yüzünü benden esirgeme Batuka.

kalbimi yasladığım, huzur bulduğum omzundan beni mahrum etme Batuka. Senin olmadığın bir hayat, mutluluğa atılmış düğüm. Beni bir başıma koyma. Bilirim duyarsın beni. Duyarsın. Haydi gel. Haydi gel ki şenlensin ruhum.

misin Batukan? Doğan güneşin günü uyandırması gibi sen de uyanasın. Gönlüme doğduğun gibi Türk iline doğasın. Sen bana söz verdin, tuttun, döndün. Şimdi söz verme sırası bendedir. Benim seni beklediğim gibi sen de beni beklesin Batukan.

0: Ne dersin? İyileşir mi?
1: Onu suyla sağaltıp havayla dinlendirdim. Toprakla yoğurdum, ateşle kaynaştıracağım. Dört ruhun gücü onu iyileştirecek.
0: Gündoğana kadar uyumadın Akkız. Bari bir şeyler ye. Yok. Gitmemiz gerek. Taci Kaya'dan Alpago Han'ı da it baraklarının elinden alacağız. Temur'la Saltuğ da. Haydi gidelim o vakit. Sen kal. Aklımız burada kalmasın. Hazırız Akkız. Yaman da dışarıda bekler. Haydi.

0: Ey ulu çora, ruhumu çöken kurt ulumalarını sustur. İntikamımı köreltmeye çalışan sesleri boğ içimde. Varsa merhametin kırıntısı, ya sök at içimden, ya da boğ, zehirle beni, yok et. Barak Han'ın tacını bulmam için bana ışık ol. Bana tacımı ver ki acımı yasa boğayım. Kan akıtıp sana sunayım.
1: Bunlar Çin İmparatorluğundan ilk Barakların büyük hanı Obara dostluğunun bir işaretidir. Eski yurdunuza, atalarınızın topraklarına, dönüşünün onuruna gönderdi. Gök orada yıkıp Türkleri buradan gönderdiğinizde çok daha fazlası sizin olacak.
0: Ne kadar fazla?
1: Bir devlet kurmanız için ne kadar gerekliyse o kadarına sahip olacaksınız.
0: Devlet için bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız yok. Ancak Türkleri Çin'e tehdit olmaktan kurtarmamızı istersen daha fazlası gerek.
1: Daha ne kadar istersiniz?
0: Altından fazlasını. Çin hanının kızını isterim.

çocuğu var. Getirdikleri altınlarla neden yetinmediniz? Madem ki bize devlet vaat ederler, hısım olalım ki ilişkilerimiz berk olsun. Bana Alpago'yu getir.

0: Nasıl olur da Rus Varek devleti hanlığımı tanımazmış? Cevap ver! Bütün bunlar senin başının altından mı çıktı? Babam varken hanlığımızı tanıyanlar, ben başa geçince nasıl tanımazlar?
1: Senin hanlığını ben de tanımam.

0: için haber gönderdin.
1: Benim gücümü küçümsemesen iyi edersin Kaya. Bana karşı durursan Rus varekleri de karşına alırsın.

0: Hanım, teyzemi tez Rus topraklarına götürün. Kandaşı Vera'nın yaşaması için hanlığımızı kabul ettirecek ve ilişkilerimizi güçlendirecek.
1: Buyruk sizindir hanım.

0: Bilir misin bu oyunu?
1: Atalarımın oyununu bana mı sorarsın? İç soylu.
0: Otağın konuğu sensin. Alpaguan. Başla.
1: Bu topraklarda da konuk sensin. Sen başla.

0: önce atalarımız da bizim gibi böyle karşı karşıya geldiler. Atam Oğuz ve atan Arak.
1: O gururla anlattığınız Oğuz atanız, Ulu Barak Han'ın karşısında çaresizdi. Çünkü atam güçlüydü. Topraklarımızı savunurdu.
0: Senin atan zalimliği savundu. Benim atamsa bu zalimliğe engel olmak için bu topraklara geldi.
1: Geldi de ne oldu? Ulu Barak Han'ın karşısında tıpkı kafesteki bir kurt gibi debelenmekteydi.

bilmediğim bir şey daha var. Kurtlar kafesteyken de boyun eğmez. Bir kurt yollandı mı, bütün acun onun avlağı olur. Bütün itler de onun avı.

0: Yeter bu kadar oyun. Emni söyle. Barak Han'ın yere düşen tacı nerede?
1: Kellesiyle birlikte düşen tacı mı?

0: İstem de söyleme. Türkler için Barakan'ın tacı Birit'in tasmasından daha değerli değildir. Şimdi bulursam obamdaki Birit'in kafasına koyarım. Bulsam da yerini söyleme.
1: Tez alın şunu buradan.
2: Hemen bilgilere haber edin. Dağcımı bulsunlar Barsuk. Dağcımı bulsunlar.
3: Emredersin Yüce Obar.

0: Boğa kız. Yanındakiler de dağlılar. Her yerde aranırlar.
1: Yakalarsak kayağın armağanlara boğar bizi.

0: Teslim olun. Zorluk çıkarmaya kalkmayın.
1: Türk kanı akıtmak istemeyiz. Ana sıfatına bürünmüş o albızı bırakın gidin.
2: Sağ olarak ele geçmek istemezsen o vakit Kaya Ağa'na leşini götürürüz.

durup yersin. Albastır ruhu ateş.

0: Ne vakit uyanır? Ulukam.
1: Vakti var. Ama uyanır.

açıp kolayca kaçacağını mı sanırsın?

0: tipsi kandışım Ulu Ece'nin suçu. Ben...
1: Senin de onun kadar suçun var. Sana ona diye sarılırken çok eğlendin mi?

0: Ne istersiniz?
1: Takılarınızı almaya geldik.
0: Senin dilin ne söyler?
1: Kaya Hanımızın buyruğudur. Varekler hanlığımızı tanımadığı için hanımız da artık sizi tanımaz.
0: Takılarımı kimse alamaz.
1: Zorluk çıkarmıyorsun Vera Hatun.
2: Takılar şöminenin içindeki gizli bölmede.
0: Bunu senin yanına bırakmam. Bilesin.

Onları da verin. Neticede bunlar hanlığa aittir. Ulu Ece Günsel Hatun olduğuna göre bu takılar da ona yaraşır.

0: Hepsini alın. Sonra da defolun gidin buradan.
1: Sizin çıkmanız gerek. Hanımız künelerle kalacağınızı buyurdu.
0: Ne dersin sen? Öyle bir şey olmaz. Bana kimse bunu yapamaz. Kimse bunu yapamaz.
1: Ver hatun eşlik edin.
0: O hanınıza söyleyin. Bunu onun yanına bırakmam. Duydunuz mu beni?

0: ama Eren vermişti.
1: Bir tas ayranla içimizi serinletir, sonra yola çıkarız. Çocukken Künat'a ne çok ayran içirdi bize, değil mi Hakkız? Sana derim. Yine hangi bilinmez kuyuya daldın?
2: Düşünürüm öyle. Tam her şey ortaya çıktı dedik. Herkes cezasını çekecek dedik. Şimdi it baraklar çıktı. Hanımız ortada yok. Batı Gökkanlığı düşman elinde. Kaya ne yapar bilmeyiz. Tacı da bulamazsak hanı da kurtaramayacağız. Bir dua olacağım. Aklıma geldikçe.
1: Şu it baraklardan bir kurtulalım. Hanımız yine tahtına geçsin. Hepsi Uğul Ece ile yaptıkları oyunun cezasını çekecek.
2: Onca bahar yılmadan, yorulmadan dirilttiğim, büyüttüğüm umutlarım. Alaca cezasını çekti. Olayca cezasını çekince yeniden dirilir mi umutlar?
1: Sen umudun akış nakış ruhumu işleyen ak kız değil misin? Sana bu sözleri öfken söyletir. Senin umutların Olayca'nın da karanlık kötü ruhunu boğar, yeniden dirilir.
2: Anama kavuşma hayalini öyle büyütmüşüm ki. Sen benim kızımsın deyince ne çaşıtlık geldi aklıma, ne albızlık.
0: Anana olan hasretini, sevgini en iyi biz biliriz Hakkı'sı. Bu konuda kendini suçlama. Kim olsa kanardı.
2: Kötü ruhlar öyle işlemiş ki yüreğine. Canavarların bile söylemeyeceği yalanlar derler. Oyunlar oynarlar.
0: Yaptığı yanına kalmadı. Cezasını buldu.
2: Andım olsun. Andım olsun ki Ula Ece gibilere ben yaşadıkça gün yüzü göstermeyeceğim. Hadi yola çıkalım. Haydi çabuk. Kimseye görünmeden gizli tünellere girmemiz gerek.

0: oldu nedir bu halin?
1: Ak kız. Ak kız bize at çengesinin de baskın verdi. Alaca Hatun ve bütün gökmenleri uçmağa gönderdi.
0: Demek Alaca'yı uçmağa gönderdi. Kırkışlar olsun. Kendi canının yerine Alaca'nın canını kurtarmalıydın.
1: Hanım. Alfa Kuhanım ölmemiş.

0: gay kedi. Timur'un en sevdiği.
1: Gülsel'i de çok sever. Onun için avlattım.
0: Severim.

0: Hanım. Bacım.
1: Haline bakılırsa kötü bir haber getirmişe benzersin Kuzubek. Konuşsana Kuzubek. Niye susarsın? Tez yanına güvendiğin gökbenleri al. Onun canını almadan da gelme. Haydi. Haydi derim, ne durursun?

0: ağacım nerede?
1: Suya sorduk. Su bulanıktı.
2: Ateşe sorduk. Ama kül olmuştu. Toprağa sorduk. Ama çamurdu.
1: Esen yele sorduk. Yaprak bile kıpırdamadı.
2: Aradık. Çok aradık yüce obar. Ama hiçbir yerde bulamadık. Tanrı Çora bize kutsal tacın yerini göstermedi.

gün batımına dek tacı bulamazsınız. Hepinizi öldürürüm. Hepinizin canını alırım.

0: kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştır. Vakit. Bana bunu yapanlardan öç alma vaktidir. İpek konuşmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı.
1: Cemil, kaydı acele et.

0: Hayır. Botlar sadece gebeliği hızlandırmak içindir. Yoksa Günsel'e hatun gebe değil midir?
1: Ne dersin sen? Kendine gelesin. Ulayacağımız yalan mı söyler? Bunu mu ima edersin?
0: Ne için ya peki botlar?
1: Soğuk almış biraz. Onun içindir.
0: Çalayır. Ben bu otları bilirim. Gebe kalmak içindir bunlar.
1: Ulayacağımız beni bekler. Sen de oyalanmayasın. İşine bakasın. Haydi. Haydi.
0: Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın Çalayır. Demek Günsel'i hatun gebe değildir.
2: Aşağı inelim de bir şeyler yiyelim, acıktım.
3: Yukarı kalın sonra git.

0: Buraya sığınmış olabilir. Haydi.
1: Her şey senin başının altından çıktı demiştim. Emni, yaptıklarının bedelini ödeme vaktindir. Demek bana ihanet edersin.

0: ağaçta uzayacağım.
1: Son sözlerini söyle İpek.
0: Seni kurtaracak önemli bir sır bilirim. Canımı bağışlarsan söylerim.

0: söyle. Günseli. Gebe değil. Kaya'ya yalan söyler.
1: Ne?

0: istemez. Şimdi o kulaklarını aç. Beni çok iyi dinle. Ulu yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin. Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek. Gebe olmadığını bilirim.
1: Ben...
0: Boşuna inkar etme. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin. Ya Kaya'nın kılıcıyla öl... ya bu hançerle kendini öldür. Kurtulman için tek çare benim yanımda olmak. Ol ki ikimiz de kazanalım Günsel'in.

Yüce Ubar, eğer izin verirseniz Rus Varek elçisi sizinle görüşmek ister.

0: Nezimiz Batıkök Yapkulluğu'nun Barakanlığı olmasını tanımıştır. Türklere karşı vereceğiniz savaşta yanınızda olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizi söylemiştir.
1: Ginez'ine söyle, benim dostluğumu isteyip Türkleri yok etmek arzusundaysa bana armağan edeceği tek şey

0: Tacım nerede? Kim almış?
1: Bir düşman. Ama dost gibi görünen bir düşman.
2: Bu topraklarda düşmanımız çoktur. Ama dostumuz yoktur.
0: Bize dost gibi görünen bir düşmanımız var.

0: Kobar. Gök Ordan'ın hanı Kaya sizinle konuşmak ister. İt baraklar emrinizi yerine getirmek için obanın girişinde bekletir.
1: Kaya. Biraz oyalayın. Alpagu'yu getirin. Obarla oyun oynamak neymiş? Görürsün Kaya.

0: Kız da gerçeği biter.
1: Çek. Çek.
2: Buradan asla çıkamayacaksınız.
3: Frank. Ne beklersin bizi öldürmek için?
4: Misafirimi.
0: Bizi öldürmediğiniz her an, aldığınız her solukla ölüme daha da çok yaklaşacaksınız.
4: Atın şunları içeri. Ağızlarında bağlayın, sesleri çıkmasın.

0: geldin. Kaya Han.
1: Hoş gelmedim Omar. Sen yaptığımız anlaşmayı bozdun. Hesap vereceksin.

takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
2: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Saati canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
7: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa ve Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Konya 27, Kayseri 25, Nevşehir 23, Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 28, Aydın 33, Muğla 30, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 23, Karabük 24, Rize 25, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 33, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
6: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
8: Doğanın acımasız gücü. Fedakarlık ve insan onuru. Başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi yarın 20'de Ahbara'da.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte.

0: gerçekten yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra Bankayız. Halk Bank.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, bu

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Sıkısımı dinleyeceğe tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş yok diş.
2: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
0: Göreviniz.
2: Göreviniz.
0: Tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil pazar 20'de Ağbara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
5: İdefix, İdefix.
6: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimize merhaba. Nefis bir insan hali programı için biz stüdyomuzda yerimizi aldık. Harika konularım var, harika konuklarım var. Bugün büyük büyük dertleri değil de gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz o sıradan sorunları psikolojik olarak hasar almadan nasıl atlatabileceğimizi konuşacağız. Harika bir konu, çok yaratıcı bir fikirle geliyoruz bugün karşınıza. Ufak tefek şeyleri de konuşmanın önemine çok inanıyoruz. Ama önce şunu söyleyelim, insan hali başlıyor.

0: Evet efendim, şimdi dedik ki hayatın ufak tefek problemlerinden psikolojik olarak az hasar alarak çıkmak önemli. Bu problemlerin bazıları da iş yerlerinde yaşanıyor. Çünkü hayatımızın uzunca bir kısmı iş yerimizde geçiyor. Geçen hafta konumuz iş yerlerindeki psikolojiydi. Örgüt psikolojisi. Yani o insanların hayatlarını sürdürebilmek, profesyonel işlerini devam ettirmek için bir araya geldikleri o koskoca organizasyonlarda psikolojik testlerden nasıl geçeriz diye konuştuk. Nilmadi ve Ozan Seri Uğurlu vardı. Bakalım son sözleri neler olmuş?
1: Kendinize yapacağınız yatırım en büyük yatırımdır. Kurumlar için de benzer bir şey söyleyeyim. Kurumlar için de çalışanlarına yapacakları yatırım en büyük yatırımdır şeklinde ve bir çerçeve çizebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Uygun oldu mu?
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kişinin kendine yaptığı yatırım, kurumun da çalışanına yaptığı yatırım.

0: kaybetmeyin. Çünkü biz bunlarla varoluşumuzu anlamlı kılabiliriz. İnsan olduğumuzu hiçbir zaman ve insanlarla çalıştığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bence asıl konu bu olmalı yani. Biz özümüze bir dönebilsek her şey çok daha keyifli, çok daha güzel olacak. O yüzden de gelecek hafta gelecek konuklarını da bu arada duyunca çok heyecanlandım. Heyecanla takip edeceğim programı yani.
1: Evet efendim, şimdi geçen haftadan bir köprü kuruyoruz buraya. İş yeri dedik, profesyonel hayat dedik ama tam da sokağa konuşacağız bugün. Gündelik hayatı, ilişkileri, iş yerini, belki evin içini, belki evin dışını. Ama oradaki ufak tefek sorunlarla karşılaştığınızda bunları ihmal eder. Ya halının altına süpürürsek şayet bunlar orada yok olmuyor, birikiyor. Ve bunlarla ufak tefek baş edebilme becerilerini geliştirmek çok önemli. Şimdi stüdyoda kendi hayatını çok iyi başarmış iki adam var. Bunlar çok yaratıcı, çok zeki ve bizim camiamızın önemli isimleri. Aynı zamanda iyi bilim insanları, üretken birer yazar. Bu psikiyatri, psikoloji camiasını çok iyi bilen insanlar. İki tarafı da iyi götürüyorlar. Cem Keçe hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Şimdi bu hayatın iki tarafını da hakikaten iyi götürüyorsunuz yani. Hem böyle işte dernekleriniz, düzenlediğiniz kongreler, eğitimleriniz, hatta kendi adınızla oluşturduğunuz bir kuram, sevilen biri olmak ama bir yandan da bilim üretmek. Bu çok değerli bir şey. Bunu yapabiliyorsunuz. Beyhan Budak hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
1: Şimdi Beyhan Budak da çok yaratıcı, benim çok sevdiğim can dostum. Kitapları her zaman üzerinde çok düşünülmüş. Verdiği eğitimler üzerinde çok düşünülmüş. Bir halk konferansı verdiğinde insanların koşarak gittiği. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında sadece o mesleki bilgiyle olmuyor. Bunun adı yaşam becerisi. Yani aslında yaşantıyı iyi becermekle alakalı bir durum var burada. Yani phronesis denen şey. Yani bir hayatın bir durumuyla karşılaştığında zihnin iyi çözüm üretmesi. Nasıl görüyorsun bunu? Hayatta mesela çok bilgisi olan değil de biraz daha bu becerisi olanlar daha başarılı oluyor mu Beyhan Hocam sence?
3: Kesinlikle, zaten akademik başarıyla baktığımız zaman hayatta en iyi akademik başarıya sahip olan insanlar gerçek hayatta o kadar da başarılı olmayabiliyorlar. Tabii. Sınıflarında mesela lisede, üniversitede derece yapan insanların önemli bir kısmı hayatta stabil bir noktada takılı kalır. Evet. Ama iz bırakmış, kendini çok geliştirmiş, maddi manevi çok farklı yere gelmiş insanlar genelde o akademik sistemde biraz geride kalmış, biraz arka sıralarda oturan insanlardan çıkıyor. Hı-hı. İkisi farklı. Yani formal bir noktayı çözmekle hayatın kaosu içerisinde o karmaşık becerilere basit çözümler üretebilmek, karmaşık sorunlara bence çok değerli. Ha ben öyle miyim bilmiyorum. Kendi adıma yani sokakta büyüdüm. Yani sokakta o sokağın tadına varan, sokağa yaşayan son çocuklardanım. Hı-hı. Diyebilirim. Bir taksi şoförü babanın, bir ilkokul mezunu, ev hanımı bir annenin çocuğu. Evin en büyük çocuğuydum. Yani bir şekilde hep sorumluluklar verildi. Hayatın o biraz daha eski analog tarafında olduğum için belki de bu noktada gelişmiştir. Hem utangaç olarak tanımlarım kendimi ama her zaman bunun üstüne de gitmişimdir ki bir noktada kendime hedefler koyup, hayaller koyup, lisede mesela karikatür çizip bunun için bir sürü yerle görüşmüş. İşte yerel bir gazetede karikatürleri yayınlanan birisiydim. 17 yaşında düz liseden mezun olup İstanbul'a geldim. Mesela en büyük eğitimimi üniversite eğitimimden ziyade o 17-18 yaşında İstanbul'da zorlanmama bağlarım. Bunlar o sosyal becerileri, problem çözme becerilerini ve insanların gerçekten neyi umursadığını anlamama yardımcı oldu diyebiliyorum.
1: Ama ta o zamanlara kadar giden bir senin kamera alma hikayen de var ya, değil mi? Evet. O yolculukta yani o ilk adımlar da o yaştan geliyor yani.
3: Ya bu kamera, ekipman bazen diyorum çok seviyorum, bazen de tuzağım oluyor benim yani. Geçenlerde mesela bir videoda anlattım. Kendimizden kaçınma yöntemlerim. Şimdi bir sürü kafamda yeni video çekme fikri var. Bir sürü konuda, bir sürü formatta. Ben oturuyorum, 3 gün boyunca mikrofon videoları izliyorum. Işıklandırma videoları izliyorum.
1: İşte yeni kaybı gibi olabilir.
3: Yeni kameraları şey yapıyorum. Kameralar alıyorum. Yeni teknolojik aparatlar alıyorum yani. Ama video var mı? Yok. Sanki bu şeylerle oyalanırken video çekmiş gibi hissediyorum. Çok güzel. Kendimi kandırıyorum dedim yani. Evet. Ama seviyorum. Kendi videolarımı YouTube'a yüklediğimi çoğunlukla kendim editliyorum. Hani destek olan arkadaşlarımız var ama keyifli bir nokta. Aslında en önemli şey hem bir sahada çalışıyor olmak, danışanların tecrübesi, hem bir yandan sokağın içinde olmak, bir devlet okulunda mezun olmak, gerçek dertlere şahit olmak, bunu birazcık farklı bakmama yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Tabii çok mütevazı söylüyorsun. O yaptığın şeyleri maksimum yüksek verimlilikle yapıyorsun. Belki de o videoları izleyip de en iyi hallerini öğrendiğin için oluyordur. Ben de biri gelip işte yeni bir psikoloji mezunu falan, ya ben video çekmek istiyorum, YouTube'a koymak istiyorum. Nasıl bir yol izleyeyim?

0: dediğinde kusura bakma diyorum ki yapıldı. Beyanımı da gizle. Orada konular var. Hangisi ne kadar izlenmiş? Bak oradan ya başla.
1: Öyle bak, bu konuda bir tevazu davranamayacağım. Benim çok izlenmiş videoları, hatta birisini gördüm ben. Evet. Benim bir TEDx konuşmasını muhtemelen deşifre etmiş ve prompterdan birebir kelimeleriyle okuyor. Yani ya ama herkesin kendi fikri, kendi bakış açısı tabii çok ki önemli. Yani ben sonuçta sıfırdan bir kuram icat etmedim. Tabii mümkün ki mertebe var olan bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, geçtalt, işte psikanaliz öğrendiklerimizi herkesin anlayabileceği bir sohbet dilinde aktarmaya çalışıyorum. Yani üslup aslında yaşanmışlığını katarsan hayatta bir temas kurabiliyorsun insanlara. Yoksa çoğu psikolog az çok birbirine benzer öz şeyleri anlatıyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle ellerine sağlık diyelim ama yani yine de işte bazı şeyleri istikrarlı sürdürebiliyor olmak da benim için en değerlisi.
1: Neydi bir söz var ya, istikrarlı hayal hakikattir diye şarkısı var değil mi?
0: Valla süper, aynen öyle işte. O yani sen şimdi tabii ki popülerlik insana bazen tuzak. Sen o popülerlikle yıllarını geçiriyorsan şayet, o zaman tuzak olmuyor. Hı hı. O zaman onun olgunluğu oluyor. O açıdan çok seviyoruz, bizim camiada iyi ki varsın yani. Cem Hocam, şimdi senin hikayende biraz farklı bir hikaye. Çünkü yani belki binlerce insana eğitim verdin denebilir değil mi?
2: Kesinlikle. Yani 5000'den
0: fazla. 5000'den fazla insana eğitim verdin ve eğitim verdiğin insanlar farklı meslek gruplarından. Yani kadın doğumcular da var, psikologlar var, diyetisyenler gelir, ürologlar gelir. Yani birçok mesleki grubuna sen belli mesleki beceriler kazan ve bunlar onlar tarafından hayatlarında kullanıldı. Yani dolayısıyla 5000 kişi üzerinden belki 300 bin kişiye ulaştın. Tıbbi manada, sağlık açısından. Şimdi o da bir tabii ki sizin bir marka olmanızı sağlıyor ve o markayla da şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim, doğru hatırlıyorsam 13. Uluslararası Kongre'yi CİSEF gerçekleştirecek bu yıl Antalya'da. Şimdi şöyle bir Cem Keçe'nin hikayesine baktığında hocam, sen neyi doğru yaptığını görüyorsun ya da niye Cem Keçe bunu yapabildi yani, niye ben yapamadım?
2: Yok hocam, mütevazilik ama sen de çok başarılısın. Biz seninle çok gurur duyuyoruz. Beğen hocam da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Benim örnek aldığım hem süpervizyon hocam olan, hem mentorum olan, hem de dostum olan, abim olan bir insan var. Adı Vamık Volkan. Vamık Volkan bir numaradır. Ve ben de bir numarayla çalışmış olmanın yarattığı bir lükse ve zenginliğe sahibim. Evet. O çok değerli. Vamık Hoca beni seçmedi ama ben onu seçtim. Bir şekilde de bir bağ kurduk. Ve onun söylediği bir şey vardı. Oğlum, işini seviyorsan başarın sonuç olarak gelir. Ama işini seviyorsan sorumluluklarını yerine getir, mütevazi ol ve en önemlisi kurt olduğunu unutma. Kurt her işini kendi yapar.
0: Evet.
2: Ve kurt olmanın en önemli kuralı lider olmaktır. Kurt olmanın en önemli şeyi, özelliği adaletli olmaktır. Ve senin adın Cem dedi. Cem bir araya getiren, derleyen, toparlayan demektir. Sen insanları bir araya getireceksin. Ve unutma dedi, şöyle bir kase göster. Bak, bu senin beynin dedi. Bunu boşalt ki yenileri gelsin. O yüzden paylaş ki o bilgi senin efendin olmasın. Ben şunu yakaladım. Gerçekten belli bir kibire ulaşıyor insanoğlu. Çünkü ben Türkiye'de pek çok insanın bilmediği şeyleri keşfetmiş, bulmuş bir insanım. Evet. Ben mesela taklitçi değilim. Kendi özgün kuramlarımı yapmış psikoloji alanında. Bu anlamda da kendine bir anlamda anlam katmış bir insanım. Ama şunu fark ettim. O bilgiyi paylaşmadığında kölesi oluyorsun. Ve bir noktadan sonra öyle bir kibirleniyorsun ki farkına bile varamıyorsun. O çok tehlikeli bir şey. Evet. O yüzden ben her ne biliyorsam, basit, zor, hiç kimsenin bilmediği her şeyi paylaşıyorum. Paylaştıkça şöyle bir güzellik oluyor. Yenisi geliyor.
0: Tabii. Doğru.
2: Ve daha yeni bilgilerle dolabiliyorum. O yüzden doldur boşalt benim hayatımın sırrı.
0: Çok güzel. Orada ama mesela zihnini doğru bilgiye açabilmek de ama önemli. Çok fazla şeyler geziyor ortalıkta. Senin zihninde yer etmeye çalışacak, çok da işine yaramayacak fikirler, düşünceler de ortalıkta gezerken sen doğru yere açabiliyorsun muhtemelen. O da kritik bir
2: onun
0: şey.
2: Onun sırrı da şu. Ben mesela eğitimlerimde ilk gün şunu söylüyorum. Arkadaşlar diyorum, benim söylediğim her şeyi sorgulayın.
0: Tabii, doğru. Çok güzel. Çok
2: çürütmeye önemli. Çalışın. Çürütürseniz diyorum, bana çok büyük bir hediye vermiş olursunuz. Size bir eğitim hediye yaparım, kitap imzalarım.
0: Çok güzel.
2: Ve bir ömür boyu şükran duyarım. Ama çürütemiyorsanız benim fikirlerimi,

0: O artık benim değil, sizindir. Sorgulanmış bir fikir artık size ait.
1: Artık onu taşıyabilirsin, yerleştirebilirsin zihnine.
0: Ben de hayatım boyunca hiçbir şeye inanmadım. Her şeyi sorguladım. Çürütebildiklerimden uzaklaştım. Çürütemediklerim de artık benim fikrim oldu. O yüzden ben çok fazla dataya maruz kalıyorum. Ama o datalar arasında hep sorgulayıcı bir zihnim var. Çünkü hani filozofların bir sözü vardır ya, sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır diye. Evet. Ben de sorgulanmamış bir bilgi ne olursa olsun gerçek değildir. Bizim efendimiz olur ve bizi köleleştirir. Ben bu zihinde bakıyorum. O yüzden her şeyi sorgulayın. Şu an bu programda Şakiroğlu'nun da, Beyhan Budağ'ın da söylediği her şeyi, benim de söyleyeyim, lütfen her şeyi sorgulayın. Evet. Çürütemezseniz sizin fikriniz. Çürütürseniz de lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşın. Bize de bir şeyler öğretmiş olursunuz. Biz de size kitap imzalar göndeririz. Evet, değil mi Beyhan Hocam?
1: Çok güzel. Siz kitap imzalayıp göndermek için çok daha iyi bir yöntem söylediniz. Ben maç skorunu doğru tahmin ederdim. Düşünmüştüm. Bu daha iyi fikir. Bu arada maç skorlarınızı alacağım. Sevgili izleyenler, geçen Türkiye-Avustralya maçının skorunu tahmin edin. Size konuklarımızın kitaplarını göndeririz falan diye düşündük ama 167 tane tahmin geldi benim Instagram hesabıma. Hiç kimse bilemedi şimdi maçın skorunu. O yüzden gerçekten izleyenler futbolda hakim bir grup. Düşün, 200 kişiden bir kişi bilemez mi ya? Neyse, bugün yine yapacağız aynı şey. İkinci bölüm başlarken hocalarıma da soracağım. Bu maçın skoru ne olur diye. Maçta işte zaten 6-7 saat sonra başlayacak. Peki Beyhan Hocam, hemen dönüyorum. Bugün burada şimdi senin kitaplarını ben ne kadar incelikle yazdığını biliyorum. Böyle ne kadar önem verdiğini de biliyorum. Şimdi kitaplar artık yapay zekalar tarafından falan hızlıca yazılabilir. Çok riskli. Ama sen kamplar yaparsın. Kitap kampları. Kapanıp tıkır tıkır tıkır tam odaklı. Birkaç kampına geldim. Seni rahatsız etmek için sadece. Olmadın.
2: Fethiye'dekine geldim.
1: Fethiye'dekine geldim. Bir kahve içelim, gönderdi bizi.
2: Ya Adana'da yemiştik ya.
1: Aynen bir şeyler de var.
0: Fethiye'de Adana'ya iner tabii.
1: Gönderdik şu hareketler.
2: En ve, yakında o vardı. O vardı.
1: Bu kitap şimdi efendim bizim Beyhan Budağ'ın fırınından yeni çıktı. Bize az önce bahsettiğim hayatın ağırlığına hafifletici düşünceler ya da çözümler öneriyor. Bence inanılmaz iyi bir başlık. Tükenme dediğimiz hikaye ne yazık ki özellikle iş dünyasında çok fazla yaşanıyor. İlişkilerde çok yaşanıyor. O yüzden çok iyi bir fikir. Kitaptan biraz bahsedelim mi? En son senin kitaptan sonra gelmiştim ve 1,5 saat sonra şey demiştim. Ya bütün anlattı kitabı, sorma artık. En son hocam çok konuşuluyordu bu prenses erkekler hikayesi.
0: Evet, evet.
1: Beyhan da onu çok güzel, müthiş bir dille yazmıştı. En son o noktada demişti ki yeter artık anlattı kitabı konuştu.
2: Biraz sürpriz kaldı. Spoiler oldu yani. Spoiler.
1: Evet, biraz da bundan bahsedelim.
2: Ya Mehmet hocam burada aslında şöyle bir şey var. Hani bir kuramdan ben hep kitaplarımı şöyle tarif ediyorum. Diyorum. Yani psikolojik açıdan bilgilenmek istiyorsanız, psikolojik bir şey öğrenmek istiyorsanız benim kitaplarım doğru adres değil. Yani ben bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Kendim de aslında kendi içimde bazı şeyleri çözmeye çalışan, hayattaki sıkıntılarımı, alınganlıklarımı, canımı sıkan olayları bir şekilde üzerine çalışan, kendi üzerinde çalışan bir insanım. Burada diğer kitaplarımda olduğu gibi aslında bir seans gibi, beraber sohbet ediyormuşuz gibi. Yani öyle bir amaçla hayatta bir noktada zorlandığını düşünen, tükenen herkes için belki bir soluklanma, bir nefes arası olacaktır diye çok düşünüyorum. Diğer kitaplardan farklı olarak burada şöyle bir yöntemi izledim. Ben uzun yıllardır 3-4 senedir gün içerisinde canım bir şeye sıkılmışsa, modum düşmüşse, moralim bozulmuşsa telefonumun notlar uygulamasını açıyorum. Diyorum ki Beyhan, kendine terapiye gelmiş olsaydın böyle bir durumda dışarıdan bir bakış açısıyla kendine ne söylerdin? Nasıl yardımcı olurdun? Böyle bir danışanın olsaydı. Ve böyle bir durumda hani sanki içimde iki kişi varmış da birisi böyle yukarı daha bilge bir taraf. Birisi de böyle hayatın içinde zorlanan taraf. O ona öğüt veriyormuş gibi.
1: Çok güzel.
2: Öyle bir noktada çok o güzel notlarımı sonrasında denemeler haline getirdim ve bunlar genelde biz hep şey düşünüyoruz. Hayatta bizi dağlar zorluyor. Sanki dağlar önümüze engel çıkıyormuş gibi ama genelde biz eşiklere takılıyoruz. Dağlar zannederiz ama doğru, küçük eşikler bizim düşmemize sebep olur. Ben de o küçük eşiklerden, gün içerisinde adını koyamadığımız rahatsızlıklardan o anlık geçen mesela vasiyet yazmak üzerine denilen bir şey var. Bir gün aklıma geldi ve dedim artık 40 yaşındasın Beyhan. Vasiyet yazma arzusu geldi. Yani dedim çıksam araba çarpsa bir şey olsa ölsem ne olacak? Kimseye bir şey söylemedim ben bugüne kadar benden sonrasına dair. Oturdum ben bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım ama.
1: Tuna şimdi hareketlendi.
2: Ben dedim yarın bir gün kalemlerim işte değerli koleksiyonunu yaptığım bazı şeyler olunca dedim gelin damat satar bunları dedim. Dedim sakın dedim sakın dedim satmıyorsunuz. Her bir üstüne kazıyacağım beyanlar diye. De, o yüzden baştan sakın kalemimi vermeyin, şunu vermeyin ondan sonra. Ya küçük böyle hayata dair aslında o anlık
1: farkında. Motoru verebilirsiniz sana diyor.
2: Motoru da vermişsinler. Malım değerli diye. Ama şey benim için arzu nesneleri var ya. Arzu nesneleri mi değerlidir? Yoksa tabii onun haricinde tabii bir evdir, arabadır işte. Değil, yani yüzlerce evden birini satabilirler. Cem Yılmaz gibi o diyor ya.
1: Bu arada yani
0: hocam kendisi... para sayma makinen de var değil mi?
1: Ama bu arada ne scooter'la geldik programa. Evet. Kendisi. Ayakta geldi yani.
2: Elektrikli scooter'la.
1: Elektrikli scooter'la geldi. Ha, pardon, elektrikli.
2: Scooter deyince motosiklet zannediyor. Minik böyle.
1: Yani. Çok ama bence çok güzel bir şey. Evet. Yani dünya açısından da iyi bir şey.
2: Yani yaptı. Keyifli. Ben olay. Oyun oynamayı seviyorum. Ya. Oyuncaklı işleri seviyorum yani.
1: Tamam şeye dönelim. Bu arada bir anda şey konudan çıkıp gibi oldu ama. Kitapta basit.
2: O da var en sonunda. Mehmet Şakiroğlu da bir not var.
0: Yoksa da ikinci baskı bekleteceğiz.
1: Acaba artık mecbur olacak yani. Ben de merak ettim vallahi.
2: Ya burada daha çok mesela bir kendi içimizde. İçimiz hep biraz kalabalıktan başlıyor. Yani aslında içimizdeki şeyler, diğer insanlarla olan ilişkilerimiz, sınır koymalarımız, diğer insanların bizim canımızı sıkması, kendi içindeki hayal kırıklıklarımız, işte gün içindeki duvara toslamalarımız. O kadar küçük küçük şeyler var ki yani. Yaklaşık 61 tane başlık olması lazım. 61 başlığı böyle dediğim gibi kendi farkındalığım, kendi üzerimden anlatmaya gayret ettim.
1: İçimiz hep biraz kalabalık diye. Şimdi şeyde de bahsettik. Sen kalabalığa biraz da... kalabalığı yani insanların yalnızlığının problemli olduğunu düşünüyorsun. Oradaki başlangıçta da burada onu görmüş
2: şey yaptım. Ya hocam ama şimdi şey değil mi? Bak bana diyorlar ki bazen şimdi beni izlemeyen geçen birisi YouTube'da yorum yazmış. Bugüne kadar hep YouTube önerdi ama hiç seni dinlemedim. Aa aslında güzel şeyler anlatıyormuşsun diye. Mesela ben ya ama kaç senedir? 13-14 senedir. Tabii, yani. Belki senin 10 sene önce Kuşadası'na rüzgarlı bir anda
1: evet,
2: videomuz var.
1: Var video.
2: Kaç izlendi yani.
1: Olmuştur.
2: Hep anlatmaya çalışıyorum. Nereye bağlayacaktım yani? Hani buradan nereden?
1: Hayır, burada bir kişi yalnızlıktan.
2: Yalnızlıktan. Şimdi sosyal medyada hep şey var ya, böyle şiirsel ifadeler, böyle arkaya müzik koyuyorsun ve insanların hoşuna gidecek şeyler çok kolay. Sen çok iyisin ama seni çok üzmüşler. Sen harika bir insansın, diğer herkes narsist. Ondan sonra diğer insanları hayatından çıkarmalısın. Şimdi bunlar duyduğun zaman oh diyorsun ben iyiymişim, diğer herkes çok kötü. Şerefsiz hepsi.
1: Hepsi kötü
2: noktasına geliyor. Bu insana iyi gelmiyor. Yani o anda o gazı veriyorsun da çok bencilleştiren bir yaklaşım. Evet. Ben orada o dönem
1: insanlar.
2: Mesela konuştuğumuzda şey çok popüler. İşte böyle kalabalık yalnızlıklardansa kaliteli yalnızlığı tercih ederim. Ya biliyorsun araştırmaları çok daha yakından takip ediyorsun. Yalnızlık konusu depresyonun en büyük yordayıcılarından
1: tabii
2: bir tanesi.
1: Ki,
2: eğer sen yalnızlaştırırsan onunla konuşma, bununla selam verme. Onu hayatından çıkar. Bunu
1: o zehirli, bu vampir, bu bilmem ne.
2: Öyle dedikten sonra evde oturursun. Şey diyorlar ya, 1+1 ev konforu. 1+1 ev demek ya da stüdyo daire demek depresyon demek. Hakikaten yani sosyal olmadığı müddetçe insan kalabalıkta olmak noktasından. Doğru. Bak gorillerle ilgili bazı belgesellerde bir goril dışlandığı zaman çok hızlı bir şekilde hastalanıyor.
1: Ölüyor,
2: o klanında ölüyor yani.
1: Tabii
2: bizde ya biliyorsun en yakın akrabalarımızdan diyorlar ya. Yani, kromozomla
1: benziyor gibi. Hakikaten ama yani.
2: Benziyor ya sosyal bizim için çok önemli.
1: Evet.
2: Şimdi sosyal medya klişelerinde hele ki ben mesela Instagram'a hep söylüyorum. Oraya koydukça kötü yola düşmüş gibi hissediyorum. Çünkü bir dakikayla, 1,5 dakikayla, 30 saniyeyle ne anlatabilirsin ki? Ya uzun videolar, YouTube, podcast daha bu konuda uzun şeyler anlatmamıza fırsat tanıyor ama herkes bir doz alıp kendini haklı çıkarma peşinde.
1: Tabii.
2: Ben mesela şey de var kitapta yine bir örnek. Işıldamak zorunda değilsin, parlamak zorunda değilsin. Virginia Woolf'un bir alıntısıyla başlıyor aslında. Hepimiz çok özel ve bu dünyaya iz bırakmaya gelmişiz gibi bir şey var. Ya evet. Öyle bir şey yok aslında. Yani dünyada yaşayan insanların belki 1999'u belki daha fazlası hiç hatırlanmıyor.
1: Tabii ki.
2: Ya oturup iz bırakmak, çok önemli şeyler yapmak, müthiş şeyler yapmak değil. Maksat gök kubbede hoş bir seda kalsın. Yani çok birkaç sen. Güzel insanla dostluğumuz olsun. Böyle derdimi açabileceğim, güvendiğim bir iki insan olsun. Hayatımı anlamlı kılacak hem de bana maddi anlamda birazcık ferah bir şekilde yaşamamı
1: açıyorum
2: sağlayacak. İşim olsun yeter yani.
1: Doğru %100 katılıyorum.
2: Ama şey gibi herkes bir sanki Dostoyevski barındırıyor içinde yani. Hepimiz Dostoyevski olmak, Beatles olmak zorunda değiliz ki yani.
1: Doğadaki ya da pozisyonumuz o kadar karmaşık değil.
2: Ahmet Hamdi Tanpınar olmak zorunda

0: Yani hayat basit aslında. Biraz kendimizi ışıldamak zorundasın, parlamak zorundasın. Hayır, bazı günler çok kötü hissedersin. Kimseyi görmek istemezsin. Bazen insanlardan kaçmak istersin. Bazen sadece yapmak zorunda olduğun şeyleri yaparsın. Yani biraz biz kendimizi sosyal medyayla beraber çok pohpohladık.
1: Hocam tabii parlatıcı satanlar parlaman gerekiyor diyor biraz da. Yani çünkü oralarda sektörler var. Sana iyi hissettirecek sektörler. Özelsin, biriciksin, yalnızlıksın, teksin falan üzerinden. Değerlisin, çok değerlisin. Bunlar üzerinden gittiğinde o parlatıcı sattığı için parlamak zorundasın diyor. Oysa ki dünyanın bizden beklediği şey dediğin gibi o basit rolü oynayıp kendi içimizde doğru izi bırakabilmek. Dünyaya izi bırakmaktan
0: ziyade. Hocam şimdi well-being diyorlar ya, şirketlerle çalışıyorum. Çok da güzel, keyifli işler de yapıyoruz ya. Ama bazen ben çenemi tutamıyorum. Bir şirkette online toplantı yapıyoruz öncesinde. Ya dedim, kapitalist insanlarsınız dedim. İnsanların dedim psikolojisini bozuyorsunuz. Sonra durmadan da psikolog çağırıyorsunuz. Bir kere çalıştık, bir daha çalışamadım.
1: Tabii sondur o. Sondur. Şimdi insanlar kendi psikolojisini bozuyor. Kendisi de acaba toparlayabilir mi? Şimdi En İyi Terapistim Ben kitabı Cem Hoca'nın aslında bu konuda belki yazılmış önemli kendine yardım kitaplarından da bir tanesi. Yani sonuçta bir terapiste gidiyorsan biraz da sorunlarını çözmekte zorlandığın için gidiyorsun. Acaba sorunlarını kendin çözebilir miydin?
2: Evet.
1: Hocam ne anlatıyor burada Cem Keçe? Ne diyor?
2: Şimdi tamam, bu kitabın başlığını görünce bazı insanlar En İyi Terapistim Ben deyince benim kibirlendiğimi ve narsistik bir başlık attığımı zannettiler. Yani ben onu kastettim.
1: En İyi Terapist Cem Keçe de.
2: Benim orada kastettiğim şey, tabii ki dünyanın en iyi terapistine de gitseniz, en iyi terapi ekolüyle de terapi alsanız, o bir aracı, o bir vesile oluyor. Doğru. Ama en iyi terapistim ben derken kendimizi ortaya koyabilmek önemli. Çünkü insanlar terapistlere geldiklerinde iki aşamadan geçiyorlar. Bunlardan birincisi farkındalık aşaması, ki çok acı verici bir aşama. İkincisi o farkındalıklarla birlikte ulaştıkları içgörü. O içgörüye ulaşana kadar pek çok danışan zaten terapiden kopuyor. Ama ben derken neyi kastediyoruz? Şimdi çocukluk travmalarımızla ortaya çıkmış olan bir çocuk ben var. Aile mirasları ve ebeveynlerimizle ve toplumun değer yargılarıyla ortaya çıkmış olan bir ebeveyn ben var. Bu güzel. İkisinin yarattığı büyük bir kaosla ne yapacağını bilemeyen, savrulan yetişkin bir ben var. İşte benim burada kastettiğim ben, yetişkin ben. Çünkü ben buna akıl diyorum, mantık diyorum, yetişkin parça diyorum. Mesela insanlar evlenmeden önce gerçek benlikleriyle, yani yetişkin benlikleriyle, terapide onları iyileştirecek olan benlikleriyle ilişki kuruyorlar. Gerçek Ayşe, gerçek Fatma, gerçek Ahmet oluyorlar. Ve o ilişkileri çok güzel yürütüyorlar. O yüzden ben şuna katılmıyorum. İşte evlenmeden önceki halimiz pembe gözlüklerdi. Hayır, gerçek olan sendin. Ailenin, toplumun değer yargılarından bağımsız kendini ortaya koymuş bir varlıktı. Evet, sonra ne oluyor? İmzayı attığın andan itibaren içine yüklü olan programlar sen istemesen de aktifleşiyor. Wow, bir anda kendini ilginç. Annene benzetiyorsun, bir anda kendini babana benzetiyorsun, bir anda çocukluk yaralarındaki bir figüre dönüşüyorsun. Karşı tarafı o figürün karşısındaki figür haline getiriyorsun. Mesela terk eden bir anne varsa, terk edilen bir çocuk varsa, senin travman buysa, eşini terk eden bir anne motifine dönüştürüp sürekli beni terk edecek paranoyasıyla onu bunaltıyorsun. Ya da o seni terk etmiyorsa sen onu terk edecek koşullar yaratıyorsun ve terk edilmiş bir çocuğun hırçınlığıyla, öfkesiyle, acısıyla eşine eziyet ediyorsun.
1: İlişkiyi de bozuyorsun.
2: Evet, ilişkiyi de bozuyorsun ve diyorsun ki yani ben ne yaptım? İşte En iyi terapistim ben, insanlara öyküleriyle, vaka öyküleriyle bunu anlatıyor. Diyor ki sen bir kopya olarak doğmadın. Özgün ve orijinal ve muhteşem bir varlık olarak doğdun. Fakat ailen, aile mirasların, çocukluk yaşantıların seni köleleştirdi, kopyalaştırdı. Ergenlikten çıktığın andan itibaren o yetişkin olduğun o dönemde bir nefes aldın. Kendini keşfetmeye başladın ve o dönemde yaşadığın arkadaşlıkları, dostlar bana sorarsanız çok doğru şeyler. Ama evlenmeyle birlikte her şey değişiyor. Ve bana terapiye
1: bu
2: gelen
1: toplumsallaşma
2: insan
1: sürecinin getirdiği belli kurumsal yapılar,
2: evet,
1: benim içimdeki özerk yapıyı daha bana öğretilen bir şey, tarafa çekiyor.
2: Bunun sebebi de ne?
1: Güzel bir yorum.
2: Bunun sebebi de şu: bizim aile yapılanmamız hastalıklı. Ne demek hastalıklı? Anneler, babalar çocuklarına borçludur. Bir ömür boyu borçludur. çocuklar da bir ömür boyu alacaklıdır. Ben mesela şu anda iki insanın oğluyum, iki kızın da babasıyım. Anne baba

0: babama borçlu değilim, çocuklarıma borçluyum. Doğru. Onlardan alacağım, çocuklarıma vereceğim. Ama ben çocuklarımdan ziyade anne babama borçlu ve suçlu hissettiğimde kendimi, onlara benzemeye başladığımda çocuklarımdan çalıyorum. Onları da hasta ediyorum. En kötüsü hayatı paylaştığım partnerimle alışverişlerimde adil ve dengeli olamıyorum. İşte o evlenmenin böyle bir şeyi var. Evlenme regresyonu beraberinde getirir. Hani bizi dinleyenler için teknik bir kelime ama regresyon çocuklaşma demek. Mesela askere gitmiş biri, doktor da olsa, avukat da olsa, o ortamda bir anda çocuk gibi olur.
1: Evet, tabii.
0: Kadınlar mesela bir araya geldiklerinde hamamda çocuklaşırlar. Buna regresyon denir. Basit bir şekilde anlasınlar diye söylüyorum. Ama evlilik regresyonu beraberinde getiriyor. Çocukluk travmalarımızdaki yaralarımızı kanatacağımız bir arenaya dönüşüyor. O yüzden bilinçli evlilik ve bilinç dışı evlilik de iki kavram var. Ya biz o yaraları onaracağız ve gerçekten bilinçli bir evlilikle gerçek yetişkin eril ve dişil yönlerimizle bir ilişki yaşayacağız ve mutlu olacağız, ya da ailelerimizin kötü bir kopyası olacağız. En iyi terapistim benim vaat ettiği şu: bana kopya olarak geldin, orijinal, özgün, otantik bir ben olarak, evet, gerçek yetişkin bir birey olarak bu odadan çıkmayı ben sana vaat ediyorum.
1: Çok varoluşçu bir söylem bu.
0: Ama bu sancılı olacak. Çünkü niye? Neden bazı aptallıkları yaptığını fark ettiğinde, onlardaki sorumluluklarını fark ettiğinde, onun arkasındaki travmayı fark etti, bu sana çok acı verecek. O acı da yanında olacağım, sana eşlik edeceğim. Ama o acılar bir gün bitecek. Nasıl ki doğum sancıları sonrasında insanlar bir bebeğe kavuşuyorlar ve her şey çok güzel oluyor. Nasıl ki büyük bir fırtınadan sonra güneş tekrar doğuyor. İşte farkındalıkların acı verici tarlasından geçtikten sonra ben size içgörüyü müjdeliyorum diyorum. O süreye kadar size eşlik edeceğim. Ama ben her zaman yetişkin beninizin taraftarı olacağım. Çocuk beninizin ve ebeveyn beyninizin de karşısında olacağım.
1: Peki hocam, insan dışındaki diğer türlerin de muhteşem olduğunu düşünüyor musunuz? Belki sadece orada bir şey, bir size görüşünüz çok beni etkiliyor. Fakat sadece insan bu kurumlara maruz kalmadan önce gerçekten muhteşem mi? Ondan emin olamıyorum sadece. Yani doğumdan gelen hazır o biyolojik ve materyal o kadar iyi mi? Onu tam bilemiyorum. Diğer türlerin de böyle bir hayranlığınız oluyor mu? Mesela Beyhan Hoca bir örnek verdi. Doğadaki orangutandan. Ya da işte bakıyoruz, doğada insan yoksa bir düzen var. Sağlıklı işliyor. Dünya yok olmuyor ve bir şekilde bir düzen kurulmuş. Oradaki akış içinde bunu söylüyor musunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, hatta bir tane örnek vereceğim. Biraz komik olacak ama bizi dinleyen erkekler ve kadınlar bunu çok iyi anlayacaklar. Gerçekten doğan bir bebeğin muhteşemliğiyle doğadaki hayvanların muhteşemliği de birbiriyle aynı. Ama tek farkı ne biliyor musunuz? Hayvanlar mesela maymunlar muzların hepsi benim olsun diye biriktirmiyorlar. Evet, muzunu yiyip arkasına bakıyor. Çiftleşip neslinin devamını sürdürüyor. Ve o da bir muhteşem iş ama biz insanlar kibir, sahiplenme arzusuyla çok farklı bir yere gidiyor. Şimdi bir sahne canlandıralım. Bir tane dişi goril var. Hormonlarından dolayı bir kızışmışlığı var. Ve iki tane de erkek goril var.
1: Evet.
0: Bu iki erkek goril o dişiyi fark ediyor. Tabii doğal olarak ne yapacaklar?
1: Kavga edecekler.
0: Kavga edecekler. İşte erkeğin birinci modu savaşan moddur.
1: Evet.
0: Savaşacaklar.
1: Evet, tabii.
0: Savaştıktan sonra savaşı kazanan goril gidiyor ikinci dişiyle üreyecek, birlikte oluyor. Bu içgüdüsel bir şey.
1: Evet, tabii ki.
0: Şimdi belgesel burada bitti ama ben oturdum, dedim ki bu belgeselin en önemli kısmını birazdan gösterecekler. Bekledim, gösterdiler. Diğer goril ne yapıyor diye baktım. Hani savaşı kaybeden goril bence asıl önemli olan.
1: O yaşlanıyor
0: goril
1: bir anda hızlıca.
0: Neden biliyor musunuz? Her savaşı kazanamayacağımızı biliyorum şu hayatta. Ama öbür goril ne yapıyor bakın. Ne yaptı biliyor musunuz? Arkasını döndü, muzunu yedi.
1: Devam etti hayata.
0: Hayat devam etti.
1: Biz
0: işte
1: orada yıkılıyoruz ya.
0: Bu o kadar güzel bir şey ki. Bazı savaşlar vardır. Düşünürüz, kazanırız, kaybederiz. Hiç önemli değil. Dersimizi alırız ama geçmişi umursamadan artık önümüze bakmamız gerekir. Çünkü geçmiş asla değiştiremeyeceğimiz bir şey.
1: Bu oldu artık.
0: Geçmişi olduğu gibi kabul edip dersimizi alıp önümüze bakmamız lazım. İşte o goril var ya, pek çok insandan akıllı davranıyor.
1: Tabii.
0: Neden? Çünkü erkek o savaşan modu yaşayabilir. Savaştı, kazanamadı. Umursamayaz moda geçebilir. Evet. Ama üçüncü bir mod daha var. İşte o çok tehlikeli. Buna dişil mod diyorum. Kurup kurulan mod. Ve bizi hasta kurup eden kurulan mod bu. Ben en iyi terapistim. Ben de kurup kurulan moddan çıkartıyorum insanları.
1: Akışa geçiyorum.
0: Evet. Ya savaş, mücadele et. Problem varsa çözemiyorsan geride bırak.
1: Dön muzunu ye.
0: Evet, bu kadar basit. Çünkü o muz

0: yemezhanesi o kadar doğal ki. Ve onu oradan numara olarak yapmıyor.
1: Tabii canım.
0: Gerçekten keyfini alıyor. Evet. Sonra da ağaçlardan ağaçlara koşuyor.
1: Ve üremesi için tekrar bir fırsat çıkacak.
0: Ve bu mesela doğal bir şey. İşte bizim doğalımız da bu. Evet, ama o çocuk modu, çocukken istenmeme, reddedilme modu, o yapmalısın, etmelisin şeklindeki evet, aşırı baskıcı ebeveyn modları ne yapıyor? Bizi kurup kurulan moda sokuyor ve güzel, o modda bizi hasta ediyor.
1: Çok güzel. Kurup kurulan mod. Peki bu kurup kurulan mod aslında insanların baş edebilecekleri gündelik problemleri uzatıp uzatıp uzatıp büyütüp kendine yaşam boyu belki sıkıntı çıkarabilmeleri. Bu dağlar değil de eşikler dediniz hocam az önce. Hı hı. Yani biz hayattaki dertlerimiz büyük depremler, büyük trafik kazaları, savaşlar görüyoruz ama oysa ki eşikleri geçemiyoruz. Bu eşiklere örnek verebilir miyiz? Bir eşikleri anlamamız mümkün mü önce? Mesela nasıl şeyler? Mesela bir trafiğin yoğun olması mı? İş yükünden rahatsız olmak mı? Çorabın kaçması mı? Telefonun şarjının bitmesi mi? Bu tür şeyler mi? Yoksa daha bir...
2: Çorabının kaçmasına takıldı.
1: Ya. Takıldı.
2: Birçok şey var aslında. Mesela hani konuyla alakalı olarak kurup kurulanda hormonlu adalet refleksi dediğimiz bir şey var. Bir gün bir restoranda otururken bir arkadaşımla beraber garson azıcık gecikti. Hani belki de orada haklıydı arkadaşımın tepkisi sonrasında. Bir kısmı ilk kıvılcım noktası.
1: Ve tabağı fırlatma noktası.
2: Geç geldi bizim servisimiz. Bizden sonra gelen kişi birazcık daha mesela önceden servis aldı. Garson ona birazcık daha sıcak yaklaştı. Ve yanındaki arkadaş birden bağırmaya başladı. Yani bir kavga halinde nasıl bizi ihmal edersiniz, nasıl böyle davranırsınız, bir daha buraya gelmeyeceğim. Ya ben çok şaşırdım, bir dakika dedim, hani bu kadar büyütecek ne var? Gerekirse ben bir de geriliyorum yanımda böyle birisi çok sinirlendiği zaman, evet, anlamsız bir sinir rahatsız olduğu zaman.
1: Tabii ki çok rahatsız.
2: Bu arada bu arkadaşım kötü bir insan değil. Yani gerçekten güvenebileceğiniz, çok doğru, düzgün, dürüst, sözünleri bir insan ve sonra konuşunca hep şeyi fark ettim. Çocukken çok hakkı yenmiş. Aile içinde çok söz verilmemiş, ezilmiş, hep böyle ikincil, üçüncül plana atılmış. Bazen hayat içerisinde çok ezildiğimiz zaman, çok sözümüz dinlenilmediği zaman bir karşı tepki geliştiriyoruz ve o anda minicik haksızlıklara bile aşırı tepkiler verme eğiliminde oluyoruz. Sırada birisi önümüze geçiyor, evet, onunla kavga ediyoruz ya da bir yerde işimiz aksıyor. Evet. Memur diyelim işimizi biraz yavaş yapıyor, sen benim vergimle çalışıyorsun İslam diye ortalığı ayağa doğru kaldırıyoruz. Ama bu küçük savaşlar, kurmak, kurulmak, alınmak, bunun peşine düşmek, aslında bizi gerçekten büyük bir savaşın içindeymiş gibi hissettiriyor. Evet. Yani o anda bedenin verdiği stres seviyesi, hormonal değişimler, işte o savaş kaç tepkisi, birçok şey sanki bir deprem yaşıyormuşçasına yakın bir seviyede stres yaşıyoruz. Ama orada gerçek bir dram, gerçek bir travmatik olay varken orada bizim yarattığımız bir olay var. Bunun gibi evet, küçük bir olay mesela. Hı hı. Ya da bazen diğer insanların bize yaklaşımlarında herkesi o anda dostane yaklaştığını zannetmek. Bazen çocukluğumuzdan da getirdiğimiz şeylerimiz var. Ne eksikse onu tamamlamaya çalışıyoruz ya her zaman konuştuğumuz şeyler. Ve etrafımızdaki insanlar bizim aynamız olmaya başlıyor. Ve sen bana nasıl bakıyorsan, Lacan'ın bir sözü sanırım, bizim var olduğumuzun kanıtı diğer insanlarla konuşmamızdır. Hani onunla kurduğumuz diyalogtur. Diğer insanlar bizim kim olduğumuzu belirler. Hayatımızda önem verdiğimiz insanların bir katsayısı vardır. Ve o benim hakkımda ne söylüyorsa bir süre sonra o benim iç sesim olmaya başlıyor. Bunun gibi şeyler, ben ama bunu doğal zannediyorum. Sen durmadan bana müstehsi bir şekilde küçümseyici iltifatlar yapıyorsun diyelim. Aa Beyhan, bu ceket de almışsın valla, parlak parlak giyiyorsun işte. Sen de valla işte boş olsam ben de senin gibi doktora yapardım. Ondan sonra spora da gidiyorsun işte, ne yapacak işte, şımarıklık senin yaptığın gibi. Ama övermiş gibi şeyi sokuyorsun, çeviriyorsun bıçağı ya. Şimdi ama ben diyorum ki işte Mehmet ne kadar iyi niyetli, ama senin yanından ayrılıyorum, göğsümün üstüne bir öküz oturuyor. Diyorum ki Mehmet ne yapıyor bana acaba?
1: Bu iyi bir kötü mü belli değil.
2: İyi mi? Ama ben seni iyi olarak kodladığım için hücre içeriye o şeyi alıyor, enerjiyi alıyor yani. Ve diyorum ki ben bu Mehmet'le alakalı değil. Demek ki ben eksik, yetersiz, sıkıntılı bir insanım. Etrafımızdaki insanların bizi nasıl aynaladığı, bizi nasıl yönettiği çok önemli şeylerden bir tanesi. Ve ben bir tanesi senden ilhamla olmuş olabilir. Senden, çünkü senin bu huyunu çok seviyorum. Birisi bana sorduğu zaman, mesela küçük küçük aklıma geldikçe söylüyorum. Nasılsın Beyhan? Ya diyorum çok yorgunum, işte işler çok yoğun, uykusuzum. Sonra baktım bu söylediğim şey beni çok etkiliyor.
1: Seni kendine etkiliyor.
2: Kendi yani kendime telkin veriyorum. Ben seni ne zamandır tanıyorum? Belki 15 sene mi oldu yani? Tabii, 15 senedir tanışıyoruz. Ben sana tanıdığım günden bu yana ne zaman, nasılsın abi desem, ne yapıyorsun desem, çok iyiyim. Çünkü

0: Her şey harika. Çok belki şükür. Arka planda
1: seni görünce mutlu oluyoruz o yüzden.
0: Kana ekmek mi doğruyor? Yani, acılar çekiyorsun yani.
1: Adam sıkıntıdan bu kadar mutlu.
0: Ama çok iyiyim diyorsun. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Son 6 aydır biri bana bir şey sor, çok iyiyim diyorum.
1: Tamam,
0: ama güzel. Otomatik içimdeki şey şuna dönüyor. Esnaflar şey der ya, adam bakmışsın işte para basıyor işte inanma. Ya işte çorba kaynıyor işte ne yapacak? İş yok ya vesaire.
1: Borç istemesin
0: ya. Ya o moda giriyorsun. Ya bunun gibi küçük şeyler aklıma geliyor. Mesela kendimize de devamlı eksiği görmek, devamlı şikayet ediyor olmak. Mesela çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltmak. Hmm. Mesela sen benim hayatımda abimsin, arkadaşımsın, eşimsin. Hmm. Yani ve ben geliyorum tüm dertlerimi seninle konuşuyorum. Ya şimdi eşler arasında da Cem Hocam daha çok şahit oluyordur. Yani bazen eş kötü değildir ama kadın ya da erkek tüm derdini aynı kişiye anlattığı zaman ilişki, iletişim bozulmaya başlıyor. Çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltma.
1: Ya da yani, şimdi bazen de şöyle oluyor beyan. Çok özür diliyorum sözünü kesin. Yani bir tarafta parti var. Hiç davet edilmiyorsun. Hı hı. Ancak sıkıntı olduğunda
0: evet,
1: yanında.
0: Evet evet yani nerede cenaze hasta ve beyan neredesin?
1: Orada.
0: Ya evet mesela bir de şey çok önemli. Bazen insanlar uzun süre seni aramaz sormaz ondan sonra. Bir yerde hayatta ayağın bir yere takılır toslarsın. Hemen o anda 2 yıldır aramayan bir şey. Kardeşim ne yapıyorsun? Bir sıkıntı varmış duydum diye mesela. Senin sıkıntından haz alan insanlar var
1: orada
0: yani.
1: Haz alıyor da olabilir.
0: Haz
1: tabii,
0: alıyor
1: değil
0: da
1: mi?
0: Olabilir. Mesela bak, böyle durumlarda etrafımızdaki insanlara küsmek değil. Ben küsmeye karşıyım ama en azından bir mesafeyi doğru konumlandırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gün içerisindeki o anlık şeyler bize biraz zorlayıcı olabiliyor ve birikiyor. Adını koymuyoruz. Çünkü adını koymadığımız için doğal olması gereken bir şeymiş gibi düşünüyoruz ve böyle olunca onları aslında bir deprem, bir travma olduğu zaman, bir taciz olduğu zaman insanın savaşı daha büyük ama yol belli. Ne yapman gereken, terapi alman gerekiyor, yardım alman gerekiyor. Bir sürü yapılması gereken şey var. Bunlar şey gibi küçük küçük aldığımız şeyler. Mesela telefonundaki ekran süren senin günlük 7-8 saat ise farkına varmıyoruz ama zaman içerisinde dikkatin düşüyor, enerjin düşüyor, uykun bozuluyor. Ama fark etmiyorsun. Bununla onun alakalı olduğunu fark etmiyorsun. Evet. Çünkü bu gününün olağan bir parçasıymış gibi. Bunlar hayatımızın olağan şüphelileri.
1: Doğru.
0: Olağan şüpheliler bu noktada karşımıza çıkınca biz onları zaten doğal olarak gördüğümüz için hiç onların üzerine düşünmüyoruz.
1: Şimdi Beyhan Budak diyor ki sevgili arkadaşlar ben anladığımı söyleyeyim ki Beyhan Budak çok dinleyen biri olduğum için iyi anlıyor. Şöyle şimdi senin hayatta çok büyük gördüğün dertler olabilir. Savaşlar, depremler, şunlar bunlar. Bunları zihninin harcadığın o büyük enerjinin bir kısmını şu telefonunla geçirdiğin mevzuyu olumlu hale getirmeye ya da eşinle ya da biri sana nasılsın dediğinde ettiğin laflara biraz daha önem vermeye ya da basit bir hayat sorunuyla karşılaştığında mesela bir trafiğe takıldığında o zihninden geçenleri biraz daha iyi yönettiğinde oraya ayırdığın zaman birazcığını bile buraya ayırsan hayatını çok daha iyi etkileyeceksin diyor. Çünkü mevzu ufak tefek şeyler çünkü onlara sürekli maruz kalıyorsun. Hı hı. Her gün maruz kalıyorsun. Şimdi bir ufak tefek şey var hocam. Ben şimdi bir devlet üniversitesinde çalıştım ve büyük bir klinik programımızda olduğu için çok fazla danışan hasta görüyoruz. Ve üniversite öğrencilerine de bir şey yapıyoruz ve çocuklar şundan çok şikayetçi. Tam biriyle tanışıyorum. Her şey çok iyi gidiyor ve bir anda kayboluyor. Biz ne adını koyabiliyoruz ilişkinin, ne kim olduğumu anlayabiliyorum, ne olduğu belirsiz. Bir ilişki belirsizliğinden insanlar muzdarip. Soruyu çok net soruyorum şimdi size. Yanlış anlamayın. Çıkma teklifi tekrar geri gelsin mi gelmesin mi?
2: Şimdi biz gelsin deyince de gelmeyecek, gelmesin deyince de gelmemezlik olmayacak. Onu baştan koyalım. Çünkü her şeyin zamanın bir ruhu var. Ama ben eski toprak diyelim artık kendime. 55 yaşındayım.
1: Maşallah.
2: Bizim zamanımızda çıkma teklifi vardı. Çıkışta bir muhallebi yenirdi. İşler yavaş ilerlerdi. Ama şimdi öyle değil. Çıkma teklifinin gelmesini isterim. Ben eski yani muhafazakarlık derken benim muhafazakarlık algım güzellikleri muhafaza etmektir.
1: Çok güzel.
2: Yoksa insanın ruhunu karartan, insanı baskı yapan hurafeleri ve hastalıkları muhafaza etmekten bahsetmiyorum. Ama ben bir ötekine değer veriyorsam, özen gösteriyorsam, onu sevdiğimi ya da onunla bir şeyler yaşamak istiyorsam, ona karşı daha böyle bir çıkarak, teklif ederek, bunu da bir ritüelle yaparak başlanmasını doğru buluyorum ve güzel buluyorum. Çünkü gerçek sevgiyle sahte sevgi arasındaki farkı görüyorum ben şu anda. İşte bu love bombing dedikleri işte bir anda hayatıma girdi, bir anda çıktı. Onlar gerçek sevgi değil. Gerçek sevgi kriterlerim var benim. Bir, dikkat. Mesela saçtaki küçük

0: bir şeyi fark edebiliyorsa dikkatli olma. Hmm, okay. Gerçek sevginin ikinci kriteri özen. Üçüncüsü takdir etmek. Dördüncüsü merhamet etmek. Hmm. Beşincisi kendisi olmakta özgürlük tanımak.
1: Oo, çok güzel şans.
0: Altıncısı empati yapmak. Hmm. Ve en güçlüsü de şehvet duygusunu her zaman canlı tutabilmek. Hmm. İşte bütün bunlar gerçek sevgi kriteri.
1: Evet.
0: E şimdi hızlı başlayan şeylerde bundan hiçbiri yok ki.
1: Hangi biri? Ne zaman olacak? Yani
0: özen yok, dikkat yok, merhamet yok, takdir yok, kendisi olmakta özgürlük tanımak yok. Öyle olduğu zaman hızlı başlıyor ve aradığımızı bulamıyoruz. Mesela Beyhan Hocam da çok video çekmiştir. Ben de çok çektim. Biz işte videoları 15 dakika çekerdik.
1: Evet.
0: Sonra 10'a düştük, 5'e çıktık. Şimdi 3'e kadar indi, 1'e evet. kadar indi. Niye? İnsanların dopaminlerinde bir problem var. Hmm. Sürekli reels kaydırmak, TikTok'a bakmak çok fazla... uyarıyla beraber insanların dikkati dağılıyor.
1: Süre azalıyor yani.
0: Azalıyor. O yüzden bir kadınla bir erkeğin tanışmasındaki o merak ve uyarılma seviyesi çok çabuk düşüyor. O yüzden tabii, çok yüksek başlıyor ve bitiyor. Doğru. Yani videoların kısalmasıyla birlikte insan ilişkileri de kısaldı. Videolardaki özensizlikle birlikte insan ilişkilerindeki özensizlik de başladı. Ama bence çıkma teklifi geri gelsin ve lütfen bunu çok özel bir şey yapalım. Ben çünkü kadın erkek ilişkilerini şöyle bakıyorum. Benim en kıymetli hazinem bedenim. Hı hı. Ruhum, zihnim, bir hikayem var benim. Ben bu hikayeyi sana bir armağan olarak sunuyorum. Bu benim en kıymetli. Evet. Ve sen de bana bir armağan sunuyorsun. O da senin en kıymetli. Biz bu armağanın hakkını verelim. Bu armağana özenli olalım, dikkatli olalım. Bana mesela medya mensupları soruyorlar. Diyorlar ki hocam şimdi mutlu ilişkinin sırrı nedir? Çok fazla var ama nezaket diyorum. Çünkü nezaket gerçek sevgi kriterlerini barındırıyor.
1: Evet, o birçoğu var onun için.
0: Tabii ama dediğim gibi hızlı başlayandan bir şey olmuyor. Şimdi bana danışan diyor ki hocam diyor çok hızlı tanıştık, barda tanıştık. İşte beni şöyle yaptı, çok pahalı bir hediye aldı. Sabah beni işte bilmem nereye kahvaltı. Bu kadar hızlı başlayan her şey hızlı biter diyor. Evet. Ve sonra bir hafta sonra geliyor gözyaşları. Evet hocam haklı çıktınız.
1: Devam ben dedim, etmedi bu.
0: Ben haklı çıkmak istemiyorum. Ama... Bir günde tanıştığım bir insanla yatağa gitmek. Buradan bakın ben hani muhafazakar bir profil çizmek istemiyorum. Hmm. Ama bir günde tanıştığım bir insanla en özelini paylaşabilirsen, yatağa giriyorsan ondan ne bekliyorsun?
1: Evet.
0: Bazı şeyler yavaş yavaş olur. Mesela bir kelebek bile kozasının içinde çırpınan bir yapıyla o kozayı delebilecek güce ulaştığında kelebek oluyor. Evet. İlişkilerde biraz kelebek misali sabırlı olmak lazım.
1: Peki ilişkilerde bu uzun evlilikler 50 yıl 60 yıl süren bunların da biraz insanı hapsettiğini düşünüyor musunuz bu manada?
0: Şöyle ben evliliklerin aşkı öldürdüğünü düşünmüyorum. Hı hı. Ben evliliklerin sevgiyi bitirdiğini düşünmüyorum. Evliliği nasıl yaşadığımıza göre bu değişebiliyor. Hı hı. Mesela bakın şimdi sayacağım 3 tane rol var. Annelik babalık rolü, hı hı. karı kocalık rolü, sevgililik rolü. Eğer bir ilişki anne baba rollerinin egemenliğinde geçiyorsa o ilişki çöp olmaya mahkumdur. Ha çöpünü atarsın evinde tutarsın o öyle bir şey. O çöptür.
1: O boşanmaya hak eder yani.
0: Hak eder ama boşanmayabiliyoruz. Çünkü pek çok sebep var yani. Sonuçta çöp, bazı insanlar çöple de evinde tutuyor. Evet, çöp evler var. Atamıyor dışarıya.
1: Atamıyorsun işte o da bir
0: İki,
1: şey.
0: İki karı kocalık rolleri. Bu egemense bir ilişki o da çöptür. Hmm. Ama bunlar biraz daha iyi çöplerdir. Atılmaz ama durur. Hmm. Ama sevgililik ruhu çok farklıdır. Tabii. O yüzden ben hep şöyle söylüyorum. Atatürk'ün bir sözü var. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Hmm. Ben de çiftlere diyorum ki muhtaç olduğunuz kudret, enerji, motivasyon ve mutlu evliliğin sırrı flört aşamanızda mevcuttur. Lütfen flörte geri dönün. Hmm. Çünkü oradaki erkek sendin. Gerçek yetişkin ben sendin. Oradaki kadın da sendin. Lütfen o kadınla erkek ne yapıyorsa onları hayatınıza monte edin diyorum. O zaman biz yeniden sevgili olabiliriz.
1: Daha iyi konuşuyor, daha iyi dinliyor, daha saygılı.
0: Adam diyor ki ben diyor.
1: Daha özen gösteriyor, tabii, daha empatik. Her şey var
0: giderken diyor kılıma kıyafetime dikkat ederdim. Dişimi fırçalardım, parfümümü sıkardım, çiçekle giderdim. Kadın diyor ki ben günlerce hazırlanırdım. Bak buna özen diyorum.
1: Evet, özen.
0: Geldiği andan itibaren suratındaki en ufak bir şeyden dikkat ediyor. Canın bir şeye mi sıkkındı diyor. Ve empati yapıyor sürekli. Ben ne yaparsam mutlu olur. Şu anda ben ona ne yaparsam yüzü güler. Ve merhamet doluyor. En ufak bir şeyde merhametini gösteriyor. Ve onu olduğu gibi kabul ediyor. Bakın bu çok güzel bir şey. Mesela bir insanın bir insana verebileceği en güzel şey varlığınla seni kabul ediyorum. Olumlu, koşulsuz kabulle kabul ediyorum. İçin içine de şehvet girdiği zaman, sevgi alışverişi

0: sevgililik rolüne giren o ilişki zaten çok kaliteli ve uzun bir ilişki.
1: Evet.
0: Ama sevgililik rolünü bilgisayardaki şeye bağlayacağım. Bir bilgisayarı ben kurduğum zaman mesela geri yükleme noktası oluşturuyorum hemen. Ona ben sevgililik noktası diyorum. Ama bilgisayara virüs bulaşıyor, şu oluyor, bu oluyor, bilgisayarda arıza çıkıyor. O bilgisayar geri yükleme noktasına geri getirildiğinde mükemmel çalışıyor. Evet. Lütfen anne babalık rolünden çıkın. Anne babalık full time bir iş değildir, part time bir iştir. Karı kocalık full time bir iş değil, part time iştir. Ama sevgililik full time'dir.
1: İlişkinizi şayet iyi bir şekilde sürdürmek istiyorsan
0: sevgili kalacaksın.
1: Zamanın sevgili ruhunu devam ettirmemiz lazım diyorsunuz. Araya gitmek zorunda kalıyoruz.
0: Evet, çünkü
1: söyle hocam.
0: Çünkü onu da söyleyeyim. Çünkü sen sevgili olmazsan yeni sevgili adayları var ki durum çok kötü.
1: Nasıl yani? Orada yani alternatifleri görebilir kişi.
0: Ya
1: yani.
0: Artık şu telefonla her yerde sevgili bulmak.
1: Tamam,
0: çok...
1: alayım hocam adresi.
0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen sahip çıkın. Çok kıymetli bir hazine bu.
1: Çok güzel söylediniz.
0: Bu hazinenizi lütfen tehlikeye atmayın. Yani ben şu telefonu, bu çok değerli bir yüzüğümü her yere bırakmam.
1: Çok doğru.
0: Ama işportajdan aldığımı her yere bırakırım. Birbirinize lütfen işportam yüzüğü muamelesi yapmayın.
1: Şimdi çok güzel anlattın hocam. Şimdi bakın, sevgililikte aslında flört dediğimiz hikayedeki o incelik, önem, özen, takip ediyor olmak, o zamanın ruhu, kendine özen gösteriyor olman, empatik oluşun, bütün bunları esasında evlilik hayatı boyunca sürdürebiliriz diyor Cem Hoca. Ve bir sorun yaşadığınızda sizin orada bir yol haritanız var. Orada neler yaptıklarınıza bakarsanız yol önünüzde açılacaktır. Çok güzel, basit, pratik bir öneri ama çok sağlam bir öneri. Kısa bir ara, Beyhan Budak, Cem Keçe bir saat daha bizlerle beraber. Programımız aynı keyifle, gündelik olaylara böyle nefis cevaplarla devam edecek efendim. Az sonra buradayız. Buluşalım tekrar.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa ve Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Konya 27, Kayseri 25, Nevşehir 23, Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 28, Aydın 33, Muğla 30, Manisa 31. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 23, Karabük 24, Rize 25, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya ve Erzincan 33, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Efendim, Beyhan Budak tam karşımda, Cem Keçe hemen yanımda, harika bir stüdyo, nefis konular. Şimdi öyle bir soru var ki, her güzel şeyi herkese anlatmayalım diyor kitap bir yerde. Evet. Biraz onu açabilir miyiz Beyhan Hocam?
1: Ya bunu aslında en genel anlamıyla insanlar şu sebeple söylüyor. Mesela eğer ben güzel şeyleri anlatırsam etrafımdaki insanlar noktasında bir haset oluşabilir, nazar evet. değebilir ya da evet. belki onu engellemeye çalışırlar. Evet. Ben bu açıdan değil de şu açıdan bakıyorum. Mesela diyelim senin iki tane çocuğun var ve ben

0: O anda çocuğum olmuyor. Ve sen gelip devamlı çocuklarınla ilgili şeyleri okula başladı, işte şunu yaptık, şu kıyafeti aldık diye belki de çok doğal olarak hayatındaki güzel şeylerden bahsettiğinde ben o çocuğu olmayan insan olarak çok üzülebilirim yani. Çok kıskanabilirim bu arada. Şey bu. Çok kıskanabilirim. Ya da mesela benim oğlum vardır, senin de oğlun vardır aynı yaşlarda ve senin oğlun sınavda çok başarılıdır. Güzel bir okulu kazanmıştır. Ben ona kendi çocuğuma özel dersler aldırmışımdır. Ama herkes o yolu yapamayabilir. Benim çocuğum başarısız olmuştur. Belki bir meslek lisesinde okumak. Yani bunu da söylemek istemiyorum aslında. Meslek lisesi kötü anlamda değil ama hani puan bazen düşük olabiliyor tabii anlamında. Tabii. Daha istediği yer olmamıştır belki. Ve sen çocuğunun başarısını anlattığın zaman bir şekilde ben incinebilirim. Kalbim böyle bir kırılabilir o anda. Ve biz o anda ne yapıyoruz? Sen bunu anlatıyorsun ya, benim suratım düşüyor, moralim bozuluyor. Diyorsun ki vay be, vay be Beyhan kıskanç. Ama bu çok doğal. Yani kıskanmak tabii insanın doğasında olan bir şey var. Yani hayatta belki de şu an hayal ettiğimiz şeylere sahip olabiliriz ama bunda sadece çabamızın mı şeyi var? Karşılığı var. Şans, bazı şeylerin doğru zamanda denk gelmesi. Herkes için aynı noktada olmayabiliriz. O yüzden ben hayatımızdaki güzel şeyleri bundan olumsuz etkilenmeyecek insanlara anlatmak taraftarıyım. Yani güzel bir noktada bazen yaptığımız, mesela senle biz aynı şekilde yola çıkmışızdır. Lisede aynı okulda okumuşuzdur. Sen orada belki esnaflık yapıyorsundur Aydın'da. Ben işte belki büyük bir iş kurmuşumdur. Bir yerde zengin olmuşumdur. Seni o anda Aydın'a bir geldiğimde, ya Mehmetciğim uzun zaman oldu görüşemedik diye çok özel ve pahalı bir restorana götürüyorum. Ve o anda sen bozuluyorsun. Üzülüyorsun. Sanki diyorsun ki Beyhan beni ezmek için mi buraya getirdi? Hava atmak için mi getirdi? Halbuki orada benim yaptığım şey tamamen sana bir güzellik yapmaktı, iyi hissettirmekti. Ama o güzellik onda bir reaksiyona sebep olabilir. Bundan dolayı güzel şeyleri anlatırken etrafımızdaki insanların bunu bir şekilde nasıl etkileneceğini bir iyi düşünmemiz lazım. Çok ve güzel. Bunu çok fazla yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ve hemen şu modda mesela
1: anlattığı şey o kadar çok aklımda defalarca örnek var ki şu anda o söylediği şeyle.
0: Ya öyle çocuğun ama olabilir, kıyafetin olabilir, annen olabilir mesela. Kimin annesi ölmüştü, kimin annesi yaşıyordu. Ben eskiden bizim kültürümüzde şey vardı mesela, ben çocukken 90'ların başında öyle her zaman bir soğuk meşrubat içemem. Diyelim ki bir kola alacağız. Haftada bir babam o gün harçlık bırakmıştır. İşi iyi gitmiştir. Tabii. Ve buz gibi o şişe eskimiş böyle çizilmiş kolaları alırdık. Ve o kadar zevkli gelirdi ki annem bana çok kızardı biliyor musun? Sen, ya da bir meybuz alırdık. Meybuzları hatırlarsın belki.
1: Evet tabii hatırlıyorum.
0: Ya da 40 yılın başı Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurmaları vardır tabii. O kasede. Evet. O zaten ekstra zenginlik şeyi. Annem çok kızardı. Sakın derdi dışarıda yeme. Kola mı aldın gel evde iç. Görmesin çocuklar diye.
1: Canı çeken.
0: Şimdi bak o kısım bu o zaman bizim kültürel kodlarımızda olan bir şey. Ama şu an biz sosyal medyada ya da sahip olduğumuz şeyleri, yaptığımız güzel tatilleri, harcadığımız paraları, güzel kıyafetleri o kadar çok anlatıyoruz ki ya da arabamızı. Bu bazen diğer insanlar da elinden gelen her şeyi yapmış olmasına rağmen o başarıya, o maddiyata ulaşamamış imkanlar olabilir.
1: Peki hocam tam tersten gidiyoruz söylediğin şeye. Şimdi en iyi göstermeye çalışıyor kişi Instagram'da. Günlük hayatının değil de o yaşadığı biricik coşkulu anı göstermeye çalışıyor. Sıradan bir gününü değil de işte verdiği doğum günü partisini, evlilik yıldönümü falan. Yani hep tam tersini yapıyoruz. Bu da insanlarda ölçüldüğünde de olumsuz etki yapıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Beyhan Hocam buna bir destek olarak. İnsanlar Instagram'a 20 dakikadan fazla baktığında olumsuz etkileniyor. İlk 20 dakika olumlu etkileniyor. Çünkü ilk 20 dakika kendiyle ilgili bir şeyler yapıyor. 20. dakikadan sonra kendine ilgili yapacak şey tükendiği için diğerlerinin hayatlarına bakmaya başlıyorsun ve diğerlerinin hayatlarının o muhteşemliği bir süre sonra sana kendi hayatının tek düzeliğini gösterir gibi bir hal alıyor ve insanlar olumsuz etkileniyor. Sen de çok müthiş altın vuruş bir nokta. Bunu yaşadığımızda fark ediyoruz ama sistematik olarak bunun adını koyamıyoruz. O zaman sistematik olarak bunun adını belki şöyle koyabiliriz. Herkes sizin elinizdeki muhteşem şeylerle mutlu olmayabilir, gurur duymayabilir.
0: Yani şunu spot olarak söyleyebiliriz bence.
1: Sen öyle bir
0: hayatımızdaki güzel şeyleri anlatırken o insanın yüzü düşüyorsa ya da morali bozuluyorsa aman beni kıskandı, haset etti diyerek işte ne kadar kötü bir insan demek bu işin en kolay yolu. Ama şunu düşünmek lazım. Eğer benim başıma gelseydi ben ne hissederdim? Evet. Hayattaki her güzel şeye sahip olamayan insanlar o güzel şeyleri duyduğu zaman ne kadar iyi insan olsa bile içinde bir yerler kırılabilir. Çünkü insanın doğası bu. Yani burada kötü niyet nedir biliyor musun? Hasettir. Yani bende olmayan sende de olmasın hissiyatıdır. Evet. Ya da imrenme güzel bir şeydir. Sende olan beni motive eder. Ama arada iyi insanların hissettiği olumsuz duygular vardır. Söylediğimiz güzel şeyler o insanlarda bu duyguyu tetikleyebilir. Çok ben artık bunu fark ettiğimden bu yana bu bahsettiğim yemek olayının bir benzerini yaşadım. Ve arkadaşlarımı yemeğe davet ettiğimde güzel bir yere çok da onlara jest yapmış gibi hissederken ve şeyi hissettim. Modları düştü. Moralleri bozuldu. Gibi dizisinde böyle bir sahne vardır.
1: Vardı hatırlıyorum.
0: Evet kaburgacıya giderler. Evet. Ya da pahalı hediyeler alır zengin arkadaşları onlara. Diyor ki orada sınıfsal kopuş yaşadığımızın bir dönemdeyiz yani. Böyle bir durum. Güzel şeyleri elbette yapacağız ama yaptığımız iyilik bile karşı tarafı ezebilir biliyor musun
1: doğru,
0: bazen?
1: Doğru, kesinlikle.
0: Ya ben mesela senin tabii normalde ki almayacağın bir noktada yüksek değerde bir hediye alıyorsam sana aslında benim için o kadar da pahalı olmayabilir ama sen benim o hediyenin altında ezilebilirsin.
1: Tabii, doğru.
0: Ve dersin ki ben bunu nasıl karşılayacağım? Yani. Yaptığımız iyilikler, anlattığımız güzellikler diğer insanları üzebilir. Evet. Ama hemen otomatik sosyal medya trip moduna geçmemek lazım. Bak görüyor musun? Beni kıskandı. Kıskanır.
1: O da değil. Tabii.
0: Kıskanır.
1: Bu da olabilir bir şey.
0: Kardeş kardeşi kıskanır.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir noktaya gelir ki kardeş kardeşin çocuğunu kıskanır. Kardeş kardeşin evet. evini arabasını kıskanabilir. Ben bunu şey olarak görmüyorum. Bu insani bir duygu.
1: Ama bunları söylemek ya da kabul etmek suç, ayıp, mümkün olmadığı için hiç konuşulan bir konu değil
0: ama
1: bu.
0: Ama ben diyemem. Kıskanan tarafta olsam ki kıskandığım anlar da olmuştur. Bazen tabii mesleki anlamda, olmaz. Belki hayat anlamında, belki başkası dünyayı rahatça geziyordur o anlamda. Ama bunu diyemem. Bence burada avantajlı konumda olanın dikkat etmesi gerekiyor. Onu üzer miyim? Onu kırar mıyım diye. Yani evet. genelde avantajlı konumda olan şu modda ben hayatımdaki güzel şeyleri anlatacağım ve sen bunu alkışlayacaksın. Elbette alkışlayacak gerçekten bambaşka insanlar vardır. Ama ortalamada olan büyük bir kısım insan bundan bozulabilir, rahatsızlık duyabilir ve ben bunlardan dolayı ya ne kadar kötü insanlar demiyorum, benim ayıbım diyorum bu konuda.
1: Çok güzel anlattın. Gerçekten insanların konuşmakta çok zorlandığı bir konuyu şu anda detaylı anlatmış oldun. Ve bence bunun ne kadar doğallık içerisinde olabileceğini göstermen de çok iyiydi. Hı hı. Ama o zaman dikkat edelim. Yani bazen de böyle elimizdeki çok güzel şeyleri insanların gözüne sokarken ki kendi hedefimizi, amacımızı da anlamamızda fayda var. Çok iyi bir şey yapıyor zannederken aslında işte başardığımı göstermeye çalışıyor da olabiliriz. Hı hı. Hocam şimdi az önce sen dedin ki, değerli hocam az önce dedin ki bana bir ilişkinin iyi gitmesinin sırrı nedir diye sorduklarında nezaket diyorum ama edin. Ben de bir ilişkinin en tehlikeli mevzusunu merak ediyorum. Bir ilişki için en olumsuz şeyi. Ya da şöyle soracağım. Şimdi cinsiyetçi bir şey görmesin insanlar. Ben çok şey yapmam yani ama bir kadının, özellikle bir kadının eşinden ne zaman vazgeçeceğini düşünüyorsun?
2: Bu çok zor bir soru ve bunun pek çok yanıtı da var ve hikayeye göre değişiyor. Hani ben senin hikayeni sevdim diyoruz ya. Aslında iki insanın evliliği, iki hikayenin birleşimi ya. Aslında o ilişki içinde en kritik kriz anları da hikayeleriyle alakalı. Ama şunu gördüm. Genel anlamda mukayese. Mesela babanın çok böyle başarılı olduğu bir baba motifi var. Ve kız çocuk o babayı hayranlıkla bir yere koymuş. Babası her ihtiyacını karşılamış. Sevmiş, dokunmuş, ilgisini göstermiş. Güçlü bir baba profili var. Şimdi böyle bir babanın kızıyla evlenen bir adamı düşünelim. Damadı düşünelim.
1: Hayat boyu mücadele.
2: Tabii damat şimdi o evliliği nerede bitiriyor biliyor musunuz? Çok acı verici bir şekilde. Babam bunu böyle yapardı. Babam olsaydı şunu yapardı. Hmm. İşte o gün orada çok büyük bir kırılma başlıyor.
1: Çocuk rekabet edemeyeceğini de fark ediyor.
2: Aşamıyor belki. Onu.
1: Aşamıyor onu.
2: Bunun zıttı bir senaryo da var. Anne problemi. Erkek çocuğun annesine olan aşkı bitmek zorunda. Ben hep şöyle bir laf kullanırım. Annesini bırakamayan eşiyle mutlu olamaz. ve bir şekilde de o ilişki biter. Annem şöyle yapardı, annem bu yemeği daha iyi yapardı. Yani biz geçmişi bugüne taşıdığımızda aslında çok büyük problem yaşıyoruz.
1: Çok kritik.
2: Birey olmak bu ülkenin ana problemi. Bu ülkede kimse birey değil. Birey olmaya çalışıyoruz. Ama ailemiz geçmişimizdir. Anne, baba, kardeşler bizim geçmişimizdir, akrabamızdır. Kök ailemizdir. Ama aile dediğimiz şey anne, baba ve çocuklardan oluşur. Yeni evlenmiş bir insanın eşi dünyadaki

0: Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak bir deklarasyon ilan ettik. Hı hı. Dedi ki CİSEF olarak dedi ki evlenmeden önce anne, baba ve karılık kocalık eğitimi yasal olarak verilmeli ve insanlar eğitim alarak evlenmeli, bir evlilik ehliyeti olmalıdır dedi.
1: Çok iyi bir fikir bu bence.
0: İkinci olarak da ne dedik biliyor musunuz? Törenlerde belediye memurları şöyle bir metin alıp okusunlar. Hmm. Bütün herkese ilan etsinler.
1: İyi günde kötü gündeden farklı bir metin.
0: Farklı bir metin. Şu, mesela ben bir damat olarak yemin okuyorum. Eşim. Bundan sonra benim hayatımdaki bir numaralı insan olacak. Herkesten ve her şeyden kıymetli olacak. Herkes onun altında olacak.
1: Annesi hemen terk eder orayı.
0: Bütün şahitlerin huzurunda. Hmm. Bakın bu çok önemli. İki, mutluluğumu onun mutluluğuna ipotek ediyorum. Onu mutlu edebildiğim sürece mutlu olacağıma evet diyorum. Hmm. Bakın bu ikincisi. Üçüncüsü sadakat. Yani onu asla aldatmayacağıma. Ve o hep yanındaymış gibi yaşayacağım. Ama bakın bu çok önemli.
1: Tabii ki.
0: Dördüncü de bu.
1: İzleniyor gibi.

0: isteğin barometresi empati barometresidir. Evet. Mesela bir erkek bir mekanda bir kadınla tanışabilir, birlikte bir kahve içebilir. Bunda ne var canım? İnsan değil miyiz? Medeniyet değil miyiz? Burası işte yıl olmuş 2026, bir hanımefendiyle kahve içemeyecek miyim? Bak erkek kafası o kadar güzel o ki. Tamam abi içebilirsin.
1: Ben şakalaşma açısından bakıyorum. Oyunlar açısından.
0: Yok hiçbir şey değil. Peki aynı adama soruyorum. Diyorum ki eşin bir mekanda hiç tanımadığı bir erkekle, bir beyefendiyle oturup kahvesi hoşuna gider mi?
1: Ne demek ki?
0: Bak gitmez. Ha, işte senin ölçü birimin bu.
1: He,
0: çünkü mesela menopozlu bir kadın için burası şu anda serin. Ama kanı düşük bir kadın için burası çok soğuk. Ama yönetmenimiz için burası şu an 23 derece.
1: Evet.
0: Yani neye göre referans alacağız? Evet. O yüzden bizim eşimiz varmış gibi yaşayabilmemiz, onun bizi sürekli görüyor, işitiyormuş gibi yaşayabilmemiz ve karar verirken de aynısını bana yapsa hoşuma gidermiş. Şimdi bu kriterleri yerine getiren çiftler zaten mutlular. Ben istiyorum ki evlilik yemininde bunlar olsun. Şahitlerin huzurunda bunları bir ilan edelim. Kayınvalide de duysun. Herkes duysun. Görümce herkes bilsin. Görümce de duysun. Şimdi bunlar olmuyor. Bunlar olmayınca ne oluyor?
1: Bunlar aslında temenni gibi ne kadar güzel şey.
0: Aile yasalarını ihlal ediyoruz. İşte aile yasası, borçlu hissediyoruz anne babaya. Borçlu olduğumuz zaman eşimizden çalıyoruz. Çocuklarımızdan çalıyoruz. Bu bir lanet gibi kuşaklardan kuşaklara aktarılıyor. Ama şunu unutmayalım. Evlilik seksi bitirmiyor. Evlilik mutluluğu bitirmiyor. Evlilikte keramet yok. Akılda keramet var.
1: Akıl varsa bunlar devam eder.
0: Çünkü bilinçli evlilik, akıllı evlilik, sevgililik ruhunu bir numara yapan evlilik sağlıklıdır.

0: hepsine gelin. Çözemediniz mi? Artık o düğümü çözemiyor musun? Kesat. Çocuk da olsa kesat. Evet. Ama kendini o mutsuzluğa mahkum etme. Çünkü sen bu dünyaya çile çekmeye gelmedin. Konuşmamın başında da bir önceki oturumda söylediğim, muhteşem bir canlı olarak doğdun. Evet. Kopyalaştın. Ergenlikten sonra bir orijinalleştin. Tekrar orijinal bir hale gelebilirsin.
1: Güzel.
0: Ve bu, seçeneklerin yok değil.
1: Umut verici bir konuşma ama aynı zamanda aslında sizin iyi bir hayat ve iyi bir evlilik için şunlar gerekiyor dediğiniz şeyler sadece bir karar. Yani zor değil, yapılabilir şeyler.
0: Kaderle kararı karıştırdığımız gün mutluluğa mahkum olduk.
1: O zaman evet, kararlarımızı vermemiz lazım çünkü aklımız var. Şimdi hocam akıl var diyorum. İlişkiler, evlilik. Çoğu zaman insanlar hesap yapıyor. Hı hı. İşte bu çocuk şu anda işte mühendislik eğitimi alıyor. 5 yıl sonra şu kadar kazanır, 10 yıl sonra bu kadar kazanır. Yani bizim şeyler yapıyor, anneler falan yapar bunu. Ya da ya birçok ilişkide çıkar var artık. Yani bir iş yerindeyken de biriyle bir münasebete girdiğinde biraz çıkarcılık olabiliyor. Şimdi ama bir yandan da bunlar strateji, akıl kullanılarak yapılan şeyler. Sen bu çıkarcı olmakla ilgili de kitapta çok kritik bir vurgun var. Az önce yaptığın o müthiş vurgu gibi. Çıkarcı ilişkilere nasıl bakıyorsun peki hocam?
2: Şimdi ben bunu aslında şöyle bir yine kendi yaşadığımdan yola çıkarak o anda bir rahatsız oldum ama sonra dedim aslında rahatsız olacak bir şey. Kuzenim var bir tane. Hı-hı. Ve kendisi bankacı. Ne zaman bir işi düşse arar, Beyhan ne haber der. Ne habere sordu cevabı bile duymaya vakit olmaz. Sana işim düştü. Sana işim düştü. Ve sonra fark ettim ki onunla konuşurken acayip rahatım. Mesela oturup onu ararken onu uzun uzun merak ediyormuş gibi ne yaptın? Çocuk ne yaptı? İşler nasıl? Gerek sormama gerek yok. Çünkü merak etmiyorum. Onu beni merak etmeyecek. Ve dedim aslında çıkarcı bir ilişki iki tarafın da açık ve net bir şekilde oynadığı zaman, kendini saklamadığı zaman, senden bir işim var ve sen bu noktada borçlanabiliyorum sana, sen de benden bir şey istediğin zaman, sana ben bu opsiyonu sunarım dediğim zaman gayet net, gayet bence güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil. Ama oturup ya beni sormadı yalancı bir iyilik halindense aslında açık ve net çıkarcı ilişkiler bence çok gerçekçi olmak, siyasete gerek yok. Birisi oturup mesela yıllardır görüşmediğim bir arkadaşım, akrabam beni aradığı zaman çocukları soruyor, eşi soruyor, aileyi soruyor, işler soruyor. Sen diyor en son diyor Zekai Tahir'de çalışıyordun. Ben oradan istifadeli 10 sene oldu yani. öyle mi ya? Orada bir gelmiştim. O zaman da doğum için araya tanıdık sokmak için şey yapmışlar yani. Mesela bu bana kötü hissettiriyor. Oturup 5 dakika böyle birbirimizin gönlünü hoş ettikten sonra ya Beyan sana bir işim düştü. Başta bunu söyleyebilirsin. Evet. Ben aslında ilişkilerin sahteliğinde birbirimize yönelik böyle sanki çok önemsiyormuşuz gibi hayatının geri kalan detaylarını bu insana sonrasında aslında bir sabun köpüğü gibi bir şey yapıyor. Gerçekte bir arkadaşlığın var zannediyorsun. Gerçekte dostluğun var zannediyorsun ama ilk krizde bir de bakmışsın ki onlar yok.
1: Yani
2: hayatta dost hanesine yazıyorsun o çıkarcı ilişki kurduğun insanları. Ama böyle yalandan bir mevzu varsa. Ve o insanlar gerçekte hiç olmamışlar. Sen onlar bir kriz yaşadığında onların aramamasından, sormamasından, seninle ilgilenmemesinden diyorsun ki vay be bu dünya ne nankörmüş. Azıcık düştüm ve kimse kalmadı yanımda. Onlar zaten başında da yoktu. Ama sadece rol yapıyorlardı orada. Ama ben açık bir noktada seninle belli bir şeyimiz var. Hayatımızın belli bir noktasında da yolumuz kesişmiş ve birbirimizin işine yarayabiliriz. Evet, ama ben burada seni manipüle etmiyorum, yönlendirmiyorum, kandırmıyorum. Ya Mehmet hocam bir işim düştü sana. Nasılsın? İyisin. Tamam. Odur oturup serenat yapmaya gerek yok. Tabii. Bu dürüstlüğü ben çok samimi buluyorum açıkçası.
1: Çok sahip. Peki şöyle bir şey var. Mesela akrabası çok olan insanlar var.
2: Evet.
1: Çok akraba. Ve mesela kendisi de bir devlet hastanesinde hekim mesela. Hı hı. Sence bu talepler her arayanda bir tek o arıyor zannediyor mesela. Bir şey istiyor falan.
2: Evet.
1: Oradaki sınırı nasıl görüyorsun?
2: Ben bunu hastanede şey yapıyordum. Yani elbette orada belli sevdiğimiz, ilişkimizin iyi olduğu çalışan sağlıkçı arkadaşlarımız vardı. İşte temizlik görevlisinden hemşiresine, doktoruna, işte anestezi teknisyenine kadar arkadaşlar. doktorlarımız. Ben benim için çok özel olan insanlarla, o doktorlarla, ekiple konuşurdum. Yani yapabileceğimiz bir şey var mı? Ama eğer orada daha genel bir noktadaysa sıra konusunda yardımcı olurdum. Birazcık sıra konusunda erken gel, ben konuşurum. En azından o erken gelmeyle güzel, beraber tamam, o çok şey. Tamam. Kademeli bir noktaya getirirdim.
1: Çok güzel, çok iyi.
2: Ve bir de şunu fark ettim. Bir insana o ilişki içerisinde onun değerini bilmek konusunda ben çok önemli buluyorum. Mesela birisi

0: kendisine bir destek sağlıyorsun, bir noktada aslında bir opsiyon açıyorsun orada ve o insan onun değerini biliyor mu? Değerini bilmiyorsa, teşekkür etmiyorsa ve ben onunla ilgilendikten sonra hastaneden hiç bir selam sabah
1: senin
0: vermeden...
1: Senin görevinmiş gibi, sen görevin, sana borçluymuşsun.
0: Borçluymuş değilim aslında ve ben sınır koyma konusunda çok başarılıyımdır. Yani öyleyse bir daha o noktada yardımcı olamam, yardımcı olamıyorum derim yani.
1: Bazı insanlar inanılmaz isteyebiliyor değil mi? Yani lafını kesmiş gibi oldu, sözünü kesmiş gibi oldu.
0: Çok hakkı ve arka mesela senin başına da eminim gelmiştir. Hı. Yani sonuçta sen de sağlık sektöründesin. Evet, sonuçta tıp fakültesiyle çok fazla iş yapıyorsun ve en çok insanların hastaneye işi düşer. Ya hiç tanımadığım, diyelim ki uzak bir akrabanın zamanında ayrıldığı ama ben doğmadan ayrıldığı birisi işte Beyhan Oralıymış. Demek ki yarı akraba sayılır diye. Arka arkaya numaramı bulmuş. 10 kere arka arkaya arıyor.
1: Yani
0: ama ben seni tanımıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Belki çok önemli bir noktadayım ve vay be diyor. Demek akrabalık böyle bir hale geldi.
1: Kendi kendine tatil
0: için. Doldurmuş bir de kurmuş, kurdurmuş yani. Ya ve birazcık böyle yüzün yumuşaksa, birazcık böyle herkese evet diyen bir insansan böyle insanlara çok opsiyon veriyorsun.
1: Peki bir de karşı tarafını düşün. İkisine beraber cevap ver. Bir de hiçbir şey isteyemeyenler var. Sanki hayatta hiçbir şey hak etmiyormuş gibi davrananlar var. Bir her şeyi hak ediyor
0: mesela,
1: gibi olanlar.
0: Ben bir şey söyleyeyim, bir şey itiraf edeyim. Hı-hı. Bizden pazarlık isteyen kişilere seanslarda 1 lira inmeyiz hocam. Yıllardır 1 lira inmeyiz. Asla pazarlıkta indirim yapmayız. Hı-hı. Ama şunu söyleyeyim sana. Sen geldin ve biz çaktırmadan tüm arkadaşlarımız seni sorar. Geçimini, durumunu, sıkışık olup olmadığını, buraya gelip gelmek için o seansa bir fedakarlık yapıp yapmadığını biz teklif ederiz.
1: Çok iyi.
0: Biz seçeriz. Yani bizi manipüle etmelerine değil. Ve şunu görüyorum. En çok ısrar edenler, en çok pazarlık yapanlar kimler biliyor musun? En çok durumu iyi olanlar. Gariban insan hocam da çok iyi görüyordur yani.
2: Gariban insan onurludur bunu yapmaz.
0: Yapmaz. Bugüne kadar bize belki 2-3 kere yani belki 10 binlerce seans olmuştur klinikte. 2-3 kişi seans parası ödememiştir ve hepsi o 3 kişi de çok zengin insanlardı.
1: Hocam bak çok enteresan, tam onu söylemek istedim işte. Bir bu yani hani ne denir ona, böyle her şeyi isteyen arsız tiplere insanlar
0: her şeyi
1: tek
0: hakkı olduğunu
1: için veriyor.
0: Hı hı.
1: Ama tam tersi, hak eden de onu istemeyeni görebilmek lazım. Sen de tam bunun örneğini verdin. İş yerinde görüyorduk senin Ankara'daki kliniğinde. Görüyorduk, ona göre hareket ediyorduk. O kadar önemli bir şey.
0: Öyle
1: ki
0: mesela
1: bu
0: ben bir ortamdayız beraber. Mesela bazıları çok kendini ifade eder ama birisi orada geride duruyorsa, çekingen duruyorsa, konuşamıyorsa, söyleyecek ama o kaygıyı hissediyorsa ben onun yanına giderim, onu cesaretlendirmeye çalışırım.
1: Evet, tabii,
0: çünkü
1: doğru.
0: O kısım önemli. Ben bir de seçici merhamete inanıyorum. Bazıları dediğin gibi merhamet arsızı diyebiliriz. Merhamet arsızı kimdir? Senden aslında hakkı olmadığı halde inanılmaz talep edebilen, utanmayan, ısrarla talep edebilen, senin meşgul olup olmadığını hiç umrunda olmayan insandır. Vereceksin, yapacaksın, halledeceksin ve zaten yapmak zorundasın.
1: Yapmak zorundasın. O
0: ama
1: geliyor işte.
0: Şimdi merhamet arsızı konusunda karşında böyle bir insan varsa sen o anda şunu yapabilirsin. O merhameti ona göstermeyebilirsin. Ben buna seçici merhamet
1: diyorum. O zaman da düşman oluyor sana.
0: Olabilir. Ama zaten şey var. Düşmanlık da orada şey değil. Bir manipülasyon. Ne olacak? Arkasında var. Bir diyor kibir olmuş bu da. Zaten hiç akrabasının yüzüne bakmıyor ama akrabalık söz verilmiş bir yükümlülük değil. Elbette şu önemli. Bir garip, bir gariban ihtiyacı olan insana destek olacaksın.
1: Akrabana
0: da sahip çıkacağız. Ben buna da inanırım yani.
1: Tabii.
0: Biraz memleketliğine de bir tık
1: tabii
0: belki
1: canım,
0: şey tolerant.
1: Memleket Ankara olunca zaten.
0: De bala
1: bu özel bir şey yani. Bu özel bir durum.
0: Ama
1: bu arada biliyorsun Beyhan Budak hakikaten ciddi Ankaracı. Dünyanın neresine giderse gitsin Ankara'ya özel verir kardeşim.
0: Kendini ikna etmeye çalışıyor. Yani İstanbul'a gelmemek için zor tutuyorum kendimi yani. Evi ikna etsem haftasına buradayım zaten. Ya ama Ankara memleketi.
1: Şaka yaptığını biliyor.
0: Ama merhamet Ankara'da konusunda dediğim gibi bende onun çok oluyor olması, merhametli bir insan oluyor olmam bunu herkese vermem gerektiği anlamına gelmiyor. Hak edene vermek lazım. Bu arada diyelim ki merhamet bende 1000 birim merhamet var ve senin 50 birim ihtiyacın var ve o anda bunu hak etmiyorsun. Ben o yine 50 birim vermem sana.
1: Evet.
0: Eğer bu noktada beni istismar ediyorsan. Çünkü o dursun, sonrasında başka birine kullanırım onu.
1: Evet.
0: Seçici merhamet dediğimiz bir şey, güzel olan şeyleri herkese yapmamak gerektiğini düşünüyorum. düşünüyorum ben.
1: Güzel, çok net. Yine cesur bir şey söylüyorsun. Kitap o zaman aslında gündelik hayatımızda çok dile getiremediğimiz, rahatsız olduğumuz ama cesurca düşünüp de hakkında kararlar vermemiz gereken bir takım psikolojik mevzuları içeriyor ve çok bunlar kritik noktalar.
0: Ya ben kendi adıma hayatta bu kararları alma noktasındayım. Hani sen beni arıyorsan hiç Beyhan yalandan ne yapıyorsun diye sormana gerek yok. İşin düşmüşse, ya seninle böyle bir hukukumuz var. İstediğin zaman Beyhan işim düştü diye arayabilirsin.
1: Ben şey derim, az sonra arayıp borç isteyeceğim diye önce mesaj gönderiyorum.
0: Borç istemeyelim.
1: kalem setinden bir şey istiyor. Şimdi hocalarım, biz tabii ki yazın falan böyle bol bol tekrarlarımız oluyor. Tekrar yayınımızda tabii insanlar şimdi izliyorken şaşırabilir, bu nereden çıktı diye. Dünya Kupası ikinci maçı, Paraguay maçının tahminlerini alacağım sizden.
0: Önce Cem Hocam.
1: Cem Hocam bu konuda fazlaca zaten fikir üreten, düşünen ve sporu seven birisi. Ve tahminini çok merak ediyorum. İlk maçta bir aksilik oldu. Ben ona aksilik diyorum. Tabii sen çok daha iyi analiz edersin. 2-0 yenildik. Ve birçok insan tahminde bulundu. Ve 170 kişinin tahmin ettiği bir yerde 0 doğru tahmin oldu. Cem Hocam, bu akşam ne olur sabaha karşı Paraguay-Türkiye maçı sence?
3: Bana, ben tabii ki bir Türk olarak gönlüm Türk milli takımının yenmesinden yanadır.
1: Şüphesiz tabii ki.
3: Ondan yani en ufak kimsenin şüphesi olmasın. Ama Montella'nın geldiği günden beri oynattığı futboldan memnun değilim. Taktik verdiğini de beğenmiyorum. Dünya Kupası'na gelirken de çok kritik maçlar oynadık ve gerçekten hani bir sokak ağzıyla konuşacağım, balına bazı maçları kazandık ve geldik. Yani buraya gelmeyi çok hak etmiş bir oyunla da gelmedik. Bu benim için karamsar bir tablo. İlk maç zaten korktuğum tabloyu bana çok gösterdi. İlk maçtaki yenilgiyi ben bir sürpriz olarak görmüyorum. Zaten böyle bir yenilgiyi bekliyordum ben. Grubun şu andaki en kolay takımıyla oynayacağız. Ve o takımda bizim zaaflarımızı çok iyi analiz etmiş gibi görünüyor. Onlar Amerika'yı yenildiler ama kompakt bir oyunla yenildiler. Ve o anlamda ben eğer bir mucize olmasa 2-1 maçı kaybedeceğimizi düşünüyorum. Eleneceğimizi düşünüyorum. Tamam. Ama Türk milli takımının şöyle bir özelliği var. Oyuncuların Türk olması ve biraz duygularıyla hareket etmeleri çok değerlidir. Türkler inanılmaz bir şekilde duygularını birlikte bir motivasyona dönüştürdüklerinde Montella'ya rağmen bu maçı alabilirler.
1: Ama mantık, akıl yani, Montella'nın
3: yani Montella'ya rağmen kazanırsak da 2-1 kazanırız. Ama bu benim için dediğim gibi bir dilek, bir temenni. İnşallah böyle olur. Ama Montella'nın bu oynattığı taktik, takımın son durumu 2-1 Türkiye kaybedecek diyorum.
1: Tamam. Güzel. Ya çok güzel. Bu hiç geçen sefer kaybederiz diyen olmamıştı. Beyhan Hocam, sen bugünkü maçın tahminini yapar mısın?
0: 3-1 diyorum. Yeneceğiz bence.
1: 3-1 yeneriz diyorsun.
0: Yeneriz diyorum yani.
1: Arda Güler.
0: Arda'ya yaz bir tane.
1: Yazıyorum bir tane. Çünkü turnuvanın en iyi oyuncusu da bizim takımda kardeşim şimdi. Ne yapalım yani?
0: Dünyanın yani ben 3-1 inanıyorum yani. Manifesto yapıyorum.
1: Yapalım, yapıyoruz.
3: Ya tabii ki gönülden geçenlerle hani gerçekten.
1: Hocam çok güzel anlattın tabii ki. Ali Can'a hemen dönüyorum, yönetmenimize Ali Can Yaşar'a. Yok mu, niye? yok dedi. Şey yok dedi. Tahminim yok dedi. Şimdi Ali Can değil.
0: Ne veriyorsunuz kazanırken?
1: Beyhan Budak kitabı veriyoruz.
0: Ne bileyim, böyle bir teknolojik bir şey yok. Hediye yok mu?
1: Ya bence teknolojik her şeyden daha değerli.
0: Çok özel. Bize yok mu, biz bilirsek?
1: Siz de istiyorsunuz. Siz lütfen söyleyin. Bir şey bilmenize gerek yok. Burada programımızın gücü her şey yeter. Kanalımız ve grubumuz. Gideriz. Beyhan Budak 3-1 dedi. Şimdi Ali Can yani bir şey demedi. Bu maç tahmin edilemez dedi. Aynur Hanım ne diyorlar efendim? Yapımcımız. 2-0 Türkiye diyor. Ben de 1-0 Türkiye diyorum.
3: Hadi bakalım. Kim haklı çıkacak?
1: Bakalım. İnşallah bizlerden bir haklı çıkar.
3: Çıkar da ben yanılırım.
1: Devam etsin yani.
3: Ben yanılırım.
1: Tabii işin romantik tarafı var. Bir de iyi hissettirecek tarafı var.
3: Tabii.
1: Ama hocam, işlerin yolunda gitmediği ortada.
3: Evet, evet.
1: Yani duygularımızla aklımızın karıştığı yerler bunlar. O yüzden artık bir şey diyemiyoruz yani. Peki şimdi gerçek hayata dönelim. Bu arada var mı Alican başka skor tahmini yapmak isteyen? Eren 3-0 dedi. Tamam. Güzel. Bizim grup genelde böyle şey alacağız, yıkacağız falan gibi ama bugün kazanırız diye düşünüyorum ben de. Hocam, Meta serisinde siz terapiler, cinsel terapiler, hatta şimdi aile terapilerine bir şey var. Bu arada Zuckerberg de Meta'ydı. Orada bir rahatsız oldunuz mu? marka yok. Açısından?
3: Hiç rahatsız olmadım. Bilakis hoşuma da gitti.
1: Hoşuma da gitti.
3: Çünkü ben...
1: İnsanlar şimdi siz oradan aldınız zannedecek.
3: Desinler hiç önemli değil.
1: Ben... Bravo, olgunluk. Benim hareketleri var
3: şimdi. Benim dedim ki öyle bir derdim yok.
1: Olgunluk bu
3: işte. Çünkü ben nereden aldım, ne yaptığımı bilmiyorum.
1: Ben de umudu gidiyorum yani. Aslında milli takımdan bahsetmişken o kim falan diye.
3: Ben Cengiz Güleç hocamla birlikte...
1: Çok

0: hep eğitimleri verdik.
1: Kulakları çınlasın.
0: Kulakları çınlasın. En yakın kongrede üçümüz gene bir
1: İnşallah
0: araya geliriz. Cengiz Hocam'la birlikte biz uzun yıllar psikoterapi eğitimi verdik ve ben pek çok psikoterapi kuramını sahiplenirken Cengiz Hocam hep şey der. Ya sen bir kuramı anlatırken sanki o kuramın babasıymış gibi sadece o kuramı uygulayan bir öyle bir tutkuyla anlatıyorsun ki diyor ben o kuramcı oluyorum diyor. Tamam mı? Fakat ben bütün kuramları aynı tutkuyla anlattırdım. Ama belli bir noktada o kuramları anlatırken bir sentez ortaya çıkıyor. Belli bir noktadan sonra da kendi fikirleriniz oluşuyor. O yüzden ben psikoterapide meta psikoterapi diye bir kuramsal yapı çalışması yaptım. Adına da meta psikoterapi dedi. Kitabı da çıktı. Bu çok güzel. Şimdi tabii ki bizim CİSEF'in uluslararası bir dergisi var. Orada da makalelerimiz yayınlanıyor. Bunun dünyada da bir karşılığı olacak. Tabii ki benim ilk çocuğum, ilk evladım metapsikoterapiden önce metaseks cinsel terapi.
1: Evet.
0: Ben kendi yol haritası olan, kendi tedavi yöntemleri, kendi tedavi teknikleri olan bir kitap olarak metaseks cinsel terapiyi de geliştirdim. Onunla ilgili de çok kitap yazdık ve şu anda metaseks cinsel terapiyi anlatan çok fazla kitap ve makale de çıktı. Bir hafta içerisinde de son kitabımız Meta Evlilik Terapisi çıkacak. O da sevgili dostum Gerald Wicks'te. Amerikalı bir profesör arkadaşımız. Onunla birlikte ortak görüşlerimizle beraber Meta Evlilik Terapisi de çıkıyor. Böylece biz Meta serisini tamamlamış olduk. Bundan sonra böyle akademik ve bilimsel kitap yazmayacağım. Romanlarım çok keyifli. Bundan sonra daha fazla roman yazarak hayatımı bir romancı olarak tamamlama hayalim var. Çünkü çok fazla hikaye var bende.
1: Evet, kesinlikle onu diyecektim.
0: Çok binlerce insanın hayatına dokundum ve 20 yıl geçtikten sonra insanların hikayelerini biraz birbiriyle harmanlayarak yazmayı çok seviyorum. Bir de tabii ki romanın içerisinde bir gizli ders verme, bir gizli mesaj verme, subliminal mesajlarla birlikte insanları da bir halk eğitimi gibi de görüyorum. Mesela benim Kefaret romanım Türk roman tarihinde bir ilk. Cinsel işe bozukluğunu tema alan ilk romandır. Türk roman tarihinde. Ve gerçekten o romanı okuyan işte psikologlar, doktorlar biz Cem Hoca'nın dersini dinliyormuşuz gibi bir hava hissediyorlar. Danışanlarım da diyor ki hocam sanki senle terapi yapıyormuşuz gibi romanı okuyoruz.
1: O sesi duymak çok önemli.
0: İşte ben o tarzı Türk roman tarihine getirip onu biraz daha böyle seri şekilde romanlarla son hayatımı yani bu emeklilik hayatımı
1: odaklanabiliyorsun yazarken sen hala hocam değil mi?
0: Evet. Seviyorum çünkü ama artık akademik kitap yazma konusunu bırakıyorum.
1: Zaten seriyi tamamladım diyorsun.
0: Seriyi tamamladım çünkü artık yapay zekanın çıkmasıyla birlikte çok fazla veri var. Artık kitap yazmaktan ziyade bence roman hala tadını koruyor. Romancılık çok keyifli bir şeydir ve bizim gibi ruh sağlığı profesyonellerinin roman yazması çok farklı. Çünkü biz romancılardan çok şey öğrendik ama bizim derinliğimizi romancıların bilgisiyle birleştirdiğimiz zaman çok farklı bir tarz ortaya çıkıyor. Mesela Irving Yalom'un kitaplarını ben defalarca okurum. Ama roman olarak belki bizi dinleyenler sorabilir. Kime örnek alıyorsun? Hangi romancı senin için çok da? Haruki Murakami. Mesela Murakami bir Japon romancısıdır ve muhteşem romanları vardır. Mesela Murakami'nin bir başarısı var. Çok ilginç. Herhangi bir kitabı açın, bir sayfadan bir paragraf okuyun. O paragrafın Murakami'ye ait olduğunu söylüyorum. O kadar
1: tarzı çok kendine özgün.
0: Muhteşem. Şimdi tabii onu özgün olarak çünkü ben hep şunu yaptım. Taklit. O taklidi mükemmel yapma. Sonra kendi tarzını yaratma. Benim romancılıktaki idealim ama Murakami muhteşem
1: bir şey. Murakami'de bir özel bir şey var. Cengiz Hoca'yla oturduk sohbet ediyoruz. Bizim CİSEF kongrelerinden bir tanesinde. Konu Lacan. Şimdi Lacan'la Cengiz Hoca hakikaten böyle o konuşuyormuş gibi hissedebilirsin. Yani Cengiz Hoca inanılmaz bu konuda okumaları var. Bir şey öyle söyledi. İşte o kadar yapmayacaksın bu hayatta. Bize şey dersler. Cengiz Hocam dedim yani sen orijinalinden okumuşsundur ama dedim. Burada şunu söylüyor olabilir mi? Dedim. O dedi yok dedi. Bunu anlatırken oradaydım.
0: Şöyle Cengiz Hocam'ın bir Fransa deneyimi var.
1: Ben o kadar detay bilmiyordum. Oradaydım o sırada.
0: Evet oradaydı ve onun o Fransız deneyiminden çok şey geldi. Mesela borderline kelimesi daha piyasada yokken ilk borderline kelimesini duyan kişi. Benim borderline kişilik bozukluğunu anlatırken yazdığım bir kitap var. Senden nefret ediyorum ne olur beni terk etme. Onun ön sözünde de Cengiz Hoca bunu anlatır. Yani Fransa'daki hikayesiyle biz diyor ilk defa borderline kelimesini orada duyuyoruz. duyduk.
1: Çok ilginç hakikaten, güzel bir şey.
0: Ama o yüzden Cengiz Hoca'nın derinliği ve bilgeliği bence çok değerli. O bence psikofelsefe alanında da çok muhteşem. Yani
1: tabii, kesinlikle.
0: Ben mesela buradan...

0: bizi dinleyen psikoloji öğrencilerine lütfen rica ediyorum, felsefe okuyun.
1: Evet.
0: Yandal olarak felsefe okuyun, sosyoloji okuyun. Yani psikoloji tabii bunlarla desteklenmediğinde birazcık kısır kalabiliyor.
1: Kısır kalıyor,
0: buralarla zenginleştirebilmemiz çok zaten önemli.
1: Kesinlikle öyle. Kulaklarını çınlatıyoruz tabii ki dostlarımızın, büyüklerimizin. Şimdi hocam bir noktada şey oluyor. Hani demin dedik ya, hep iyi şeyler görmeyi hak ettiğini düşünen insanlar var.
0: Evet.
1: Bu daha 3. 4. sınıftayken bile bazı çocuklarda gözüküyor hakikaten, böyle farklı bir halde. Ve hayal kırıklıkları oluyor. Yani iyi şeyler bekliyoruz. Ama mesela bizim yaş grupları bu iyi şeyler için mücadele etmeyi öğrendi. Hı hı. Şimdi bazen örnek veriyoruz işte. Ya diyor işte, o ben de diyor şey olacağım, fenomen olacağım diyor. Bu adam diyor bir dans etti diyor. Onu diyor milyonlar takip etmeye başladı. Bu adam diyor bir yemek yaptı. Onu milyon. Yani sanki o yemeği orada o hasbelkader yaptı. Onun bir background'ı yok. Ve o şekilde. Ya da o dansı hasbelkader bir anda oldu gibi. Ya o belki dünyanın en iyi dansçısı olarak bir background'ı var.
2: Ama bir göbek da vardı ya, göbek sallama mevzusu. Onun bir bende geçmişi yoktu bence. Düşündüm de bir an yani.
1: Ya hayır dur ya. Bozdu. Soru mu bozdu ya? Çünkü gerçekten geçmiş olmayanlar da olabiliyor. Şimdi ya da hani yani Beyhan Budan videolarının o an o gün bir anda sen konuşmaya başladın ve bunu çektin. Tamam. Senin kaç yıllık İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi şu bu eğitimlerin var. 15 yıllık iş tecrüben var. Askeri bilmem nesine. Şimdi yani biz iyi şeyleri istiyoruz ama acısını çekmek istemiyoruz gibi bir durum var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani iyi şeyler kendiliğinden geliyor mu ve geldiğinde de o hep iyi şey olarak kalıyor mu?
2: Ya bu özellikle Z kuşağında çok karşımıza çıkıyor. Birazcık daha böyle hayattan alacaklı olma hali evet var. Yani hayat bize borçlu ve ben bir şekilde var olduğum halimle hayat o borcunu bana ödemek zorunda. Ve evet, bir yerde o güzel şeyi hedeflediği zaman, bu başarılı olmak, zengin olmak, güzel bir arabaya sahip olmak, güzel bir ilişkiye sahip olmak giriyor o yola çıktığı zaman ve bunun bir zorluğuyla, çatışmasıyla, gerginliğiyle karşılaştığı anda bir duvara toslamış gibi oluyor. Ve çok öfkeliler, çok kızgınlar. Bu evet dünya hani bana göre değil, beni anlamıyor, bana haksızlık yapıyor ama öyle değil. Geçenlerde belki sen de denk gelmişsindir. Bilmiyorum, bir yandan pratik zeka gibi de geliyor ama bir iş yerinde stajyerden şey istiyorlar. Belki 19-20 yaşındaki genç bir arkadaşımız 40 tane kağıt getir bana diyor. Boş A4 kağıdı. Sonra evet, stajyer kağıdı getiriyor, kağıtlar sıcak. Diyor, bu kağıtlar neden sıcak? 40 tane boş fotokopi çekmiş. Ya bir yandan pratik zeka. Ama bir yandan da çok kolaycılık. Yani evet, her şeyin o kolayını yapma hali evet, bizde ister istemez kolay yoldan köşeyi dönelim. Kolay yoldan mesela Cem Hocam anlatıyor, formülü veriyor ilişkiler konusunda. Ama bir ilişki, güzel bir ilişki aynı zamanda bazı günler sabahlara kadar tartışmaları, bazı evet günler birbiriyle küsmeyi, bazı evet günler maddi bir konudan dolayı inanılmaz gerilimi, onun annesi babası işte tabii, benim annem babam evet, çocuk doğduğu zaman işte çocukta sen bana destek olacaksın, ben olacağım, beni yalnız bırakıyorsun. Ya da birisi çalışırken diyelim doktora tezi hazırlıyor ama bebek var orada, öbürü gece boyu uyumayacak, ona bakacak. Çileli zamanlar da dahil. Yani dışarıdan baktığımız zaman mutlu bir çift demek aynı zamanda paketin içinde müthiş zorluklarla beraber geliyor. Öyle, ama tabii ben sadece işte beraber tatile gideceğiz, işte şehvet olacak, güzel anlar olacak diye düşündüğüm zaman olayın bu kısmı geldiğinde diyorum ki demek ki bu istediğim şey değil.
1: Hayal kırıklığı
2: ve o anda inanılmaz bir can sıkıntısı. Doğru. Ya da mesela başarılı YouTube örneğini vereceğim. Bana diyorlar ki insanlar, ya senin kameralar iyi ondan dolayı işte YouTube çok izleniyor. Ya diyorum hani çoğu insan
1: çok doğru. Sen
2: ya da mesela yani bir telefonla da çeksen insanlar izler. Oradaki mevzu şey mesela inanılmaz ama bir tükenmişlik var arkada. YouTube senin her yayınladığın videoyu kendisiyle kıyaslıyor. Devamlı izlenmediği zaman ya da az video yüklediğin zaman izlenmemeye başlıyorsun. Devamlı yeni şeyler araştırmak zorundasın. Devamlı seni kendinle yarıştıran bir noktada.
1: Senin çektiğin videodan aynılarını çeken bir grup var. Onları ihmal ettiler.
2: Değil mi? Onlara da malzeme lazım. Bir yandan bununla beraber hayatta başka mücadele alanların var. İşini yürütmek zorundasın. Çocukların var. Baba olmak var. Mesela baba işte çocukların o mezuniyet günleri düşünüyorsun. Çok güzel gurur duyduğun bir an ama o gurur duyduğun ana gelene kadar o kadar çok o pakete dahil zorluk var ki, ergenlik krizleri, çocukluk zamanlarının problemleri, okulla arkadaşlıkla ilgili zorbalıklar, işte ders problemleri, ders çalışmaları, o noktaya gelene kadar

0: Paketin içinde bir sürü zorluk var. Evet. Şunu hatırlamak gerekiyor aslında. İyi şeyler her zaman zorluklarıyla beraber gelir. Yani ben güzel bir şey seçtiğim zaman aynı zamanda onun yanında o zorluğu da seçiyorum. Yani bir araba aldığım zaman onun kaskosunu, tamiratını, bakımını, bir sürü şeyini de yaptırmak zorundayım. Bir ilişki seçtiğim zaman, evet, güzel bir ilişkinin peşine gittiğim zaman o ilişkinin çatışmalarını, gerginliğini, sabrını, alttan almasını, fedakarlığını da almak zorundayım. Girişimci mi olmak istiyorum? Yani ben düşünüyorum, hayatımın en keyifli zamanları, rahat zamanları hastanede sabit bir mesaiyle çalıştığım zamanlardı. Evet, çok geri dönmeyi hiç düşünmedim ama her zaman çok daha yorgunum. Her zaman çok daha fazla çalışıyorum. Ha, kendi işim olduğu için daha mutluyum ama yani bir yerde o bazen sabahlamalar, yorgunluklar, tükenmişlikleri de beraberinde
1: geliyor. Güzel bir örnek oldu.
0: Yani her noktada güzel olarak hayatımıza aldığımız şeyler, biraz önceden ön ödeme yaparız zorluklarla. Biraz ödülünü alırız. Sonrasında yine zorluklar. Zorluklar hiç bitmiyor. Bazen seminerlerde şey yapıyorum. Diyorum ki evli olanlar kimler? Ondan sonra işte diyelim salonun %80'i el kaldırıyor. Diyorum ki bu %80, hani orada diyeyim 100 kişi el kaldırdı, 200 kişi el kaldırdı. Eşinizi seviyor musunuz? Yine neredeyse tamamı el kaldırıyor. Peki diyorum, bazı günler sabahları kalktığınızda eşinizi boğmak istiyor musunuz diyorum. Kadınların neredeyse tamamı el kaldırıyor. Erkekleri hiç el kaldırmıyor çünkü eşiyle gelmiş. Onlar tırsıyorlar yani.
1: Eşi tarafından getirilmiş.
0: Peki soruyorum, bana neden boşanmak istemiyorsun? Mesela hani bazı günler boğmak istemene rağmen, yani iş bu bir benzetme, hani birazcık da mizahi bir şey. Çünkü bazı günler böyle hissedersin. Bazı günler neden evlendim dersin. Bazı günler boğmak istersin. Yani ama nihayetinde bazı günlerde gülün dalını ısırırsın. Romantik bir adam kadın haline dönüşürsün.
1: Tabii ki.
0: İkisi bir arada. Yani iyi olan şey hiçbir zaman safi iyi değil. Yani bugün mesela bir zengin insan, bir girişimci, başarılı bir sporcu. Şeyi izledin mi bu arada? Nadal'in belgeselini.
1: Nadal,
0: İnanılmaz. Yani dışarıdan baktığın zaman, ben baktım 240 milyon dolar serveti varmış.
1: Doğru.
0: Ama bana sorsan Nadal olmak ister misin? Ben istemezdim. İnanılmaz baskın bir amca, narsistik bir amca ve artık hayatının spor aşamasının son noktasında anestezi yapıyorlar. Ağrısını hissetmesin de çıksın diye yani.
1: Ve dünya tatlısı bir insan yani.
0: Yani çok kaygılı, takıntıları var mesela. İşte bir sürü rahatlamak için o anda yaptığı şeyler. Şimdi dışarıdan aha adama bak, şunu da sponsorluğuna almış. Şimdi o yaşıyor, bunların yerinde olmak lazım. Ben onu izledim ve dedim ki çok şükür ben Nadal değilim dedim yani. Şimdi ama başarı arkasında bunu görmedi zaman, özellikle bu yeni nesil, yeni kuşakta çok fazla bir şey var. Güzel şeyler sadece güzel şeyler. Güzel şeylerin %10'u güzel, %30'u 40'ı bence müthiş bir acı, kalanı da sıradan anlar.
1: %100 katılıyorum. Çok güzel örnekler verdin. Yani böyle işte...
0: Sen böyle çok güzel örnekler verdin falan deyince gaza geliyorum ben. Duruşum değişiyor. Böyle, böyle şeyler desin.
1: Biz de böyle. Program 2 saat. Sırf bir gaza getirelim. Yok, şakası bir anda. Hiç denecek bir şey. Ama çok güzel hakikaten vuruş. Bu şeyde ard ardı bu konuştuğumuz mevzuların hepsinde çok cesaretli bir dilin var. Ama işte bunlar da risktir yani sonuçta. Hı-hı. Sonuçta insanlar bir yandan söyleyemediğimi söylüyor derken bazıları da ya buna ne gerek var diyebilir. Cesaretleşir o tarafı.
0: Hocam abi, biz geçen sefer de seninle konuştuk mu şey dedim ben, bir değersiz hissediyorsan değersizsindir diye. Linç yedim ondan.
1: Hayır, o linç de var işte onun. Çünkü var. Yüzlerce
0: ama
1: şey
0: neyse
1: diyor ki
0: düşünüp dikkat çekmek amacıyla değil de yani arkasında bir mantığı olunca.
1: Bu da var diyorsun.
0: Var yani değersiz hissediyorsan değersizdir. Bir daha diyorum.
1: Ona da bilirsin yani. Ona da bilirsin. Şimdi değerli hocam, bizim bir mevzumuz var. Ghosting mevzusu var. İnsanlar kaybolup gidiyor, kaybolup gidiyor. Sen de az önce dedin ki bir ilişkiyi gerçekten yaşamıyorsan ve gerçekten ilişkiyi yaşadığın kişiye önem vermiyorsan, özen göstermiyorsan, empati kurmuyorsan, değer vermiyorsan ve onu ailedeki bir numaralı kişi, yani en özel insan yapmıyorsan, burada telefon var gider. Bu kadar çok gitmeleri, gelmeleri, bu kaybolmaları, mevzuları nasıl görüyorsun? Kısa bir cevap vereceğim. Programı artık vermeni istiyorum çünkü programın sonuna doğru geldik.
2: Bu zamanın ruhuyla alakalı bir şey. Hı-hı. Yani her şeyin hızlandığı bir dönemdeyi. yaşıyoruz. Bilgi de çok hızlandı, insan ilişkileri de çok hızlandı, programlar da hızlandı. Yani artık uzun olan her şeyin biraz daha sıkıcı hale geldi. Yavaş olan şeylerin sıkıcı hale geldi. Ama hızlı ve kısa olanların biraz daha dikkat çektiği bir hale geldi. Çünkü insanın beyninin nörobiyokimyasıyla oynandı.
1: Evet.
2: Yani artık bu

0: teknolojiyle birlikte nörobiyokimyamız değişti. Doğru. Yani çok çabuk sıkılıyoruz.
1: Çok hızlı.
0: Mesela ben bir tane Instagram videosu var, ona çok bayılıyorum. Adam tatile, şimdi tatile geldim. İşte ayağım havuza girdim. Şimdi denize de girdim.
1: Ne yapacağız?
0: İçki mi de içtim, daha ne yapacağız? Tamam, şimdi işte o ya, video bence çok basit ve komik görünebilir ama, ama tam da bu sorunun yanıtını oluşturuyor. O yüzden insan ilişkilerinde de artık tüketim aşamasına geçtik. Mesela iki tür ilişki tarzı var. Biri hamburgerciye gidersin, siparişini alırsın, yersin ve ortamı terk edersin.
1: Evet.
0: Ama bir de Adana Ocakbaşı ilişkileri vardır. Hı. Oturursun, saatlerce müziğini dinlersin, keyfini yaparsın. Adana Ocakbaşı ilişkileri özlüyoruz bizim kuşağı.
1: Sohbet,
0: sohbet, derinlik, muhabbet.
1: Ya da fast food.
0: Ama şu anda bir fast food durumu var. O yüzden insanlar ötekini etkilemek adına oldukları gibi değil de onun duymasını istediği şeyleri yapıyorlar. Benim deminki söylediğimle karışmasın. Yani gerçek benliğini ortaya koymuyorlar.
1: Evet, evet.
0: Ötekinin ihtiyacına göre şekil alan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ve bunu da işin en kötü tarafı bu. Kötü niyetle yapıyorlar.
1: Hmm.
0: Mesela benim ilk saydığım şeyde sevgililik ruhunda erkek kendini ortaya koyuyor, kadın ortaya koyuyor. Birbirlerinden memnunlar. Orada bir kötü niyet yok. Orada bir içten pazarlık yok. Ama şu anda kılığıyla, kıyafetiyle, sözleriyle o kadını nasıl etkilerim? Kılığıyla, kıyafetiyle o erkeği nasıl etkilerim? Ve onunla nasıl bir şey başlatırım kafası var. Niyet bozuldu. En kötüsü bu, niyet bozuldu.
1: Evet, evet,
0: çünkü bunun sebebi de toplumsal kirlenmeyle ilgili. Hı. Yani ahlakın, hak ve adalet duygusunun kapitalist sistemin dayatmalarıyla birlikte çürütüldüğü bir düzende ilişkilerin de bundan nasibini almaması mümkün değil.
1: Alıyor da fazlasıyla.
0: O yüzden niyet kötü oldu artık.
1: Tüketiliyor her şey hızlı, evet. Ama çok hızlı artık.
0: Ama yani benim dışarıya karşı çizdiğim profil çok farklı olabilir ama içim kötü, niyetim kötü, amacım kötü. Hmm. O yüzden o ilişkiyi hızlıca başlatıp istediğim her neyse ki istediğim şey belli. Onu aldıktan sonra yeni aşklara yelken açıyoruz. Evet. Ve o sanki hiç yokmuş gibi davranabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ve hep şunu söylüyorum ben. Hızlı başlayan hızlı biter. Dostluklar da böyledir. İlişkiler de böyledir. Mesela kadın şunu sorgulamıyor. Ya bu adam bana love bombing diye bir şey var ya. Şimdi.
1: Evet, evet, evet.
0: Bunu yapıyor. Ben bunu hak edecek, ne yaptım diye kimse sormuyor.
1: Bu kadar coşkuyla.
0: Yani ben Türkiye güzeli değilim.
1: Evet.
0: Ben çok entelektüel bir kadın değilim. Ben çok başarılı bir dansçı değilim. Hı. Yani ben bunu hak edecek, ne yaptım sorusunu sormuyor kendine. Ama sonra ertesi gün bu adam neden yok oldu sorusunu soruyor. Hmm. Bence bu sorudan önce ben bunu hak ettim mi? Ne yaptım ya ben bunu?
1: Güzel.
0: Sen çok güzelsin, muhteşemsin de. Ya bir de aynaya bir bak.
1: Hmm.
0: Bir gerçekliğe bir bak. Konumuna bir bak, statüne bir bak. Sen bunu hak edecek ne yaptın?
1: Evet, gerçekçi bir yerden.
0: Evet, yani bu şımarıklık, bu kibir nereden geliyor? Sen bunu nasıl inanıyorsun?
1: Evet.
0: İnanan tarafını sorgulamıyor da terk eden adımı sorguluyor. Şunu unutmayalım, insanların kendilerini değiştirme gücü vardır. Ama bir başkasını değiştirme gücü yoktur. Ötekini olduğu gibi kabul edebiliyorsan devam edersin. Kabul edemiyorsan da o ilişkide bir sorun vardır.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel söyledin. Yani love bombing'i alacak olan kişiye yapıyor o da tabii ki. Yani bunu da etkilenecek olan kişiye. Son sözlerinizi alacağım değerli hocalarım. Önümüzdeki hafta program Beyhan Budak ve Cem Köçen'in hangi sözleriyle başlasın diye soracağım. Bugünkü konuyu böyle bütünle düşündüğünde Beyhan Hocam herhangi bir şey de olabilir. Son sözleriniz ne olur bugün programın sonunda?
2: Valla toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insan olarak da çok mutlu olabiliriz.
1: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
0: Şöyle, geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin.
1: Hı hı.
0: Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek,
1: hı hı,
0: kendi ışığımızla barışık olabilirsek,

0: ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu, geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine, lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır, anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
1: Hocam harika söyledin. Efendim ben de bugün iki değerli dostum ve iki müthiş ruh sağlığı alanı uzmanıyla bir arada olmanın keyfini yaşadım. Sizlere de hem yönetmenimiz Alican Yaşar hem yapımcımız Aynur Coşan'la beraber harika bir hafta sonu, harika bir hafta diliyorum. Ve bizim çocuklara da bugün bize büyük bir mutluluk yaşatın diye tabii ki böyle bir beklentimiz de var. Arda'cığım, Kenan'cığım, Ferdi'ciğim inşallah bizi bugün ülke olarak mutlu edecek. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize selamlar, sevgiler.

0: Yine her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Güven ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Çağdaş Suseven. Her şeyi konuşalım bugün 17'de Ağmarı'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
2: Usta böyle eli kolu bağlatırız. Hanla ve it baraklardan da o kayanın esaretinden de kurtarmamız gerek.
3: Bizim önce kendimizi esaretten kurtarmamız gerek.
4: Kuzu Bey kapıya gökmenleri dikti. Onlar oradayken çıkmamız imkansız.

0: Böyle bir şey yapacağız ki. Kimse kendileri çıkarmak zorunda kalacak.
1: Bildiğiniz gibi gök kağanlığında kalan tek tekim benim. Gök Tengri de kutu bana verdi. Gök hanlığının

0: Şanlığınız göklü, yolunuz kutlu olsun Kaya Han.
1: Han ben olduğuma göre Ulu Ece'de Günseli Hatun'dur.

0: Belli ki aramızda bir hayın vardır.
1: Onu da düşüneceğimiz günler gelecek ama önce buradan kurtulalım. Saldık.
2: Amma lan nasıl çıkacağız? O itler etrafımızı sarmışken.
1: Çıkacağız. Kanlı olacak ama çıkacağız.

0: Erken bir haber mi var hatun? Ne bu yüzünün hali?
1: Ak kız, Çoban Hatun, Kırçiçek hapsettiklerinde. Hepsi can takıymış.
0: Bir sorun daha ortadan kalktı. Bugün baht bizden yana Kuzubek. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
1: Yu yapmak gerek. Evren Alp, Künata, onların yanına gömülsünler. Ruhları uçmakta huzur bulsun.
0: Bana isyan eden uçmakta da huzur vermem. Hepsini yaksınlar. Küllerinde lanetli kara çukur atsınlar.
2: Dışarı çıkmanız için size bir fırsat vereceğim. Tanrınız Gök Tengri'yi bırakıp benim tanrım Çora'ya taparsanız yine kurtlar gibi bozkırda özgürce dolaşabilirsiniz. Tabii tasmanız benim elimde olmak şartıyla.
3: Cevabımızı merak eder misin?

0: Geçen yüzyıllar sizleri pek değiştirmemiş. Esaret altındayken bile fazla cesursunuz.
1: Oğlum Kaya, elbet gelip bizi kurtaracaktır. O zaman kaçacak delik arayacaksınız.
0: Oğlum Kaya demek. Onunla tanışmayı çok isterim.
1: Keşke Kaya ile ilgili söylediklerim gerçek olsa. Tahtı bırakıp gelip bizi kurtarmaz. Bilirim.

0: Sırma.
1: Yaman. Yaman. Kalk.
0: Sırma.

0: Uçağa vardın sandım.
1: Vardım ama baktım yoksun, geri döndüm eve.

0: Ne yaparsın sen?
1: Kaçıyor lan!
2: Devam.
1: Baba!
2: Neyse! Neyse!

0: burada izler yok olur.
1: Çok tuhaf.
2: Tuzak olmasın.
0: Tuzak değil. Buradalarmış. Hoca Gökkanlı ordusunu 3-5 kılıçtan geçirecek değil.
2: Evet, oba baskında çok kalabalıklardı.
0: Onca it iz bırakmadan ortadan kaybolmuş olamaz.
1: Diğer yarılıp da içine girmediler ya.
0: Ya girdilerse? Eğer böylece ortadan kayboldularsa yerin altındalar demektir.
3: Sıra!

0: Gücü o var. Diğer mağaraya götürün.
1: Emredersiniz, gücü o var. Haydi, götürün.

0: Kayağından bir tık geldi. Alpago'nun pençesi Akkız peşimizdeymiş. Dediğine göre de amacına ulaşmadan vazgeçmezmiş. Madem bu kadar inatçı, onu iyi karşıla Kamaz.
1: Emredersin Züccü Obar. Demek çift başlı kurdun pençesi sensin ha?
2: Kim olduğumu bildiğine göre kafanı gövdenden ayıracağımı da iyi bilirsin.
1: Sökün şunun pençelerini.
3: Yüzyıllar sonra ortaya çıkıp Budunu'nun alamadığı öcü almak değil midir amacın? Haydi. Ne durursun? Öldür hepimizi haydi.

0: Doğanın acımasız gücü. Fedakarlık ve insan onuru. Başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi bu akşam 20'de A-Para'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: kapıyı buldu mu acaba? O yüzden mi gecikmesi?
1: İmce'ye dönmesi gerekirdi.
0: Belki de başı dertlidir. Gidip bakalım. Şu yandan gitmişti. Haydi.
2: Haydi.
3: Eğer bir daha buradan kaçmaya çalışırsanız her gün bir uzvunuzu koparır, sizi acı çektirerek öldürürüm.
1: Bize ne acı çektirirsen çektir, varlığımızın sana yaşattığı kederden kurtulamayacaksın. Soyumuz var oldukça bu acımda size rahat yok.
4: Dur!
5: Başok!
1: O var.

0: Böyle cesur adamlar kolay ölmemeli. Ona yaraşır bir ölüm hazırlamalıyız.
1: Bizi ölümle korkutamazsın. İç suyu. Bizler öldürendiği anda demirden daha iri tip yeniden doğan bir soyuz.
0: Götürün şunları.
2: Batuk olmadan bir yere gitmem.
0: Oğlunun ölümünü izlemek mi istersin?
2: Onun kılına zarar verirsen seni kendi ellerimle öldürürüm.
0: Oğlunu ben öldürmeyeceğim, meraklanma.
2: Götür.
1: Bunların havlaması beni korkutmaz baba.
2: Batuka! Batuka!

karnı acit. Elbet yine döner. O itte bizi hanımıza götürecek. Uzaklaşmadan takip edelim haydi.

0: Biz Batı Gök Hanlığına ayak bastığımızda sen çoktan gebermiş olacaksın.
1: Ölmem için Tanrı'nın Çoray'a alkış tut. Adaklara da aldırsın. Çünkü eğer buradan çıkarsan, topraklarımıza ayak basan her bir itten tek tek hesap soracağım.
0: Buradan ancak cesedin çıkar. Diyelim ki çıktın. Hangi birimizle baş edeceksin? İt baraklar bir çılgın nehir gibi yola çıktılar, geliyorlar. Sizi yok etmek için, Acun

0: tarafından koşup geliyorlar. Burada gördüklerin sadece öncü birlik. Olmaz. Hakkı'sı öldürdüm de. Sandığımızdan daha yaman çıktı o kız. Candaşları geldi, yüce obar. Bütün it baraklarımı kılıçtan geçirdiler. Canımı zor kurtardım.
1: Erimiz kadar dişimiz de kurttur. Türkiye'yi yenebileceğinizi düşündüğünüz için gerçekten ahmaksınız.
0: Hepsi ölürken sen kaçabildiğine göre demek ki yerimizi bulmak isterler. O hatun içinde tuzak kurun. Artık bize ayak bağı olmasın.
2: Emredersiniz yüce obar.
1: Hakkı.
3: Hayır!

0: Atugan! Atugan! Kardeşim!
1: Dokunmayın oğluma!
2: Yok Tengri! Kargış tutsun size!
1: Bırakın oğluma!
3: Bu halde çok yaşamaz. Ya acından ya acısından ölür.

0: Şehit soylu. Canını yaktığınız her Türk'ün öcünü senden alacağım. Her bir yana geç.
1: Şimdi vakit bizim öç alma vaktimizdir. Her Türk elimde can verecek. Leşlerimizi batraklarımızın dikildiği batık gök anında sallandıracağım.
0: Batık gök kanlığı size boyun eğmeyecektir.
1: O vakit kendi gözlerinle gör.
2: Götürün bunları.
0: Seni geberteceğim. Kendi ellerimle seni geberteceğim.

0: Bu otlar daha yeni ezilmiş.
1: Bu yol nehrin diğer yanındaki mağaralara çıkar.
0: Hanımızla Teginler orada olmalı. Haydi.

Kızbu ipe dokunduğunda zehirli ok ona vuracak. Acı içinde, gözlerinin önünde can verecek.

0: su dökülmüş köz kokar. Az evvel buradalarmış.
1: Mağaranın girişinde nöbetçi de yok.
0: Ben mağaraya bakayım. Siz de etrafa bakın. Belki hanımızda aynı tekinlerden bir iz buluruz.
2: Bak kız.
0: Dikkatli olun.

Что ты напишешь?

Kız! Kız ne oldu? Dayanmak zorundasın. Kız dayanmak zorundasın. İndir de sen dayan.

0: ayaklarının nal izleridir bunlar.
1: Nereye giderler?
0: Bu yol Batı Gökkanlığı'na gider. Tez dönüp Akkız'la diğerlerini haber edelim. Haydi.
2: Akkız. Kapama. Kapama gözlerini Akkız.
0: Batuka.
2: Şşş. Şimdi. Konuşup da daha fazla yorma kendini. Haydi.
0: Haydi arpalama kendini. Üstadım. Sonbahar buymuş. Bırak. Bırak. Yüzüne bakarak uçmalar isterim. Gördüğüm son şeylik yüzün olsun.
2: Evvel durgun bir suydum. Seni tanıdıktan sonra durulmaz bir ırmak oldum. Seninle taştım. Şimdi ben kaynağımı seninle bulmuşken beni bırakıp nereye gidersin?
0: Haydi. Vaktimizde kavuşmak yokmuş.
2: Bu destan böyle bitmeyecek. Gök Tengri bizim yazgımızı bir kıldı. Kimsenin de ayırmasına müsaade etmeyecek. Umudu bulup içimize umutsuzluğu üfleyen kim Hakkız? Kim? Biz seninle nice albızların oyunundan çıktık. Buradan da birlikte kurtulacağız.
0: Gayrı yolun sonuna geldik.
2: Sus.
0: Kızlarımız hiç ayrılmayacak.
2: Sus Akkız. Ne olur sus. Daha atlarımız bozkırın sonsuzluğuna süreceğimiz nice birlikte baharlarımız olacak. Tuğlarımızın altında gök ortada el ele gezeceğiz. Gitme. Gidersen sensizlik olur bir düşman olur bana. Gönlüme yuvalanan sevgini hayatıma da nakış nakış işleyeceğim. Geleceğimiz kopmaz yasına birbirine bağlanacak. Sevgimizin önüne de artık size dönmeyeceğiz. Gök ordaya gider gitmez düğün toyumuzu kuracağız. Gök Tengri'nin de verdiği kutla sevgimizi sonsuza kadar mühürleyeceğiz.
3: Batuka!
0: Kız.
2: Zehirli okla vuruldu.
0: Zehir bedeni sarmış.
2: Derhal gök ortadaki otocalara götürmemiz gerek. Yoksa dayanamaz.
0: Artık Kayahan oldu. Alpagayı tanımaz bile. Gök ordaya gidemeyiz.
2: Teyze. Götürmezse görecek. Ne yapacağız?
0: Zehirli kanı akmış. Çocukken atalarımızın bize bahsettiği bir kan vardı. Vadinin arkasındaki ormanın içinde. Ona başka kimse derman olamaz. Oraya kadar dayanır.
3: Yaman, Tilbe. Taşımak için bir şeyler ayarlayın.
0: Sen nasıl oldun Batuka? Kolun nasıl?
2: Ben iyiyim. Tez de ne olur Hakkız'ı yetiştirelim.
3: Tez davranın.

0: Öncü yezeklerden haber var mıdır?
1: Gökordan'ın askerleri Batı Hanlığı'ndan tamamen çekilmiş Yücubar.
0: Her şey yolunda gider. Oraya vardığımızda ilk iş Barak Han'ın tacını bulmak. O tacı olmadan tahta oturamam.

0: Akkız'dan haber var mı?
1: Gökbenlerimizi her yerde arar. Belki de Obar. Çoktan öldürmüştür.
0: Obar öldürseydi haberimiz olurdu. Gerekirse tüm gökbenleri seferber et. Akkız'ı bul Kuzubek. O ne Batuga'ya benzer ne de babama. Onu bulmadıkça bize sarayda rahat yüzü yok.
2: Kaya Hanım. Kaşıtlarımızdan haber geldi. İtbaraklar Batı Gök Yabukluğu'na girmiş.
3: Kargıçlar olsun ki
2: gökbenlerden bir tanesi bile düşmana karşı koymamış, kılıç üşürmemiş.
0: Her şeyden haberim var.
2: Haliniz işittiklerimden daha ürkütücüdür. Nasıl kabul edersiniz bu durumu? Bir şey yapmayacak mıyız?
0: Ben gerekeni yaptım. İtbaraklarla anlaşıp savaşı bitirdim. Batı Gök artık onlarındır.
2: Böyle bir anlaşmayı benim ve danışma meclisinin haberi olmadan nasıl yaparsınız? Göz göre göre devletin yarısından nasıl vazgeçersiniz?
0: Devletin kalan yarısı için vazgeçtim. Bu anlaşmayı Gök Ordu'yu korumak için yaptım. Alpaguan ve Teginlerin dışında binlerce gökberimiz öldü. Zayıf durumdayız. Günü gelince Batı Gök'ü yine alırız.
2: Han da olsanız Türk'ün töresi bu yaptığınızı kabul etmez.
0: Töreyi han koyar, sen de uygularsın. Han olarak hangi töreyi koyup koymayacağımı sana mı soracağım?
2: Han babanız töreyi...
0: Han babam uçmağa vardı. Babamla birlikte töreleri de ortadan kalktı.
1: İstersen seni de onun ve törelerini yanına göndereyim.

0: Yüzyıllar sonra bize bu kapıyı açtıran Çora'ya alkışlar olsun. Oğuz'a targışlar olsun.
1: Oğuz'a targışlar olsun. Oğuz'a.

0: Buradayım. Buradayım lan kız dayan.
1: Dayan. Dayan lan kız.
2: Ah kız ölür.
1: Yaman. Haydi hızlan. Haydi.

olsun çocuk demeden hepsini çadırlardan çıkarın. Türkler, it baraklara kul olacak.

0: Erdoğan hayatta olsaydı halkımızı kul yapmazdı. Oğuz atamız gibi itlerin tasmalarını elinde tutardı.
1: Seni dansız!
2: Dur!
1: Hepinizin tasması benim elimde. Atalarımın sürüldüğü toprakları alan obanın önünde diz çökün.
3: Diz çökün. Diz çökün. Diz çökün.
0: Biz gök tengrimiz ve hanımızdan başka kimsenin önünde diz çökmeyiz.

0: Ben istersem ayakta kalır. Ben istersem nefes alırsınız.
1: Gücü o var, gücü o.

0: Kes baraklar.
1: Durun dedi size.
2: Vakit yok.

Arkadaşım.

0: Nilüfer! Candaşım! Nilüfer! Dayan! Dayan! Dayan!
1: Uçma, gidelim.
0: Bırakmam seni. Bırakmam seni Tilbe.
1: Sen o kızı yetiştir oğlum.
0: Tilbe. Bırakmam seni. Bırakmam. Tilbe aç gözlerini. Aç gözlerini. Tilbe aç gözlerini. Candaşım.
2: Gökordu'da yeni bir çağ başlamıştır. Artık kanun da, töre de bendedir. Ticaret kervanlarınızdan alınan vergiler yarıya indirilecektir. İlişkilerimiz Alpagu Han'ın devrinde olduğundan daha samimi ve sıkı olacaktır. Hanlıklar arasındaki barış devam edecek. Tüm Acun'da kazanan dostluk ve ticaret olacaktır. Elçilerimiz bu bitiği Rus vareklere ve Çin'e götürsün.
3: Kaya Hanım, Rus varekiniz yine bu kadar ayrıcalık vermek bizi zayıf gösterecektir.
2: Bilirsin ki Rus varek kinezinin kızı anam Gökordu'ya gelin gelince babam Rus vareklerle barış anlaşması imzaladı.
3: Ama
2: babam uçmağa varınca anlaşmada geçerliliğini yitirdi. Ordularımızı kaybettiğimizi işitirlerse bize savaş açacaklardır. Onlara karşı koyacak gücümüz yok. Gücümüzü toplayana dek onları barışa ikna etmeliyiz. Aynı durum Çin için de geçerlidir.
3: Vergileri yarıya indirirsek ordumuz güç kaybeder. Olası bir saldırıya da karşı koyamayız. Han babanız Alpagu Han hayatta olsaydı bu bitiği göndermemize izin vermez idi.
2: Ama hayatta olmadığına göre töre de geçerli değil. Sana söyledim Danışat'a. Babam artık yok. Geçmiş ardında bıraksan iyi edersin.

0: uçmağa varan babam ve kandaşlarım için balballar dikiz.
1: Buyruk senindir Kaya Hanım.

0: bunlara sen sebep oldun. Şimdi de utanmadan evdeşin Temur'un yasını mı tutarsın?
1: O senin evdeşinse benim de oğlum. Ben ne yaptıysam oğullarım için yaptım.
0: Sen sadece kendini ve Kaya'yı düşündün. Tüm sevgini verdiğin oğlun Kaya da senin sonunu getirecek.
1: Bana hiçbir şey yapamaz.
0: Rus Varek ve Çin İmparatorluğu'na bitikler göndermiş. Hayatın Rus Kinezi babanın iki dudağı arasında. Ellerine bir canavar yarattın Vera Hatun. O canavar senin sonun olacak.

0: Barak Han'ın tacı olmadan hiçbir vakit gerçek bir han olamam.
1: Beni çağırmışsınız Yüce Obar.
0: Söyle bakalım, Barak Han'ın tacı nerededir?

0: ulu ruhların fısıldadığına göre başı karlı aladan gölgesinin düştüğü toprağı en kızıl, yaprağı en yeşil meşe ağacının dibinde.
1: Tüm ormanı kazın. Oğuz'un toprağa koyduğu Atambarık'ın tacını alıp bana getirin.
2: Emredersin Yüce Obar.
1: Barak Han'ın tacı başıma geçtiğinde soydaşlarımız akın akın buraya gelecek. O vakit yalnız Gök Hanlığı değil, Türklerin bulunduğu her yerde it barakların hükmü sürecek. Soyları, destanları yok olacak.
0: Ayda. Bu taraftan.
3: Dayanak kız.

0: Volkan mı? Aşuray.
1: Geciktiniz. Akde daralmış. Tez içeri geçin.

0: her yeri kazın. Barak Ağa'nın tacını bulmadan dönmeyeceğiz.
1: Emredersiniz efendim.

0: Kimi vakit yalan söylemek büyüklüktür oğul. Herkes kolunun ne kadar acıdığını görür. Ben görürüm ki ruhun kolundan çok acır.
1: Ulukam, sen ak kızı iyileştir. Benim ruhum zaten iyi olur. Hem bu kolumdaki acıyla eski dostuz biz.

0: soğuk. Ama çok değil.
1: Ruhum çekilir.
2: De hele Ulukam. Yaşayacak mı?
0: Onu gök tengri bilir. Biz bize bildirileni biliriz.

geldiklerini bilirdim. Gök Tengri'nin lanetledikleri itbaraklar. Kara it yılanının zehri. Siz oraya geçin. Haydi. Haydi.

0: Annemiz bir yakınını kaybetti. Kim var kim yok öldü. Öldürüldü. Ölmeye de devam ederiz. Ama albızlık yapıp türlü türlü oyunlar kuran Ulu Ece'nin bütün suçları ortaya çıksa da ona hiçbir şey olmaz. Suçsuz ananın gözünü kırpmadan öldüren Han baban Alpagohan Ulu Ece'sine kıyamadı. Yaptıkları yanına kaldı.
1: Ben de senin gibi düşünürdüm. Ta ki Han babamla konuşuncaya kadar.

0: Sen de benim düşündüğümü mü düşünürsün? Göktengri'ye ne ettik de bizi bu duruma soktu?
1: Düşünmedim. Çünkü her şey ortada. Göksaray oyunların yeri. Hainlerin barınağı olmuş. Göktengri'nin bizi aldızlarla cezalandırması için başka bir şeye gerek var mı?
0: O halde neden bütün ihanetleri eden, masum anamı sana öldürten o ulu ecelin boynunu vurdurmadın?
1: Ulu ece bu söylediklerini kabul etmedi. Bütün bunların iftira olduğunu söyledi. Tılsımın ulu ecenin eliyle öldüğüne dair bir kanıt yok. Ulu yargıda elinde kanıt yokken kimsenin cezasını vermez. Ama eğer yaptıysa da cezasını çekecektir. Ulu Ece hakkındaki iddiaları ne unuturum ne de unuttururum. Ben Ulu Ece'yi değil, hanlığı düşünürüm. Rus bareklerle el ele verip it baraklarla mücadele etmek için birlik olmalıyız. Ulu Ece'nin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. İt barakların nasıl tehlikeli, nasıl canavar ve kanla beslendiklerini bilirim. Ben bugüne değin ne yaptıysam, törem için, hanlığım için ve devletim için yaptım.
2: Hele şu belaları bir atlatalım da, hiç merak etme. Ulu yargı doğru kararı verecektir.

0: 하늘을 쳐라! senin uzattığın eli tuttuk, topraklarımızı Türklerin zulmünden kurtardık.
1: Barakaldın çok yaşa, Barakaldın çok yaşa, Barakaldın çok yaşa.
0: Senin gücünle düşmanlarımız diz çöktü. Şimdi senin önünde diz çökecek olan bizleriz. Akan kanlarımız, verilen canlarımız senindir.
1: Canımız hakkımızda yeter olsun. Canımız hakkımızda yeter olsun.
0: Barak Han'ın ruhu huzur bulsun. Kan dökülsün.
2: Kan dökülsün.
1: Kan dökülsün. Kan dökülsün.

0: Kaan'ın tacından haber var mı?
1: Baraklarımız her yerde ararlar. Hiçbir yerde yoktur.
0: Gün doğmadan taç elimde olacak.

Bak kıskandı şimdi.

0: 예은님, 어서 가.
1: 산 다음 배드네 끈 로스.

0: bize bu utancı yaşatanların hepsinin canını alacağım.
1: Amaçları bize utanç yaşatmaksa ne diye saklarlar bizi?
2: Bunların amacı bizi öldürmeden bütün Budun'u rezil etmek. Bu yüzden yaşadığımızı gizlerler Saltuk.
1: Kimden saklarlar hanım?
2: Herkesten. Herkesten.
0: Gökbenler. Göktegli kargış versin onlara. İlk baraklar Batu Gök Yapgulu'na girdiğinde, batraklarını astıklarında hiçbiri karşı koymamış.
1: Temur Tekin'im haklı. Ne diye savunma yoktu?
2: Gökbenler Türk töresine göre yetişmiştir. Yurdunu kurtarmadan pusat bırakmaz. Ta ki pusat bırak diyene kadar. Bırakmazlar.
0: Kaya. Kaya!
1: Kaya Tekin. Ne diye pusat bıraktırsın ki?
0: Vardır bir hesaba.
2: Budunumu kim tutsak ettiyse, her kim ki yurdumun yarısını bu itlere sattıysa, canını kendi ellerimle alırım.
3: Bu ikisini götürün. Obar bekler.
2: Nereye götürürsünüz?
3: Esaretten kurtarmaya.
2: Bırakın onları!
3: Sonsuza dek.
2: Temur!

0: Tufka için belli ki.
1: Ulukam işini bilir. Batuka tez zamanda iyileşecektir.
0: Sağ ol. Batuka iyi olsun da Alpaguan'ın Saltunten'in yerini öğreniriz ondan.
1: Alpaguan Batı göktedir Akkız.
0: Sen nereden bilirsin?
1: Batuka söyledi. Sen uyurken.

Tanrıçora topraklarımızı Türk kanıyla sulayacak.

Korhun'un kutsal suyu. Aladağ'dan aşarsın. Bedenimizden geçer. Ruhumuzda yaşarsın. Orhun'un kutsal suyu. Ruhla bedeni bir kıl. Kemikleri kaynat. Tekini hür kıl.

Tanrı dağdan esen yer, toprağı süpür de gel. Ataların ruhunu tekine getir.

Tanrı Çora, Türklerin kanını ellerimle akıtmamı ister.

0: Hacım nerede?
1: Sandığı ben açmadım efendim. Tanrı şoto sahidimdi ki ben açmadım sandığı.
0: Kim açtı öyleyse? He? Barakan tacını kim aldı? Kim? Kim aldı? Kim çaldı? Kim aldı? Kim? Kim?
2: Bu taç sayesinde Kuzubek. Obar'ın tasması hep elimizde olacak. Ona iyi bakmalıyız.
3: Hiç şüpheniz olmasın hanım. Gözümü üzerinden ayırmam. Siz Taci'nin varlığından nasıl haberdar oldunuz?
2: Vaktiyle Batı Gökhanlığı'nın yabgusu bendim Kuzubek, unuttun mu? Yabguluğun altının da üstünün de hakimi bendim.

0: Hazır mıdır Ulukan?
1: Değildir. Ayet devam edelim.
2: İyi de bu albuzlar neden Gökordu'yu değil de Batı Gökkanlı'nı hedef alırlar?
0: Küçükten büyüğe giderler. Önce Batı Gökkanlı, sonra Gökordu. En önemlisi en sona.
1: Gökordu sizin için önemli çoban. İt baraklar için değil. Onlar başından beri Batı göğü isterler.
0: Niye baş dururken kol isterler?
1: Batı Gökkanlı'nın toprakları

0: it barakların ata yurdudur. Orada doğdular. Kıyım başladı, orada yaşadılar. Zulüm başladı ve bu zulüm onların da sonunu getirdi.
1: Sonları gelmemiş demek ki. Tekrar gün yüzüne çıktıklarına göre.
0: Savaşta Han'ın ölümü Budu'nun da ölümüdür çolpan. Oğuz Ata Barak Han'ın kellesini orada düşürdü. Düşürdüğü yere de gömdü. Üstünde tacıyla beraber.
2: Tacıyla mı gömmüş Orkan?
0: O taç Barak Han'ın kellesiyle beraber gömüldüğünde it barakların Budu'nu da geçmişin karanlığına gömüldü. İt baraklar öldükleri yerde doğacaklarına inanırlar. Batı gök kanlığı topraklarında.
2: Ne vakit? Lukam.
0: Barak Han'ın tacını buldukları vakit. O vakit Barak Han'ın öcünü alacaklarına Türkleri geçmişe o vakit gömeceklerine inanırlar. Yeterlidir.

0: Kaya gibi olmadığımı anlayacak diye çok korkarım. Benim ne yapıp edip bir an evvel gebe kalmam gerek. Ama gebe kalamam bir türlü.
1: İşinde iyi bir aktarın ki Korda'ya geldiğini duydum. Yaptığı karışımlarla gebe kalmayan hatun yoktur derler.
0: O aktarı bul derhal. Altın araba gerekirse. Bana da tez o karışımdan hazırlasın.
1: Buyruklu Ecemindir. Geceniz aydınlık olsun hanım.

0: çalayır, ne arar bu vakitte?
1: Süt getirmiş. Yavruya faydalıdır, bilirsin.
0: Eğer bir kızımız olursa senin kadar güzel olmasını isterim. Bir oğlumuz olursa da benim kadar güçlü.
1: Bunları düşünmek için çok erken henüz. Sağlıklı da olsun yeter.
0: Haklısın. Batuba gibi eksik de doğabilir. Çocuğumuzun sağlığı için Gök Tengri'ye kurban vermek gerek. Benden sonra tahta oturduğunda sağlığı yerinde olmalı.

0: yüce ülkenin yüzü. Kaynatsın kemiğine gök tahtının yıldızı.
1: Peki tac. Barakah'ın tacı. İmri nerededir Ulukam?
0: Tüm vakti yerdeydi. İmdi ise göktedir.
1: Tüm yerdeydi, imdi ise göktedir. Ne demek bu? Yerdeyken nasıl göğe yükseldi? Dün yerin altındaydı. Bugün gök sarayda. Ne oldu? Kayetekin Barakah'ın kurganını açıp tacı almış çoban han.
2: Bak kızım. Kayanın altından nasıl bu kadar eminsin?
1: Başımıza gelenleri unutur musun? Alpaguan'la Tekinlere pusu kuruldu. Urbaları gören Kaya tenlerini görmeden öldüklerine inandı. İt baraklara iş yaptırıp tasmalarını elinde tutmak ister. Kıvırlar olsun. Gün doğanda yola düşüp Alpaguan'ı kurtarmak için Kaya'nın elinden tacı almamız gerek.

Adam Hurskan destanlarını anlatırken ben tahtında oturmuş tüm Acuna Tuğ dikmeyi hayal ederdim. Karayağız atlara binip kartalın kanadına uçup tüm göğe çekerdim. Tüm çocukluğum, gençliğim hepsini arzuladım. Senin sahibin olup tüm Acun'a hükmetme heyecanıyla yaşadım her anımı. Şimdi vakti geldi. Yargı verecek günlere kavuştum. Gök Ordu Hanı olarak tüm Acun'u susturacağım. Sen olmasaydın ben hiçbir şey olamazdım. Hayallerime kavuşamazdım. Ancak sahibin ben olmasaydım Acun'un namını olmayacaktı. Hükmün geçmeyecek. İnsanlık senden korkmayacaktı.

Yüzün gözüme değince kırılıp parçalandı içim. Kırılınca seni buldum. O vakit kendime de varabildim. Bunca yıl göğsümde yara diye sakladığım üreyim seni tanıyınca derman buldu. Senden evvel dolup taşan öç akıp gitti yüreğimden. İndi sende esenlik dolu yüzünü benden esirgeme Batuka.

omzumu yasladığın, huzur bulduğum omzundan beni mahrum etme Batuka. Senin olmadığın bir hayat, mutluluğa atılmış düğüm. Beni bir başıma koyma. Bilirim duyarsın beni. Duyarsın. Haydi gel. Haydi gel ki şenlensin ruhum.

uyanmasın Batukan. Doğan güneşin günü uyandırması gibi sen de uyanasın. Gönlüme doğduğun gibi Türk iline doğasın. Sen bana söz verdin. Tuttun, döndün. Şimdi söz verme sırası bendedir. Benim seni beklediğim gibi sen de beni beklersin Batuka. Beni beklersin.

0: Ne dersin? İyileşir mi?
1: Onu suyla sağaltıp havayla dinlendirdim. Toprakla yoğurdum, ateşle kaynaştıracağım. Dört ruhun gücü onu iyileştirecek.
0: Gündoğana kadar uyumadın Akkız. Bari bir şeyler ye. Yok. Gitmemiz gerek. Taci Kaya'dan Alpago Han'da ilk barakların elinden alacağız. Temur'la Saltuğ'da. Haydi gidelim o vakit. Sen kal. Aklımız burada kalmaz. Hazırız Akkız. Yaman da dışarıda bekler. Haydi.

0: Ey ulu çora, ruhuma çöken kurt ulumalarını sustur. İntikamımı köreltmeye çalışan sesleri boğ içimde. Varsa merhametin kırıntısı, ya sök at içimden, ya da boğ, zehirle beni, yok et. Barak Han'ın tacını bulmam için bana ışık ol. Bana tacımı ver ki acımı yasa boğayım. Kan akıtıp sana sunayım.
1: Bunlar Çin İmparatoru'ndan İt Barakların büyük hanı Obara dostluğunun bir işaretidir. Eski yurdunuza, atalarınızın topraklarına, dönüşünün onuruna gönderdi. Gök orada yıkıp Türkleri buradan gönderdiğinizde çok daha fazlası sizin olacak.
0: Ne kadar fazla?
1: Bir devlet kurmanız için

0: ne kadar gerekliyse o kadarına sahip olacaksınız.
1: Devlet için bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız yok. Ancak Türkleri Çin'e tehdit olmaktan kurtarmamızı istersen daha fazlası gerek.
0: Daha ne kadar istersiniz?
1: Altından fazlasını. Çin Hanı'nın kızını isterim.

yüzüğü var. Getirdikleri altınlarla neden yetinmediniz? Madem ki bize devlet vaat ederler, hısım olalım ki ilişkilerimiz berk olsun. Bana Alpago'yu getir.

0: Nasıl olur da Rus Varek Devleti hanlığımı tanımazmış? Cevap ver! Bütün bunlar senin başının altından mı çıktı? Babam varken hanlığımızı tanıyanlar, ben başa geçince nasıl tanımazlar?
1: Senin hanlığını ben de tanımazlar.

0: sen haber gönderdin.
1: Benim gücümü küçümsemesen iyi edersin Kaya. Bana karşı durursan Rus varekleri de karşına alırsın. Ben olmazsam sen bir hiç olursun.
2: Öldü mü?
1: Beni öldürürsen Rus varekler seni yaşatır mı sanırsın? Rus vareklere karşı savaşacak ordun bile yok. Bunları düşünesin.

0: Hanım. Teyzemi Tezrus topraklarına götürün. Kandaşı Vera'nın yaşaması için hanlığımızı kabul ettirecek ve ilişkilerimizi güçlendirecek.
1: Buyruk sizindir hanım.

0: Bilir misin bu oyunu?
1: Atalarımın oyununu bana mı sorarsın? İç soylu.
0: Otağın konuğu sensin. Alpaguan. Başla.
1: Bu topraklarda da konuk sensin. Sen başla.

0: önce atalarımız da bizim gibi böyle karşı karşıya geldiler. Atam Oğuz ve atan Arak.
1: O gururla anlattığınız Oğuz atanız, Ulu Barak Han'ın karşısında çaresizdi. Çünkü atam güçlüydü. Topraklarımızı savunurdu.
0: Senin atan zalimliği savundu. Benim atamsa bu zalimliğe engel olmak için bu topraklara geldi.
1: Geldi de ne oldu? Ulu Barak Han'ın karşısında tıpkı kafesteki bir kurt gibi debelenmekteydi.

Bilmediğim bir şey daha var. Kurtlar kafesteyken de boyun eğmez. Bir kurt yollandı mı, bütün acun onun avlağı olur. Bütün itler de onun avı.

0: Yeter bu kadar oyun. Emni söyle. Barak Han'ın yere düşen tacı nerede?
1: Kellesiyle birlikte düşen tacı mı?
0: Altago!
1: İstem de söyleme. Türkler için Barak Han'ın tacı bir itin tasmasından daha değerli değildir. Şimdi bulursam obamdaki bir itin kafasına koyarım. Bulsam da yerini söyleme.
0: Tez alın şunu buradan. Hemen bilgilere haber edin. Tacımı bulsunlar Barsuk. Tacımı bulsunlar.
1: Emredersin Yüce Obar.

0: Bu ak kız. Yanındakiler de dağlılar. Her yerde aranırlar.
1: Yakalarsak kayağın armağanlara boğar bizi.

0: kabusu bırakın gidin.
1: Sağ olarak ele geçmek istemezsen o vakit Kayahan'a leşini götürürüz.

doppiarsi.

0: Ne vakit uyanır? Ulukam.
1: Vakti var. Ama uyanır.

Yüreğime yara açıp kolayca kaçacağını mı sanırsın?

0: İkisi kandışım Ulayıcı'nın suçu. Ben...
1: Senin de onun kadar suçun var. Sana ona diye sarılırken çok eğlendin mi?

Nils. Im Leben. Haydi gidip kayadan tacı alalım. Alpagoan'ı kurtaralım.

0: Ne istersiniz?
1: Takılarınızı almaya geldik.
0: Senin dilin ne söyler?
1: Kaya Hanımızın buyruğudur. Varekler hanlığımızı tanımadığı için hanımız da artık sizi tanımaz.
0: Takılarımı kimse alamaz.
1: Zorluk çıkarmıyorsun Vera Hatun.
2: Takılar. Şöminenin içindeki gizli bölmede.
0: Bunu senin yanına bırakmam. Bilesin.

Onları da verin. Neticede bunlar hanlığa aittir. Ulu Ece Günsel Hatun olduğuna göre bu takılar da ona yaraşır.

0: assassiné. Sonra da defola gidin buradan.
1: Sizin çıkmanız gerek. Hanımız künelerle kalacağınızı buyurdu.
0: Ne dersin sen? Öyle bir şey olmaz. Bana kimse bunu yapamaz. Kimse bunu yapamaz.
1: Ver hatun eşlik edin.
0: O hanınıza söyleyin. Bunu onun yanına bırakmam. Duydunuz mu beni?

0: kafama hayran vermişti.
1: Bir tas hayranla içimizi serinletir, sonra yola çıkarız. Çocukken Künat'a ne çok hayran içirdi bize, değil mi Hakkız? Hangi bilinmez kuyuya daldın?
2: Düşünürüm öyle. Tam her şey ortaya çıktı dedik. Herkes cezasını çekecek dedik. Şimdi it baraklar çıktı. Hanımız ortada yok. Batı Gökkanlığı düşman elinde. Kaya ne yapar bilmeyiz. Tacı da bulamazsak Hanı da kurtaramayacağız. Bir de o olacağım. Aklıma geldikçe.
1: Şu it baraklardan bir kurtulalım. Hanımız yine tahtına geçsin. Hepsi Uğul Ece ile yaptıkları oyunun cezasını çekecek.
2: Onca bahar yılmadan, yorulmadan dirilttiğim, büyüttüğüm umutlarım.

0: Alaca cezasını çekti. Olayca cezasını çekince yeniden dirilir mi umutlarım?
1: Sen umudun akış nakış ruhumu işleyen ak kız değil misin? Sana bu sözleri öfken söyletir. Senin umutların Ulu Ece'nin de karanlık kötü ruhunu boğar, yeniden dirilir.
0: Anama kavuşma hayalini öyle büyütmüşüm ki, sen benim kızımsın deyince ne çaşıtlık geldi aklıma ne albızlık.
2: Anana olan hasretini sevgini en iyi biz biliriz hakkısı. Bu konuda kendini suçlama. Kim olsa kanardın.
0: Kötü ruhlar öyle işlemiş ki yüreğine, canavarların bile söylemeyeceği yalanlar derler, oyunlar oynarlar.
2: Yaptığı yanına kalmadı, cezasını buldu.
0: Andım olsun, andım olsun ki Ulu Ece gibilere ben yaşadıkça gün yüzü göstermeyeceğim. Hadi yola çıkalım. Haydi çabuk. Kimseye görünmeden gizli tünellere girmemiz gerek.

0: oldu nedir bu halin?
1: Ah kız. Ah kız, bize aç çengeçliğinde baskın verdi. Alacı hatun ve bütün gökbenleri uçmağa gönderdi.
0: Demek alacı uçmağa gönderdi. Kırkışlar olsun. Kendi canının yerine alacının canını kurtarmalıydın.
1: Hanım. Orfuk hanım ölmemiş.

0: gay kedi. Temur'un en sevdiği.
1: Gülsel'i de çok sever. Onun için aldattım.
0: Severim.

0: Hanım. Bacım.
1: Haline bakılırsa kötü bir haber getirmişe benzersin Kuzubek. Konuşsana Kuzubek.
0: Niye susarsın? Bak kız. Bana şey öldürmüş.
1: Tez yanına güvendiğin Gökbenleri al. Onun canını almadan da gelme. Haydi.
0: Haydi derim, ne durursun?

0: Taç. Nerede? Tacım nerede?
1: Suya sorduk. Su bulanıktı.
2: Ateşe sorduk. Ama kül olmuştu. Toprağa sorduk. Ama çamurdu.
1: Esen yele sorduk. Yaprak bile kıpırdamadı.
2: Aradık. Çok aradık yüce obar. Ama hiçbir yerde bulamadık. Tanrı Çora bize kutsal tacın yerini göstermedi.

gün batımına dek tacı bulamazsınız. Hepinizi öldürürüm. Hepinizin canını alırım.

0: kaybedecek hiçbir şeyin kalmamıştır. Vakit. Bana bunu yapanlardan öç alma vaktidir. İpek konuşmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı.
1: Cem'i kaydı, acele et.

0: Hayır. Botlar sadece gebeliği hızlandırmak içindir. Yoksa Gülsele Hatun gebe değil midir?
1: Ne dersin sen? Kendine gelesin. Ulu Ece'niz yalan mı söyler? Bunu mu ima eder?